0: çizilmiştir.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. gün görüldü. Silivri'de duruşmada savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen isimleri de aileleri ve sevenleri karşıladı.
2: Benim için zor bir süreçti.
3: Zordu yani,
2: elbette.
3: Ve 16'ya girdiniz
2: ve
3: 16'ya
2: girdik. Şimdi burada olmak, dostlarım yanında olmak, ailemde bir arada olmak çok iyi geldi.
4: Hakkında tahliye kararı verilen Elif Atayman'ı sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de görülmeye devam ediyor. Savcılık aralarında İBB'ye bağlı Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da olduğu 5 kişinin tahliyesini istedi. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edilenleri sevenleri ve aileleri karşıladı. Duygusal anlar yaşandı.
2: Her hafta oğlum, her hafta Afyon'a geldi. Kapalı görüş, açık görüş, hiç ayırt etmesizin geldiler. Bu arada dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailemi de beni hiç yalnız bırakmadılar. Maddi manevi hep yanımdaydılar.
4: İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İhale Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Hasan Yalaz da tahliye olan isimler arasında. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise mutlak mutlak kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tugay kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
5: Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
4: CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun il başkanlığına görevden alınan Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü'yü ataması iddiaları daha da yüksek sesli hale getirdi. Cemil Tugay dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırdı. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını söyledi. Bu nedenle istifa kararı aldı.
5: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir.
4: Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı olduklarını dile getirdikleri, parti içi mücadelenin önemini vurguladıkları belirtildi. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır ve Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özustu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir toplantı yaptı. Partiden ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı da reddedildi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise yeni parti konusunda önemli mesajlar verdi.
6: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla Mutlak Mutlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
0: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
7: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
6: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
8: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
6: Özel No TV yayınına da katıldı. Odası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
8: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
1: İran dini lideri Müçtefa Hamaney, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakata dair ilk kez açıklama yaptı. Hamaney, çekincelerine rağmen mutabakat sattığını onayladığını ifade etti. İran liderinin açıklaması sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hamaney, ileride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakerelerin Amerika'nın görüşlerini kabul edileceği anlamına gelmediğine vurgu yaptı. ABD ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu vurgulayan Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın aldığı sorumluluğun ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti. İran lideri sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu. Mutabakat sonrası İsrail basınında dikkat çeken analizler yer almaya devam ediyor. Haaretz gazetesi ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında ilişkilerin bozulduğuna dikkat çekti. Diplomatik intihar otobüsünü kim kullandı başlığı atıldı. Yediot Aranot gazetesi ise nükleer müzakerelerin çözümsüz kalacağı ve İran'a Kasım'dan sonra yeni saldırı düzenlenebileceği iddiasını gündeme getirdi.
6: Diplomatik intihar otobüsünü kim sürdü? Trump mı, Netanyahu mu? İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinde Zvi Barel imzalı analiz bu çarpıcı soruyla başlıyor. Analizde ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun başarısızlığa mahkum olan İran savaşını kol kola başlattıkları vurgulandı. Analizde İsrail'i otobüsün altına atan ve otobüsü kendisi kullanan ABD Başkanı Donald Trump mıydı? Yoksa diplomatik intiharın en kesin yol olduğuna karar veren Başbakan Benjamin Netanyahu muydu? Sorusu yöneltildi. İsrail'in askeri olarak karşılık verme seçeneğinin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kısıtlandığı vurgulandı. İsrail'in İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda ihtiyaç duyacağı uluslararası güvenilirliğinin de çöktüğü belirtildi. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni izlediği politikalar ve kendi demokratik temellerini sarsan adımlar atarak uluslararası itibarını zayıflattığı vurgulandı. Yediot Ahronot gazetesinde ise ABD ve İsrail arasında varılan anlaşmanın başarısızlığa mahkum olduğu iddia edildi. 60 günlük müzakere sürecinin sonunda nihai bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığı görüşü dile getirildi. İsrail'in Kasım'a kadar Lübnan konusunda sert tavrını sürdürmesi gerektiği belirtildi. Kasım'da ABD'deki ara seçimlerden sonra İsrail için İran konusunda bir hamle yapma seçeneği doğacağı yorumuna yer verildi. O tarihe kadar ABD ve İran'ın anlaşamaması halinde İsrail'in Trump yönetimine biz uyarmıştık deme fırsatı doğacağının altı çizildi. İsrail'in İran'ın ABD'yi oyalamaya çalıştığı görüşünde olduğu, gerçekte böyle olması halinde Kasım ayının yeni bir dönemin başlangıcı olacağı vurgulandı. Lübnan'ın güneyinden çekilmemenin İsrail'in kırmızı çizgisi olduğu belirtildi.
1: NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz'da Ankara'daki kritik liderler zirvesi öncesi Brüksel'de bir araya geldi. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya ABD-İran mutabakatı ve Ukrayna'ya destek paketi damga vurdu. İttifakın nükleer caydırıcılığını modernize etme kararı aldığı zirvede Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO'da hazıra konma dönemi bitti dedi.
4: NATO Savunma Bakanları gelecek ay Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesi son kez toplandı. İttifakın gündeminde Ukrayna'ya destek, ABD-İran mutabakatı ve NATO'nun nükleer caydırıcılığı konuları öne çıktı. Savunma Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Toplantılarda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasındaydı. Bakanlar görüşme öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Görüşmeler kapsamında Ukrayna Temas Grubu toplantısı yapıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Alman, İngiliz ve Ukraynalı bakanlarla basın toplantısı düzenledi. Ukraynalı bakan ülkesine 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi sağlanacağını açıkladı. Rutte ise ittifakın güncellemeye ihtiyacı olduğu konusunda ABD ile hemfikir olduklarını söyledi. Rutte, ABD-İran anlaşmasının ittifakta büyük memnuniyetle karşılandığını, birçok müttefikin Hürmüz'deki mayın temizleme çalışmaları için katkı hazır olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ittifaka savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı. NATO'da hazıra konma döneminin bittiğini söyledi. ABD'li bakan Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliğinde birinci sorumluluğu üstlenmesi amacıyla 6 yıllık kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Bu süreçte Pentagon bölgedeki Amerikan askeri varlığını yeniden masaya yatıracak. Toplantı marjında bazı meslektaşlarıyla ayaküstü görüşen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğinde bir araya geldi. Ukrayna Temas Grubu toplantısına da katılan Güler, Hollandalı mevkidaşı Dylan Yeşilgöz Zegerius'la da görüşme gerçekleştirdi. Toplantılar kapsamında NATO'nun nükleer planlama grubu da toplandı. Açıklamada ittifakın stratejik nükleer kuvvetlerinin müttefiklerin güvenliğinin nihai güvencesi olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Nükleer kabiliyetlerin modernize edilmesinde uzlaşıldı.
1: Yurda döndük yeniden. Başkent Ankara'da dün öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Görüntüler Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi'nde kaydedildi. Sağanak sonrası bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar yollarda ilerlemekte de zorluk yaşadı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise başkent için sağanak uyarısı yapılmış, sel, su baskını, ulaşımda aksama konusunda uyarılarda bulunulmuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da milletvekilleriyle bir araya geldi. Suç örgütleriyle, uyuşturucuyla ve kaçakçılıkla mücadelede gelinen son durumu anlattı. 2026'nın ilk 5 ayında 382 suç örgütüne 952 operasyon düzenlendiğini de söyledi.
9: Suç örgütlerinin varlıklarını sona erdirmek için suçtan elde ettikleri gelir ve finans kaynaklarının tespitine yönelik suç gelirlerinin takibi çalışmalarımız şu anda tüm hızıyla devam ediyor.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 2026 yılının ilk 5 ayında 382 suç örgütüne 952 operasyon düzenlendiğini söyledi. Suç örgütlerinin sosyal medyadan eleman devşirdiğini de anlattı.
9: Üst yönetim dışında örgüt bağları oldukça zayıf. Bir eylemlik eleman kiralayabiliyorlar. Merkezleri yok bunların. Yaş ortalamaları oldukça düşük. Hızlı zengin olma gibi bir hedefleri var. Aile bağları zayıf. Suç geçmişi olan genelde düşük eğitimli kişilerden eylem yapacak kişileri seçiyorlar.
6: İçişleri Bakanı 2026 yılının ilk 5 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18.254 operasyon yapıldığını belirtti. Çiftçi gözaltına alınan 21.467 kişiden 591'inin tutuklandığını, 3 milyar 393 milyon lira vergi kaybının önlendiğini söyledi. Çiftçi uyuşturucuyla mücadelede ayrı bir parantez açtı. 2026'nın ilk 5 ayında 20 ton uyuşturucu maddeyle 69 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti. Cezaevlerinde yaklaşık 300 bin kişi olduğunu, 3 kişiden birinin uyuşturucu suçu nedeniyle tutuklu olduğunu söyledi.
10: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması haftalardır sürüyor. Birçok ünlü ismin test sonucu pozitif çıktı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerden alınan örnekler üzerinde yürütülen incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi. Kan ve saç örneği veren isimlerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonucu pozitif çıktı. Şüpheliler kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmakla suçlanıyor. Soruşturma sürüyor. İzmir'de bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak için İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali gerçekleştirildi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı festivalde birbirinden farklı etkinlikler ve yarışmalar düzenlendi.
4: Bisikletli akrobasi gösterileri, uçurtma uçurma etkinliği ve konserler. Yeşilay Bağımsızlık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
11: Bu mücadelede gençlerimiz diyorlar ki biz de varız, kimse bağımlı olmasın. Ben kendimi korumam yetmez, toplumda da hiçbir bağımlılık olmasın diye bu mücadeleye katkıda bulunacağım diyor. O katkının somut eserlerini görüyoruz burada.
4: İzmir'de bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak için İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İşbirliği ile düzenlenen festival, Cumhuriyet Meydanı'ndan Günlüoğlu Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Kentin farklı okullarından yüzlerce öğrencinin katıldığı festival, meydanda düzenlenen etkinliklerle devam etti.
12: Bugün drapaj yarışmasında biz de katıldık. Modelimiz bu şekilde. Aylarımız hilalden esinlendi, Yeşilay'ın simgesi olan. Renkleri de Yeşilay'ın renkleri.
13: Burada olma amacımız, sağlıklı içecek yaptık bugün. Bu sigaraya karşı, alkole karşı içimizdeki o pislik temizlenmesi amacıyla burada bir içecek sunduk. Yeşil elma, kuzu kulağı, lime koyduk içine.
4: Festival sahnesinde sergilenen halk oyunları, gösterileri ve konserlerde çocuklar sahne aldı.
10: Eğitim Birse'nin 55 ülkeden 67 eğitim sendikasını İstanbul'da buluşturduğu eğitim forumu sona erdi. Forumun sonuç bildirgesinde yer alan başlıklar var sırada.
14: Eğitim evrensel bir insan hakkı olarak korunmalı. Çalışma hayatında insan onuruna yakışır iş koşulları yaygınlaştırılmalı. Sendikal hak ve özgürlükler güçlendirilmeli. Bu ifadeler Eğitim Birse'nin İstanbul'da düzenlediği küresel belirsizlikler çağında eğitim ve emek, ortak sorunlar, ortak çözümler temalı forumunun sonuç bildirgesinde yer aldı. Sonuç bildirgesinde eğitim ve emeğin gelişiği yalnızca ekonomik büyüme perspektifiyle değil, insan onuru, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır denildi. Savaşlar, çatışmalar ve zorunlu göçler nedeniyle milyonlarca çocuğun eğitim hakkına erişiminin engellendiği vurgulandı. Bu tablo yalnızca bugünün eğitim krizini değil, kayıp nesiller riskini büyütmektedir denildi. Sonuç bildirgesinde yapay zekaya ayrı bir başlık açıldı. Yapay zeka teknolojilerinin eğitim ve çalışma hayatında yeni fırsatlar sunduğu, ancak bu dönüşümün insan merkezli bir anlayışla yönetilmesinin önemine vurgu yapıldı. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi de istendi. Eğitim çalışanlarının iş güvencesinin korunması, adil ücret politikalarının geliştirilmesi ve örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınması da forumun sonuç bildirgesinde yer alan başlıklar arasında.
10: Üniversite sınavına bir gün kaldı artık. Öğrencilere yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgileri pekiştirmeleri öneriliyor. Peki aileler bu stresli süreçte nasıl davranmalılar? İşte son gün tavsiyeleri.
14: Üniversite sınavı öncesi adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testleri ise pazar yapılacak.
13: Tabii biraz stresli bir süreç doğal olarak. Son 2-3 gün biraz daha kafamızı rahatlatmaya çalışıyoruz açıkçası ama hafta başından beri her gün denemelere girip yanlışlarımızı kontrol ediyoruz.
15: Olması gereken en çıkabilecek işte kritik, analitik olarak ilerlemeye çalışıyorum. En yapamadığım veya önemli olan konular stratejik olarak neyse ona göre ilerlemeye çalışıyorum. Uyku düzenime dikkat etmeye çalışıyorum çünkü uykusuzluk da psikolojik olarak çok etkiliyor.
16: Artık konu çalışmanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok akıllarına takılan bir şeyler varsa bakabilirler ama artık sınav havasına girmeleri daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Yeni nesil sorularımız biraz uzun kelime sayısından oluşuyor. Biraz dağılabiliyorlar soru içerisinde öğrenciler. Sorunun ne sormak istediğini anladıkları takdirde daha iyi sonuçlar verebiliyorlar.
14: Sınav sürecinde ailelerin de desteği önemli.
16: Aileler bir şekilde öğrenciye her zaman destek olmak zorunda. Beraberce paylaşılan son gün, keyifli zamanlar onları daha iyi motive edecektir. Ailelerin onların yanında bulunması, onlara destek olması, sonuç ne olursa olsun onların bir aile olduğunun unutulmaması çok önemli.
14: Uzmanlar öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik ve fiziksel açıdan da kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirtiyor.
10: Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurum Sınavı için İçişleri Bakanlığı özel önlemler aldı. 45 bin personel görev yapacak, nüfus müdürlükleri de o gün açık olacak.
6: Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle emniyet önlemleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görevde olacağını söyledi. Sınav merkezleri de bir gün önce başlayarak ekipler tarafından kontrol edilecek. Çevrede trafik yoğunluğu ve gürültüye karşı önlem alınacak. Cumartesi ve pazar günlerinde hazır ekiplerde geç kalma riski bulunan adayları sınava yetiştirecek.
17: Şu an öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.
6: Bakan Çiftçi kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlüklerinin de açık olacağını söyledi. Buna göre sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü cumartesi günü saat 07.17, pazar günü de 07.15.30 saatleri arasında açık olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğner de sınav saatlerinde federasyona bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı.
10: Kahramanmaraş, UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat şehri olarak seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel sürecin ayrıntılarını AKM'de gerçekleşen basın toplantısında paylaştı.
18: Hitit'ten Osmanlı'ya binlerce medeniyete ev sahipliği yaptı. Milli mücadelede gösterdiği direnişte kahraman unvanını aldı. 6 Şubat depreminin ardından küllerinden doğdu. Kahramanmaraş, kültürel kalkınma yolculuğunda artık edebiyat şehri olarak da anılacak.
19: Kahramanmaraş köklü tarihi ve edebiyat dünyasına kazandırdığı yedi güzel adamla bilinen bir kent. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan şehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den ilk edebiyat şehri olarak dahil oldu.
18: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kazanılan bu unvanın detaylarını İstanbul'da gerçekleşen basın toplantısında anlattı.
20: İlki ve tek edebiyat şehri Türkiye'nin şu anda. UNESCO tarafından tescillenmiş. Bizim zaten bu unvanı almamızda bugüne kadar yaptığımız işler var. Bu altyapı devam edecek. Bu Kahramanmaraş açısından hem tarihsel sürecin doğru ifade edilmesi, doğru bir şekilde sonuçlanması açısından önemliydi. Aynı zamanda da bundan sonraki süreç yeni yetiştireceği insan kaynağı anlamında da çok önemli.
18: Kültür sanat alanında kalkınmak için tek vücut olarak çalışan şehir, kadınlar ve çocukları da kucaklıyor.
20: Şu anda yazar atölyelerimiz var, onları geliştiriyoruz. Hızlı bir biçimde başladığımız fiziksel anlamda çocuk kütüphanemiz, çocuk deneyim merkezimiz, kütüphanemizin yenilenmesi, Yedi Güzel Adam Müzesi'nin şiir ve edebiyat müzesi ve kütüphanesi haline dönüştürülmesi. Bunlar şu anda Kahramanmaraş'ta fiziksel anlamda yürüyen işler.
10: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'na katıldı. Forumun açılışında konuşan Zorlu, dijitalleşme çağında kökleri unutmamanın önemine vurgu yaptı.
3: Kasalma, intelekt, malumat caratı alat, birçok uyak öbürüyü imar jaraga abayt, aytmato aytkanday, kılımdar kelip ketet, birok adam kalat.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kırgızistan'ın Çolponata şehrinde düzenlenen Issık Göl Forumu'nda konuştu. Kırgızca konuşma yapan Zorlu, dijital çağda kültürün korunması, iklim krizi ve yapay zekanın insanileştirilmesi gibi sorulara Türkiye'nin dört temel ilkeyle yaklaştığını söyledi. Kuralsızlığın dayatıldığı bir dünyada güvenin ancak sözün değeriyle kurulabileceğini dile getirdi. Zorlu, Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesini de kutladı.
3: Japarov Mirza öz memleketinde daha bir tarihi iyilikke cetisti.
4: Zorlu, Kırgızistan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Japarov tarafından kabul edildi. Gerçekleşen görüşmede Kırgızistan'da yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi ve 6. Dünya Göçebe Oyunları'yla Türk Devletler Teşkilatı'nın Türkiye'deki zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
10: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kilo vermek için kullanılan iğneler ve ilaçlar hakkında konuştu. Kilo vermek için en etkili yöntemin beslenme alışkanlığını doğru planlamak olduğunu vurguladı.
21: Bu ilaçları kullanıyorsunuz, sonra ilaç bıraktıktan sonra yeniden kilo alıyorsunuz. Yaşam tarzımızı kilo almayacak, beslenme alışkanlıklarımızı kilo ve zararlı olmayacak şekilde planlamamız en önemli kilo verme yoludur.
6: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son dönemde kullanımı artan zayıflama iğneleri hakkında konuştu. Zayıflama iğne veya ilaçlarının kullanımında tedirgin olunacak bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa kampanyasının sonuçlarını da paylaştı.
21: Geçen sene biz kilo ölçümü yaptık. İnsanları diyetisyenlerimize gönderdik. 10 milyon insana baktık. 513 ton kilo verildi. Bu 513 ton, 513 ton sağlık demek. Onun için biz sağlıklı olması için insanlarımızın kilo vermesini istiyoruz.
6: A Haber yayınına konuk olan Memişoğlu, MR ya da ultrason randevusunun ileri tarihe verilmesi gibi bir durumun olmadığını söyledi. Memişoğlu, gereksiz MR'ın önüne geçmek için de yapay zeka destekli bir program oluşturduklarını söyledi.
21: Bizim 954 hastanemizde öyle 6 ay sonra, 3 ay sonra verilen bir MR randevusu yok. Bunu özellikle söylemek istiyorum.
10: 8 hasta, 8 donör, aynı anda 16 ameliyat. Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde yapıldı. Peki neden bu ameliyatların hepsi aynı anda yapılıyor? NTV muhabiri Melike Şahin, arkasında saat gibi işleyen bir algoritmanın olduğu bu organizasyonu, ekibin lideri, Karaciğer Nakli Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Sezai Yılmaz'la konuştu.
22: Sabaha karşı gittim ve saat 4-5 gibi uyandım geç vakitte. Televizyon açtım, televizyonda altyazı yazıyordu. Malatya'da 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı. Ya nereden haberler oldu falan dedim ben. Böyle de bir şaşkınlık yaşadım aslında.
23: Mütevazı davransa da aslında yaptıkları operasyon dünyada ilkti. 8 hasta, 8 donör, aynı anda 16 ameliyat. Malatya İnönü Üniversitesi'nde dünyada ilk kez 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
22: 150'nin üzerinde doktor, anestezi doktoru, yoğun bakım doktoru, hemşire ve personel, yardımcı sağlık personeli bu işte görev yaptı. 16 saat sürdü ama daha sonra 1-2 hastada küçük revizyonlar yapma ihtiyacı duyduk. Sabah saat 6'da bitti. Yani 22 saatlik bir ameliyattı.
23: 22 saat süren operasyon sonrası Profesör Doktor Sezai Yılmaz'ın yemekhanede yaptığı ilk değerlendirme sosyal medyada viral oldu.
22: İyi bir gece yaşıyoruz diye düşünüyorum.
23: Bu komplike organizasyonun arkasında saat gibi işleyen bir algoritma, o algoritmanın arkasında da iki Türk var. Tayfun Sönmez ve Utku Ünver. Doktorlar bu zorlu ameliyatları rekor için değil, daha fazla hastanın hayatını kurtarmak için yaptı.
22: Belki ya neden 2-2 yapmıyorsunuz diyebilirsiniz, neden bir üçlü bir beşli yapmıyorsunuz diyebilirsiniz. Buna mecbur kaldık. Yani eşleştirme ancak 8'li modelle bunu yapabilirsiniz dedi. Yani bu çapraz 8'liyi yapmadan önceki hafta Biz iki hastayı kaybettik. Sırf çaprazdan organa ulaşamadığı için. Üç hastamız da yoğun bakıma düştü ve şu anda nakil olabilecek durumda değil. Bu üç hastaya ancak sekizli sayesinde biz çare olabildik. Bunlara ancak böyle karaciğer nakli şansı sunabildik.
0: Herkesin aklında şu soru var tabii. Yani diğer hastanelerin daha ekonomik olarak da imkanlar olarak da daha iyi durumda olan hastanelerin yapamadığı ama Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde bunun yapılabiliyor olmasının farkı nedir? Burada Malatya'yı, sizin ekibinizi, sizi ne öne çıkarıyor?
22: Organ nakil enstitüleri belki var ama karaciğer nakil enstitüsü dünyada sanıyorum sadece Malatya'da var. 12 tane ameliyathanesi var. Artı bizim yaklaşık 20 tane doçent, profesör, karaciğer nakil ekibimizde kişiler var. Açıkça söylemek gerekirse değil 7'li 8'li, burada 9'lu 10'lu çaprazlarda yapılabilir.
23: Çapraz nakillerde etik ilkeler gereği alıcı ve vericilerin tamamının aynı anda ameliyathaneye alınması prensibi var.
10: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi dördüncü kez İsmail Kartal'ın oldu. Sarı lacivertliler 12 yıllık şampiyonluk özlemini camianın çocuğu adıyla anılan Kartal'la son vermeye çalışacak. İsmail Kartal'ın portresiyle de saati noktalıyoruz.
2: Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum.
5: İsmail Kartal yuvasına geri döndü. Fenerbahçe'nin her çalkantılı sürecinde adı ilk anılan teknik direktör İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesiyle takımın başına geçti. Bu, onun sarı lacivertlilerin başındaki dördüncü dönemi olacak. İsmail Kartal, futbolculuğunda 10 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'nin altyapısında da görev yaptı. Fenerbahçe'nin çocuğu 2010'da Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak sarı lacivertlilere döndü. 3 sezon Kocaman'ın, 1 sezonda Ersun Yanal'ın ekibinde yer aldı. 2 şampiyonluk yaşadı. Yanal'ın ayrılmasıyla görev artık onundu. 2014-15 sezonu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin büyük rekabetine sahne oldu. Sarı lacivertliler ligin büyük bölümünü önde götürse de Rize dönüşü takım otobüsünün kurşunlanmasının ardından temposunu kaybetti. Şampiyonluk 3 puan farkla Galatasaray'ın oldu. İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki ikinci dönemine Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra 2022'nin Ocak ayında başladı. 6. sırada devraldığı Fenerbahçe sezonu 2. sırada tamamladı. Kartal'ın ardından teknik direktörlük koltuğu bir başka Portekizli Jorge Jesus'a verildi. Ancak şampiyonluk hedefi Jesus'la da gerçekleşmeyince Samandıra'nın kapıları 3. kez İsmail Kartal'a açıldı. Sarı lacivertliler 38 haftalık 2023-24 sezonunda 99 rekor puan toplasa da Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
2: 99 gol, 99 puan. Fenerbahçe tarihi, Türk futbol tarihi bu alınan puanları, hak edilerek kazanılan ve alınan bu puanları hiçbir zaman unutmayacak.
5: İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi o sezon yakaladığı ligde 2.61, tüm kulvarlarda 2.40'lık puan ortalamasıyla kulüp tarihine rekor olarak geçti. Yönetim, camianın çocuğu diye anılan Kartal'la yollarını ayırdı. Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın yarıştığı 2024 seçimi öncesi görev Jose Mourinho'ya teslim edildi. Fenerbahçe, geride kalan sezonun büyük bölümünü ise Domenico Tedesco ile geçirdi. Sezonu Zeki Murat Göl'e tamamladı. Aziz Yıldırım, rekor katılımlı seçimin ardından 8 yıl sonra Fenerbahçe'nin başına geçerken, teknik direktörlük görevi de yeniden ve dördüncü kez İsmail Kartal'ın oldu. İsmail Kartal, futbolculuk kariyerinde 10 yıl boyunca sarı lacivertli formayı giyerken, 103 gollü şampiyonlukta da takımın unutulmaz bir parçasıydı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
24: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
25: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
24: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
25: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
24: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
25: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
24: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Yakın Plan başlıyor.
1: Şimdi Kemal Öztürk, sizle başlayalım. İran'ın dini lideri Hamani'nin sözlerini önce sormak istiyorum. Çünkü en son gelişme bu. Şimdi diyor ki, bir kez daha tekrarlayalım. ABD ile yapılan mutabakat zaptı hakkında farklı bir görüşe sahiptim. Ancak İran Cumhurbaşkanı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin taahhütleri sebebiyle onay verdim diyor. Şimdi bunlar Müşteba Hamani'nin samimi görüşleri ve düşünceleri midir? Yoksa evet mutabakat sağlandı ama pazarlık devam ediyor. O pazarlığın farklı bir şekilde sürdürülmesi olarak da okunabilir mi?
8: Şimdi Trump bu anlaşmada bir başarısızlık olursa D.G. Vance'i topun ağzına koymuştu. Hamenei de Pazeşkian'ı topun ağzına koymuş oldu. Böylece liderler sorumlulukları üstünden attılar. Fakat bu anlaşma, bu mutabakat zaptı. Son 2-3 yıldır yaşadığımız olağan dışı ve sürreal siyasetin bir benzeri. Yani yeni tip anlaşma, yeni tip mutabakat, yeni tip ateşkes, bunları yaşıyoruz ve bir anlam biçmeye de çalışıyoruz. Mesela Gazze'de bir barış anlaşması var değil mi? Onun imzalanmasından bu yana 1000'den fazla insan öldürüldü Gazze'de. Lübnan'da bir ateşkes var. Onun başlamasından bu yana 2000'i geçti öldürülenler. Şimdi de bir benzer bir mutabakat var İran'la yapılmış. Bu da tuhaf bir şekilde böyle olursa böyle yapacağız, şöyle olursa şöyle yapacağız, 60 gün böyle yapacağız diye bir ilginç bir metin çıktı ortaya. Ama en azından Amerika Birleşik Devletleri açıktan işte Trump'ın imza attığını görüyoruz. Tutar mı? Emin değiliz. Sözlerinde dururlar mı? Emin değiliz. Onlar da emin olmadığı için Hamenei de Trump da sorumlulukları üstlerinden atarak böyle bir yol çiziyorlar. İran konusunda yakından takip eden gazeteci arkadaşlarımla konuştuğumda bana bir isim verdiler. Payidar Cephesi adıyla İran'da bu anlaşmaya son derece karşı olan bir cephe var. Bu cephe anlaşmayı Hamenei imzalarsa bile biz karşı çıkarız diye açıklamalar bile yapacak kadar da cüretkar. Dini lidere şimdiye kadar böyle açıklamalar hiç olmamıştır. Fakat bu cephenin içerisinde devrim muhafızlarının kolları var, askerler var, istihbaratlar var, ekonomi var, iş adamları var ve bu radikal cephe tıpkı İsrail'deki gibi anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor ve bir kamuoyu oluşturuyor. Bu ideolojik değil, daha fazla çıkar ve ekonomi merkezli bir grup. Otoriteyi kaybetmek istemiyor, kontrolü kaybetmek istemiyor ve anlaşmayı istemiyorlar. İsrail'de de benzer bir tepki var. İşte bu iki cephe acaba bu süreci baltalar mı, sabote eder mi? Böyle bir kaygımız bir tarafta olması gerekiyor. Fakat 14 maddelik metni okuduğumuzda şöyle diyebiliriz. Savaşın aslında başına döndük.
1: Evet.
8: Hürmüz zaten açıktı. Evet. İran zaten nükleer silah edinmeyeceğini söylüyordu. İran rejimi zaten iktidardaydı. Peki bütün bu hatları ne oldu? Niye işlediler? Değil mi? Yani savaşın başındaki pozisyondan farklı bir şey var mı? Yani İran'ın bombalanması, İsrail'e birkaç füzenin düşmesi haricinde aslında statükoda bir değişiklik yok. Başından beri stratejisi olmayan savaşın şimdi barış hedefi olmayan bir evrilme görüyoruz. Yani bunun nasıl bir hedefi var? Mesela İran

0: göstermeyi ve birbirlerinin iç işlerine karışmamayı taahhüt ederler diyor. Yani bu aslında biraz çift taraflı yazılmış ama tek taraflı olması gereken bir madde. Evet. İran'ın ABD'nin iç işine karışması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Şunu sormak istiyorum. Savaştan önce işte İran'da protestolar varken Trump eylemcilere mesaj gönderiyordu. Yardım yolda, çok yakında geliyoruz, işte sokaklarda kalın, işte rejimin devrilmesi için çağrılar yapıyordu. İşte onlardan da vazgeçmiş gözüküyor herhalde değil mi? Yani bu maddeyle mesela.
1: Tabii bu açık mesela bu konu, bu tür şeyler genelde iki devlet arasında yapılan, sınırları olan devletler arasında yapılan anlaşmalarda biraz hani beylik bir madde olarak düşünülebilir ama burada bunun kullanılması ilginç çünkü bu Trump'ın hem bu sözlerden hem de işte atıyorum PKK ve uzantılarını işaret ederek silah verdik onlara filan demişti hatırlarsanız, bu tür işlere girişmeyeceğini gösteriyor. Bu İran için tamamen fazladan bir kazanım. Hani bu savaşın, çatışmanın bir sebepleri arasında olmayan bir konuydu bu. O bakımdan bu önemli. Bir de İran'ın kazanımları hanesine yazılıyor. Tabii burada bir kazanım varsa başka bir yerde de Amerika'nın alacağı var.
0: Amerika'nın alacağı var derken?
1: O da diğer maddelerde. Yani İran'a yönelik kısıtlamalar veyahut işte nükleer maddeyi zenginleştirme veya işte seyreltme, bunları kim yapacak, kim denetleyecek, bir teslimat olacaksa bu nükleer nereye teslim edilecek, hangi ülkeye teslim edilecek, bunların tamamı konusunda da kendine bir alan açıyor. Bir taraftan verirken bir taraftan alıyor. Zaten anlaşmalar bu tür dengeler üzerine kuruludur. Burada benim hani son tahlilde bir değerlendirme yaparken esasen başlangıcında da demin Kemal Bey de işaret etti. Hani birçok uzlaşma sonuç vermiş değil şu ana kadar Gazze'de dahil. Ve yani bu İran işi bitsin de hani Gazze'ye dönelim demişti önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Dolayısıyla birçok şey böyle duruyor. Burada da zaten ama bir barış anlaşması zaten beklemiyoruz. Barış anlaşması için oturup konuşalım mutabakatıydı bu. Hangi başlıklarda çerçeve olarak uzlaştık, onların üzerinde ayrıntıları konuşmaya geçeceğiz. Onları belirleyelim, onun mutabakatını yapalım. Şimdi yaptıkları şey de bu. Herkes biraz tabii elinin ucuyla tutuyor işe. O yüzden hani şurada imzaladım, burada böyle gösteriyle falan imzalanmadı. Getirin hadi dosyayı ben de imzalayayım dedi. Herkes kendi arasında ekrandan birbirlerine gösterdiler filan. Hani dolayısıyla bu bir bilmem nere anlaşması, İslamabad anlaşması falan bunlar konuşuluyordu. Öyle bir şey olmadı. O yüzden de bir şeyi var, bir böyle bir salıncak durumu var. Fakat bir başka tarafı ben biraz daha bu anlamda olumlu bakmaya çalışıyorum. İyi tarafından bakılırsa bütün bu süreçleri bugüne kadar uzatan tarafın İsrail olduğunu hem Trump'ın ağzından hem de J.D. Vance'in ağzından, başkan yardımcısının ağzından Amerika Birleşik Devletleri yüksek sesle dile getirdi. Yani bundan sonra biz Türkiye'de de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ve toplantılara onun adına katıldığında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da yüksek sesle bunu dile getiriyordu. İsrail bu anlaşmaları sabote ediyor diye. Etmesine izin verilmemeli diye. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri tarafı da en üst düzeyde tekrar tekrar söylüyor ki artık biraz da ağır ifadelerle J.D. Vance'in bugünkü açıklaması ve silahlarınızı biz veriyoruz. Üçte bir silahlarınızı Amerikalılar üretiyor. Hani sadece parasını veriyorum da demiyor. Biz üretip size teslim ediyoruz silahların üçte ikisini pardon. Şimdi yani bunları size vermeyiz demek. Bu yönde bir imayı Trump da daha önce yapmıştı. Bu tabii İsrail için eğer gerçekleşirse İsrail için varlık yokluk sebebidir yani. Çünkü o Amerika'nın gücü ve silahları olmazsa İsrail orada yani 10 gün dayanabilir mi hayatta kalmak için çok emin değilim. Şimdi böyle baktığınız zaman hadiseye bir neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Bildiklerini de artık deklare ediyorlar. O yüzden bundan sonraki süreçte ve Trump'ın yine İran tarafında Hani biz onlara çok büyük zarar verdik ama orası da bir devlet ve bir şekilde biz onun altyapısını

0: yıkmadık. Ve ayakta kalmasını sağladık. Çünkü Irak'ta gördük ne olduğunu, işte yıkılan devletlerin çok zor olduğu toparlaması. Şimdi burada da aynı durum olmasın. Hani para kaynaklarını açtık, yatırımlar olacak filan. Bunları destekleyen, bunları öven ifadeler kullandı. Hatta Hamane'yi öven ifadeler kullandı filan. Dolayısıyla orada bir İran tarafına ben bundan sonra biraz da hani İran'ın her dediği bir saldırıya bahane olur diye bakıyorduk. Şimdi bundan sonra İran'ın her dediği saldırıya bahane olmaz. Bence tolere edilir. En azından lafta kalacak olan şeylere. Hani kışkırtıcı bulunabilecek veya işte Kemal Bey'in işaret ettiği gruplardan gelebilecek bir takım şeylere, ara bozucu provokasyonlara. Biraz daha mesela serin yaklaşır tabiri caizse. Ama tam tersi İsrail tarafından gelecek bozgunculuğa da aynı şekilde daha tepkili yaklaşır. Yani rolleri biraz sanki tersine döndürmüş gibi. Tabii bunların hepsi bu hani provokasyon diyebileceğimiz konularda, yoksa temel konularda hani İsrail'de her zaman yaptığı yanına kar kalır Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasına yüzü bahis olduğunda.
1: Peki Armağan Öztürk, şimdi yani hem bu 14 maddenin geneline dair bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de işte Kemal Bey'in de ifade ettiği gibi hani bu savaş neden çıktı? Amerika Birleşik Devletleri'nde de Donald Trump'a bu soruyu soran çok kişi var. Yani ne kazandık, niye girdik, niye bu kadar para harcandı sorusu. ABD perspektifinden bu soruya makul, mantıklı bir yanıt verebilmek mümkün mü sizce?
2: Örnek bir şey söyleyeyim. Ünlü Amerikalı hikayeci Mark Twain'in bir ifadesi var. Savaş Tanrı'nın Amerikalılara coğrafya öğretmesinin bir yoludur der. Yani ulus devlet olarak bir yerle savaşarak o yeri öğrenen bir halkla bir devlette karşı karşıyayız. 40 günlük savaş ve yaklaşık bunun iki katı kadar süren bu ateşkes görüşmelerinde Amerika'nın İran'ı bir ölçüde öğrendiğini kabul edebiliriz. Peki yani bu bir genel çerçeve sorusu aynı zamanda Amerika bağlamında. 19 Haziran itibariyle, yarın itibariyle biz 27 Şubat'a saldırıdan bir gün öncesine mi dönüyoruz? Bir kere bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani tabii ki bu savaşın yarattığı bir takım kalıcı sonuçlar da var. Yani nükleer mesele, İsrail'in güvenlik kaygıları, İsrail'in Orta Doğu'daki revizyonist politikasındaki istikrar ve ısrar, Körfez ülkelerinin Amerika ile İran arasındaki sıkışmışlığı, Amerikan iç kamuoyundaki kırılganlıklar ve İran'ın bölgesel stratejileri bakımından bir deneyim elde ettik biz. Bu 40 günlük savaş ve onun iki katı kadar süren barış görüşmelerin, ateşkes görüşmeleri süresince. Ama bir yandan da şöyle bir durum var tabii ki. 27 Şubat'ta masada şu vardı: nükleer mesele, balistik füze programı ve vekil güçler. 28 Şubat'ta Amerikan-İsrail emperyalist güçleri İran'a saldırdığında bu listeye bir de İran'da rejim değişikliği eklendi. Gerilen noktada bu sürenin sonunda ya bir kere zaten balistik füze ki İran'ın ayakta kalmasını sağlayan konvansiyonel direnci o sağlamıştı. O zaten tartışma konusu. O 14 maddenin bir tanesi ulus devletlerin egemenlikleriyle ilgili. Artık rejim değişikliğinden kimse bahsetmiyor. Şunu gördük ki İran'da dışarıdan rejim değişikliği hiç de kolay değilmiş. Kağıt üstünde hesaplandığı gibi. Nükleer meseleyi 60 gün boyunca konuşacağız ama herkesin de bildiği bir şey hatırlatmak istiyorum. Obama döneminde bir anlaşma imzalanmıştı. Onun müzakereleri 18 ay sürdü.
1: Evet.
2: İran'la nükleer konusunda bir müzakere yürütmek o kadar da kolay değil. Amerika'nın ve İran'ın ve İsrail'in karşılıklı talepleri nedeniyle. Ayrıca bir ikilemle de karşı karşıyayız, onu da söyleyeyim. Yani İran'ın bir konvansiyonel direnci olduğu açıkça ortada. O direnç sayesinde ayakta kaldılar. Ama İran bu konvansiyonel gücüne rağmen son bir yıl içerisinde iki defa saldırıya uğradı. Üstelik de müzakere masasında. İran'ın bunun ötesinde bir şeyi düşünmesi onun güvenliğinin bir parçası. Nükleer caydırıcılığı, yani Kuzey Kore modeli gibi bir şeyi. Ama Kuzey Kore ile İran arasında farklılık var tabii ki. Çünkü Kuzey Kore'de bunu yapmak daha kolayken Orta Doğu gibi bir coğrafyada İsrail ve Amerika'nın istihbaratına takılmadan İran'ın nükleer silah geliştirmesi neredeyse imkansız. Savaşın ilk haftasında fark ettik. İsrail İran'ın içerisinde drone fabrikası kurmuştu. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ayrıca nükleer meseleye bir kez girildiği zaman, yani diğer bölge ülkelerinin, buna Türkiye'de dahildir, bu nükleer yarışa girmekten kendisini alıkoyması da imkansız. Bu da yani böyle bir ikilem de var. Yani İran'ın gerçekten kendini güvende hissetmesi için nükleer silah kartını bir biçimde sürdürmesi de lazım. Bu anlaşmadaki maddelerden bir tanesi nükleer müzakerelere, pardon özür dilerim, nükleer silah geliştirmeyeceğini İran'ın vaat etmesi. Ama daha önce de vaat etmişti zaten. Ama tabii Trump'ın bu savaştan kendisine bir hikaye, işte ben İran'a ne yaptım, İran nükleer silah geliştirmeyecek, bunu metne koydum, bir yalana, bir hikaye ihtiyacı vardı. Onun da metinde olduğunu görüyoruz. Vekil güçler konusunda da çok iyimser değilim. Yani öyle bir, çünkü İsrail, Lübnan ve Hizbullah arasındaki ilişki devam etmekte, bu çatışma. Ve bu çatışmanın da nasıl sonlandıracağı konusunda, mesela İsrail'in son bir haftada 10 günde yaptıklarına bir bakın. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen Lübnan'daki işgal, ateşkese rağmen Lübnan'daki işgali sürdürdüğü ve devam ettiğini görmekteyiz. Ayrıca kimse, buna Hizbullah da dahildir, Hizbullah'ın nasıl sisteme entegre edileceği ve nasıl silahsızlanacağı mesela konusunda bir formülede sahip değil. Bunları çözmek için de 60 gün bence yetersiz. Ama yine de bu anlaşma bir negatif barış anlaşması tabii ki. Yani saldırmazlığı daha yüksek bir perdeden garanti altına alıyor. Neden böyle oldu? Amerika'nın tekrar savaşı başlatma veya istediği koşullarda İran'ı masaya oturtacak mental ve konvansiyonel gücü yok. Yani bunu gücü yenileyebilir ama şu an öyle bir gücü yok. Dolayısıyla Amerika biraz hedef küçülterek aslında bu anlaşmaya geldi. Süreyi de uzatarak ve iç kamuoyuna da kendi mesajını da bir şekilde verdi. 60 günün içerisinde, ihtimal ki bu 60 gün uzatılacak Burak Bey. Yani beklenti o yönde bu ana meseleler konusunda. Ha bir de şu var, tabii ki İran bakımından bir ekonomik vizyon çizilmiş durumda. Yani savaş tazminatı denmeden bir tür savaş tazminatı, evet. 300 milyar dolar, dondurulmuş varlıklar, petrol satışı. Hürmüz'de bu arada herhalde Kemal Bey söylemişti, bir sorun değildi aslında. Savaşın getirdiği bir ek gündem. O gündemi de geride bıraktık. Yani savaş zaten ilk haftasında, biliyorsun savaş siyasi bir olaydır. Bir amaç için yapılır siyaseten. Savaş zaten İran'da rejim değişikliğinin olmayacağı anlaşıldığı hafta, ilk haftadan itibaren amacını yitirdi. Umarım barış bir amaca kavuşur ama. Yani savaşın bir amacını yitirmiş olması ülkelerin uzun bir süre askı da savaşı sürdürmesine de bazen yol açabilmekte. Umarım sadece seçimleri atlatmaya dair bir mizansenle karşı karşıya kalmayız ve barış daha kalıcı hale gelir. Ama İsrail'in bu politikaları devam ettiği müddetçe bunun da hiç de kolay olmadığını bütün kamuoyu takdir ediyor.
1: Peki hocam, şimdi reklam arası vereceğiz ama bir son dakika bilgisini de aktarayım. Beklenen bir durumda aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Sosyal medyadan bir mesaj paylaşmış ve kendi ifadesiyle mutlak butlan CHP'si altında mücadeleyi devam ettirmek artık mümkün değil diyor. Belediye başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize, halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim demiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İlerleyen bölümde programın içinde bunları da konuşacağız. Bir reklam arası verelim, ardından yine karşınızdayız.
3: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
4: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağışla görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 37 derece.

0: Mutlu geceler, saatler 4'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. ABD-İran anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Hürmüz Boğazı ablukası kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İran limanlarına giriş çıkış yapan gemileri durdurmayacağını açıkladı. Anlaşmanın baş müzakerecisi ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bugün İsviçre'de başlaması planlanan müzakerelere ilişkin konuştu. "Netleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşmanın ardından savaş gemileri Hürmüz Boğazı'nda ama abluka kaldırıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik abluka kaldırılmıştır ifadeleri kullanıldı. ABD savaş gemileri anlaşmanın tüm hükümlerine uyulduğundan, bunların yerine getirildiğinden ve anlaşmanın tam olarak yürürlükte kaldığından emin oluncaya kadar bölgede bulunacağı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin başladığını da açıkladı.
1: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçti. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana en yüksek rakam. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerine neredeyse geriledi.
0: Vance, İran'a petrol yaptırım muafiyetine değindi. Bunu büyük bir taviz olarak görmediklerini, zira İran'ın hali hazırda aynı fiyatta petrol satabildiğini söyledi. Şimdi İran'ın nasıl para gönderip aldığını görebileceğiz dedi.
1: İran petrolü için asıl sorun hiçbir zaman yaptırımlar olmadı. Bunu İranlılara büyük bir taviz olarak görmedik. Petrol satışlarını engelleyen şey yaptırımlar değil. Yaptırımlar o noktada temelde etkisizdi.
0: Vance ayrıca İsviçre'de bugün yapılacağı açıklanan müzakerelerde Amerikan heyetine başkanlık edeceğini ancak durumun hala netleşmediğini belirtti. İsviçre'nin Bürgenstock kentinde ise hazırlıklar sürüyor. Pakistan tarafı müzakerelerin başlaması için çalışmalarına devam ediyor. İran dini lideri Müçtefa Hamaney, İran'la ABD arasında varılan mutabakata dair ilk kez konuştu. Hamaney, çekincelerine rağmen mutabakat zaptını onayladığını ifade etti. İran liderinin açıklaması sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hamaney, ileride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakerelerin Amerika'nın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğine vurgu yaptı. ABD ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu da vurgulayan Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın aldığı sorumluluğun ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti. İran lideri sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu. Amerika ve İran arasında varılan mutabakat saptının Tahran'ın ekonomisini düzeltmesi için de büyük avantajlar sağlayacağına dikkat çekiliyor. Gelin o avantajlara bir bakalım.
2: İran'ın dondurulmuş mal varlıkları serbest bırakılacak. Yaptırımlar önemli ölçüde kaldırılacak. İran'a yatırım yapılacak, petrol satmasına izin verilecek. Bu adımların aşamalı ve şartlı atılacağı söylense de mali teşviklerin İran hükümetine ekonomisini yeniden inşa etmesi için gerekli fonları sağlayabileceğine dikkat çekiliyor. Amerikan CNN kanalı bunu oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olarak niteledi. Anlaşmada İran için belki de en kritik bölüm petrol satışları. İran ekonomisinin ana dinamosunu oluşturan petrol satışlarına hemen başlanması öngörülüyor. İran tankerlerde bekleyen 10 milyonlarca varil petrolü serbestçe satabilecek. İran'ın günde 2 milyon varil petrol satabileceği tahmin ediliyor. Bu savaş öncesi döneme göre 3'te 1 daha fazla. Satışların yasal olarak yapacağı için artık büyük fiyat indirimlerine gitmesi de gerekmeyecek. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre İran, gelirlerin yaklaşık %7'sini petrol satışlarından elde ediyor. İran daha önce Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarından sakınabilmek için petrolünü hayalet tankerlerde satmak zorunda kalıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin son aylarda uyguladığı abluka nedeniyle İran petrol satışı neredeyse tamamen durmuştu. Mutabakat saptına göre Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'a petrolün taşınması, sigortalanması, satışı ve en önemlisi finans kuruluşları aracılığıyla petrol gelirlerinden faydalanması için hemen yaptırım muafiyeti sağlayacak. İran'ın bir başka gelir kaynağı Hürmüz olabilir. Mutabakat zaptı çerçevesinde İran, Hürmüz Boğazı'nda ücretsiz geçişlerin sadece 60 günle sınırlı olmasını kabul etti. 60 günün sonunda tankerlerden varil başına 1 dolar alacağı ve bir tankerden toplam 2 milyon dolar ücret alabileceği belirtiliyor. İran için ayrıca 300 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturulması da planlanıyor. Trump yönetimi bu paranın Amerikan halkının verdiği vergilerden sağlanmayacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması için başka ülkelerin yatırım yapabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları, İran'ın çelik fabrikaları ve petrokimya tesisleri dahil altyapısına büyük hasar vermişti. İranlı yetkililer hasarın 270 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bu sektörleri yeniden canlandırmak için önemli kaynak ve zamana ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. İran ekonomisini rahatlatacak bir başka unsursa yaptırımların kaldırılması. İran'ın firma ve bankaları dünyanın geri kalanıyla serbestçe ticarete başlayabilecek. İran'la iş yapan yabancı yatırımcılara uygulanan yaptırımların kaldırılması, yaklaşık 50 yıldır devam eden Amerikan politikasında önemli bir değişiklik olacak. Trump yönetimi yaptırımların ancak İran'ın nükleer programı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde kaldırılacağını söylüyor. Trump yönetiminin bazı yaptırımları kaldırmak için Kongre'den onay alması da gerekecek.
0: Amiri futbol takımı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçına Paraguay karşısında yarın sabah çıkacak. Maçın başlama saati de 6. Hazırlıklarsa artık tamamlanmak üzere. Teknik direktör Vincenzo Montella da birkaç saat önce basın toplantısı düzenlemişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz yeniden. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar bizi bekliyor. Emin, artık yavaş yavaş son 24 saate giriyoruz. Hem Montella'dan hem de futbolculardan açıklamalar geldi. Nedir senin izlenimlerin?
3: Ata, milli takım son hazırlıklarını yapıyor. Antrenmanın bitmesine yaklaşık 35-40 dakika kaldı. İlk 15 dakikası basına açıktı. İlk takım bir araya geldiğinde bir çember oluşturdular. Ortada Vincenzo Montella vardı. Orada görebildiğimiz kadar, şu yüzden görebildiğimiz kadar diyorum, güneş ve ışık bizim oradan sağlıklı görüntü almamızı ve görmemizi engelleyebiliyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla Montella'nın elinde bir kağıt vardı. Bu taktiğe dair bir şey de olabilir ama bundan önceki geçen haftada Arizona'daki antrenmanlarda, Vancouver'daki son antrenmanda Montella hiç bu kadar ateşli, hararetli değildi. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugünkü son toplantıda, saha içindeki o son toplantıda Montella'nın o İtalyanların coşkulu konuşmasını sahaya yansıttığını söyleyelim. Antrenmana dair en dikkat çeken nokta oydu. Antrenmandan önce İtalyan teknik adam 52. yaşını kutluyor. Basın mensupları olarak bir pasta aldık ve orada pastayı kendisine hediye ettik. Dilek tutulması soruldu. O da yarınki maçı kazanmak istiyorum dedi. En net dileğim budur ifadesini kullandı. Ondan önce de 3 futbolcu Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Mert Günok bir medya buluşmasında bir araya geldiler. Sorularımızı yönelttik. Üçünün de ortak görüşü şu. Avustralya maçı geride kaldı. Paraguay maçı analizlerimizi yaptık. Burada en büyük iş, en büyük sorumluluk bize düşüyor. Rakipten ziyade biz kendimizi hazırlamalıyız. Kendimiz inandığımız sürece rakibi yenebileceğimizi biliyoruz. Evet, rakibin teknik taktik analizini tamamladık ama öncelik burada biz olmalıyız ifadesini kullandı. Kendimizi hazırlamalıyız. Kendi oyunumuzu, kendi taktiğimizi, kendi anlayışımızı ne kadar sahaya yansıtabilirsek Paraguay'ın oyununa izin vermeyeceğiz görüşü 3 futbolcunun da ortak noktasıydı. Genel olarak futbolcuların moral motivasyonu, son bir haftadaki o duygu durumları soruldu. Biz bunları çok yaşadık, üstesinden geldik, bunun da üstesinden geleceğiz ifadesi vardı 3 futbolcunun ortak açıklamasında. Paraguay takımının Avustralya gibi olduğu, biraz daha golcü bir kimliğe sahip olduğunu sorduğumuzdaysa evet, ona da çalıştık. Savunma prensiplerimizi belirledik. Hedefimiz onlara gol attırmamak şeklindeydi. İlk gol ilk yarıda gol veya ikinci yarıda gol anlamında bir zaman vermediler. Biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için o golün dakikası ne olur bilmiyoruz ama kazanacağız vurgusu vardı 3 futbolcuda da. Bunun dışında kalabalık bir basın topluluğu, hatırlatalım yabancı basın da var aynı şekilde. Bunu bir kez daha vurgulayalım. Futbolcular Paraguay maçına hazır. Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de mental olarak hazır. Bunu net bir şekilde gözlemledik. Size de aktarıyoruz. Dün akşamki antrenman daha neşeliydi. Bugünkü antrenmanın başlangıcı ve oyuncuların birbirine yaklaşımı da aynı şekilde artı olarak karnelerine yazıyor. Eleştiriler geride kaldı. Yarı yine yapılabilir ama Paraguay maçı final maçı. O Paraguay final maçına nasıl hazırlanmak gerekiyorsa artık bu saatten sonra ne yapmaları gerektiğini en iyi futbolcular ve Montella biliyor. Ona göre hazırlanacaklar. Alınacak 3 puanın Dünya Kupası'nda yola devam etmek olduğunu gayet iyi biliyorlar. Çünkü 3 puan en iyi üçüncülerin de çıktığı bu denklemde çok büyük bir avantaj getirecek. Bunu belirtelim. Teknik ekip, oyuncu grubu bunun farkında. Çok kısa da Montella'nın basın toplantısındaki o açıklamalarına dönelim. Montella 5 yıldır buradayım ve kendimi bizi eleştirenlerden daha fazla bir Türk gibi hissediyorum dedi. Bunu hem TRT yayıncı kuruluş TRT'ye verdiği röportajda hem de basın toplantısında söyledi. Basın toplantısının aslında spotu, manşeti o oldu. Eleştirenlerden kendimi daha fazla Türk gibi hissediyorum noktasıydı. Montella oyuncularına inanıyor, milli takıma inanıyor. Aynı şekilde onlar da karşılıklı bir inanç ve karşılıklı bir saygı var. Bunun milli takıma Paraguay maçında olumlu yansımasını bekliyoruz. Bizim gözlemlerimiz bu şekilde, hem basın toplantısı hem oyuncuların durumu bize bunu söyletebiliyor. Artık söz onlarda olacak. Cumartesi sabahı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Yerel saatle burada cumartesi akşamı 20'de başlayacak. Levi's Stadyumunda oynanacak. 70 binden fazla taraftarın olacağını belirtelim. Kanada'da Vancouver'daki Avustralya maçı öncesi Türk taraftarların bir yürüyüş organizasyonu vardı. Başkonsolosluğun paylaştığı, duyurduğu. Yarın da bu yürüyüş burada olacak. Onu belirtelim. 11-17 arasında taraftarlar toplanacak. Ardından da 13-15 ve 17 arasında stada yürüyüş başlayacak. Yine burada San Francisco'da yarın şehrin bir tarafının kırmızı olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Biz yarın gün boyu yayınlarla karşınızda olacağız. Milli takıma onların inandığı kadar, hatta onlardan daha fazla inanıyoruz. Paraguay karşısında 3 puan ve yola devam için.
0: Peki, umarız 3 puan yeni zaferler bizimle olur diyelim. Emin Çağlar'a teşekkür edelim. Başkentin gündemiyle devam edeceğiz haber yolculuğumuza. Beştepe'de dün önemli bir toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi. ABD-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz gündemdeki ele alınan başlıklar arasındaydı. MGK'nın açıklamasında ise organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
4: Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mutabakatı oldu.
5: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
4: Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Ankara bu adımlara tepki göstermişti.
5: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halal getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
4: Ve terörsüz Türkiye süreci. MGK açıklamasında terörsüz Türkiye süreci için ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önemde denildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, bu konudaki güçlü iradenin teyit edildiği bildirildi. MGK açıklamasındaki organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
5: Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bakanlık, ABD-İran mutabakatına dair önemli mesajlar verdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış mutabakatı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
6: Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
2: Bakanlık, İtalya'ya ait bir adet SAMT hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını da bildirdi. Ayrıca yerli üretim siper hava savunma sisteminde kritik bir eşiğin aşıldığı da vurgulandı.
6: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMT hava savunma sistemi 3. Anajet Üst Komutanlığı'da konuşlandırılmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki siper hava savunma silah sistemi 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için alınan önlemler hakkında da bilgi verdi. Açıklamada tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir denildi.
0: NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz'da Ankara'daki kritik liderler zirvesi öncesi Brüksel'de toplandı. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya, ABD-İran mutabakatı ve Ukrayna'ya destek paketi damga vurdu. İttifakın nükleer caydırıcılığını modernize etme kararı aldığı zirvede Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO'da hazıra konma dönemi bitti mesajını verdi.
7: NATO Savunma Bakanları gelecek ay Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesi son kez toplandı. İttifakın gündeminde Ukrayna'ya destek, ABD-İran mutabakatı ve NATO'nun nükleer caydırıcılığı konuları öne çıktı. Savunma Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Toplantılarda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasındaydı. Bakanlar görüşme öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Görüşmeler kapsamında Ukrayna Temas Grubu toplantısı yapıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Alman, İngiliz ve Ukraynalı bakanlarla basın toplantısı düzenledi. Ukraynalı bakan ülkesine 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi sağlanacağını açıkladı. Rutte ise ittifakın güncellemeye ihtiyacı olduğu konusunda ABD ile hemfikir olduklarını söyledi. Rutte, ABD-İran anlaşmasının ittifakta büyük memnuniyetle karşılandığını, birçok müttefikin Hürmüz'deki mayın temizleme çalışmaları için katkı hazır olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ittifaka savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı. NATO'da hazıra konma döneminin bittiğini söyledi. ABD'li bakan Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliğinde birinci sorumluluğu üstlenmesi amacıyla 6 yıllık kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Bu süreçte Pentagon bölgedeki Amerikan askeri varlığını yeniden masaya yatıracak. Toplantı marjında bazı meslektaşlarıyla ayaküstü görüşen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğinde bir araya geldi. Ukrayna temas grubu toplantısına da katılan Güler, Hollandalı mevkidaşı Dilan Yeşilgöz Zegerius'la da görüşme gerçekleştirdi. Toplantılar kapsamında NATO'nun nükleer planlama grubu da toplandı. Açıklamada ittifakın stratejik nükleer kuvvetlerinin müttefiklerin güvenliğinin nihai güvencesi olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Nükleer kabiliyetlerin modernize edilmesinde uzlaşıldı.
0: Singapur Başbakanı Lawrence Wong bugün Türkiye'ye gelecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Duran'ın verdiği bilgiye göre Singapur Başbakanı'nın temaslarında iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Duran görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını da bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırıldı. Polis başına çuval geçirilip zorla araca bindirilen Karaal'ın izine ulaşmaya çalışıyor. Olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltında. Endişeli aile ise merakla olumlu bir haber almayı bekliyor. Karaal'ın eşi daha önce tehdit edilmedikleri, şüphelendikleri kimsenin de bulunmadığını söylüyor.
7: Bir yakınından çıkmış, aynı sokakta bulunan evine gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aniden önü kesildi. O andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.
8: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evine doğru yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ardından başına bir çuval geçirildi ve gri renkteki bir araca bindirilerek buradan zorla kaçırıldı.
7: İstanbul Maltepe'deki sokakta yaşananlara ailesi de şahit oldu.
9: Bir bağırış durdum. Eşimin telefonunu beni aradı. Polis 3 kere bir bağırdı. Ben de hemen cama çıktım. Baktım kızım orada, eşim orada ama garip olan şey eşimi iki kişi yanlardan tutmuş. Kafasına şöyle bir vurup arabanın içine atıp kapıları kapatıp gitti.
7: Zanlıların iş yerinden çıktıktan sonra Erhan Karaal'ı takip ettikleri değerlendiriliyor. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal daha önce şüphelendikleri bir durum olmadığını anlattı.
9: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
7: Karaal'ın telefonunun bir ara sinyal vermesi haliyi ümitlendirse de henüz bir ize ulaşılamadı. Kaçıranlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
9: Biz hemen beni bulu tıkladık ama oradan hiçbir sinyal alamadık. Kapalıydı. Ama kızlarım sürekli tabii ağlayıp hep babalarının işte nereden bulacağına baktıkları için bir anda sinyal gelmeye başladı. Biz de polis memuruna hemen gittik verdik. Atladılar polis arabasına. Gittiler Kartal'da açık samanlık bir alanda. Sinyal geliyor, telefon bulunamadı.
7: 7 yıldır Kültür AŞ'de görev yapan Erhan Karaal, finans yönetimi alanında uzman bir isim. Bütçe planlama, finansal faaliyetler ve mali raporlama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Öte yandan İBB davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. gün görüldü. Silivri'deki duruşmada savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye olan isimleri, aileleri ve sevenleri karşıladı.
10: Benim için zor bir süreçti.
11: Zordu yani, evet. 15'er. Ve 16'ya girdiniz
10: artık.
11: Ve 16'ya
10: girdik. Şimdi burada olmak, dostlarımın yanında olmak, ailemle bir arada olmak çok iyi geldi.
7: Hakkında tahliye kararı verilen Elif Atayman'ı sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de görülmeye devam ediyor. Savcılık aralarında İBB'ye bağlı Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da olduğu 5 kişinin tahliyesini istedi. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edilenleri sevenleri ve aileleri karşıladı. Duygusal anlar yaşandı.
12: Her hafta oğlum, her hafta Afyon'a geldi. Kapalı görüş, açık görüş, hiç ayırt etmesizin geldiler. Bu arada dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailem de beni hiç yalnız bırakmadılar. Maddi manevi hep yanımdaydılar.
7: İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İhale Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Hasan Yalaz da tahliye olan isimler arasında. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir toplantı yaptı. Partiden ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti konusunda önemli mesajlar verdi.
4: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla mutlak butlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
13: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
14: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
4: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
15: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
4: Özel No TV yayınına da katıldı. Olası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
15: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
0: DEM Parti'de kongre hazırlıkları sürüyor. 5. olan Büyük Kongre 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. Karar DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda alındı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak 5. olan kongremizi 20 Eylül'de Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Şimdi tüm hazırlıkları 20 Eylül'e en güçlü şekilde girebilmek ve hazırlanmak üzerine yapıyoruz diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 12 milletvekilliğine ait dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bulunuyor. 12 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dünyanın gözü kulağı ABD ve İran arasında imzaların atılmasının ardından İsviçre'de bugün yapılacağı açıklanan törende. İran ve ABD tarafları arasında karar henüz verilmedi. Peki tören nasıl gerçekleşecek ve kimler katılacak? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bu soruların yanıtlarını İsviçre'den NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilisioğlu verdi. Haberimizle de noktalıyoruz.
16: Şu dakika itibariyle ki saat saat değiştiğini de söyleyelim. Örneğin bir saat öncesinde İran tarafı ve Amerika tarafının nihai olarak gelip burada masaya oturacaklarına dair bir netlik yoktu. Ama şu aşamada oturacaklarına dair bir hazırlık var. Ama bu 4 kez değişti. Dolayısıyla gün içerisinde bakalım şu aşamada ne zaman olacağı konusunda bir netlik önümüzdeki saatlerde ortaya çıkacak mı göreceğiz. Ama iki tarafın oturmasını bekliyoruz artık. O kesin. Bir imza töreni beklenmiyor. Çünkü zaten liderler düzeyinde o imzalar atıldı. Farklı noktalarda da olsa. Eğer olursa en erken ihtimal öğleden sonra, ama hafta sonuna kalma ihtimali de ağırlıklı olarak İsviçre'de konuşuluyor. Amerika-İran arasındaki teknik müzakerelerin, yani yeni turun. Bu arada Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı buraya gelecekti aslında ama o da ziyaretini ertelemişti. Onun da durumu yarın sabah itibariyle netleşecek. Biraz İran ve Amerika tarafının heyetlerin seviyesiyle birlikte netleştikten sonra ziyaretin planlanması burada konuşuluyor. Dolayısıyla biz şunu görebiliriz. Öğleden sonra ya da hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri bir araya gelebilir. Hangi seviyede olur? J.D. Vance zaten açıklamasını yaptı. Hafta sonu gitme planımız var ama henüz netleşmedi dedi. Ama olursa başkan J.D. Vance olacak. Tabii bunun karşılığında Galibaf'ın, yani İran Meclis Başkanı'nın heyet başkanı olması bekleniyor. Öyle bir seviye beklentisi hala burada İsviçre'de var. Dolayısıyla bekliyoruz, göreceğiz. Ama belirsizlik J.D. Vance'de olduğu gibi, Amerikan Başkan Yardımcısı'nda olduğu gibi burada da var. Süreç gidip geliyor ama en azından artık yavaş yavaş tarafların masaya oturmaya ikna olduğunu anlıyoruz açıklamalardan. 14 maddelik bir mutabakat zaptı var. Aslında orada da ne konuşulacakları yazıyor. Şimdi bu anlaşma temel itibariyle savaşın durdurulması, tarafların iç işlerine karışmaması, birbirlerinin iç işlerine karışmaması, belli bir müzakere sürecini başlatmasını öngörüyor ve belli atıflar var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesi hızlıca hayata geçecek gibi duruyor. Hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem açıklamalar hem adımlar var. Abluka'nın yavaş yavaş açılmaya başladığına ilişkin Amerika tarafından, İran tarafından da hızlı bir şekilde Güvenlik Konseyi'nden sürecin geçirilmesiyle ilgili olarak. Ama nükleer meseleler konuşulacak başlıklar arasında. İran'a bütün bu savaş esnasındaki yıkımlarını da karşılayacak bir finans kapısının aralanması meselesi konuşulacak başlıklardan, ki en az 300 milyar dolarlık bir fondan bahsediyoruz. Ağırlıklı Körfez ülkelerinin herhalde sürece gireceği bir tablo bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin onayıyla süreci yürütecekler. Dolayısıyla bu konuşulacak. Süreci izleyecek bir mekanizma konuşulacak. Diğer taraftan yaptırımlar hangi aşamayla kalkacak? Nasıl bir takvime bağlanacak? Bütün bunlar nükleer programla da ilgili olduğu için her şey birbirinin işine geçmiş durumda. Dolayısıyla bunlar da konuşulacak. Yani birkaç tane temel başlık var. Şu anda savaşı bitirmiş gibi gözüken bir mutabakat var ama aslında asıl zorlu konular masaya oturunca başlayacak. Özellikle nükleer ve yaptırımlar konusunda. İlk izlenim, yani anlaşma metnine baktığınız zaman mutabakat zaptına diyelim daha doğrusu, ve 2015'te Obama döneminde imzalanan o geniş kapsamlı çok uzun metinle kıyaslandığı zaman tabii ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri açısından daha geri gibi gözüküyor. İran açısından daha fazla kazanım var. En azından zenginleştirme ya da programını devam ettirme konusunda belli noktalarda hala sürece tutunmuş gibi gözüküyor. Ama İran açısından çok daha fazla belirsizlik var. Çünkü bütün bu süreç müzakerelerde konuşulacak. Şimdi şöyle söyleyelim, notlarımdan bakıyorum. Örneğin Obama döneminde imzalanan anlaşma bir sınırlama getiriyordu. Yani 15 yıl boyunca İran %3,67 oranında en fazla uranyumunu zenginleştirebilirdi. Fordo nükleer tesisinde zenginleştirme duruyordu. Arak tesisi, ki önemli iki tesis, Amerika müzakerelere otururken de zaten bunları masaya koymuştu. Hepsi kapatılacak demişti. 2015'teki anlaşmada Arak nükleer tesisi dönüştürülme yönünde bir mutabakat sağlanmıştı. Burada her şey belirsiz. Ne olacağı konusu belirsiz. Şu anda zenginleştirme konusunda hangi sınırla yapılacağı müzakerelerde belli olacak. Ama diğer tarafta süresi belliydi, zamanı belliydi, oranı belliydi. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman çok belirsizlik var nükleer programla ilgili olarak. Ucu açık noktalar var. Örneğin stok miktarı ne kadar olacak? Yani ne kadar elinde tutabilecek? Bu iki temel tesisin, Natanz ve Fordo'nun geleceği ne olacak? Natanz'ın bu belirsiz. Yaptırımlar hangi takvime bağlanacak, neye göre bağlanacak, İran hangi adımı atarsa, hangi yaptırımlar kaldırılacak, her şey belirsiz. Müzakerelerde yani o 60 gün diyoruz ya, öyle bakıldığı zaman o 60 gün içinde hepsini tek tek müzakere edecekler. Çok zor bir süreç ama bakıldığı zaman çok eleştiriliyor Amerikan Başkanı. J.D. Vance de başkan yardımcısı da kameraların karşısına çıktı. Şöyle bir ifade kullandı, karşılaştırmayı kendisi yaptı aslında. Körfez bu anlaşmayı İran'ı güçsüzleştirdiğini söylüyor. Ben de buna inanıyorum. Diğer anlaşma İran'ı güçlendirmişti diyor. İran'ın nükleer programını devam ettiriyordu diyor. Bugün bizim yaptığımız anlaşma İran'ın nükleer zenginleştirme ya da nükleer programına geri dönüşünü engelliyor diyor. Ki ona dair henüz net bir bilgimiz yok ki. Hamaney'in dini liderin açıklamalarına baktığımız zaman gerçekten çok büyük talepler olursa anlaşmanın zor olacağına ilişkin sinyaller de veriyor. Zenginleştirmeye izin verilmeyecek diyor. Bu henüz tam manasıyla net değil bu anlaşmayla. Daha önceki anlaşmada çerçeve daha belliydi. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman artıları da var, eksileri de var anlaşmaların. Ama ikisini karşılaştırmak şu aşamada çok doğru olmaz. Çünkü nihai anlaşmayı bilmiyoruz. JCPOA dediğimiz anlaşma, Obama dönemindeki anlaşma net, detaylarıyla, ekleriyle çok çok kapsamlı bir anlaşmaydı. Nükleerde nereye varacaklar onu henüz bilmiyoruz. Ama şu aşamada baktığımızda sanki Amerika Birleşik Devletleri bu mutabakat zaptıyla biraz geri planda kalmış, İran daha fazla istediğini almış gibi gözüküyor. Ama müzakerelerde belki İran bu anlamda daha fazla geri adım atmak zorunda kalacak ve Amerika daha fazla bastıracak. Bunu bilmiyoruz. Süreci hep birlikte izleyip göreceğiz. 60 gün ama uzatılabilir taraflar tarafından. Zorlu bir müzakere olacağı açık. Daha ilk turda bile görüşme konusunda uzlaşamamış iki tarafı düşünürsek. Aslında 60 gün süre ve uzatılabileceği de söylendiği zaman taraflar biraz zamana mı oynuyor diye bakılabilir. Çünkü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın en temel noktası Hürmüz Boğazı'nın açılmasıydı. Hürmüz daha öncesinde, savaştan önce açıktı. Bir anda o Hürmüz kartını İran tarafına verdi. Şimdi onu geri almış gibi gözüküyor. Böyle bakıldığı zaman olumlu gibi duruyor. Ama müzakere süreci uzarsa, o zaman İran taleplerinde elini güçlendirirse ya da bir şekilde yükseltirse, Amerika Birleşik Devletleri belli konularda ısrar ederse, ve tabii ki Lübnan meselesinde unutmamak gerekiyor. İsrail'in ve Hizbullah'ın bu anlamda bu anlaşmaya bir şekilde destek vermesi, bölge barışı açısından katkı vermesi de gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu süreçler ilerleyebilirse belki bir noktaya varabilir. Ama çok kırılgan bir süreç. Şu aşamada sadece savaşı bitiren, bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı açan bir çerçevedeyiz. Ama tekrar taraflar savaşa dönmek istiyorlar mı? Bu konuda çok büyük bir soru işareti var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da bu işten zararlı çıktı. Kongre süreci var. Yeni seçimler var. Ara seçimler. Eli birazcık sıkışmış durumda. İran tarafı ekonomik olarak çok büyük bir kayıp yaşıyor. Ağır bir darbe aldı Amerika Birleşik Devletleri saldırılarından. Dolayısıyla onlar da bir şekilde masada kalmak istiyorlar. Genel tablo bu. Ama kim gücünü nereye kadar kullanabilecek ya da bu süreci ikisi de gönüllü olarak uzatacak mı? Bir soru işareti. Hep birlikte göreceğiz. Dediğimiz gibi zor bir süreç. Biz İsviçre'deyiz. Bürgenstock'tayız. Görüşmeler burada ilk tur başlayacak. Bakalım başlayabilecek mi? Başlarsa hangi seviyede olacak? Taraflar en azından mesela ortak bir resim verecekler mi iki heyet? Geçen sefer bu mümkün olmamıştı. Bunun bile müzakeresi yürütülürken o aşamalara nasıl geçecekler? Zor bir süreç, hep birlikte izleyeceğiz.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
18: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
17: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
18: Paradans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
17: Kolları olmayan yüzücü.
19: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
17: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
20: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
17: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
21: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
17: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Madde uyarınca 60 günlük bir süre var. O 60 günlük sürenin de Kemal Öztürk, J.D. Vance başladığını söyledi. Az önce Armağan Hoca da ifade etti. Yani Obama'nın yaptığı nükleer anlaşma 18 ay boyunca o müzakereler sürmüştü. Burada 60 gün. Uzayacağı da büyük ihtimalle tahmin ediliyor herkes tarafından. Hani sizin ilk turda söylediğiniz ne kadar ciddi bir anlaşma, bu mutabakatla konu ne kadar barışa doğru gidebilir sorusu çok ciddi şekilde ortada duruyor, değil mi?
2: Şimdi daha yapısal ve daha büyük bir problemimiz var. O da şu: bu barışın garantörü kim? Bu mutabakat metni barışa döndüğünü varsaysak, imzalanmış olsa, bunun garantörü kim? Mesela İsrail bugüne kadar kendi devleti olarak imza attığı, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının yanında imza attığı Camp David ve Oslo anlaşmalarının hiçbirine uymadı. Bu son 3 yıldaki krizde Amerika başkanına söz vererek yaptığı hiçbir ateşkese uymadı. Şimdi Amerika başkanının imzaladığı bir anlaşmaya niye uysun ki? Yani neden böyle bir şey bekleyelim? Uymayacağı aşikar, ama daha yapısal sorunumuz: peki bu anlaşmayı imzaladıkları halde bunu tutmadı, yani bu gerçekleşmediğinde bunu kim sağlayabilir, ne garanti edebilir? Elimizde eriyen, belirsizleşen ve flulaşan bir dünya siyasetinin platformu var: Birleşmiş Milletler. İlk defa bu son birkaç yıldan beri bu mutabakat metninin son maddelerinden bir tanesi Güvenlik Konseyi'nden bir karar atfı var. Fakat Birleşmiş Milletler'in fonksiyonu

0: delinmiş oluyor değil mi İsrail? Oraya bir Birleşmiş Milletler gücü yerleştirilse ikisinin arasına eskiden olduğu gibi daha güçlü bir şekilde. Hani o zaman anlarsınız barışın bir taraf bir garantörü var. O yok. Barışın sahibi yok. İsrail Lübnan üzerinden durumu tahrik edecektir. Hizbullah'tan bir füze gelmiş numarasıyla Beyrut'u da vurabilir. Güney Lübnan'ı da vurabilir. Ve bu mutabakatın delinmesi anlamına gelir. İran buna sessiz kalmamak isteyecektir falan birçok kargaşalı bir ortam var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le arasının bozulduğu hikayelerine ben hep mesafeliyim. Özellikle Axios aracılığıyla sızdırılan tüm haberler gerçek dışı çıktı.
1: Evet.
0: Netanyahu böyle fırçaladı. Trump Netanyahu'yu böyle fırçaladı. Şöyle kızdı, böyle oldu diye bütün haberlere mesafeliyim. İlk defa Vance aracılığıyla bir eleştirel bakış olduğu Vance'in dilinden duyduk. Yani çünkü İsrail kabine üyeleri Amerika başkanını yerden yere vurdu ve Trump bir cümle kurmadı. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın itirafları vardı geçen hafta. İsrail'in Amerika'yı nasıl esir aldığı ve nasıl tehdit ettiği yönünde bir sürü ifşaatta bulundu. Şimdi Trump konuşmuyor, Vance'i konuşturuyor. Trump bu anlaşmanın sorumluluğunu yine Vance'e veriyor. Başarısız olursa Vance yapacak. İsrail ile Amerika'nın ontolojik olarak kavga etmelerini pek mümkün görmüyorum. Dönemsel bir şey olabilir. Bir tek şu ihtimal var. Önümüzdeki aylarda İsrail'de yapılacak seçimlerde Netanyahu'yu indirip onun aracılığıyla birikmiş bütün negatif enerjiyi bu sayede dışlayarak İsrail'i temize çıkartma operasyonu olabilir. Yerine gelecekler bize Netanyahu'yu aratabilir belki. Hani Bennett gibi aşırı tipler. Fakat Netanyahu Hitler gibi bir kimlik oluşturduğu için ve Vance'in cümlelerine dikkat ediniz. Dünyada İsrail'e destek çıkan tek devlet başkanı diyor bir de ısrar. Dikkat edin o cümlelerine. Yani Netanyahu'ya o kadar herkes nefret ediyor ki kimse destek vermek istemiyor. Netanyahu'yu değiştirelim. İsrail yine suçu ona atalım. İsrail yine eskisi gibi ilişkilerine devam edelim. Belki böyle bir ihtimal olabilir. Ama her zaman biz İsrail-Amerika kavgasına mesafeli durmalıyız. İhtiyatlı hareket etmeliyiz. Kırılganlık barışın teminatının kim tarafından sağlanacağındaki belirsizliktir.
1: Evet.
0: Bu o yüzden çok kırılgan ve değişken bir pozisyon burası.
1: Evet, daha çok tartışılacak gibi. Şimdi mesela yani 6. madde. Burada bakıyoruz. Şimdi 6. maddeyi ben paylaşayım sizinle. Şunu söylüyor. ABD bölgesel ortakları ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar ABD doları tutarında kesin ve karşılıklı olarak mutabık kalınan bir plan hazırlamayı taahhüt etmektedir diyor. 60 gün içinde nihai anlaşmanın parçası olarak kesinleşecek gibi de ifadeler var.
0: Vance de diyor ki trilyon dolarlık zarar verdik bu arada.
1: Zarar verdik diyor. Diyorlar ki Mustafa Kartoğlu ABD'nin cebinden tek bir peni bile çıkmayacak diyorlar. Şimdi bölgesel ortaklarıyla birlikte diyor akla körfez ülkeleri geliyor. İran'ın saldırısına uğrayan işte yani acaba biz de İran'a mı saldırsak diye düşünen ve geçmişten gelen de bir kavgası olan İran'da bu ülkeler İran'da rejim yerinde dururken şimdi 300 milyar dolar veya bunun bir bölümü gibi parayı sizce verirler mi İran'a, mümkün mü böyle bir şey?
2: İsteyen Trump olunca bunu vermemezlik edemezler. Trump bu kadar garanti konuşuyorsa öbür taraftan kendince bir garantisi vardır. Kafasına göre de bir garanti addetmiş olabilir. Bu garantiyi almış da olabilir. Yani sözlü olarak muhataplarından almış da olabilir. Bir de şöyle düşünmek lazım bir taraftan da. Uzun zamandır şimdi senin atıfta bulunduğun şey bir süre hakikaten ya biz vuralım siz bizim arkamızı kollayın modundaydılar. Yani bundan bir 3-5 yıl öncesine kadar. Fakat şimdi işler değişti. Şimdi tam tersi özellikle pandemiden sonra aslında bazı değişiklikler oldu Körfez ülkelerinde. Bunu birkaç sebepten dolayı çok yakından biliyorum. Ve İran'ın

0: aslında bir biçimde bir ilişki kurarak İran'la, İran tehdidinden uzak durma yolu seçildi. Bu Gazze'de İsrail'in soykırımı bir daha artık İbrahim Anlaşmalarına dönüşü de mümkün kılmayınca bu sefer Birleşik Devletleri'nin de İsrail tarafında tek destekçi olarak J.D. Vance'in dediği gibi kalması Amerika Birleşik Devletleri'ne güveni zaten azaltmıştı. Şimdi bir de İran saldırılarına karşı ya da İran'a karşı üstlerini kullanan Amerika Birleşik Devletleri yüzünden İran saldırısına maruz kaldıklarında kendilerini koruyan bir Amerika'da göremediler doğal olarak. Bunu pandemide de görmüşlerdi, pandemi sonrasında da görmüşlerdi. Herkesin başının çaresine bakmak zorunda olduğu bir yerde ki yanımızda verdiğimiz paraların karşılığını bulamıyoruz diye. Şimdi buna dayandığınız zaman İran'ın imarı, İran'la bu tür bir yardım ya da destek ya da imar ilişkisi kurmak Körfez ülkelerinde son tahlilinde tercih edeceği bir şeydir. Çünkü bu parayı İran işin içinde olmadan zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne ödüyorlardı daha fazlasını. Şimdi en azından burada başka bir ihtimal daha var. Yani İran'la konuşabilecekleri bir konu olacak. O yüzden ben o yardımı verebileceklerini düşünüyorum. Kaldı ki mesele sadece orada kaldı, oraya gelsin. Yani diğer konular anlaşılsın. Bu parayla çözülebilecek konular en ucuz çözüm demektir. Yani o yüzden bunu tercih ederler Körfez ülkeleri.
1: Peki, peki Armağan Öztürk, şimdi dün Donald Trump anlaşmayı, mutabakat metnini Versay'da imzalayınca tabii hani benim de birçoğumuzun da aklına işte Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Versay Anlaşması geldi. Hani acaba onunla bu arasında bir ilişki kurulabilir mi diye düşünürken bugün İsrail basınında şöyle bir şey gördüm. Tabii eleştirel bir yazı Donald Trump'a yönelik. İşte o Versay Anlaşması'nın nasıl Nazi Almanyası'na giden yolu açtığından ve sonunda Holocaust'un gerçekleştiğinden bahsederek böyle bir ilişki kurmuş Donald Trump'ın attığı imza ile. Ne düşünüyorsunuz böyle bir eleştiri için?
2: Bu biraz da
3: bayağı zorlama tabii ki de bilinçaltılarının işte ifadesi aynı zamanda. Yani her halükarda İran'ın ortadan kalkması, İran rejiminin tasfiyesi, İran'a hiç hayat hakkı tanımamayı aslında sadece İsrail hükümetin değil, İsrail'deki kamuoyunun da epey bir kısmının bu düşünceyle motive olduğu da akla gelirse, yani kendileri açısından normal ama hani bunu yani dünyada bu fikrin Orta Doğu'da ve dünyada barışı bozduğu sistematik bir şekilde ve ülkeler arasında, devletler arasındaki istikrarı da felce uğrattığı da açıkça ortada. Ayrıca çok yani antisemitizm evet bir sorun ama yani İsrail'in yaptıkları dünyayı sadece kendi ulus devlet çıkarları üzerinden okumak ve bütün ülkeleri buna göre hizaya getirmek, bunun da artık yani o, özel olarak Orta Doğu, genel olarak da dünyadaki tüm ilişkiler ağını ve sistemi felce uğrattığı da açıkça ortada. Ama demek ki İsrail kamuoyu ve İsrail hükümeti henüz bir öz eleştiri aşamasında değil, onu söyleyeyim. Yani bu bir bilinçaltı da ifadesi ve kendilerince normal gördüğü şeylerde. Şimdi konumuz o değil ama yani İsrail'le ilgili de şunu söyleyeyim. İsrail toplumunda aşırılık yanlılarının son 20-30 yılda toplum içindeki ağırlıkların da sosyolojik açıdan arttığını da biliyoruz. Onu da söyleyelim. Yani biraz göçmen politikaları nedeniyle aşırılık yanlısı partilerin daha toplumdan destek aldığı, bu söylemlerin daha fazla itibar gördüğü, yani dünya siyaseti daha sağa doğru kaydı ama İsrail ona göre çok çok daha sağa doğru kaydı. Yani böyle bir durum da var İsrail'deki gidişat bakımından. Ve bu mesele de yani İsrail'in bir kalıcı barışa mental açıdan hiçbir şekilde hazır olmadığını da göstergesi. Biraz önceki konulara dair de birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi bu Kemal Bey söylemişti yanılmıyorsam, bu ya bu savaşın sistematiğine dair bunu kim garanti edecek? Ya tabii ki siyaset kurumu değil. Kelimenin dar anlamıyla öyle bir siyaset kurumu kalmadı. Yani sistemik krizin nedeni o. Ne garanti ediyor? Bu barış, bu anlaşmanın imzalanması yol açan şey ne? Ekonomi. Kapitalist sistem. Yani kapitalist sistem için onun taşıyamayacağı şekilde kısa erimde bir yük ortaya çıktı. Bu Hürmüz Boğazı, petrodolar sisteminin felce uğraması. Bu barışı, eğer barış gerçekleşecekse bunu sağlayacak olan kapitalist sistemin baskısıdır. Yani Trump'ın o imzayı atması ve savaşı askıda bırakmamasının nedeni de o. Siyasete de. Bu arada Trump'ın yaptığı şey dar anlamda siyasette değil zaten. Yani fazlasıyla ekonomi temelli. Yani devleti bir şirket gibi yönettiği için ve dünyayı da böyle tanzim ettiği için. Yani onun için de tuhaf bir şey değil ama hani biz izleyiciler için, yorumcular için bunun bir takım dezavantajlıklar yarattığını da söylemek lazım aynı zamanda. İsrail-Amerika ilişkileri ya tabii ki evet Amerika İsrail'den vazgeçmez ama Trump Netanyahu da vazgeçebilir. Buna dair de bir takım işaretler verdiler. Ama belli de değil. Yani İsrail'deki tartışmaları takip edenler fark etmişlerdir. Yani Likud yine de birinci parti çıkabilir. Burada tabii Likud karşılığı koalisyon belli bir güce ulaştı. Dolayısıyla Netanyahu'nun indirilme ihtimali var. Zaten o yüzden Lübnan'daki savaş devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani İsrail'in Netanyahu'nun ayakta kalabilmesi için savaşa ihtiyacı var. İran savaşı Amerika'nın da araya girmesiyle en azından makro düzeyde bittiğine göre bir mikro düzeyde savaşında Netanyahu İsrail'e işte saldırganlığını bir biçimde motive etmeyi ve işte İsrail Başbakanı liderliğindeki o koalisyonu, o zihniyeti devam ettirmesi de ihtimal dahilinde. Şimdi sorunuzun başındaki kısma dönelim. Yani bir kalıcı barış anlaşması için tüm tarafların kendi pozisyonlarından geri adım atması da gerekiyor. Yani buradaki sorun Amerika'nın bunda epey bir zorlandığı, İsrail'in ise zaten geri adım konusunda ciddi rezervleri olduğu. Yani 27 Şubat'ta nerede duruyorlarsa, 28 Şubat'ta şu anda da aynı yerde duruyorlar. Şeye katılıyorum yorumculara. İsrail bu tartışmalar içerisindeki en büyük soru işaretine karşılık gelmekte. Eğer bu anlaşma bozulur bir biçimde ve çatışmaların harareti yine yükselirse İsrail'in kısmen ya da doğrudan içinde bulunduğu bir çatışma hattı nedeniyle söz konusu olabilir.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık Kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
4: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
6: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
7: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
4: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
7: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu.
8: Sigortalımız
6: emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
2: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
8: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
9: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu günler. Saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. ABD-İran krizindeki gelişmelerle açıyoruz bu saati. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Hürmüz Boğazı ablukası da kaldırılmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına giriş çıkış yapan gemileri durdurmayacağını açıkladı. Anlaşmanın baş müzakerecisi ve Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bugün İsviçre'de başlaması planlanan müzakerelere ilişkin konuştu. Netleştirmeye çalışıyoruz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşmanın ardından savaş gemileri Hürmüz Boğazı'nda ama abluka kaldırıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik abluka kaldırılmıştır ifadeleri kullanıldı. ABD savaş gemileri anlaşmanın tüm hükümlerine uyulduğundan, bunların yerine getirildiğinden ve anlaşmanın tam olarak yürürlükte kaldığından emin oluncaya kadar bölgede bulunacağı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin başladığını da açıkladı.
1: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçti. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana en yüksek rakam. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerine neredeyse geriledi.
0: Vance, İran'a petrol yaptırım muafiyetine değindi. Bunu büyük bir taviz olarak görmediklerini, zira İran'ın hali hazırda aynı fiyatta petrol satabildiğini söyledi. Şimdi İran'ın nasıl para gönderip aldığını görebileceğiz dedi.
1: İran petrolü için asıl sorun hiçbir zaman yaptırımlar olmadı. Bunu İranlılara büyük bir taviz olarak görmedik. Petrol satışlarını engelleyen şey yaptırımlar değil. Yaptırımlar o noktada temelde etkisizdi.
0: İsviçre'nin Bürgenstock kentinde ise hazırlıklar sürüyor. Pakistan tarafı müzakerelerin başlaması için çalışmalarına devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun arası gerçekten de açıldı mı? Amerikan Wall Street Journal gazetesi iki liderin ilişkilerini mercek altına aldı. Trump'ın Netanyahu'nun söylediklerini artık danışmanlarına doğrulatma gereği duyduğuna da dikkat çekildi.
2: Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde en az 7 kez bir araya geldiler. Sık sık telefonda konuşuyorlar. Ama bu telefon görüşmeleri artık çok dostane geçmiyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkileri incelemeye aldı. Haberde Trump ve Netanyahu'nun karmaşık ilişkisinin iç yüzü başlığı kullanıldı. Donald Trump son telefon görüşmelerinden birinde Netanyahu'ya İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ile ilgili olarak neden binaları havaya uçuruyorsun, binaları havaya uçurmayı durdur dediği belirtildi. Wall Street Journal gazetesine göre Trump Netanyahu için danışmanlarına onun herkesi bombalamak istediğini ve kimsenin onunla başa çıkamayacağını söyledi. İran savaşını bitirmeye çalışırken Netanyahu'nun tam aksi yönde çabalamasının Trump'ın Netanyahu'ya karşı duyduğu hayal kırıklığını doruk noktasına taşıdığı vurgulandı. Son telefon görüşmelerinde İsrail Başbakanı Trump'a anlaşmanın nükleer silahlarla ilgili hükümleri konusunda bundan nasıl emin olacaksınız dediği öğrenildi. Diğer görüşmelerde de İranlılara tarihsel açıdan güvenilmemesi gerektiğine dair gerekçeler sıraladı. Üst düzey Amerikalı bir yetkili Netanyahu'nun hep daha fazla askeri müdahale çağrısında bulunduğu Trump'ın ise bundan bıktığını anlattı. Wall Street Journal, İsrail Başbakanı'nın saldırılardan önce Trump'ın onayını almaya çalıştığını, bazen hedefleri onay almadan vurduğunu yazdı. Trump, savaşın başlarında da Netanyahu'yla saldırıların hedefleri vurmadaki isabetliliği, kaç İranlı liderin etkisiz hale getirildiği ve bir sonraki bombalamanın nerede yapılması gerektiği konusunda sık sık telefonda görüştü. Ancak İsrail yetkililerinin ifadelerine göre savaş ilerledikçe Trump, Netanyahu'nun bazı iddialarına şüpheyle yaklaşmaya başladı ve rejimi devirmek için Kürtlerin İran'ı işgal etme planını reddetti. Trump artık Netanyahu ile görüşmelerinden sonra doğru söyleyip söylemediğini danışmanlarına kontrol ettirmeye de başladı. ABD Başkanı yaklaşan İsrail seçimleriyle ilgili seçimlerde muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğim ancak kimlerin aday olacağını görmemiz gerekiyor ifadesini kullandı. Netanyahu'yla iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump ancak onun daha mantıklı davranması gerekiyor. Onunla görüşmeye hazırım dedi.
0: Amerikan New York Times gazetesinde İran ve ABD arasında varılan anlaşmanın analiz edildiği makalede ise İran'ın savaştan ekonomik kaosu silah olarak kullanabileceğini kanıtlayarak çıktığı belirtildi. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'ın koşulsuz teslim olması talebinden vazgeçmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.
3: Trump İran'ın koşulsuz teslim olmasını istiyordu. Bunun yerine sürprizle karşılaştı. Amerikan New York Times gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakat zaptı ile ilgili analizde bu başlık kullanıldı. İranlıların dünyanın en güçlü ordusuyla karşı karşıya geldikleri bu çatışmadan ekonomik kaosu bir silah olarak kullanabileceklerini kanıtlayarak çıktıkları belirtildi. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kalıcı bir şekilde kontrol sağlamanın yolunu ileride müzakere edebileceğine de dikkat çekildi. Mutabakat zaptının buna imkan verdiği vurgulandı. Trump'ın savaşın başında İran'ın nükleer ve füze programını tamamen yok edeceklerini ve rejimi devireceklerini söylediği hatırlatıldı. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol sektörünü kontrol altına alacağını da dile getirdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu hedefleri yerine getirmeden savaşı sona erdirmek zorunda kaldığı vurgulandı. Trump'ın son yaptığı açıklamada ekonomik felakete tanıklık etmemek için İran'la anlaşmaya vardığını söylediğine dikkat çekildi. Trump'ın savaşın devam etmesi halinde dünyada petrol stoklarının tükeneceği uyarısı yaptığı da belirtildi. İran'ın ekonomik kaos oluşturmayı ve petrol piyasalarını sarsmayı savaşın başında en büyük silah olarak gördüğü hatırlatıldı. Tahran'ın bu vizyonla hareket ederek Hürmüz Boğazı'nı kapattığı, Körfez ülkelerinde petrokimya ve deniz suyunu arıtma tesislerini, otelleri ve hava üslerini hedef aldığı belirtildi. Trump'ın son açıklamalarının İran'ın bu taktiğinin işe yaradığını gösterdiği vurgulandı. İran'ın ilk stratejisinin bu olduğu, tarihe bakılınca ikinci stratejinin ise erteleme üzerine kurulu olduğunun altı çizildi. İranlıların nükleer müzakerelerde daha önce her paragraf üzerinde tartışma sanatını mükemmelleştirdikleri ve müzakereleri bu şekilde uzattıkları belirtildi. Özellikle bu konuda geçmiş müzakerelerde yer alan İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin bir usta olduğu yorumunda bulunuldu. Sabırsız olan ve hızlı ilerlemek isteyen Trump'ınsa şimdiden uzun ve yavaş bir sürece hazırlık yaptığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın görüşmelerin muhtemelen 60 günden fazla süreceğini kabul ettiği belirtildi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mutabakat saptının en büyük başarısının Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu söyledi. Ve görünüşe göre İran'a bunu yapması için ham petrolün ihracatına yönelik muafiyetler şeklinde ödeme yapacağız dedi.
0: Az önceki haberlerimizde Amerikan basınından iki örnek aktarmıştık. Hem New York Times hem de Wall Street Journal'da ABD-İran anlaşmasına dair neler yazılıp çizildi ona baktık. Peki ya İsrail basını? İsrail basınında gündem nasıl yer buldu? Gelin şimdi de ona bakalım.
2: Diplomatik intihar otobüsünü kim sürdü? Trump mı, Netanyahu mu? İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinde Zvi Barel imzalı analiz bu çarpıcı soruyla başlıyor. Analizde ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun başarısızlığa mahkum olan İran savaşını kol kola başlattıkları vurgulandı. Analizde İsrail'i otobüsün altına atan ve otobüsü kendisi kullanan ABD Başkanı Donald Trump mıydı? Yoksa diplomatik intiharın en kesin yol olduğuna karar veren Başbakan Benjamin Netanyahu muydu? Sorusu yöneltildi. İsrail'in askeri olarak karşılık verme seçeneğinin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kısıtlandığı vurgulandı. İsrail'in İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda ihtiyaç duyacağı uluslararası güvenilirliğinin de çöktüğü belirtildi. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde izlediği politikalar ve kendi demokratik temellerini sarsan adımlar atarak uluslararası itibarını zayıflattığı vurgulandı. 7 Ot Ahronot gazetesinde ise ABD ve İsrail arasında varılan anlaşmanın başarısızlığa mahkum olduğu iddia edildi. 60 günlük müzakere sürecinin sonunda nihai bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığı görüşü dile getirildi. İsrail'in Kasım'a kadar Lübnan konusunda sert tavrını sürdürmesi gerektiği belirtildi. Kasım'da ABD'deki ara seçimlerden sonra İsrail için İran konusunda bir hamle yapma seçeneği doğacağı yorumuna yer verildi. O tarihe kadar ABD ve İran'ın anlaşamaması halinde İsrail'in Trump yönetimine biz uyarmıştık deme fırsatı doğacağının altı çizildi. İsrail'in İran'ın ABD'yi oyalamaya çalıştığı görüşünde olduğu, gerçekte böyle olması halinde Kasım ayının yeni bir dönemin başlangıcı olacağı vurgulandı. Lübnan'ın güneyinden çekilmemenin İsrail'in kırmızı çizgisi olduğu belirtildi.
4: NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz'da Ankara'daki kritik liderler zirvesi öncesi Brüksel'de bir araya geldi. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya ABD-İran mutabakatıyla Ukrayna'ya destek paketi damga vurdu. İttifakın nükleer caydırıcılığını modernize etme kararı aldığı zirvede Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO'da hazıra konma dönemi bitti dedi.
5: NATO Savunma Bakanları gelecek ay Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesi son kez toplandı. İttifakın gündeminde Ukrayna'ya destek, ABD-İran mutabakatı ve NATO'nun nükleer caydırıcılığı konuları öne çıktı. Savunma Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Toplantılarda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasındaydı. Bakanlar görüşme öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Görüşmeler kapsamında Ukrayna Temas Grubu toplantısı yapıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Alman, İngiliz ve Ukraynalı bakanlarla basın toplantısı düzenledi. Ukraynalı bakan ülkesine 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi sağlanacağını açıkladı. Rutte ise ittifakın güncellemeye ihtiyacı olduğu konusunda ABD ile hemfikir olduklarını söyledi. Rutte, ABD-İran anlaşmasının ittifakta büyük memnuniyetle karşılandığını, birçok müttefikin Hürmüz'deki mayın temizleme çalışmaları için katkı hazır olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ittifaka savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı. NATO'da hazıra konma döneminin bittiğini söyledi. ABD'li bakan Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliğinde birinci sorumluluğu üstlenmesi amacıyla 6 yıllık kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Bu süreçte Pentagon bölgedeki Amerikan askeri varlığını yeniden masaya yatıracak. Toplantı marjında bazı meslektaşlarıyla ayaküstü görüşen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğinde bir araya geldi. Ukrayna Temas Grubu toplantısına da katılan Güler, Hollandalı mevkidaşı Dylan Yeşilgöz Zegerius'la da görüşme gerçekleştirdi. Toplantılar kapsamında NATO'nun nükleer planlama grubu da toplandı. Açıklamada ittifakın stratejik nükleer kuvvetlerinin müttefiklerin güvenliğinin nihai güvencesi olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Nükleer kabiliyetlerin modernize edilmesinde uzlaşıldı.
4: Ankara, küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa ABD Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Bakan Fidan, Rusya ziyareti sırasında basın mensuplarına konuştu. Önemli konuların Amerikan Başkanı'nın katılmadığı bir toplantıda karara bağlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Fidan, toplantının Ankara'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak olmasının da Trump'ın zirveye katılmasının mümkün kıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı bununla birlikte ABD ve İran arasındaki mutabakata da değindi. Zenginleştirilmiş uranyumun kaderinin kritik olduğunu, seyreltilme sürecinin de taraflar arasında görüşüleceğini vurguladı. Putin'le görüşmesine ilişkin bilgi de veren Fidan, Moskova ile yapıcı ilişkilerin sürdüğünü vurguladı. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. MGK'nın yazılı açıklamasında organize suçlarla mücadele başlığı ise dikkat çekti.
2: Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mutabakatı oldu.
6: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
2: Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Ankara bu adımlara tepki göstermişti.
6: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
2: Ve terörsüz Türkiye süreci. MGK açıklamasında terörsüz Türkiye süreci için ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önemde denildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, bu konudaki güçlü iradenin teyit edildiği bildirildi. MGK açıklamasındaki organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
6: Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.
4: MGK toplantısında da gündeme alınıp değerlendirilen terörsüz Türkiye sürecinde temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmeyi meclis başkanı sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkinse bir açıklama yapılmadı. Meclis başkanı kısa süre önce DEM Parti İmralı heyetiyle meclise bir araya gelmiş. Görüşmede DEM Parti heyeti terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti. CHP'den bir istifa haberi duyuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partiden istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak mutlak kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi.
5: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tugay kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
7: Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
5: CHP'de mutlak mutlak kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun il başkanlığına görevden alınan Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü'yü ataması iddiaları daha da yüksek sesli hale getirdi. Cemil Tugay dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırdı. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını söyledi. Bu nedenle istifa kararı aldı.
7: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir.
5: Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı olduklarını dile getirdikleri, parti içi mücadelenin önemini vurguladıkları belirtildi. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır ve Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.
4: CHP'de tedbir kararı konan 9 milletvekili hakkında yapılan itiraz karara bağlandı. İhracı istenen isimlerden olan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi.
2: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla mutlak butlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
8: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
9: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
2: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
10: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
2: Özel No TV yayınına da katıldı. Olası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
11: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırıldı. Polis başına çuval geçirilip zorla araca bindirilen Karaal'ın izine ulaşmaya çalışıyor. Olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltında. Endişeli aile merakla olumlu bir haber almayı bekliyor. Karaal'ın eşi daha önce tehdit edilmediklerini, şüphelendikleri kimsenin de bulunmadığını söylüyor.
5: Bir yakınından çıkmış, aynı sokakta bulunan evine gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aniden önü kesildi. O andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.
12: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evine doğru yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ardından başına bir çuval geçirildi ve gri renkteki bir araca bindirilerek buradan zorla kaçırıldı.
5: İstanbul Maltepe'deki sokakta yaşananlara ailesi de şahit oldu.
13: Bir bağırış durdum. Eşimin telefonunu beni aradı. Polis, polis, polis 3 kere bir bağırdı. Ben de hemen cama çıktım. Baktım kızım orada, eşim orada ama garip olan şey eşimi iki kişi yanlardan tutmuş. Kafasına şöyle bir vurup arabanın içine atıp kapıları kapatıp gitti.
5: Zanlıların iş yerinden çıktıktan sonra Erhan Karaal'ı takip ettikleri değerlendiriliyor. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal daha önce şüphelendikleri bir durum olmadığını anlattı.
13: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
5: Karaal'ın telefonunun bir ara sinyal vermesi haliyle ümitlendirse de henüz bir ize ulaşılamadı. Kaçıranlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
13: Biz hemen beni bulu tıkladık ama oradan hiçbir sinyal alamadık. Kapalıydı ama kızlarım sürekli tabii ağlayıp hep babalarının işte nereden bulacağına baktıkları için bir anda sinyal gelmeye başladı. Biz de polis memuruna hemen gittik verdik. Atladılar polis arabasına, gittiler Kartal'da açık samanlık bir alanda. Sinyal geliyor, telefon bulunamadı.
5: 7 yıldır Kültür AŞ'de görev yapan Erhan Karaal, finans yönetimi alanında uzman bir isim. Bütçe planlama, finansal faaliyetler ve mali raporlama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Öte yandan İBB davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. gün görüldü. Silivri'deki duruşmada savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye olan isimleri aileleri ve sevenleri karşıladı.
14: Benim için zor bir süreçti.
15: Zordu elbette. Yani evet. Hı hı. Ve 16'ya girdiniz artık.
14: Ve 16'ya girdik. Şimdi burada olmak, dostlarım yanında olmak, ailemle bir arada olmak çok iyi geldi.
5: Hakkında tahliye kararı verilen Elif Atayman'ı sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de görülmeye devam ediyor. Savcılık aralarında İBB'ye bağlı Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da olduğu 5 kişinin tahliyesini istedi. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edilenleri, sevenleri ve aileleri karşıladı. Duygusal anlar yaşandı.
16: Her hafta oğlum, her hafta Afyon'a geldi. Kapalı görüş, açık görüş, hiç ayırt etmesizin geldiler. Bu arada dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailemi de beni hiç yalnız bırakmadılar. Maddi manevi hep yanımdaydılar.
5: İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İhale Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Hasan Yalaz da tahliye olan isimler arasında. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414.
4: İstanbul Havalimanı'na hali hazırda Gayrettepe'den metro vardı. Şimdi Halkalı Marmaray'dan da yeni bir hat hizmete giriyor. 22 kilometrelik son etap bugün açılacak. Tören öncesi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son hazırlıkları denetledi. NTV'den Baran Bila da deneme seferlerinden birine bindi.
3: İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metroyla ulaşılabilecek.
17: Sinyalizasyon ve test aşamaları, artık tüm hazırlıklar geride kaldı ve açılış günü bekleniyor. 22 kilometrelik bu güzergah boyunca Halkalı ile Arnavutköy arasında kesintisiz iletişim, kesintisiz entegrasyon sağlanacak. Ve bu açılışın bir başka anlamı da var. Gayrettepe bağlantısı da hesaba katıldığı zaman 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun metro hattı devreye girmiş olacak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu incelemeler yaptı, test sürüşüne katıldı.
18: Şu anda tamamen sürücüsüz, otomasyona bağlı merkezimizden arkadaşlarımız yönetiyorlar.
3: Halkalı Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada, Gayrettepe'ye ise 57 dakikada gidilebilecek. Trenler saatte 120 kilometre hızla yol alacak.
18: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe arasında seyahat edebilecek.
3: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağında ise Ataköy metrosuyla entegre olacak.
4: Ukrayna, Rusya geneline yüzlerce insansız hava aracıyla saldırdı. Başkent Moskova'daki saldırıların hedefinde ise petrol rafinerisi vardı. Rafineride patlamalar oldu, yangın çıktı.
3: Petrol rafinerisi insansız hava aracının hedefi oldu. Meydana gelen patlamanın şiddetiyle vurulan yapının çatısının havaya uçtuğu görülüyor. Görüntüler Rusya'nın başkenti Moskova'nın Kapotinya bölgesinden. Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana en yoğun ve kapsamlı insansız hava aracı saldırılarını gerçekleştirdi. Saldırılarda Moskova petrol rafinerisi isabet aldı, farklı noktalarda yangınlar çıktı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna insansız hava aracının hava savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi. Hava savunma sistemlerinin saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA'nın Moskova petrol rafinerisine ulaşmayı başardığını belirtti. Bazı sivil binalarında İHA saldırılarında zarar gördüğü açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı ülke genelinde 555, sadece Moskova hava sahasında ise 180 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırı nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlara kısıtlamalar getirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece boyunca Moskova'yı hedef aldıklarını duyurdu. Moskova petrol rafinerisini bu hafta ikinci kez vurduklarını kaydetti. Zelenski saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına haklı bir misilleme olduğunu ifade etti.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti de hareketli saatlerden geçti. Ünlü Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Kısa süreliğine büyük panik yaşandı. Ölen ya da yaralanan yok, bir kişi gözaltında. Meydanda 42. Cadde ile Broadway arasındaki bir noktada yerel saatle 15.30'da bir kişi rastgele ateş açtı. 5-6 el silah sesi duyuldu. Kalabalık meydanda büyük panik yaşadı. Olay yerinden gelen görüntülerde ise meydandakilerin koşarak sağa sola kaçıştığı görülüyor. Times Meydanı'nda NBA şampiyonu kutlamaları vardı o esnada. Geçit töreni için binlerce polis gün içerisinde bölgede görevdeydi. Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve eşi de o sırada meydandaydı. Polis ekipleri silahlı saldırganı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın 18 yaşından küçük olduğu açıklandı. Ölen ya da yaralanan olmazken soruşturma ise sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında savaşı bitiren imzalar atıldı. Piyasalarda barış fiyatlaması devam ederken petrol 78 dolarında altını gördü. Öte yandan İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin belirsizlik ve bugüne kadar oluşan hasarlar petrole ilişkin senaryoları da çeşitlendirdi.
3: Petrolde barış fiyatlaması yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı bitiren anlaşmayı imzaladı. İran'a yönelik yaptırımların kalkacağı ihtimaliyle birlikte petroldeki düşüş devam etti. Brent petrol savaşla birlikte elde ettiği kazanımları geri verdi. 30 Nisan'da 120 dolara kadar yükselen Brent petrol 78 doların altına indi. Petrolde haftalık düşüş %18, aylık düşüş ise %30 oldu.
19: Hayal bile edemeyeceğimiz seviyelere işaret ediyor. Dolayısıyla bu yeni yüksek normal, yeni norma alışmaya çalışıyoruz. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sağlandıkça, tedarik zinciri yeniden normale dönmeye çalıştıkça bu fiyatların peyderpey geriye geldiğini göreceğiz. Ama enerji fiyatları tabii yılın ilk yarısına damga vurdu desek yeridir.
3: Barış anlaşması yapılsa da petrole ilişkin belirsizlik hala sürüyor. Küresel Yatırım Bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yalnızca %70'ine kadar toparlanabileceğini öngördü.
19: Petrol fiyatlarının 60-70 dolardan 100-110 dolara Brent petrol varil fiyatı için söylüyorum gelmesi başka bir şey. O gelen fiyattan da istediğiniz miktarda enerjiye ulaşamamanız apayrı bir şey.
3: Uluslararası Enerji Ajansı ise petrol arzına ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Ajansa göre bu yıl petrol arzı günlük 3,9 milyon varil azalacak. Ancak çatışmanın kalıcı olarak çözülmesiyle birlikte üretim artacak. Bu artışın etkisi ise 2027'de görülecek.
4: Piyasaların yakından takip ettiği ekonomik verilerden biri de konut satışları. Mayıs'ta konut satışları 100 bini geçemedi. Duraklamaya işaret etti. Son 2 yılın en düşük konut satışı yapılmış oldu böylece. Ayrıca kredi kullanımında da gerileme dikkat çekti.
3: Konut piyasası Mayıs ayında durgunlaştı. Satışlar 2 yılın en düşük seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 93.333 konut satışı gerçekleşti. Nisan ayında 126.808 konut satılmıştı. Böylece satışlar aylık bazda %26 gerilemiş oldu. Uzmanlara göre satışlardaki gerilemenin en büyük nedeni savaş nedeniyle artan faiz oranları. Bankalar %2,49'luk kredi kampanyalarını sona erdirdi. Faiz oranları yeniden %3'e yaklaştı. Kredili konut satışı aylık %30 düşerek 19.774 adede indi. Düşüşün bir diğer nedeni de geçen ay resmi tatillerin normal aylara oranla fazla oluşu. Bu durumunda satış işlemlerine yansıdığı düşünülüyor. Mayıs'ta iş yeri satışları da %27 düşüş kaydetti. Nisan'da 15.694 adet olan satış rakamı Mayıs'ta 11.434 adede indi.
4: Üniversite sınavına artık bir gün kaldı. Öğrencilere yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgilerini pekiştirmeleri tavsiye ediliyor. Peki aileler bu stresli süreçte nasıl davranmalı? İşte son gün tavsiyeleri.
3: Üniversite sınavı öncesi adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testleri ise pazar yapılacak.
20: Tabii biraz stresli bir süreç doğal olarak. Son 2-3 gün biraz daha kafamızı rahatlatmaya çalışıyoruz açıkçası ama hafta başından beri her gün denemelere girip yanlışlarımızı kontrol ediyoruz.
21: Olması gereken en çıkabilecek işte kritik, analitik olarak ilerlemeye çalışıyorum. En yapamadığım veya önemli olan konular stratejik olarak neyse ona göre ilerlemeye çalışıyorum. Uyku düzenime dikkat etmeye çalışıyorum çünkü uykusuzluk da psikolojik olarak çok etkiliyor.
22: Artık konu çalışmanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok akıllarına takılan bir şeyler varsa bakabilirler. Ama artık sınav havasına girmeleri daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Yeni nesil sorularımız biraz uzun kelime sayısından oluşuyor. Biraz dağılabiliyorlar soru içerisinde öğrenciler. Sorunun ne sormak istediğini anladıkları takdirde daha iyi sonuçlar verebiliyorlar.
3: Sınav sürecinde ailelerin de desteği önemli.
22: Aileler bir şekilde öğrenciye her zaman destek olmak zorunda. Beraberce paylaşılan son gün, keyifli zamanlar onları daha iyi motive edecektir. Ailelerin onların yanında bulunması, onlara destek olması, sonuç ne olursa olsun onların bir aile olduğunun unutulmaması çok önemli.
3: Uzmanlar öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik ve fiziksel açıdan da kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirtiyor.
4: Balıkesir Sındırgı'da depremin yaraları sarılıyor. Kalıcı konutlar tamamlanmak üzere. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan.
23: Evlerimizi yaptılar.
2: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremlerde evleri yıkılan hak sahipleri için çalışmalar sürüyor. 1121'i konut olmak üzere 1180 bağımsız bölümün inşasında sona gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların tamamlanmak üzere olduğu haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
24: 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı'da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz.
2: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde ilçe merkeziyle birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacatlı köyleri hasar almıştı. Evleri yıkılan hak sahipleri için TOKİ koordinasyonunda depremden bir ay sonra inşaat çalışmaları başlatıldı. Çavdaroğlu Mahallesi, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinin köylerinde 385 köy evi, 736 afet konutu, 36 iş yeri, 23 ahır inşa ediliyor.
4: İstanbul Valiliği'nin enstrümansız okul kalmasın projesinde yıl sonu etkinliği yapıldı. 1500 öğrenci Bayrampaşa'da sahneye çıktı. Vali Davut Gül okulların depreme dayanıklılığına dair de konuştu. En sağlam binalar okullar dedi.
3: ...39 ilçeden 900 öğrenci koroda, 600 öğrenci orkestrada yer aldı. İstanbul Valiliği'nin enstrümansız okul kalmasın projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi. Vali Davut Gül de şenliğe katıldı. İstanbul'daki tüm okulların deprem dayanıklılık testine girdiğini söyledi.
25: Ya yıkılıp tekrar yapıldı ya da güçlendirildi. Bu ne demek? Şu demek. Göz aydınlığı öğrencilerimizin eğitim gördüğü okullar deprem dayanıklılık anlamında İstanbul'umuzun en güçlü, en sağlam binaları.
3: Vali Gül, İstanbul'un tüm okullarında müzik atölyelerinin açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
25: Geçen sene 260, bu sene 240, toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak. Hedefimiz ne? Gelecek sene ilave 500 atölye daha yaparak 1000 sayısına ulaşmak.
4: Hatay yöresel lezzetleri İstanbul Beylikdüzü'nde görücüye çıktı. Etkinlik pazar akşamına kadar sürecek. Hatay'ın meşhur kebapları, içli köfteleri ve baharatları Beylikdüzü İstanbul Kapalı Pazar alanında sergileniyor. Yöresel Lezzet Festivali'nde en çok ilgiyi ise künefe gördü. Festival 21 Haziran akşamına kadar devam edecek. İstanbul Zeytinburnu'nda da 27. Geleneksel Tıp Festivali başladı. Festivalin açılışında ziyaretçilere mesir macunu dağıtıldı.
2: Yemek yarışmaları, atölyeler, konserler. Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesine ev sahipliği yapan Zeytinburnu'nda Geleneksel Tıp Festivali var. İstanbul'da 27. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali başladı.
0: Bahçemiz tıbbi bitkilerin tanıtımı ve kullanımı konusunda Türkiye'ye öncü oldu. Ülkemizin ve başka ülkelerin florasında yetişen 750'ye yakın tıbbi bitki 14 dönümlük alanda bir arada ve herhangi bir kimyasal maddeye başvurmadan yetişiyor. Festivalimizin her yıl sabırsızlıkla beklenen faaliyetlerinden yöresel yemek yarışması bu yılda yeni yetenekleri karşımıza çıkaracak.
2: Açılış töreninin ardından Merkez Efendi'nin Hafsa Sultan'a şifa için hazırladığı bilinen mesir macunu ziyaretçilere dağıtıldı. Festival pazar akşamına kadar devam edecek.
4: Spor dünyasından notlar var sırada. Fenerbahçe teknik direktör seçimini artık yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.
1: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
6: Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
1: Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi.
6: En son 99 puan 99 golle ki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbinde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
1: İki yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
6: Bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar.
1: Futbol direktörü Oğuz Çetin teknik direktör tercihindeki süreci anlattı.
7: Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın samandırada bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz.
1: Futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer, transfer planlaması hakkında camiayı bilgilendirdi.
8: Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler.
1: Fenerbahçe'de 4. kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı Sarı Lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak.
4: ABD-İran arasındaki anlaşma için gözlerin Zürih'e döndüğü sırada gelişmeler NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi ve bu yorumlarla da noktaya koyalım.
23: Trump bu anlaşmada bir başarısızlık olursa D.G. Vance'i topun ağzına koymuştu. Hamenei de Pazeşkian'ı topun ağzına koymuş oldu. Böylece liderler sorumlulukları üstünden attılar. Fakat bu anlaşma, bu mutabakat zaptı, son 2-3 yıldır yaşadığımız olağan dışı ve sürreal siyasetin bir benzeri. Yani yeni tip anlaşma, yeni tip mutabakat, yeni tip ateşkes, bunları yaşıyoruz ve bir anlam biçmeye de çalışıyoruz. Mesela Gazze'de bir barış anlaşması var, değil mi? Onun imzalanmasından bu yana 1000'den fazla insan öldürüldü Gazze'de. Lübnan'da bir ateşkes var. Onun başlamasından bu yana 2000'i geçti öldürülenler. Şimdi de bir benzer bir mutabakat var İran'la yapılmış. Bu da tuhaf bir şekilde

0: cephe var. Bu cephe anlaşmayı Hameney imzalarsa bile biz karşı çıkarız diye açıklamalar bile yapacak kadar da cüretkar. Dini lidere şimdiye kadar böyle açıklamalar hiç olmamıştır. Fakat bu cephenin içerisinde devrim muhafızlarının kolları var, askerler var, istihbaratlar var, ekonomi var, iş adamları var ve bu radikal cephe tıpkı İsrail'deki gibi anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor ve bir kamuoyu oluşturuyor. Bu ideolojik değil, daha fazla çıkar ve ekonomi merkezli bir grup. Otoriteyi kaybetmek istemiyor, kontrolü kaybetmek istemiyor ve anlaşmayı istemiyorlar. İsrail'de de benzer bir tepki var. İşte bu iki cephe acaba bu süreci baltalar mı, sabote eder mi? Böyle bir kaygımız bir tarafta olması gerekiyor. Fakat 14 maddelik metni okuduğumuzda şöyle diyebiliriz. Savaşın aslında başına döndük.
1: Evet.
0: Hürmüz zaten açıktı. Evet. İran zaten nükleer silah edinmeyeceğini söylüyordu. İran rejimi zaten iktidardaydı. Peki bütün bu hatları ne oldu? Niye işlediler? Değil mi? Yani savaşın başındaki pozisyondan farklı bir şey var mı? Yani İran'ın bombalanması, İsrail'e birkaç füzenin düşmesi haricinde aslında statükoda bir değişiklik yok. Başından beri stratejisi olmayan savaşın şimdi barış hedefi olmayan bir evrilme görüyoruz. Yani bunun nasıl bir hedefi var? Mesela İran yıkılmadı. Evet. Amerika ve İsrail'e karşı bu duruşuyla aslında kazanmış da sayılabilir. Ama Amerika da kazanmadı. İsrail de kaybetti. Dolayısıyla bu anlaşma metninin kırılgan, değişken, her an başına bir şey gelebilir bir mutabakat olduğu fikrini Hameney gibi ben de paylaşıyorum. Trump gibi ben de paylaşıyorum.
2: İran'a yönelik kısıtlamalar veyahut işte nükleer maddeyi zenginleştirme veya işte seyreltme, bunları kim yapacak, kim denetleyecek, bir teslimat olacaksa bu nükleer nereye teslim edilecek, bir ülkeye, hangi ülkeye teslim edilecek, bunların tamamı konusunda da kendine bir alan açıyor. Bir taraftan verirken bir taraftan alıyor. Zaten anlaşmalar bu tür dengeler üzerine kuruludur. Burada benim hani son tahlilde bir değerlendirme yaparken esasen başlangıcında da demin Kemal Bey de işaret etti. Hani birçok uzlaşma sonuç vermiş değil şu ana kadar. Gazze'de dahil. Ve yani bu İran işi bitsin de hani Gazze'ye dönelim demişti önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Dolayısıyla birçok şey böyle duruyor. Burada da zaten ama bir barış anlaşması zaten beklemiyoruz. Barış anlaşması için oturup konuşalım mutabakatıydı bu. Hangi başlıklarda çerçeve olarak uzlaştık, onların üzerinde ayrıntıları konuşmaya geçeceğiz, onları belirleyelim. Onun mutabakatını yapalım. Şimdi yaptıkları şey de bu. Herkes biraz tabii elinin ucuyla tutuyor şeye, işe. O yüzden hani şurada imzaladım, burada böyle gösteriyle falan imzalanmadı. Getirin hadi dosyayı, ben de imzalayayım dedi. Herkes kendi arasında ekrandan birbirlerine gösterdiler falan. Hani dolayısıyla bu bir bilmem nere anlaşması, İslamabad anlaşması falan bunlar konuşuluyordu. Öyle bir şey olmadı. O yüzden de bir bir şeyi var, bir böyle bir salıncak durumu var. Fakat bir başka tarafı, ben biraz daha bu anlamda olumlu bakmaya çalışıyorum. İyi tarafından bakılırsa bütün bu süreçleri bugüne kadar uzatan tarafın İsrail olduğunu hem Trump'ın ağzından hem de J.D. Vance'in ağzından, başkan yardımcısının ağzından Amerika Birleşik Devletleri yüksek sesle dile getirdi. Yani bundan sonra biz Türkiye'de de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ve toplantılara onun adına katıldığında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yüksek sesle bunu dile getiriyordu. İsrail bu anlaşmaları sabote ediyor diye. Etmesine izin verilmemeli diye. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri tarafı da en üst düzeyde tekrar tekrar söylüyor ki artık biraz da ağır ifadelerle J.D. Vance bugünkü açıklaması çağırıyor ve ve silahlarınızı biz veriyoruz. Üçte bir silahlarınızı Amerikalılar üretiyor. Hani sadece parasını veriyorum da demiyorum. Biz üretip size teslim ediyoruz silahların üçte ikisini, pardon. Şimdi yani bunları size vermeyiz demek. Bu yönde bir imayı Trump da daha önce yapmıştı. Bu tabii İsrail için, eğer gerçekleşirse İsrail için

0: varlık yokluk sebebidir yani. Çünkü o Amerika'nın gücü ve silahları olmasa İsrail orada yani 10 gün dayanabilir mi hayatta kalmak için, çok emin değilim. Şimdi böyle baktığınız zaman hadiseye bir neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Bildiklerini de artık deklare ediyorlar. O yüzden bundan sonraki süreçte Trump'ın yine İran tarafında hani biz onlara çok büyük zarar verdik ama orası da bir devlet ve bir şekilde biz onun altyapısını yıkmadık. Ve ayakta kalmasını sağladık. Çünkü Irak'ta gördük ne olduğunu, işte yıkılan devletlerin çok zor olduğu toparlaması. Şimdi burada da aynı durum olmasın. Hani para kaynaklarını açtık, yatırımlar olacak filan. Bunları destekleyen, bunları öven ifadeler kullandı. Hatta Hamane'yi öven ifadeler kullandı filan. Dolayısıyla orada bir İran tarafına ben bundan sonra biraz da hani İran'ın her dediği bir saldırıya bahane olur diye bakıyorduk. Şimdi bundan sonra İran'ın her dediği saldırıya bahane olmaz. Bence tolere edilir. En azından lafta kalacak olan şeylere. Hani kışkırtıcı bulunabilecek veya işte Kemal Bey'in işaret ettiği gruplardan gelebilecek bir takım şeylere, ara bozucu provokasyonlara. Biraz daha serin yaklaşır tabiri caizse. Ama tam tersi İsrail tarafından gelecek bozgunculuğa da aynı şekilde daha tepkili yaklaşır. Yani rolleri biraz sanki tersine döndürmüş gibi.
1: Örnek bir şey söyleyeyim. Ünlü Amerikalı hikayeci Mark Twain'in bir ifadesi var. Savaş Tanrı'nın Amerikalılara coğrafya öğretmesinin bir yoludur der. Yani ulus devlet olarak bir yerle savaşarak o yeri öğrenen bir halkla bir devlette karşı karşıyayız. 40 günlük savaş ve yaklaşık bunun iki katı kadar süren bu ateşkes görüşmelerinde Amerika'nın İran'ı bir ölçüde öğrendiğini kabul edebiliriz. Peki yani bu bir genel çerçeve sorusu aynı zamanda Amerika bağlamında. 19 Haziran itibariyle, yarın itibariyle biz 27 Şubat'a saldırıdan bir gün öncesine mi dönüyoruz? Bir kere bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani tabii ki bu savaşın yarattığı bir takım kalıcı sonuçlar da var. Yani nükleer mesele, İsrail'in güvenlik kaygıları, İsrail'in Orta Doğu'daki revizyonist politikasındaki istikrar ve ısrar, Körfez ülkelerinin Amerika ile İran arasındaki sıkışmışlığı, Amerikan iç kamuoyundaki kırılganlıklar ve İran'ın bölgesel stratejileri bakımından bir deneyim elde ettik biz. Bu 40 günlük savaş ve onun iki katı kadar süren barış görüşmelerin, ateşkes görüşmeleri süresince. Ama bir yandan da şöyle bir durum var tabii ki. 27 Şubat'ta masada şu vardı. Nükleer mesele, balistik füze programı ve vekil güçler. 28 Şubat'ta Amerikan İsrail emperyalist güçleri İran'a saldırdığında bu listeye bir de İran'da rejim değişikliği eklendi. Gelinen noktada bu sürenin sonunda ya bir kere zaten balistik füze ki İran'ın ayakta kalmasını sağlayan konvansiyonel direnci o sağlamıştı. O zaten tartışma konusu. O 14 maddenin bir tanesi ulus devletlerin egemenlikleriyle ilgili artık rejim değişikliğinden kimse bahsetmiyor. Şunu gördük ki İran'da dışarıdan rejim değişikliği hiç de kolay değilmiş. Kağıt üstünde hesap planladığı gibi. Nükleer meseleyi 60 gün boyunca konuşacağız ama herkesin de bildiği bir şey hatırlatmak istiyorum. Obama döneminde bir anlaşma imzalanmıştı. Onun müzakereleri 18 ay sürdü. Evet. İran'la nükleer konusunda bir müzakere yürütmek o kadar da kolay değil. Amerika'nın ve İran'ın ve İsrail'in karşılıklı talepleri nedeniyle. Ayrıca bir ikilemle de karşı karşıyayız. Onu da söyleyeyim. Yani İran'ın bir konvansiyonel direnci olduğu açıkça ortada. O direnç sayesinde ayakta kaldılar. Ama İran bu konvansiyonel gücüne rağmen son bir yıl içerisinde iki defa saldırıya uğradı. Üstelik de müzakere masasında. İran'ın bunun ötesinde bir şeyi düşünmesi onun güvenliğinin bir parçası. Nükleer caydırıcılığı. Yani Kuzey Kore modeli gibi bir şeyi. Ama Kuzey Kore ile İran arasında farklılık var tabii ki. Çünkü Kuzey Kore'de bunu yapmak daha kolayken Orta Doğu gibi bir coğrafyada İsrail ve Amerika'nın istihbaratına takılmadan İran'ın nükleer silah geliştirmesi neredeyse imkansız. Savaşın ilk haftasında fark ettik. İsrail İran'ın içerisinde drone fabrikası kurmuştu. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ayrıca nükleer meseleye bir kez girildiği zaman yani diğer bölge ülkelerinin buna Türkiye'de dahildir. Bu nükleer yarışa girmekten kendisini alıkoyması da imkansız. Bu da yani böyle bir ikilem de var. Yani İran'ın gerçekten kendini güvende hissetmesi için nükleer silah kartını bir biçimde sürdürmesi de lazım. Bu anlaşmadaki maddelerden bir tanesi nükleer müzakerelere, pardon özür dilerim, nükleer silah geliştirmeyeceğini İran'ın vaat etmesi. Ama daha önce de vaat etmişti zaten. Ama tabii Trump'ın bu savaştan kendisine bir hikaye, işte ben İran'a ne yaptım, İran nükleer silah geliştirmeyecek, bunu metne koyduğum bir yalana, bir hikaye ihtiyacı vardı. Onun da metinde olduğunu görüyoruz. Vekil güçler konusunda da çok iyimser değilim. Yani öyle bir, çünkü İsrail, Lübnan ve Hizbullah arasındaki ilişki devam etmekte bu çatışma. Ve bu çatışmanın da nasıl sonlandıracağı konusunda mesela İsrail'in son bir haftada 10 günde yaptıklarına bir bakın. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen Lübnan'daki işgal, ateşkese rağmen Lübnan'daki işgali sürdürdüğü ve devam ettiğini görmekteyiz. Ayrıca kimse, buna Hizbullah da dahildir, Hizbullah'ın nasıl sisteme entegre edileceği ve nasıl silahsızlanacağı mesela konusunda bir formülede sahip değil. Bunları çözmek için de 60 gün bence yetersiz. Ama yine de bu anlaşma bir negatif barış anlaşması tabii ki. Yani saldırmazlığı daha yüksek bir perdeden garanti altına alıyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
3: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Hava durumu.
4: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık Kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
2: Durumu.

0: Mutlu sabahlar, saat 6 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. ABD-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası MGK açıklamasında ise organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
1: Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mütabakatı oldu.
2: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
1: Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Ankara bu adımlara tepki göstermişti.
2: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halal getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci. MGK açıklamasında terörsüz Türkiye süreci için ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önemde denildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, bu konudaki güçlü iradenin teyit edildiği bildirildi. MGK açıklamasındaki organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
2: Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.
0: İran-ABD müzakereleri planlamaya göre bugün İsviçre'nin Burgenstock kentinde başlayacak ama hala netleşmeyen konular var. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance heyete kendisinin başkanlık edeceğini duyurmuştu. Vance'den İsrail aleyhinde açıklamalar da geldi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
3: Trump yönetiminin ikinci en üst düzey ismi İran'la Amerika arasındaki anlaşmayı eleştiren İsrailli bakanlara tepki gösterdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance önce New York Times'a verdiği kapsamlı ve uzun röportajda, sonra da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı isimleri hedef aldı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'de Amerika'yı eleştiren ve anlaşmaya saldıran bazı kabine üyelerine şunu söylemek isterim dedi. Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail'e sempati duyan tek devlet başkanı ve dünyanın süper gücünün devlet başkanıdır. İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım tüm dünyada elimde kalan tek güçlü müttefiki hedef almazdım dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi dedi. İsrail'in sorunu Donald Trump değil, İsrail'de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir gibi sert ifadeler kullandı. İran'la varılan anlaşmanın Trump ve Netanyahu'nun arasında açtığı, iki lider arasında gerginliğe yol açtığı gibi haberler yansımıştı basına. Zaman zaman iki lider arasında telefon görüşmelerinin gergin geçtiğini biliyoruz. J.D. Vance, New York Times'e verdiği röportajda da İsrail ve Amerika arasında görüş ayrılıkları olursa bazı konularda Amerika'nın kendi çıkarlarını ilerleteceği mesajını verdi. İsrailli bakanları da sizin öneriniz ne peki diye sordu. 9 milyon nüfusu bir ülkesiniz, her ulusal güvenlik sorununuzu öldürerek çözemezsiniz gibi dikkat çekici de bir ifade kullandı. Başkan Yardımcısı Vance'in bu sözlerle hedef aldığı isim aslında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir İran'la varılan anlaşma sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada anlaşmanın İsrail'in güvenliğini sağlamadığını iddia etmiş ve İsrail birliklerinin de Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi gerektiğini söylemiş, taviz vermemeliyiz demişti. İtamar Ben-Gvir sosyal medyadan Vance'in bu sözlerinin ardından yaptığı açıklamada siz ne önerirdiniz sorusuna Vance'in cevap verdi. Önerim 21. yüzyılın Nazileriyle başa çıkmak, tıpkı Amerika'nın 20. yüzyılın Nazileriyle başa çıktığı gibi ifadesini kullandı. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise Vance'in İsrail'in silahlarının Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildiğine yönelik ifadelerine karşı Amerika'ya sağladığımız istihbarat sayısız Amerikan vatandaşının hayatını kurtardı yanıtını verdi. Şimdi İran'la Amerika arasında imzalanan anlaşmanın ardından bu 60 günlük takvim işlemeye başladı. Teknik görüşmeler İsviçre'de yapılacak. Başkan yardımcısı Vance gitmeyi planlıyorum dedi ama tarih vermedi. Muhtemelen hafta sonu diyerek hafta sonunu işaret etti. Bu görüşmeler mutabakat zaptı sonrası İran'la varılması olası nihai anlaşma için önem taşıyor. Görüşmelerde İran'ın nükleer programı, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğunun akıbeti ve bu uranyumun seyreltilmesi gibi teknik bazı ayrıntılar ele alınacak.
0: İran dini lideri Müçtefa Hamaney, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakata dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Hamaney, çekincelerine rağmen mutabakat saptını onayladığını ifade etti. İran liderinin açıklaması sosyal medyadan paylaşıldı. Hamaney, ileride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakerelerin ABD'nin görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğine vurgu yaptı. Amerika ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu da vurgulayan Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın aldığı sorumluluğun ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti. İran lideri sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak Amerikan Başkanı Trump'ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu. Ankara kritik NATO toplantısına ev sahipliği yapacak. Artık 3 haftadan da az bir süre kaldı. 7-8 Temmuz'daki zirve öncesi NATO savunma bakanları Brüksel'de toplandı, hazırlıkları ele aldı. İttifakın nükleer caydırıcılığını modernize etme kararı aldığı zirvede ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO'da hazıra konma dönemi bitti mesajını verdi.
4: NATO Savunma Bakanları gelecek ay Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesi son kez toplandı. İttifakın gündeminde Ukrayna'ya destek, ABD-İran mutabakatı ve NATO'nun nükleer caydırıcılığı konuları öne çıktı. Savunma Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Toplantılarda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de davetliler arasındaydı. Bakanlar görüşme öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Görüşmeler kapsamında Ukrayna Temas Grubu toplantısı yapıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Alman, İngiliz ve Ukraynalı bakanlarla basın toplantısı düzenledi. Ukraynalı bakan ülkesine 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi sağlanacağını açıkladı. Rutte ise ittifakın güncellemeye ihtiyacı olduğu konusunda ABD ile hemfikir olduklarını söyledi. Rutte, ABD-İran anlaşmasının ittifakta büyük memnuniyetle karşılandığını, birçok müttefikin Hürmüz'deki mayın temizleme çalışmaları için katkı hazır olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ittifaka savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı. NATO'da hazıra konma döneminin bittiğini söyledi. ABD'li bakan Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliğinde birinci sorumluluğu üstlenmesi amacıyla 6 yıllık kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Bu süreçte Pentagon bölgedeki Amerikan askeri varlığını yeniden masaya yatıracak. Toplantı marjında bazı meslektaşlarıyla ayaküstü görüşen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğinde bir araya geldi. Ukrayna Temas Grubu toplantısına da katılan Güler, Hollandalı mevkidaşı Dylan Yeşilgöz Zegerius'la da görüşme gerçekleştirdi. Toplantılar kapsamında NATO'nun nükleer planlama grubu da toplandı. Açıklamada ittifakın stratejik nükleer kuvvetlerinin müttefiklerin güvenliğinin nihai güvencesi olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Nükleer kabiliyetlerin modernize edilmesinde uzlaşıldı.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bakanlık ABD-İran mutabakatına dair önemli mesajlar verdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan barış mutabakatı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
6: Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
5: Bakanlık, İtalya'ya ait bir adet SAMP/T hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığını da bildirdi. Ayrıca yerli üretim siper hava savunma sisteminde kritik bir eşiğin aşıldığı da vurgulandı.
6: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T hava savunma sistemi 3. Anajet Üst Komutanlığı'da konuşlandırılmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki siper hava savunma silah sistemi 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
5: Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için alınan önlemler hakkında da bilgi verdi. Açıklamada tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir denildi.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medyadan yaptığı açıklamada mutlak mutlak kararı ve sonrasında yaşanan sürecin partiye büyük zararlar verdiğini söyledi.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tugay kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
7: Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
4: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun il başkanlığına görevden alınan Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü'yü ataması iddiaları daha da yüksek sesli hale getirdi. Cemil Tugay dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırdı. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını söyledi. Bu nedenle istifa kararı aldı.
7: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir.
4: Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı olduklarını dile getirdikleri, parti içi mücadelenin önemini vurguladıkları belirtildi. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır ve Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir toplantı yaptı. Partiden ihraca istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti konusunda önemli mesajlar verdi.
1: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla mutlak butlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
8: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
9: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
1: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
10: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
1: Özel No TV yayınına da katıldı. Olası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
10: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. gün görüldü. Silivri'deki duruşmada savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. O isimleri de aileleri ve sevenleri karşıladı.
11: Benim için zor bir süreçti.
12: Zordu yani, evet. Ve 16'ya girdiniz
11: ve
12: 16'ya artık.
11: Girdik. Şimdi burada olmak, dostlarım yanında olmak, ailemle bir arada olmak çok iyi geldi.
4: Hakkında tahliye kararı verilen Elif Atayman'ı sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de görülmeye devam ediyor. Savcılık aralarında İBB'ye bağlı Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da olduğu 5 kişinin tahliyesini istedi. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edilenleri, sevenleri ve aileleri karşıladı. Duygusal anlar yaşandı.
11: Her hafta oğlum, her hafta Afyon'a geldi. Kapalı görüş, açık görüş, hiç ayırt etmesizin geldiler. Bu arada dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailemi de beni hiç yalnız bırakmadılar. Maddi manevi hep yanımdaydılar.
4: İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İhale Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Hasan Yalaz da tahliye olan isimler arasında. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba gecesi evinin sokağından kaçırıldı. Polis başına çuval geçirilip zorla araca bindirilen Karaal'ın izine ulaşmaya çalışıyor. Olayla bağlantılı iki şüpheli de gözaltında. Endişeli aile merakla olumlu bir haber almayı bekliyor. Karaal'ın eşi ise daha önce tehdit edilmediklerini, şüphelendikleri kimsenin de bulunmadığını söylüyor.
4: Bir yakınından çıkmış, aynı sokakta bulunan evine gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aniden önü kesildi. O andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.
13: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evine doğru yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ardından başına bir çuval geçirildi ve gri renkteki bir araca bindirilerek buradan zorla kaçırıldı.
4: İstanbul Maltepe'deki sokakta yaşananlara ailesi de şahit oldu.
14: Bir bağırış durdum. Eşimin telefonunu beni aradı. Polis 3 kere bir bağırdı. Ben de hemen cama çıktım. Baktım kızım orada, eşim orada ama garip olan şey eşimi iki kişi yanlardan tutmuş. Kafasına şöyle bir vurup arabanın içine atıp kapıları kapatıp gitti.
4: Zanlıların iş yerinden çıktıktan sonra Erhan Karaal'ı takip ettikleri değerlendiriliyor. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal daha önce şüphelendikleri bir durum olmadığını anlattı.
14: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
4: Karal'ın telefonunun bir ara sinyal vermesi haliyle ümitlendirse de henüz bir ize ulaşılamadı. Kaçıranlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
14: Biz hemen beni bulu tıkladık ama oradan hiçbir sinyal alamadık. Kapalıydı. Ama kızlarım sürekli tabii ağlayıp hep babalarının işte nereden bulacağına baktıkları için bir anda sinyal gelmeye başladı. Biz de polis memuruna hemen gittik verdik. Atladılar polis arabasına. Gittiler Kartal'da açık samanlık bir alanda. Sinyal geliyor. Telefon bulunamadı.
4: 7 yıldır Kültür AŞ'de görev yapan Erhan Karal, finans yönetimi alanında uzman bir isim. Bütçe planlama, finansal faaliyetler ve mali raporlama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Öte yandan İBB davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da milletvekilleriyle bir araya geldi. Suç örgütleriyle, uyuşturucuyla ve kaçakçılıkla mücadelelere gelinen son durumu anlattı. 2026'nın ilk 5 ayında 382 suç örgütüne 952 operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.
15: Suç örgütlerinin varlıklarını sona erdirmek için suçtan elde ettikleri gelir ve finans kaynaklarının tespitine yönelik suç gelirlerinin takibi çalışmalarımız şu anda tüm hızıyla devam ediyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 2026 yılının ilk 5 ayında 382 suç örgütüne 952 operasyon düzenlendiğini söyledi. Suç örgütlerinin sosyal medyadan eleman devşirdiğini de anlattı.
15: Üst yönetim dışında örgüt bağları oldukça zayıf. Bir eylemlik eleman kiralayabiliyorlar. Merkezleri yok bunların. Yaş ortalamaları oldukça düşük. Hızlı zengin olma gibi bir hedefleri var. Aile bağları zayıf. Suç geçmişi olan genelde düşük eğitimli kişilerden eylem yapacak kişileri seçiyorlar.
1: İçişleri Bakanı 2026 yılının ilk 5 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18.254 operasyon yapıldığını belirtti. Çiftçi gözaltına alınan 21.467 kişiden 591'inin tutuklandığını, 3 milyar 393 milyon lira vergi kaybının önlendiğini söyledi. Çiftçi uyuşturucuyla mücadeleye de ayrı bir parantez açtı. 2026'nın ilk 5 ayında 20 ton uyuşturucu maddeyle 69 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti. Cezaevlerinde yaklaşık 300 bin kişi olduğunu, 3 kişiden birinin uyuşturucu suçu nedeniyle tutuklu olduğunu söyledi.
0: Bir kafede anlaşmalı olarak çalışan kadınlar sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana davet ediyor, ardından şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetiyordu. İtiraz edense darp ediliyordu. Şikayetler artınca polis kafeye operasyon yaptı.
5: Polislerin arasında adliyeye sevk edilen bu zanlılar arkadaşlık uygulaması üzerinden erkekleri tuzağa düşürüyordu. İnternetten tanıştığı kadınlarla Beşiktaş'taki kafeye buluşmaya gelen erkeklere yüklü hesap çıkarılıyor, itiraz eden gasp ediliyordu. Son olay 13 Haziran'da yaşandı. 48 yaşındaki mağdura 100 bin liralık hesap çıkarıldı. Parayı ödemeyi reddedince dayak yedi, o da polise başvurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirince aslında şikayetçi olmaktan çekinen çok sayıda mağdur olduğunu tespit etti. Onlarca erkek sosyal medyada tanıştığı kadınların tuzağına düşmüştü. Operasyon yapan polis kafenin sahibi, çalışanları ve uygulama üzerinden erkeklerle yazışan kadını gözaltına aldı.
16: İddiaların odağındaki kafe olayın yaşandığı günden beri kapalı ve iddiaya göre bu kafeye idari bir para cezası kesildi.
5: Kafenin anlaşmalı kadınları gasp sürecinde aktif olarak kullandığı belirlendi. Yağma suçundan gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi 4. kez İsmail Kartal'ın. Sarı lacivertliler 12 yıllık şampiyonluk özlemini camianın çocuğu adıyla anılan Kartal'la son vermeye çalışacak. İsmail Kartal'ın portresine bakalım şimdi de.
17: Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum.
18: İsmail Kartal yuvasına geri döndü. Fenerbahçe'nin her çalkantılı sürecinde adı ilk anılan teknik direktör İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesiyle takımın başına geçti. Bu onun sarı lacivertlerin başındaki dördüncü dönemi olacak. İsmail Kartal, futbolculuğunda 10 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'nin altyapısında da görev yaptı. Fenerbahçe'nin çocuğu 2010'da Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak sarı lacivertlilere döndü. 3 sezon Kocaman'ın, 1 sezonda Ersun Yanal'ın ekibinde yer aldı. 2 şampiyonluk yaşadı. Yanal'ın ayrılmasıyla görev artık onundu. 2014-15 sezonu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin büyük rekabetine sahne oldu. Sarı lacivertliler ligin büyük bölümünü önde götürse de Rize dönüşü takım otobüsünün kurşunlanmasının ardından temposunu kaybetti. Şampiyonluk 3 puan farkla Galatasaray'ın oldu. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki ikinci dönemine Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra 2022'nin Ocak ayında başladı. 6. sırada devraldığı Fenerbahçe sezonu 2. sırada tamamladı. Kartal'ın ardından teknik direktörlük koltuğu bir başka Portekizli Jorge Jesus'a verildi. Ancak şampiyonluk hedefi Jesus'la da gerçekleşmeyince Samandıra'nın kapıları 3. kez İsmail Kartal'a açıldı. Sarı lacivertliler 38 haftalık 2023-24 sezonunda 99 rekor puan toplasa da Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
19: 99 gol, 99 puan. Fenerbahçe tarihi, Türk futbol tarihi bu alınan puanları, hak edilerek kazanılan ve alınan bu puanları hiçbir zaman unutmayacak.
18: İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi o sezon yakaladığı ligde 2.61, tüm kulvarlarda 2.40'lık puan ortalamasıyla kulüp tarihine rekor olarak geçti. Yönetim, camianın çocuğu diye anılan Kartal'la yollarını ayırdı. Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın yarıştığı 2024 seçimi öncesi görev Jose Mourinho'ya teslim edildi. Fenerbahçe geride kalan sezonun büyük bölümünü ise Domenico Tedesco ile geçirdi. Sezonu Zeki Murat Göl'e tamamladı. Aziz Yıldırım rekor katılımlı seçimin ardından 8 yıl sonra Fenerbahçe'nin başına geçerken teknik direktörlük görevi de yeniden ve 4. kez İsmail Kartal'ın oldu. İsmail Kartal futbolculuk kariyerinde 10 yıl boyunca sarı lacivertli formayı giyerken 103 gollü şampiyonlukta da takımın unutulmaz bir parçasıydı.
0: Yaz aylarında özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan biri gıda güvenliği. Çünkü sıcak hava bakteri üremesini hızlandırıyor ve gıdalarda daha çabuk bozulabiliyor. Bu durum sağlık sorunlarına yol açıyor.
1: Et ve süt ürünleri, sokak lezzetleri, hatta bazı meyveler sıcak hava gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor.
20: Çiğ tavuk gibi ürünler, dışarıda satılan, açıkta satılan kontrolsüz gıdalar, midye gibi sokak lezzetleri ve hepimiz belki çok fazla düşünmeyiz ama makarna, pilav beklediği için gerçekten riskli olabilecek gıdalar arasına girebiliyor. Ya da yazın daha çok tükettiğimiz, bazen üzerine temizlemeden tükettiğimiz kavun, karpuz gibi ürünler, bunları kestiğimizde kendisinin içerisine mikroorganizmaları taşımış olabiliyoruz. Ve süt ve süt ürünleri gibi ürünler bizim için daha riskli hale gelebiliyor.
1: Yalnız dışarıda satılan ürünler değil, evde hazırlanan yemekler de risk oluşturabilir.
20: Bir gıda piştikten sonra maksimum 2 saat içerisinde buzdolaba kaldırmamız gerekiyor. Ama 30 dereceyi aşan sıcaklıklardaki yaz aylarında bu süreyi mümkünse 1 saate indirmemiz gerekiyor. Doğru çözdürme yöntemi çok önemli. Bu da nedir? Önceki geceden buzdolabına çıkartmak, aceleniz varsa soğuk su altında bunun çözdürülmesi.
1: Buzlu içecekler ve dondurmayı da gıda güvenliğine dikkat eden yerlerden temin etmek önem taşıyor.
0: Sağlık konusunda bir uyarımızda D vitamininden çoğu kişide olması gereken düzeyin oldukça altında D vitamini ve bu nedenle de yaz aylarında depolamak için güneşten faydalanmak oldukça önemli. Ancak uzmanlar günün her saatinin bunun için uygun olmadığını söylüyor.
21: D vitaminim çok berbat düşük çıktı. Tatile gidenler, uzun süre güneş altında kalanlarda dahi düşük şu anda.
22: Şöyle bir inanış var halkımızda. Ben yaz ayı geldi, D vitamini almam lazım. Güneşin altına yatayım, saatlerce bekleyeyim ki D vitamini depolarımı doldurayım. Bu tamamen yanlış. D vitamini alalım derken yanmayalım.
5: Sıcak yaz günleri geldi. Düşük D vitamini depolarını doldurmak için doğru zaman. Ancak uzmanların uyarıları da var.
2: Depolanması zor ancak sağlık için de oldukça önemli. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle D vitamini almak isteyen birçok kişi güneş altında uzun saatler geçiriyor. Ancak uzmanlara göre buna her saat uygun değil. Uzun süre güneşe maruz kalmaksa riskli.
22: D vitamini almak için öğle saatlerinde 10 ile 15 arası kolumuzun ön iç yüzünü veyahut bacaklarımızı 5-10 dakika güneşe maruz bırakmamız yeterli. Haftada 3 kez bunu yaparsak yeterli. Güneş deri kanserinin aslında en büyük etkeni, yaşlanmanın en büyük etkeni.
5: Uzmanların yaz aylarında güneşten korunmak için kıyafet önerileri de var.
22: Çok da bilinmiyor aslında ama güneş koruyuculuğu, güneşin ultraviyole ışınlarını bizim vücudumuza ulaşmasını engelleyen kıyafetler var. Mayolar, şapkalar var yine ve hatta şemsiyeler var. Ben bunu çocuklar için çok önemli görüyorum.
0: Üniversite sınavına bir gün kaldı. Öğrencilere yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgileri pekiştirmeleri öneriliyor. Peki aileler bu stresli süreçte nasıl davranmalı? İşte son gün tavsiyeleri.
5: Üniversite sınavı öncesi adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Temel yeterlilik testi cumartesi, alan yeterlilik testleri ise pazar yapılacak.
3: Tabii biraz stresli bir süreç doğal olarak. Son 2-3 gün biraz daha kafamızı rahatlatmaya çalışıyoruz açıkçası ama hafta başından beri her gün denemelere girip yanlışlarımızı kontrol ediyoruz.
6: Olması gereken en çıkabilecek işte kritik, analitik olarak ilerlemeye çalışıyorum. En yapamadığım veya önemli olan konular stratejik olarak neyse ona göre ilerlemeye çalışıyorum. Uyku düzenime dikkat etmeye çalışıyorum çünkü uykusuzluk da psikolojik olarak çok etkiliyor.
23: Artık konu çalışmanın çok faydalı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok akıllarına takılan bir şeyler varsa bakabilirler. Ama artık sınav havasına girmeleri daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Yeni nesil sorularımız biraz uzun kelime sayısından oluşuyor. Biraz dağılabiliyorlar soru içerisinde öğrenciler. Sorunun ne sormak istediğini anladıkları takdirde daha iyi sonuçlar verebiliyorlar.
5: Sınav sürecinde ailelerin de desteği önemli.
23: Aileler bir şekilde öğrenciye her zaman destek olmak zorunda. Beraberce paylaşılan son gün, keyifli zamanlar onları daha iyi motive edecektir. Ailelerin onların yanında bulunması, onlara destek olması, sonuç ne olursa olsun onların bir aile olduğunun unutulmaması çok önemli.
5: Uzmanlar öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik ve fiziksel açıdan da kendilerini hazırlamaları gerektiğini belirtiyor.
0: Hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurum sınavı için İçişleri Bakanlığı da özel önlemler aldı. 45 bin personel görev yapacak, nüfus müdürlükleri de açık olacak.
1: Yükseköğretim kurumları sınavı nedeniyle emniyet önlemleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görevde olacağını söyledi. Sınav merkezleri de bir gün önce başlayarak ekipler tarafından kontrol edilecek. Çevrede trafik yoğunluğu ve gürültüye karşı önlem alınacak. Cumartesi ve pazar günlerinde hazır ekiplerde geç kalma riski bulunan adayları sınava yetiştirecek.
24: Şu an öğrencimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.
1: Bakan Çiftçi kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlüklerinin de açık olacağını söyledi. Buna göre sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü cumartesi günü saat 07.17, pazar günü de 07.15.30 saatleri arasında açık olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğner de sınav saatlerinde federasyona bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan kurum, sıfır atık başta olmak üzere çevre politikalarına ilişkin Emine Erdoğan'a bilgi verildiğini kaydetti. Kurum, ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra daha temiz, daha yeşil bir dünya anlayışıyla hayata geçireceğimiz projeleri ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik dedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir caretta ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı daha sonra. Antalya'da da olta iğnesi yutarak yaralanan bir caretta tedavi altına alındı.
25: Caretta'nın ayağına ip bağlamışlar.
7: ve denize atmışlar.
4: Onu fark ettiklerinde bir ayağına parke taşı bağlanmış haldeydi. Yaralı Caretta Caretta'yı amatör balıkçılar kurtardı.
8: Bizden sahibi hiçbir insan bunu aklının ucundan bile geçiremez, böyle bir zalimliği.
4: Muğla'nın Kuşadası ilçesinde iki amatör balıkçı avlanmak için tekneyle denize açılmıştı. Kıyıdan yaklaşık 900 metre kadar uzaklaştıktan sonra su yüzeyinde çırpınan bir hayvan fark ettiler. Yanına gittiklerine bir caretta caretta olduğunu gördüler. Hareket etmekte zorlanan hayvanın sağ arka bacağına parke taşı bağlanmış haldeydi. İpi kesip hayvanı kurtardılar.
7: Bismillah, hadi bismillah, hadi gülüm.
4: Burası da Antalya'nın Manavgat ilçesi. Sorgun sahil açıklarında bir caretta caretta yaralı halde bulundu. Olta iğnesi yutan hayvanın yardımına sivil toplum kuruluşu üyesi gönüllüler koştu.
9: Operasyonla olta iğnesi çıkartılıyor. Şu anda hayvan rehabilitasyon içerisinde tedavisi sürüyor. Hem antibiyotikle hem de vitamin takviyesiyle.
4: Derin adı verilen caretta caretta tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.
0: Tunçedim, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuları ağırlıyor. Kentte ilk kez düzenlenen Kano Akarsu Slalom Bahar Kupası yarışları başladı. Sporcular kıyasıya mücadele etti.
5: 6 ilden 120 sporcu Tunceli'de. Türkiye'nin en uzun parkurunda birincilik için mücadele ediyorlar.
10: Atmosfer çok güzeldi. Suyun akışı falan, her şey çok güzel. Yarışmadan da keyif alıyoruz.
5: Kano Akarsu Slalom Bahar Kupası yarışları başladı. Tunceli'de ilk kez düzenlenen etkinliğe 12 kulüpten 120 sporcu katılıyor. Müsabakalar minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştiriliyor.
10: Hava çok güzel, su çok güzel, dalgasız, hızı, her şey çok güzel.
5: Zorlu parkurda mücadele eden sporcular zamana karşı yarıştı. Son derece çekişmeli geçen yarışlarda zaman zaman ufak kazalar da meydana geldi.
12: Yıllardır bu memlekette çok büyük problemler yaşanmasına rağmen bugün gençlerimiz huzur içerisinde burada sporlarını yapabiliyorlar. Munzur'un kenarında huzurlu bir şekilde yarışmalarına katılabiliyorlar.
25: Akarsu branşımızı ilk defa Munzur Çayı'nda yapıyoruz. İnşallah bu da branşımız için, Tunceli için çok faydalı olacağını düşünüyoruz.
5: Dünyanın en kaliteli parkurlarından biri kabul edilen Munzur Çayı'ndaki yarışları bölge halkı da takip etti.
0: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Sağlam Evler sitesi davasında karar çıktı. 6 sanıktan 4'üne indirim yapılarak 3'er yıl hapis cezası verildi. Gerekçe olarak duruşmalardaki saygılı tutumları gösterildi. Başsavcılıksa kararın kanuna aykırı olduğunu belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.
1: 22'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 6 sanıktan ikisi beraat etti. 4 kişiye saygılı tutum nedeniyle indirim yapıldı. Başsavcılık karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Kahramanmaraş'ta Sağlam Evler sitesinin 2 bloğu 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Binada kullanılan beton ve demirlerin yönetmeliğe uygun olmadığı belirlendi. Ayrıca apartmanın üst katlarına sonradan yapılar eklendiği, zemin kattaki iş yerlerinin duvarlarının kaldırılarak depoya dönüştürüldüğü tespit edildi. Müteahhit ve şantiye şefinin de aralarında olduğu 6 kişi asli kusurlu bulundu. Sanıklar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarını yaptı. Kooperatif Başkanı Hayati Pakdil kendisinin sadece mali işlerle ilgilendiğini öne sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 22'şer yıl hapis istemiyle yargılanan 6 sanıktan 4'üne önce 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Ardından bu ceza 3'er yıla indirildi. Gerekçe olaraksa sanıkların duruşmalardaki saygılı tutumları, geçmişleri ve kişilikleri gösterildi. Diğer iki sanıksa beraat etti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başsavcılık tüm sanıkların bilinçli taksir suçundan cezalandırılmalarını, ayrıca meslekten men edilmeleri gerektiğini belirtti.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm sürerken zaman zaman bazı kazalar da yaşanıyor. Kağıthane'de bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki 4 katlı binanın duvarları zarar gördü. Binada oluşan hasar sonrası apartman sakinleri binayı boşaltarak yakınlarına gitmek zorunda kaldı. Binanın ikinci katındaki dairenin yatak odası duvarında da pencere büyüklüğünde bir hasar var. Yıkımı gerçekleştiren firmanın çalışanları binada hasar oluşan yerleri onarmak için çalışma başlattı. Time dergisinin dünyanın en etkili 100 ismi arasında gösterdiği Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yüksek istişare toplantısına onur konuğu olarak katıldı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Birol, özellikle de ABD-İran-İsrail savaşı barışla da son bulsa bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, ticaret yollarının değişeceğini söylüyor. Birol, elektrik çağına girildiğine de dikkat çekti. Bu noktada güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının çok daha önemli hale geleceğini vurguladı.
11: Dünya petrolün ve doğal gazının %20'sinden fazlası Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor idi 28 Şubat'a kadar. Artık kalıcı bir barış olsa dahi birçok ülke, birçok şirket artık Hürmüz Boğazı'na eskisi kadar güvenmeyecek.
1: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ABD, İran, İsrail savaşı son bulsa da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi. Birol, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD'ın yüksek istişare toplantısına onur konu olarak katıldı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının petrol fiyatlarını aşağı çekeceğini belirten Fatih Birol, böyle de olsa yeni ticaret yollarının yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
11: Vazo kırıldı. Yani vazo bir kere kırıldığı zaman, Hürmüz Boğazı kapandığı zaman dünyanın artık geleceğini tek bir 50 kilometrelik bir boğaza bağlanmayacağını insanlar bir kez anladı ve şu anda alternatiflere bakıyorlar. Bu büyük krizden ders alan ülkeler enerji politikalarını, enerji anlaşmalarını, teknolojileri gözden geçirmeye başladılar.
1: Petrol krizi güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha önemli hale getirdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu yönde birçok yatırım var. Fatih Birol'a göre bu yatırımlar daha da artacak.
11: Bizim esas geleceğimizin yenilenebilir enerjide ve nükleer enerjide olduğunu düşünüyorum. Özellikle elektrik üretiminde. Türkiye yenilenebilir enerji konusunda çok güzel adımlar attı. Yani hem güneşte hem rüzgarda Avrupa'da ilk beşteyiz. Daha da fazla büyüyebiliriz. Ve potansiyelimiz çok fazla var. Özellikle güneşte, rüzgarda da ve hidroelektrikte.
0: Yapay zeka görsel üretim platformu Midjourney, tıp dünyasında devrim niteliğindeki yeni projesini duyurdu. Geliştirilen yapay zeka destekli görüntüleme sistemi tüm vücut haritasını sadece 60 saniyede çıkarmaya hedefliyor. Peki bu sistem nasıl çalışacak? Ayrıntılar haberimizde.
5: Bilim kurgu gerçek oluyor. Tüm vücut için tıbbi görüntüleme tomografiden daha net, MR'dan daha zahmetsiz olacak. Hem de tarama saniyeler içinde tamamlanacak. Yapay zeka destekli dijital görsel üretim platformu Midjourney, tıp dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni tıbbi girişimini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin hedefi, MR benzeri bir tıbbi görüntüleme sistemini çok daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek. Midjourney Scanner adı verilen cihaz, bir su tankının içinde çalışacak şekilde tasarlanıyor. Sistem, suyun içindeki ultrason dalgalarını farklı açılardan vücuda gönderecek. Vücut dokuları ve tank içinde yayılan titreşimler, yapay zeka tarafından anında yüksek çözünürlüklü tıbbi görüntüye dönüştürülecek. Üstelik bu işlemin sadece 60 saniye sürmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçeceği takvimde netleşmeye başladı. Şirket Midjourney Spa konseptli ilk araştırma tesisini 2027 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde açmayı planlıyor. Sağlık ve dinlenme alanlarının bir arada olacağı bu merkezlerin ardından sistemin küresel olarak yaygınlaşması hedefleniyor. Şirket 2031 yılına kadar dünya genelinde 50 binden fazla tarayıcıdan oluşan devasa bir ağ kurmayı amaçlıyor. İlk etapta detaylı vücut haritaları sunacak olan şirket, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden ileri tıbbi teşhis yetkisi başvurusunda bulundu. Ruhsat içinse test sonuçları düzenli olarak yetkili kurumlara bildirilecek.
0: 54 ilde düzenlenen tetikçi operasyonunda 258 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada tetikçi temin etme ya da

ve bu saldırıyı gerçekleştirmem için bana 200 bin lira teklif ettiler diyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bir operasyon düzenlendi. 54 ili kapsayan bir operasyon, kapsamlı bir operasyon ve 258 şüpheli gözaltına alındı. Tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunanlar gözaltında ifadelere alınıyor. Ama tabii son günlerde çok sık karşılaşmaya başladık bu ilanlarla. Ne tür ilanlar var? İşte hasmını öldürtmek isteyenler de var. İşte iş yeri kurşunlatmak isteyenler oluyor. Rakibini işte kurşunlatmak isteyenler oluyor. Çok cüzi miktarlara bu işi yapabileceğini, gidip bir amiyane tabirle bir adam vurabileceğini söyleyen işte o tetikçiler söz konusu. Tabii bunların son olaydan sonra, Sarıyer'deki bu olaydan sonra bu tetikçiliği yapan kişinin de bağlantıları araştırılıyor. Arkasında kimler var? Ama genellikle bunların arkasında yeni nesil suç örgütlerinin olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde de haklarında soruşturma başlatılan yeni nesil suç örgütleri var. Çizgi film kahramanlarıyla anılıyorlar. İsimleri onlardan alınmış. İşte Daltonlar var, Casper'lar var. İşte Şirinler çetesi var. Red Kitler çetesi var. Şimdi bunlar özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde, yani Anadolu'dan gelmiş, işte şehrin banyolarında yaşayan küçük yaştaki çocuklara, 15 ila 24 yaş arasında yaşları değişen çocuk ve gençlere ulaşıyorlar. Nereden ulaşıyorlar? Sosyal medya ağı üzerinden genellikle. Yani suça özendirici paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte lüks yaşamlar gösteriliyor, lüks araçlar, lüks mekanlar, lüks kıyafetler. İşte silahlarla verilen pozlar ve bu çocuklar bir şekilde bu suç ağının içine çekiliyorlar ve kısa süre içinde de suç faaliyetlerinde kullanılmaya başlanıyorlar. Öncelikle işte onlara göre küçük suçlar, hırsızlık, gasp gibi suçlarda kullanılıyorlar. Sonrasından işte tetikçiliğe yönlendiriyorlar. Yani aslında bu, bakın, burada gördüğümüz ilanlardaki kişiler öyle münferit, kendi başlarına hareket eden şüpheliler değil, tamamen suç örgütleri tarafından yönlendirilen şahıslar. Arkalarında o gücü hissederek bu işe giriyorlar. Ve işte suç örgütlerinin yönlendirmesiyle de, dediğim gibi, genellikle işte haraç alma konularında kullanılıyorlar. Gidiyorlar ki işte X iş adamına gideceksin, ondan para istiyorlar iş adamından. Eğer o iş adamı o parayı suç örgütüne sağlamazsa, vermezse, gidiyorlar iş yerini kurşunlatıyorlar. Ya da işi daha ileri boyuta taşıyıp işte Sarıyer'de olduğu gibi iş insanının direkt bacağından vurduruyorlar. Hatta suikastlar düzenletiyorlar. İşte çocuk yaştaki bu şüphelilere, öyle ki 15 yaşında olan da var, işte 25 yaşında olan da var, ama görüyoruz genellikle çocuklar ve gençler, ki soruşturmalarda, haklarında açılan soruşturmalar var, görülen davalar var ve orada da bunlardan Z kuşağı mafya olarak bahsediliyor. Yani yeni nesil suç örgütleri ve suç kapsamları da her geçen gün açıkçası genişliyor. Yani uyuşturucu satışı, silah satışı, bunun dışında gasp, adam yaralama, işte suikastler ve çok geniş bir yelpazeden bahsedebiliriz. İnternette tetikçilik pazarlıkları dönüyor. Bunu normal bir işte, sohbet odasından işte o tetikçiye ulaşabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda aynı sosyal medya sayfalarında, ekrana da gelirse bir taraftan, yani silah satışı da var. Şimdi Türkiye'de, ki bakın, bu işte suç faaliyetlerinin, işte silahlı saldırıların çoğu da ruhsatsız silahlarla gerçekleştiriliyor. Türkiye'de 30 milyondan fazla ruhsatsız silah olduğu belirtiliyor. Ve şöyle de bir istatistik var, Umut Vakfı'nın verileri bunlar. Türkiye'de işlenen cinayetlerin %80'inden fazlasında ruhsatsız silahlar kullanılıyor. Bu ruhsatsız silahlar nereden temin ediliyor? Yine o da aynı şekilde sosyal medya sayfaları üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyorlar. İşte giriyorsunuz, işte birçok fiyatta silah bulabiliyorsunuz. Yani hatta şöyle söyleyeyim, yani 15 bin lira, işte 200 bin lira arasında çeşitli silahlara ulaşabiliyorsunuz internet üzerinden. Bakın, mesela fiyat 21 bin lira diyor, işte uzun namlulu silah. Bunun gibi çok çeşit bir yelpazeden bahsedebiliriz. İşte bunlar alınıyor, internetten bir şekilde temin ediliyor ve az önce işte ekrana geldi.

0: Suç faaliyetlerinde de bu tip silahlar kullanılıyor ki dediğim gibi Türkiye'de işlenen cinayetlerin %80'inde bu silahların kullanıldığı, ruhsatsız silahların kullanıldığı biliniyor. Tabii şimdi güvenlik güçlerinde çok kapsamlı operasyonları var. Yani Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili alarma geçmiş durumda uzun zamandır. Hem yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar yapılıyor. Hem de sosyal medya üzerinden yürütülen bu tip faaliyetler. Bunlar birer delil, birer belge zaten. Soruşturmanın birçok soruşturmaya da delil oluşturuyor bu görüntüler. İşte buradan da polis ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden de aslında iz sürüyorlar. Yani bu şahıslara ulaşıyorlar. Zaten bugünkü operasyonun aslında mahiyetinde de o var. Yani tetikçi temin etme ve tetikçilik işi yapma. Yani iki taraflı. Sadece tetikçilere yönelik operasyon, sözde tetikçilere yönelik operasyon düzenlenmiyor. Siz tetikçi arıyorsanız siz de bu suç çarkının içine girmiş oluyorsunuz. Size yönelik de operasyon düzenleniyor. İstanbul içi mekan kurşunlama, kişi kurşunlama, kundaklama, bıçaklama, darp. Yani suç yelpazesi o kadar geniş ki ya buradan siz fiyat, yani suçu belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu suçu işletmek istiyorum. Bunun karşılığında da fiyat alıyorsunuz. Hatta şöyle pazarlıklar görmüştüm bu haberleri yaparken. Yani eğer silahı siz temin ederseniz fiyatta indirim yaparız şeklinde de gerçekten de çarpıcı yazışmalarda var. Yeni nesil suç örgütleri ya da suç örgütleri diyelim çocukları tercih ediyorlar.
1: Evet.
0: İşlemlerde bu tip suç faaliyetlerinde. Çünkü işte ceza kanununa göre çok fazla ceza almıyorlar. Yani 18 yaşından küçük oldukları için örneğin aldıkları cezanın 1/3'ü de siliniyor. Yani diyelim ki 4 yıl bir cezadan bahsediliyorsa bunun 1 yılını alıyor ve genellikle de cezaevine girmeden bu işten sıyrılmayı başarıyorlar.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: NTV Radyo.

0: Dildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Bugün şöyle bir otosanayiye uzanalım. Orada egzost, egzoz, egzoz gibi türlü yazılışını görebilir, söylenişini duyabilirsiniz. Acaba doğrusu hangisidir? Bunlardan biri değilse nedir? Dilimize İngilizceden girmiş bir sözcük. Egzoz, egzoz. Yazık ki tamirci tabelalarında yazılı olanların bir bölümü yanlış. Egzoz. Otosanayiye girmişken yanlış kullanılan bir iki sözcüğe daha bakalım. Örneğin tampon sözcüğü çok yaygın olarak kullanılır ama doğrusu tampondur. N ile değil M ile. Tampon. Fransızca kökenli. Tamponun çeşitli anlamları var ama biz şimdi otosanayide olduğumuza göre otomotivle ilgili olan anlamı üzerinde duracağız. Çarpışmaların etkisini azaltmak için vagonların, otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım. Sonra şanzuman ya da şanjvan diye söylenen şanzıman sözcüğü var. Motorlu taşıtlarda hızı değiştirmeye yarayan dişliler topluluğu ve bu dişlilerin içinde bulunduğu yuva. Şanzıman. Bol bol fites dendiğini duymuşsunuzdur. O da Fransızcadan ama fites değil vites. Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni vites. Ve son olarak karosör, karisör gibi yanlış biçimlerde söylenen karoser. Otomobilde mekanizmayı oluşturan motor, makine, tekerlek gibi bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüm karoser. Hadi bugünkü sözcüklerin doğrularını bir kez daha söyleyelim. Egzoz, tampon, şanzıman, vites, karoser. Kazasız belasız sağlıklı günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmur da yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: İstanbul yol durumu.
5: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %26'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Elmalı arasında sabah trafiği gözleniyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece. Tam da ise Esenyurt Halkalı arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
1: İstanbul yol durumu. Haftası NTV Radyo. Saat 7.
6: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
5: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 19 Haziran Cuma. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Amerika-İran anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Hürmüz Boğazı ablukası kaldırıldı. Amerika-İran limanlarına giriş çıkış yapan gemileri durdurmayacağını açıkladı. Anlaşmanın baş müzakerecisi ve Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bugün İsviçre'de başlaması planlanan müzakerelere ilişkin konuştu. Netleştirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de İran'la Amerika arasında varılan mutabakata dair ilk kez açıklama yaptı. Hamaney çekincelerine rağmen mutabakat zaptı onayladığını ifade etti. Amerika-İran arasında imzaların atılması, özellikle de Lübnan'ın da ateşkese kalıcı şekilde dahil edilmesi İsrail ile Amerika arasında adeta krize yol açtı. Anlaşma İsrail açısından başarısızlık olarak değerlendirilince Başbakan Netanyahu'nun öfkelendiği basında yer aldı. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance Netanyahu'nun öfkesine yanıt verdi. "Bana başka, size başka konuşuyor," dedi. Kabine üyelerinin Netanyahu'ya yanlış öneriler verdiğini de öne sürdü. Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mutabakatı oldu. MGK açıklamasında Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir denildi. NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz'daki Ankara'daki kritik liderler zirvesi öncesi Brüksel'de bir araya geldi. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya Amerika-İran mutabakatı ve Ukrayna'ya destek paketi damga vurdu. İttifakın nükleer caydırıcılığını modernize etme kararı aldığı zirvede Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth NATO'da hazıra konma dönemi bitti dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağladı. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısında bulundu. Yeni parti konusunda da uzun süredir bir hazırlığın yapıldığını söyledi. Bu arada aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. günü dündü. Silivri'deki duruşmada savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye olan isimleri, aileleri ve sevenleri karşıladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırıldı. Polis başına çuval geçirilip zorla araca bindirilen Karaal'ın izine ulaşmaya çalışıyor. Olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltında endişeli aile merakla olumlu bir haber almayı bekliyor. Karaal'ın eşi daha önce tehdit edilmediklerini, şüphelendikleri kimse bulunmadığını söylüyor. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Kayyum kararı şirketlerin tamamı için kaldırıldı. İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metro ile ulaşılabilecek. Açılış bugün yapılacak. Dünya Kupası A grubunda erken liderlik savaşı niteliğinde de bir randevu yaşandı. Meksika, Güney Kore ile karşılaştığı maçı Luis Romo'nun 50. dakikada attığı golle Meksika 1-0 önde tamamladı. İsviçre 2026 Dünya Kupası'nda galibiyetle tanıştı. Murat Yakın'ın öğrencileri Edince Kolu Bosna Hersek'i 4-1 yendi. A grubu maçında da Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Yarın oynanacak Paraguay karşılaşması öncesi A milli takım teknik direktörü Montella konuştu. "Büyük bir hayalimiz var. Futbolcular makine ya da robot değil. Ben kendime ve onlara güveniyorum," dedi. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertlerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi. Kartal ilk açıklamasında şampiyonluk sözü verdi. Fenerbahçe yeni sezon için ilk transferi de duyurdu. Sarı lacivertliler Vedat Muriç ile prensipte anlaşmaya vardığını açıkladı. 32 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlayalım. 6.2 milyarlık vurgunun kritik ismi kaçırıldı manşetiyle çıkıyor bugün Sabah gazetesi. Kıyak ihalelerle yandaş şirketlere 6.2 milyar liralık vurgunun yapıldığı Kültür AŞ'nin o dönemki mali işler müdürü Erhan Karaal kaçırıldı. İBB davasında sanık olan Karaal bir ay sonra ifade verecekti diyor bugün sabah manşetten. İstanbul'da gurur günü bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Halkalı Arnavutköy hattıyla İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre olacak diyor sabah bugün. Avrupa'da sosyal ağlara çocuk davaları arttı. Çocuklarını korumak için sosyal medya şirketlerine tazminat davaları açan Amerikalı anne babalara Avrupa'dan da destek geldi. Fransa, İtalya, Hollanda ve Almanya'da aileler bağımlılık yaratan intihar vakalarını tetikleyen platformlara dava açmaya başladı diyor bugün sabah. Milliyete bakalım. Umut Limanı sığınak oldu manşetini görüyoruz. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürürken Umut Limanı gibi dayanışma grupları bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için yeniden ayağa kalkma fırsatı sağlıyor diyor Milliyet bugün. Terör yükünden kurtaracağız bir diğer başlık. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayınlanan 11 maddelik bildiride iç ve dış güvenlik konularıyla bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapılan bildiride İran'la Amerika arasında sağlanan mutabakattan duyulan memnuniyet de dile getirildi deniliyor. Bugün yine bu haber de Milliyet'te yer buluyor. CHP'de İzmir depremi bir diğer haber. İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi bitti. Mutlak butlan ve ihraç kararlarını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay başkanlığa bağımsız devam edecek. Tugay'ın ardından başkan vekili Yıldır'la meclis üyeleri Özuslu ve Baysak da istifa ettiklerini duyurdu diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet'in manşeti biz bu savaşı neden yaptık başlığı. Amerikan kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu deniliyor. Bugün Hürriyet de bu haberi manşetten veriyor. Serbest kaldı sanki kahraman bir diğer başlık. 6 yaşındaki kızı HKG'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendiren Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıllık kesinleşen cezasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi. Gümüşel cezaevinden tekbirlerle kahraman gibi çıktı diyor. Bugün Hürriyet gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor. Yeni Şafak dünya kazandı, İsrail kaybetti diyor manşetten. Amerika ve İran liderleri 28 Şubat'ta başlayan savaşı sonlandıran 14 maddelik mutabakat zaptını bugünü beklemeden imzaladı. Bölgesel istikrarı ve dünya ekonomisini tehdit eden çatışmaların sona ermesi tüm dünyada memnuniyetle karşılanırken çatışma ve kaostan beslenen İsrail rahatsız oldu diyor bugün Yeni Şafak. Akşamın manşeti ifade vermeden kaçırıldı. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden başına poşet geçirilerek kaçırıldı deniliyor bugün akşamda. Ve Posta gazetesinde de şiddetin fotoğrafı başlığını görüyoruz. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın 3 hafta yoğun bakımda kalıp ölümden döndü. Ama bir bacağını kaybetti. Aylardır tedavisi devam eden ve diğer bacağını da kaybetme riski bulunan kadın. Kendisine geri dönmediğim için bunlar başıma geldi. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor dedi. Ve bu haber de bugün Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda grup aşamasında heyecan devam ediyor. Günün ilk randevusunda 3'er puanlı iki ekip karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ABD ile Avustralya arasındaki maç saat 22'de başlayacak. Ardından C grubu karşılaşmaları var. Saat 1'de İskoçya-Fas, gece 3.30'da Brezilya-Haiti maçlarını izleyeceğiz. Gün aydınlanırken A-Milli futbol takımımız sahada olacak. Saat 6'da Türkiye Paraguay'la ilk 3 puanını almak için mücadele edecek.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Milas yolunun 19-20. kilometrelerinde ve Trabzon Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
12: Borusan Next.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
15: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
16: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
17: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
18: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
17: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
18: Aygaz diyorum.
19: Filonuz'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
20: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
21: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
22: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
23: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
24: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Tek reklam.
1: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
0: Tek reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
3: Mobile Systems.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İran-Amerika müzakereleri planlamalara göre İsviçre'nin Bürgenstock kentinde bugün başlayacak ama hala kararlaştırılmamış konular var. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran-Amerika-İsrail üçgenindeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler sözden.
5: Trump yönetiminin ikinci en üst düzey ismi İran'la Amerika arasındaki anlaşmayı eleştiren İsrailli bakanlara tepki gösterdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance önce New York Times'a verdiği kapsamlı ve uzun röportajda sonra da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı isimleri hedef aldı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'de Amerika'yı eleştiren ve anlaşmaya saldıran bazı kabine üyelerine şunu söylemek isterim dedi. Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail'e sempati duyan tek devlet başkanı ve dünyanın süper gücünün devlet başkanıdır. İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım tüm dünyada elimde kalan tek güçlü müttefiki hedef almazdım dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi dedi. İsrail'in sorunu Donald Trump değil, İsrail'de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir gibi sert ifadeler kullandı. İran'la varılan anlaşmanın Trump ve Netanyahu'nun arasında açtığı, iki lider arasında gerginliğe yol açtığı gibi haberler yansımıştı basına. Zaman zaman iki lider arasında telefon görüşmelerinin gergin geçtiğini biliyoruz. J.D. Vance New York Times'a verdiği röportajda da İsrail ve Amerika arasında görüş ayrılıkları olursa bazı konularda Amerika'nın kendi çıkarlarını ilerleteceği mesajını verdi. İsrailli bakanlara da sizin öneriniz ne peki diye sordu. 9 milyon nüfusu bir ülkesiniz, her ulusal güvenlik sorununuzu öldürerek çözemezsiniz gibi dikkat çekici de bir ifade kullandı. Başkan Yardımcısı Vance'in bu sözlerle hedef aldığı isim aslında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir İran'la varılan anlaşma sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada anlaşmanın İsrail'in güvenliğini sağlamadığını iddia etmiş ve İsrail birliklerinin de Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi gerektiğini söylemiş, taviz vermemeliyiz demişti. Itamar Ben-Gvir sosyal medyadan Vance'in bu sözlerinin ardından yaptığı açıklamada siz ne önerirdiniz sorusuna Vance'in cevap verdi. Önerim 21. yüzyılın Nazileriyle başa çıkmak, tıpkı Amerika'nın 20. yüzyılın Nazileriyle başa çıktığı gibi ifadesini kullandı. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise Vance'in İsrail'in silahlarının Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildiğine yönelik ifadelerine karşı Amerika'ya sağladığımız istihbarat sayısız Amerikan vatandaşının hayatını kurtardı yanıtını verdi. Şimdi İran'la Amerika arasında imzalanan anlaşmanın ardından bu 60 günlük takvim işlemeye başladı. Teknik görüşmeler İsviçre'de yapılacak. Başkan Yardımcısı Vance gitmeyi planlıyorum dedi ama tarih vermedi. Muhtemelen hafta sonu diyerek hafta sonunu işaret etti. Bu görüşmeler mutabakat zaptı sonrası İran'la varılması olası nihai anlaşma için önem taşıyor. Görüşmelerde İran'ın nükleer programı, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğunun akıbeti ve bu uranyumun seyreltilmesi gibi teknik bazı ayrıntılar ele alınacak.
4: Begüm Dönmezler söz Washington'dan aktardı. İran dini lideri Müşteba Hamaney, İran'la Amerika arasında varılan mutabakata dair ilk kez açıklamalarda bulundu. Hamaney, çekincelerine rağmen mutabakat zaptını onayladığını ifade etti. İran liderinin açıklaması sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hamaney, ileride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakerelerin Amerika'nın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğine vurgu yaptı. Amerika ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu vurgulayan Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın aldığı sorumluluğun ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti. İran lideri sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu. Beştepe'de de önemli bir toplantı vardı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı ve toplantıda Amerika-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. MGK açıklamasında organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
6: Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mutabakatı oldu.
7: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
6: Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Ankara bu adımlara tepki göstermişti.
7: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
6: Ve terörsüz Türkiye süreci. MGK açıklamasında terörsüz Türkiye süreci için ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önemde denildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, bu konudaki güçlü iradenin teyit edildiği bildirildi. MGK açıklamasındaki organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti.
7: Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.
4: NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz'da Ankara'daki kritik liderler zirvesi öncesi Brüksel'de bir araya geldi. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya Amerika-İran mutabakatı ve Ukrayna'ya destek paketi damga vurdu. İttifakın nükleer caydırıcılığını modernize etme kararı aldığı zirvede Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO'da hazıra konma dönemi bitti dedi. Ankara küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa Amerikan Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Bakan Fidan, Rusya ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu önemli konuların Amerikan Başkanı'nın katılmadığı bir toplantıda karara bağlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Fidan, toplantının Ankara'da ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak olmasının Trump'ın zirveye katılmasını mümkün kıldığını belirtti. Dışişleri Bakanı, Amerika ve İran arasındaki mutabakata da değindi. Zenginleştirilmiş uranyumun kaderinin kritik olduğunu, seyreltilme sürecinin taraflar arasında görüşüleceğini vurguladı. Putin'le görüşmesine ilişkin bilgi de veren Fidan, Moskova'yla yapıcı ilişkilerin sürdüğünü vurguladı.
0: NTV Radyo.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti dün. Beştepe'deki görüşmeyi Meclis Başkanı sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meclis Başkanı kısa süre önce DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya gelmişti. Görüşmede DEM heyeti terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zarar verdiğini söyledi.
8: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tugay kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
9: Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
8: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun il başkanlığına görevden alınan Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü'yü ataması iddiaları daha da yüksek sesli hale getirdi. Cemil Tugay dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırdı. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını söyledi. Bu nedenle istifa kararı aldı.
9: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir.
8: Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı olduklarını dile getirdikleri, parti içi mücadelenin önemini vurguladıkları belirtildi. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır ve Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özustu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.
4: CHP Yüksek Disiplin Kurulu da dün önemli bir toplantı yaptı. CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazlı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti konusunda önemli mesajlar verdi.
6: CHP'de ihraç istemiyle disipline sevkler sürerken Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir karara imza attı. Kurul CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin yaptığı itirazı görüştü. İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Gerekçe olarak Günaydın'ın verdiği yazılı savunmayla mutlak butlan davasıyla ilgisi olmadığının anlaşılması gösterildi. Bu kararla Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili görevine dönebileceği belirtiliyor. Günaydın dışındaki 8 ismin ise tedbir kararına itirazları 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
10: Grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'ın daha önce de söyledik görevine devam etmesi kaçınılmazdır.
11: Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir.
6: CHP'den ihracı istenen 9 isim 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma verecek. Gözler bir yandan da olağanüstü kurultay için verilen imzalar sonrası genel merkezin atacağı adımda. Ankara'da hal ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrıda bulundu.
12: Partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey.
6: Özel No TV yayınına da katıldı. Olası yeni parti hazırlığı için tarih verdi. Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
12: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
4: Bu arada meclis başkanlığına 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bulunuyor. 12 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. gün görüldü dün. Silivri'deki duruşmada savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye olan isimleri, aileleri ve sevenleri karşıladı.
13: Benim için zor bir süreçti.
14: Zordu yani, evet. Ve 16'ya girdiniz artık.
13: Ve 16'ya girdik. Şimdi burada olmak, dostlarımın yanında olmak, ailemle bir arada olmak. Çok iyi geldi.
8: Hakkında tahliye kararı verilen Elif Atayman'ı sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de görülmeye devam ediyor. Savcılık, aralarında İBB'ye bağlı Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da olduğu 5 kişinin tahliyesini istedi. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edilenleri, sevenleri ve aileleri karşıladı. Duygusal anlar yaşandı.
15: Her hafta oğlum, her hafta aslına geldi. Kapalı görüş, açık görüş, hiç ayırt etmesizin geldiler. Bu arada dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailemi de beni hiç yalnız bırakmadılar. Maddi manevi hep yanımdaydılar.
8: İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İhale Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Hasan Yalaz da tahliye olan isimler arasında. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasının aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414.
4: Bir son dakika gelişmesi var. Amerika ile İran arasında hatırlanacağı gibi mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bugün de görüşmelerin yapılması bekleniyordu. Beyaz Saray'dan Vance açıklama yapmıştı. Beyaz Saray açıklama yapmıştı ve Vance'in İsviçre'ye gitmek için bu gece yola çıkmayacağını söylemişti. Bu konuya dair İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Amerika-İran görüşmeleri bugün yapılmayacak denildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı Amerika-İran görüşmelerinin bugün yapılmayacağını duyurdu. Biz de bu son dakika bilgisini sizinle paylaşmış olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırıldı. Polis başına çuval geçirilip zorla araca bindirilen Karaal'ın izine ulaşmaya çalışıyor. Olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltında. Endişeli aile merakla olumlu bir haber almayı bekliyor. Karaal'ın eşi daha önce tehdit edilmediklerini, şüphelendikleri kimsede bulunmadığını söylüyor.
8: Bir yakınından çıkmış, aynı sokakta bulunan evine gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aniden önü kesildi. O andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.
16: Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evine doğru yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ardından başına bir çuval geçirildi ve gri renkteki bir araca bindirilerek buradan zorla kaçırıldı.
8: İstanbul Maltepe'deki sokakta yaşananlara ailesi de şahit oldu.
17: Bir bağırış durdum. Eşimin telefonunu beni aradı. Polis 3 kere bir bağırdı. Ben de hemen cama çıktım. Baktım kızım orada, eşim orada ama garip olan şey eşimi iki kişi yanlardan tutmuş. Kafasına şöyle bir vurup arabanın içine atıp kapıları kapatıp gitti.
8: Zanlıların iş yerinden çıktıktan sonra Erhan Karaal'ı takip ettikleri değerlendiriliyor. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal daha önce şüphelendikleri bir durum olmadığını anlattı.
17: Eşimin hiçbir kimseyle husumeti yok, olma ihtimali yok. Herkesi aradım tek tek. Bir kişi de ya şöyle de bize yan baktı ya da bize kötü söz söyledi diye bir argümanla bu zamana kadar karşılaşmadım.
8: Karaal'ın telefonunun bir ara sinyal vermesi aileyi ümitlendirse de henüz bir ize ulaşılamadı. Kaçıranlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
17: Biz hemen beni bulu tıkladık ama oradan hiçbir sinyal alamadık. Kapalıydı ama kızlarım sürekli tabii ağlayıp hep babalarının işte nereden bulacağına baktıkları için bir anda sinyal gelmeye başladı. Biz de polis memuruna hemen gittik verdik. Atladılar polis arabasına, gittiler Kartal'da açık samanlık bir alanda. Sinyal geliyor, telefon bulunamadı.
8: 7 yıldır Kültür AŞ'de görev yapan Erhan Karaal, finans yönetimi alanında uzman bir isim. Bütçe planlama, finansal faaliyetler ve mali raporlama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Öte yandan İBB davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.
4: DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'ni 20 Eylül'de yapacak karar DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda alındı. Toplantının ardından konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak 5. Olağan Kongremizi 20 Eylül'de Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Şimdi tüm hazırlıkları 20 Eylül'e en güçlü şekilde gidebilmek ve hazırlanmak üzere yapıyoruz diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haksız fiyat artışı gerekçesiyle beyaz et sektörünün en büyük şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alınırken 13 şirkete de denetim kayyumu atanmıştı. Şirketler kayyum kararına karşı yargı yoluna başvurdu. Bu şirketlerden 4'ünün kayyum kararı geçtiğimiz günlerde kalkmıştı. Dün de 9 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Böylece 13 şirketin tamamı için kayyum uygulaması durdurulmuş oldu. Konut satışları Mayıs'ta 100 bin bandının altına indi, duraklamaya işaret etti. Son 2 yılın en düşük konut satışı yapıldı. Kredi kullanımında da gerileme var.
18: Konut piyasası Mayıs ayında durgunlaştı. Satışlar 2 yılın en düşük seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 93.333 konut satışı gerçekleşti. Nisan ayında 126.808 konut satılmıştı. Böylece satışlar aylık bazda %26 gerilemiş oldu. Uzmanlara göre satışlardaki gerilemenin en büyük nedeni savaş nedeniyle artan faiz oranları. Bankalar %2,49'luk kredi kampanyalarını sona erdirdi. Faiz oranları yeniden %3'e yaklaştı. Kredili konut satışı aylık %30 düşerek 19.774 adede indi. Düşüşün bir diğer nedeni de geçen ay resmi tatillerin normal aylara oranla fazla oluşu. Bu durumun da satış işlemlerine yansıdığı düşünülüyor. Mayıs'ta iş yeri satışları da %27 düşüş kaydetti. Nisan'da 15.694 adet olan satış rakamı Mayıs'ta 11.434 adede indi.
4: Pazar günü, Babalar Günü, hem mağazalarda hem de internet alışverişinde hediye hareketliliği sürüyor. Babalara alınacak hediyelerde sürpriz yapmak yerine ihtiyaçlar ön planda tutuluyor.
18: Babalar Günü'nde hediye seçiminde duygusallık değil, ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. Bir mobil alışveriş uygulaması Babalar Günü öncesi 3000 katılımcıyla araştırma gerçekleştirdi. Buna göre katılımcıların %73'ü bu özel gün öncesi hediye almayı planlıyor. Kız çocukları babalarına hediye alma konusunda daha istekli. Kadınların %76'sı hediye almayı planlarken erkeklerde bu oran %70. Hediye alacakların %37'si babalarının ihtiyacını karşılayacak bir ürüne öncelik vereceğini söylüyor. %27'si babasının beğeneceğini düşündüğü bir ürünü tercih ediyor. Her 100 kişiden sadece 16'sı babasını şaşırtmak istediğini belirtiyor.
19: Çarpıcı bulgulardan biri son dakikacılık çok yüksek. Hediye kararı son haftaya kalıyor. Erkeklerin son dakikacılığı hatta daha belirgin. %33'ü erkeklerin hediye almayı son güne bırakıyorlar.
18: Perakende sektöründe en yoğun alışverişin yapıldığı gün Anneler Günü. Onun ardından Sevginler Günü geliyor. Babalar Günü ise 3. sırada.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %47'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
21: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
0: Tek reklam.
22: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
23: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
22: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
20: tek reklam. NTV Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
20: NTV Radyo.
5: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Anahtar teslim
1: mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com.

0: canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: NTV Radyo.

0: Dildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Son dakika.
5: Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırılmıştı. Emniyetin çalışması sonucu iyi haber geldi ve Tuzla'da bulunduğu bilgisi geldi. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'dan.
6: Bir süre önce gerçekleşti. Tuzla'da bulunduğu kaçırılan İBB yetkilisi ve sağlık durumunun da iyi olduğunu öğrendik. Erhan Karal önceki gün evinin önünden kaçırılmıştı ve ardından da polis alarma geçmişti. İBB Kültür Müdürü hakkında aramak için alarma geçmişti ve o çalışmalar bugün sonuç verdi. Sabah saatlerinde Tuzla'da Erhan Karal alıkonulduğu yerde bulundu. Sağlık durumunun da iyi olduğunu öğrendik. Bir kez daha söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına da ismi geçiyordu. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal. 17 Haziran akşam ailesiyle birlikte bir ziyarete gittikti. Saat 21 sıralarında Maltepe'de evinden çıkıp evinin arabasının yanına gelmişti. Tam o sırada ailesini beklerken Karal'ın yanına bir araç yaklaştı. Araçta inen saldırganlar tarafından önce darp edildi. Başına vuruldu. Ardından da başına bir çuval geçirerek saldırganlar tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Karalı kaçıran aracın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı. Hatta güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Erhan Karal'ın çocuğunun ve komşusunun kaçırıldığı anları gördüğü de belirtiliyordu. Karal kaçırılırken başına siyah bir çuval geçirilmişti. Plaka sahte çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yapmıştı. Erhan Karal'ı kaçıran kimliği belirsiz kişilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiştir açıklaması yapılmıştı ve ardından da İstanbul polisi çalışmalarına başladı. Dediğim gibi çarşamba akşamı kaçırılmıştı Erhan Karal ve bugün sabah saatlerinde Tuzla'da bulundu. Ama en önemli gelişme şu: Erhan Karal'ın sağlık durumu iyi ve bu olayla ilgili 7 zanlı da gözaltında. Daha önceden de 2 kişi bu olayla ilgili olduğu düşünen 2 kişi gözaltına alınmıştı.
7: Ya şunu da sorayım, tabii önemli sıcak bir gelişme, sen de aktardın ama mesela polis tabii o günden bu yana sıkı bir şekilde çalışıyordu. Nasıl bir şekilde bir çalışma yürütüldü, nasıl iş sürüldü?

0: güvenlik kameralarından istirerek ulaşmış olmaları tabii muhtemel. Bunlar çok yeni, çok sıcak bir gelişme olduğu için daha detayları, daha net yanıtları ileriki bültenlerde söyleyeceğiz ama birinci unsur güvenlik kamerası. Artı dün iki kişi gözaltına alınmıştı olayla ilgili olduğu düşünülen. Onların Erhan Karal'ı kaçırdıkları değil ama olayla ilgili oldukları öne sürülüyordu. Onların sorgularından tabii bazı bilgiler çıkmış olabilir ama en önemli olan tabii dün biz bunu saat 13 civarlarında duymuştuk Erhan Karal'ın kaçırıldığını. Çarşamba günü saat 21'de kaçırıldığı belirtiliyordu. İşte İstanbul polisi de kaçırıldığı andan itibaren ailesinin beyanı üzerine Erhan Karal'ı bulmak için yoğun bir çalışma içindeydi ve o çalışmalar biraz önce sonuç verdi. Erhan Karal İstanbul'da Maltepe'de kaçırılmıştı. Yine komşu sayılabilecek bir ilçede Tuzla'da kaçırıldıktan neredeyse iki güne yaklaşırken sağ salim bulundu ve olayla ilgili de gerizanlı gözaltında.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal bulundu ve sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisi geldi. Ayrıntıları NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal aktardı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tarih hocası olan Nathan Pearl Rosenthal'in Devrimler Çağı ve Bu Devrimleri Yapan Kuşaklar isimli çalışması kolektif kitaptan yayımlandı. Eseri dilimize Gökhan Arıkan çevirmiş. 18. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'nın tamamına yakınını ve Amerikan topraklarının çoğunu bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kral yönetiyordu. Dünya yönetenleri yönetilenlerden ayıran siyasal ve sosyal hiyerarşiler etrafında kurulmuş imparatorluklar dünyasıydı. Gel gelelim 100 yıl sonra, yani 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Amerikan, Fransız ve Haiti devrimleri, İspanyol Amerikası bağımsızlık hareketleri ve daha birçok ufak ayaklanmayla Atlantik'in her iki yakasında birbirini izleyen devrimler, bu eski rejimin çoğunu silip süpürdü. Devrimler henüz köklü eşitlik hareketleri olmasalar da cumhuriyetlerin ve bireysel hakların yükselişinin önünü açtılar. Dönemin önde gelen düşünürlerinden Thomas Paine bu süreci devrimler çağı olarak tanımlıyor. Yazarımız Nathan Pearl Rosenthal, devrimler çağının yalnızca barikatların ve bildirilerin değil, nesiller arası bir aktarımın, öğrenmenin ve dünyayı yeniden kurma iradesinin tarihidir diyor. Ona göre devrimler bir gecede olmaz. Kuşaklar boyunca biriken fikirlerin, cesaretin ve hayal kırıklıklarının ürünüdür. Bir kuşak eski düzeni sorgular, bir sonraki kuşak o sorgulamayı siyasi bir programa dönüştürür. Nitekim Pearl Rosenthal kitabında Amerikan, Fransız, Haiti ve Latin Amerika devrimlerini birbirinden kopuk olaylar olarak değil, birbirini besleyen ve kuşaklar boyunca şekillenen büyük bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor. Yani devrimleri yalnızca büyük isimler ve dramatik anlar üzerinden okumuyor. Fikirlerin dolaşımı, deneyimlerin aktarımı ve kuşakların birbirine bıraktığı miras üzerinden ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: NTV Radyo,
5: dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Ülkemizde orman yangınları en sık yaz aylarında görülüyor. Peki ormanlarımızı nasıl korumalıyız? Hangi çalışmalarla ormanlarımızı yaza hazırlamalıyız? Profesör Doktor Doğanay Tolunay anlatıyor.
8: Biliyorsunuz hani geçtiğimiz aylar, kış ve bahar ayları oldukça yağışlı geçti. Bu sevindirici bir durum ama böyle yağışlı bahar aylarında özellikle yol kenarlarında, orman kenarlarında otsu türler çok hızlı büyürler. Yani işte boyları yarım metre, bir metreye ulaşabilir nemin de etkisiyle birlikte. Ve bu büyüyen otlar eğer Mayıs, Haziran ayları gibi yağışlar azalır ve sıcaklıklar artarsa kuruduğu için ormandaki yanı

0: maddenin artmasına neden olurlar. Kuru otlar odunsu olmadığı için, otsu yapıda olduğu için tutuşma sıcaklıkları çok daha düşüktür odunsu materyallere göre. Ufacık bir kıvılcımda bu kuru otlar, hele bir de yağış nedeniyle boylandıysalar, çok hızlı bir şekilde tutuşup yangının da hızlı bir şekilde yayılmasına neden olabilirler. Önümüzdeki dönemde işte sıcaklıkları takip edilmesi, eğer sıcak hava dalgaları ani olarak kuraklıklar meydana gelirse, bu belli noktalarda işte yerleşimle orman arasındaki ara kesitlerde, elektrik nakil hatlarının altında, yol kenarlarında bu kuru otların biçilmesi, temizlenmesi gerekiyor. Yine ormanla iç içe olan köylerde de kuru otların kaldırılması gerekiyor. Çünkü çok hızlı olarak yangın ilerleyeceği için müdahale edilmesi, söndürülmesi zorlaşacak ve geniş alanlara yayılabilecektir. Bunlara ek olarak da sadece kuru otların mücadelesi değil, yangınlar aslında bir afet olarak ele alınması gerekiyor. Önleyici tedbirler son derece önemli. İşte bu aylarda örneğin orman içindeki yolların bakımının yapılması, sık ormanlarda yanıcı madde yükünü azaltacak önlemler yapılması, yangın işçilerinin eğitimlerinin tamamlanması, araç gereç bakımlarının yapılması, farklı kurumların işbirliği yapması, çünkü yangınlarda itfaiyeden Orman Genel Müdürlüğü'ne, karayollarına, elektrik dağıtım şirketlerine kadar çok geniş perspektifte ilgilenmesi gereken kurumlar var. Bunların işbirliği yapması, her birinin kendi sorumluluk alanlarında yangınlarla mücadele için önlemleri alması gerekiyor.
1: Doğa Konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems. Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Arvento, Arvento.
15: Mobile Systems.
14: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
15: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
16: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
15: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
17: Reklam.
18: Kılıçoğlu'yla.
19: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
20: Hafta sonu Ege'de denize girmeyi planlayanlara rüzgarlı bir hava olduğunu hatırlatalım. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme boyunca Poyraz ve Karayel'in hızı saatte 55-60 kilometreye kadar çıkacak. Bodrum'da ise 30-40 kilometre hızla esecek.
15: Her mevsimde, her havada.
18: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
19: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
21: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırılmıştı. Emniyetin çalışması sonucu iyi haber geldi. Karaal Tuzla'da bulundu ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Amerika-İran arasında bugün İsviçre'de müzakereler yapılacağı belirtiliyordu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı görüşmenin bugün gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Hürmüz Boğazı ablukası da kaldırıldı. Amerika, İran limanlarına giriş çıkış yapan gemileri durdurmayacağını açıkladı. İran dini lideri Müştaba Hamaney de İran'la Amerika arasında varılan mutabakata dair ilk kez konuştu. Hamaney çekincelerine rağmen mutabakat zaptını onayladığını ifade etti. Amerika-İran arasında imzaların atılması, özellikle de Lübnan'ın da ateşkese kalıcı şekilde dahil edilmesi İsrail-Amerika arasında adeta krize yol açtı. Anlaşma İsrail açısından başarısızlık olarak değerlendirilince Başbakan Netanyahu'nun öfkelendiği basında yer aldı. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance Netanyahu'nun öfkesine yanıt verdi. "Bana başka, size başka konuşuyor," dedi. Kabine üyelerinin Netanyahu'ya yanlış öneriler verdiğini de öne sürdü. Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan barış mutabakatı oldu. MGK açıklamasında Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir denildi. NATO Savunma Bakanları 7-8 Temmuz'da Ankara'daki kritik liderler zirvesi öncesi Brüksel'de bir araya geldi. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıya Amerika-İran mutabakatı ve Ukrayna'ya destek paketi damga vurdu. İttifakın nükleer caydırıcılığını modernize etme kararı aldığı zirvede Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth NATO'da hazıra konma dönemi bitti diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zarar verdiğini söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazını karara bağladı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısında bulundu. Yeni parti konusunda da uzun süredir bir hazırlığın yapıldığını söyledi. Bu arada aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. gün görüldü. Silivri'deki duruşmada savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye olan isimleri, aileleri ve sevenleri karşıladı. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. Kayyum kararı şirketlerin tamamı için kaldırıldı. İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metroyla ulaşılabilecek. Açılış bugün yapılacak. Dünya Kupası A grubunda erken liderlik savaşı niteliğinde dev bir randevu yaşandı. Meksika Güney Kore ile karşılaştı. Maçı Luis Romo'nun 50. dakikada attığı golle Meksika 1-0 önde tamamladı. Dünya Kupası B grubu 2. hafta maçında Kanada Katar'ı 6-0 mağlup etti. İsviçre 2026 Dünya Kupası'nda galibiyetle tanıştı. Bosna Hersek'i 4-1 yendi. A grubu maçında da Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Yarın oynanacak Paraguay karşılaşması öncesi A milli takım teknik direktörü Montella konuştu. "Büyük bir hayalimiz var. Futbolcular makine ya da robot değil. Ben kendime ve onlara güveniyorum," dedi. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi. Kartal ilk açıklamasında şampiyonluk sözü verdi. Fenerbahçe yeni sezon için ilk transferini de yaptı. Sarı lacivertliler Vedat Muriç ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. 32 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi.
0: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Sanayi ve sanayileşme, ekonomik büyümenin, ekonomik kalkınmanın, refahın temel güçlerinden biri olmakla birlikte Türkiye söz konusu olduğunda Türkiye bakımından, ülkemiz bakımından ayrı bir anlam ifade ediyor. Öyle ya, Osmanlı'dan bu yana sanayileşme, endüstriyel gelişmede Avrupa'yı tırnak içinde yakalayabilme ve rekabetçi güce ulaşabilme amacı adeta milli bir politikanın ötesinde bir ulusal heyecan olarak hepimize kazandırıldı, kazandırılmıştı. Belirli dönemlerde özellikle Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ortaya koyulan sanayileşme politikası, ithal ikameci politikalar, yani ithal etmeyelim, biz burada yerli ve milli sanayimizi üretelim anlayışından yola çıkan büyük başarılara imza atıldı ve Türkiye'nin daha evvel hani deyim yerinde ise toplu iğne bile üretemeyen bir durumdan dünyada, dünya pazarlarında, market raflarında, showroomlarda satılan, rağbet gören model ve ürünlerin üretimine, tedariğine kadar gelebilen bir çizgi yaşandı. Ama tabii bu heyecan ve bu manevi yön zaman içerisinde dengeleniyor. Tıpkı hani ihracata 40 yıl boyunca şampiyon muamelesi yapıp gönül ve zihinlerimizde en öncelikli yeri, ceplerimizden ve hayatımızdan da en büyük desteği sağladıktan sonra işte gelinen noktada o eski heyecanlarla işin sadece yürümediği anlaşılıyor. Bu kadar niye bahsettim? Bir zamanlar ağır sanayi birbirini takip eden sürekli temel atma törenleri vesaireden bu yana çok zaman geçti. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayi anketi eskiden açıklandığında gündemde ön sırayı alır, yer yerinden tabiri caizse oynardı. Şimdi İstanbul Sanayi Odası'nın 58 yıldır sürdürdüğü bu çalışmanın güncel versiyonu yayınlandı. Evet, tabii kendisine yer buldu ama daha bir soğukkanlılıkla ve belki de hani o sanayi ya da ihracatı önceleyen, onlara tırnak içinde şampiyon muamelesi yapan bir yaklaşımdan ziyade hani diğer sektörlerle, diğer zeminlerle, diğer ekonomik aktörlerle, başta vatandaş olmak üzere genel anlamda bir değerlendirme veya ele alma ortaya çıkıyor. Bunu bir kere vurgulayalım. İyi bir gelişme, çünkü sadece heyecanla, sadece hamasetle sonuç alınmıyor. İşte 1968 yılında Türk İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 100, sonra 1980 yılında İlk 300, 1984 yılından bu yana da ilk 500 anketi Türkiye'de sadece İstanbul bölgesinde değil, sadece İSO üyeleri arasında değil, Türkiye'nin en önemli sanayi kesimini ve üretim gücünü, yapısını İstanbul Sanayi Odası'na bağlı üyeler oluşturduğu için aslında Türkiye sanayinin gelişimine ışık tutuyor. Biz de başlangıçtan beri hem sanayi odasında daire başkanı olarak daha henüz 20'li 30'lu yaşlarımızda, daha sonra da bu tür çalışmalarla ilgili akademik katkı sağlayan biri olarak bu tür gelişmelerin, çalışmaların başından beri içinde olduk, katkı sağladık. Ve ISO 500 çalışmasının çok değerli olduğunu ve Türkiye'de eşi benzeri az bulunur bir istatistik süreklilik ve arşiv oluşturduğuna işaret ediyoruz. Bütün bu sözlerden sonra ISO 500'ün en son isterseniz 2025 yılına ait verilerine şöyle bir bakalım. İstanbul Sanayi Odası'nın bir de ISO 500 ikinci versiyon, yani ikinci 500 çalışması var. O da son yıllarda devreye girdi. Böylece bir anda Türkiye'de ISO'daki 1000 şirketi, neredeyse Türkiye'nin kalbur üstü önde gelen katma değerde en büyük pay sahibi tüm işletmeleri görebiliyorsunuz. Peki sonuçlara baktığımızda ne var? Sonuçlara baktığımızda aslında batı cephesinde, doğu cephesinde, kuzeyde ve güneyde yeni bir şey yok. Sanayileşme söz konusu olduğunda bir atıl noktaya gelindiği anlaşılıyor. Bir kere bu sonuçları değerlendirirken iki önemli tespit yapalım. Enflasyon muhasebesinin Türkiye'de tırnak içinde, en hafif ifadesiyle söylüyorum, doğru dürüst ve sürekli, istikrarlı olması gerektiği gibi uygulanamaması dolayısıyla buradaki rakamlara ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Enflasyon muhasebesinin olmadığı, enflasyonun %30'ların altına düşmediği bir ortamda rakamların ne kadar gerçeği yansıttığı, bilançoların ne şekilde okunması gerektiği ayrı bir uzmanlık ve tartışma konusu. İkincisi de Türkiye'de kapasite kullanım oranı, ki sanayinin gelişiminde, ölçümünde, hali pür melalinin açıklanmasında en önemli göstergedir. Artık mutlaka güncellenmesi gereken, teknolojik gelişmeler karşısında deyim yerinde ise kadük ve yetersiz kalmış bir tabloya işaret ediyor. Dolayısıyla ISO 500 çalışmalarını diğer bütün çalışma ve sonuçları gibi bu şekilde değerlendirmek, ihtiyatla yaklaşmak, mülahazat hanesini açık bırakmak gerekiyor. Ama sonuç olarak yüksek enflasyon ve finansmanın sokaktaki insan ve diğer tüm sektörler gibi sanayi devlerini de zorladığı anlaşılıyor. Ve en büyük 10 sanayi şirketi gene başta bir petrol işleme rafineri olmak üzere senelerdir 3 aşağı 5 yukarı aynı dizgeyi sürdürüyor. İlk 3 sıra senelerdir değişmiyor. Savunma ve otomotiv değerleri ilk 10'daki yükselişleriyle yıla damga vuruyor. Doğal bir gelişme. Emek yoğun şirketler zorlanıyor. Ve özellikle yüksek seviyelerde seyreden finansman maliyetlerine dikkat çekiliyor. 800 bini aşkın istihdam edilen çalışana 1.1 trilyon liralık bir ücret ödenmiş 2025 yılında. Peki faiz gelirlerine bunun 1/4. Yani esasen bakıldığında ücretlerin, ki sanayinin en önemli kalemlerinden biri olmak gerekir, faiz karşısında geride kaldığı görülüyor. ISO 500'de yer alan halka açık şirket sayısı 2025'te 91'e yükseliyor. Yani 5'te 1'inden bile az. İsmini açıklamayan, bundan imtina eden şirket sayısı ilk defa 14'e ulaşıyor. Karlılık ve satışlar gayet iyi gitmiş bu şartlar altında. Hatta Sanayi Odası Başkanı açıklama yaparken bu konuda biraz da hani böyle, hani fena değil ama çok da başka dertlerimiz var kabulünden bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Kısacası batı, doğu, kuzey ve güney cephesinde iş sanayiye geldiğinde bir yenilik, bir yeni gelişme yok. Ama arka plan okumalarında sanayinin gelişimi ve yapılması gerekenlerle ilgili çok ibare bulunabiliyor. Son bir gelişme, Versailles Sarayı'nda Macron tarafından G7 zirvesinde ağırlanan Trump'ın sarayın ihtisamı çerçevesinde Cuma günü İsviçre'de imzalanması gereken imzayı öne çektiği ve Pezeşkian, İran Başkanı'nın uzaktan katılımı ve Pakistan Başbakanı'nın da imza koymasıyla birlikte Hürmüz Anlaşması'nın erken imzalandığını da iletelim. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Bugünün gazetelerine bakıyoruz, sabahla başlıyoruz. 6.2 milyarlık vurgunu kritik vurgunun kritik ismi kaçırıldı manşetiyle çıkıyor bugün Sabah gazetesi. Kıyak ihalelerle yandaş şirketlere 6.2 milyar liralık vurgunun yapıldığı Kültür AŞ'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karal kaçırıldı. İBB davasında sanık olan Karal bir ay sonra ifade verecekti manşetiyle çıkıyor bugün Sabah gazetesi. Tabii son dakika gelişmesini aktarmıştık. Karal Tuzla'da bulundu ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. 7 kişi de gözaltında. Olayla ilgili bu notu da aktaralım size. İstanbul'da gurur günü bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Halkalı Arnavutköy hattıyla İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre olacak diyor bugün Sabah. Avrupa'da sosyal ağlara çocuk davaları arttı. Çocuklarını korumak için sosyal medya şirketlerine tazminat davaları açan Amerikalı anne babalara Avrupa'dan da destek geldi. Fransa, İtalya, Hollanda ve Almanya'da da aileler bağımlılık yaratan intihar vakalarını tetikleyen platformlara dava açmaya başladı diyor bugün Sabah. Milliyet gazetesi Umut Limanı sığınak oldu manşetiyle çıkıyor. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürürken Umut Limanı gibi dayanışma grupları da bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için yeniden ayağa kalkma fırsatı sağlıyor diyor bugün Milliyet. Terör yükünden kurtaracağız bir diğer başlık. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayınlanan 11 maddelik bildiride iç ve dış güvenlik konularıyla bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapılan bildiride İran'la Amerika arasında sağlanan mutabakattan duyulan memnuniyetle dile getirildi deniliyor bugün yine Milliyet gazetesinde. CHP'de İzmir depremi bir diğer başlık. İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi bitti. Mutlak butlan ve ihraç kararlarını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay başkanlığa bağımsız devam edecek. Tugay Tugay'ın ardından başkan vekili Yıldır'la meclis üyeleri Öz Uslu ve Baysak da istifa ettiklerini duyurdu diyor yine Milliyet gazetesi. Hürriyet biz bu savaşı neden yaptık manşetiyle çıkıyor. Amerikan kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu diyor bugün Hürriyet. Serbest kaldı sanki kahraman bir diğer başlık. 6 yaşındaki kızı HKG'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendiren Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıllık kesinleşen cezasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi. Gümüşel cezaevinden tekbirlerle kahraman gibi çıktı diyor bugün yine Hürriyet gazetesi. Özel yeni parti için tarih verdi. Özel baskın seçim dahil her olasılığı değerlendirdiklerini yeni parti konusunda Temmuz'da bir gelişme olabileceğini söyledi diyor Hürriyet. Yeni Şafak'ın manşetinde dünya kazandı, İsrail kaybetti başlığını görüyoruz. Amerika ve İran liderleri 28 Şubat'ta başlayan savaşı sonlandıran 14 maddelik mutabakat zaptını bugünü beklemeden imzaladı. Bölgesel istikrarı ve dünya ekonomisini tehdit eden çatışmaların sona ermesi tüm dünyada memnuniyetle karşılanırken çatışma ve kaostan beslenen İsrail rahatsız oldu diyor Yeni Şafak bugün. Akşama bakalım. Akşam gazetesi öğretmen katiline 37,5 yıl başlıklı haberi ilk sayfasından veriyor. İstanbul'da bir lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i katledip iki öğretmeni de yaralayan öğrenci FSB 37,5 yıl hapis cezası aldı diyor Akşam. Roblox'a erişim açıldı. Oyun platformu Roblox'a 680 gün önce getirilen erişim engeli çocuk güvenliği ve içerik denetimi düzenlemelerinin ardından kaldırıldı diyor deniliyor bugün Akşam'da. Postaya da bakalım. Şiddetin fotoğrafı manşetini görüyoruz. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın 3 hafta yoğun bakımda kalıp ölümden döndü ama bir bacağını kaybetti. Aylardır tedavisi devam eden ve diğer bacağını da kaybetme riski bulunan kadın kendisine geri dönmediğim için bunlar başıma geldi. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor diyor. Bu haberde yine Posta gazetesinin manşetinde yer buluyor.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul 100 endeksi 14.827 seviyesinde güne başlayacak. Dolar 46.44, Euro 53 ondan işlem görüyor. Altının onzu 4.127 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.161, çeyrek altın 10.448 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
1: NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bugün sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Marmara'da bulutluluk fazla. İstanbul bulutlu, yer yer yağmur da yağacak. Kuvvetli poyrazlığa hissedilen sıcaklık 19 derece. Bursa'da yer yer yağmurlu 24 derece olacak bugün. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Ankara'da da sağanak yağış var. 25 derece hava sıcaklığı. İç Ege boyunca görülecek yağışlara Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli rastlanacak. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esiyor. İzmir'de 32 derece bugün. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum, Kars civarında yağış geçişi var.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
7: ...44 yıl önce yaşanan absürt bir olayı anlatacağız bugün. Kupa Sözlüğü'nde yeni bölümde Şeyh'in müdahalesini konuşuyoruz. Kuralların, hakemlerin ve FIFA'nın tüm otoritesinin yeşil sahada tek bir parmak sallamayla yerle bir olduğu o an. Yıl 1982, Fransa ile Kuveyt grup aşamasında karşı karşıya. Fransa'nın rahat bir şekilde 3-1 önde götürdüğü mücadelenin artık son dakikaları. Fransız oyuncu Alain Gires takımının 4. golünü buluyor ancak Kuveytli futbolcular tribünden gelen bir düdük sesini hakeminkiyle karıştırıp duraksıyor. Tam o anda tribündeki Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahid duruma sinirlenip korumalarıyla birlikte sahaya iniyor. Hakemin üzerine yürüyor, parmak sallıyor ve oyuncularını sahadan çekmekle tehdit ediyor. Sonuç mu? Sovyet hakem Stupar, Şeyh'in baskısına boyun eğiyor ve geçerli golü iptal ediyor. Bu kararın ardından Fransa bir gol daha bularak maçı 4-1 kazanıyor. Ancak tarih bu maçta sahaya giren Şeyh'in müdahalesini yazıyor. Futbol tarihinin bu diplomatik skandalı spor dünyasının en ilginç olaylarından biri olarak hafızalarda yer ediyor.
1: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: NTV Radyo. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Son dakikası yoğun bir sabah yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırılmıştı. Emniyetin çalışması sonucu iyi haber geldi ve Tuzla'da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Şimdi ona dair ayrıntıları NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'dan alacağız.
5: 32 saatlik kaçırılmadan sonra İBB Kültür Müdürü İstanbul Tuzla'da bulundu. Çarşamba gecesi saat 21 sularında evin önünde başına çuval geçirilip kaçırılmıştı ve sabah saatlerinde İstanbul polisinin yaptığı operasyonla Tuzla'da kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bu olayla beraber kaçıran, daha önceden 2 kişi gözaltına alınmıştı olayla ilgili olduğu düşünülen 5 kişi daha yakalandı ve toplam gözaltı sayısı da 7 oldu. Şimdi tabii cevapsız sorularımız var, henüz bilmiyoruz. Neden kaçırıldı, niçin, bu olayın arkasındaki sebep neydi, bunları henüz bilmiyoruz. Ama ilerleyen saatlerde bunları da öğreneceğiz. Fakat burada en önemli unsur şu: Erhan Karal yaklaşık 31-32 saatlik kaçırılmadan sonra sağ salim bulundu ve birazdan da ailesiyle kavuşacak. Dün ailesiyle biz röportaj yapmıştık, eşiyle röportaj yapmıştık. Çok endişelilerdi çünkü olay gözlerinin önünde olmuştu. Erhan Karal aslında evinden çıkmış, Maltepe'deki evinden çıkmış, evin önünde aracına binecekti. Ailesiyle beraber bir yere gidecekti ama bir anda yanına bir araç yaklaştı. Araçtan inenler önce Erhan Karal'ı darp etti. Ardından da başına siyah bir çuval geçirip Erhan Karal'ı zorla bir arabaya bindirip götürdü. Tabii çığlıkları duyan eşi hemen camdan pencereden baktı ve aslında tüm bu olanlara da şahit oldu. Hemen ardından çarşamba akşamı saat 21 sularında hemen polise haber verildi. Bizim bu olayı öğrenmemizse dün saat 13 sularıydı. Çünkü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Erhan Karal'ın kaçırıldığını duyurdu ve tüm İstanbul'da arandığını duyurdu. İstanbul Emniyeti'nin çalışması sonrasında Erhan Karal'ın izi sabah saatlerinde Tuzla'da bulundu. Sağlık durumu da iyi. Belirtelim, dün 2 kişi gözaltına alınmıştı olayla ilgili olduğu değerlendirilen. Bugün de bu operasyon sonrasında 5 kişi daha gözaltına alındı ve toplam 7 kişi, 7 zanlı bu olayla ilgili gözaltında.
4: NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal son dakika gelişmesinin ayrıntılarını paylaştı. Bir son dakika gelişmesi daha var. O da Adalar Belediyesi'nde operasyona dair belediye başkanı Ali Ercan Akbolat dahil 41 kişi gözaltında. Dilek Yaman Demir'den alacağız şimdi bu gelişmenin ayrıntılarını da.
6: Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İddialar belediye başkanı ile birlikte başkan yardımcıları ve bazı belediye görevlileri hakkında rüşvet ve usulsüzlük iddiaları. Soruşturma dosyasına giren iddialardan biri sit ve arkeolojik koruma alanlarında bulunan yapılarda esaslı tadilatlara, yani detaylı tadilatlara rüşvet karşılığında basit onarım izni verildiği, bir başka iddia ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat düzenlendiği ve göz yumulduğu iddiası, yine ruhsatsız yapı ve işletmelere kesilen cezaların rüşvet karşılığında usulsüz olarak düşürüldüğü gibi birden fazla iddia var soruşturmada. ve 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin bu suçlara karıştığı iddia edildi. Sabah saatlerinde 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şu sıralarda 37 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat. Filali şüpheliler için yakalama çalışması sürerken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu belirtelim.
4: Dilek Yaman Demir'den aldık son dakika gelişmesinin ayrıntılarını. Amerika İran arasında da bugün görüşmeler planlanıyordu. İsviçre'de bir araya gelecekti taraflar ama o görüşmelerde ertelendi, yapılmayacağı açıklandı. Anlaşmanın baş müzakerecisi ve Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance görüşmelere ilişkin netleştirmeye çalışıyoruz ifadesini kullanmıştı. Daha önce de ablukanın kaldırılmasına dair de açıklamalarda bulundu. Bir bakalım.
7: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşmanın ardından savaş gemileri Hürmüz Boğazı'nda ama abluka kaldırıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik abluka kaldırılmıştır ifadeleri kullanıldı. ABD savaş gemileri anlaşmanın tüm hükümlerine uyulduğundan, bunların yerine getirildiğinden ve anlaşmanın tam olarak yürürlükte kaldığından emin oluncaya kadar bölgede bulunacağı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin başladığını da açıkladı.
8: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçti. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana en yüksek rakam. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerine neredeyse geriledi.
7: Vance, İran'a petrol yaptırım muafiyetine değindi, bunu büyük bir taviz olarak görmediklerini, zira İran'ın hali hazırda aynı fiyatta petrol satabildiğini söyledi. Şimdi İran'ın nasıl para gönderip aldığını görebileceğiz dedi.
8: İran petrolü için asıl sorun hiçbir zaman yaptırımlar olmadı. Bunu İranlılara büyük bir taviz olarak görmedik. Petrol satışlarını engelleyen şey yaptırımlar değil. Yaptırımlar o noktada temelde etkisizdi.
4: İran dini lideri Müşteba Hamaney'de İran'la Amerika arasında varılan mutabakata dair ilk kez konuştu. Hamaney çekincelerine rağmen mutabakat zaptını onayladığını ifade etti. İran liderinin açıklaması sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hamaney ileride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakerelerin Amerika'nın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğine vurgu yaptı. Amerika ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu vurgulayan Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın aldığı sorumluluğun ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti. İran lideri sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu. Beştepe'de de bu konu gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Amerika-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından da bir açıklama yayınlandı. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkıyı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir denildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zarar verdiğini söyledi. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl Başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir dedi. Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından başkan vekili Levent Yıldır ve belediye meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da dün toplanmıştı ve ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlamıştı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısında bulundu. Yeni parti konusunda da uzun süredir bir hazırlığın yapıldığını söyledi. Bu arada aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası da meclis başkanlığına sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. gündü dün. Silivri'deki duruşmada savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye olan isimlerin aileleri ve sevenleri karşıladı. İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İhale Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Hasan Yalaz da tahliye olan isimler arasında. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine yönelik açılan davada tutuklu bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel dün tahliye edildi. Kamuoyunda HKG davası olarak da bilinen küçük yaşta kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel için mahkeme heyeti değerlendirme bulundu ve tahliye edilmesine karar verdi. Ardından da tahliye işlemi gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'na hali hazırda Gayrettepe'den metro vardı. Şimdi Halkalı Marmaray'dan da yeni bir hat hizmete giriyor. 22 kilometrelik son etap bugün açılacak. Tören öncesi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son hazırlıkları denetledi. NTV'den de Baran Bila deneme seferlerinden birine bindi.
9: İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metroyla ulaşılabilecek.
10: Sinyalizasyon ve test aşamaları, artık tüm hazırlıklar geride kaldı ve açılış günü bekleniyor. 22 kilometrelik bu güzergah boyunca Halkalı ile Arnavutköy arasında kesintisiz iletişim, kesintisiz entegrasyon sağlanacak. Ve bu açılışın bir başka anlamı da var. Gayrettepe bağlantısı da hesaba katıldığı zaman 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun metro hattı devreye girmiş olacak.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu incelemeler yaptı, test sürüşüne katıldı.
11: Şu anda tamamen sürücüsüz, otomasyona bağlı merkezimizden arkadaşlarımız yönetiyorlar.
9: Halkalı Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada, Gayrettepe'ye ise 57 dakikada gidilebilecek. Trenler saatte 120 kilometre hızla yol alacak.
12: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe arasında seyahat edebilecek.
9: Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağında ise Ataköy metrosuyla entegre olacak.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetleri Telsizler arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
13: İstanbul yol durumu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
13: Mobile Systems. Reklam.
14: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
13: NTV Radyo.
15: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
17: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
20: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
21: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
22: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
23: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
22: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
24: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
25: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
26: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
27: Mobile Systems.
28: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
29: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Dünya Kupası A grubunda erken liderlik savaşı niteliğinde de bir randevu yaşandı. Turnuvadaki ilk maçında aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran ve artı 2 averajla liderlik koltuğunda oturan Meksika, yine turnuvaya galibiyetle başlayarak 3 puan ve artı 1 averajla ikinci sıraya yerleşen Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Maçı Luis Romo'nun 50. dakikada attığı golle Meksika 1-0 önde tamamladı. İsviçre 2026 Dünya Kupası'nda galibiyetle tanıştı. Murat Yakın'ın öğrencileri Edin Džeko'lu Bosna Hersek'i 4-1 yendi. B grubundaki ilk maçlarında beraberlikle ayrılan iki ekibin karşılaşmasında son 15 dakikaya kadar eşitlik bozulmadı. 75'te İsviçre Mozambik ile öne geçerken 80'de Muharremovic'in kırmızı kart görmesinin ardından yenik durumdaki Bosna Hersek 10 kişi kaldı. Devamında Vargas ve yine Manzambi ile goller bulan İsviçre rahatladı. Uzatma diliminde Bosna Hersek Mahmic ile farkı 2'ye indirse de 90-7'de Granit Çihaka penaltı noktasından skoru belirledi. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan İsviçre puanını 4'e yükseltti. 1 puanlı Bosna Hersek'in son maçlar öncesi averajı -3. Dünya Kupası A grubu maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. İlk maçlarından yenik ayrılan iki takım ikinci karşılaşmalarının ardından birer puanda. Atlanta'da oynanan maçta Amerikalı kadın hakem Tori Penso düdük çaldı. Çekya 6. dakikada Sadire'in golüyle öne geçti. Mücadelenin devamında oyunun hakimi olan Güney Afrika 83. dakikada Mokoena'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Çekya grubun son maçında ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika'nın rakibi ise Güney Kore olacak. Nefesler tutuldu. Amili futbol takımının Dünya Kupası'ndaki Paraguay ile karşılaşacağı ikinci maçına 24 saatten az bir süre kaldı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 6'da başlayacak. Karşılaşma öncesi amili takım teknik direktörü Montella konuştu. Büyük bir hayalimiz var. Futbolcular makine ya da robot değil. Ben kendime ve onlara güveniyorum dedi. Muhtemel 11'de Uğurcan Çakır, Mert Müdür, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu var. Filenin Sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Millilerin en skorer ismi 22 sayıyla oynayan Melisa Vargas oldu. Bu sonuçta Türkiye 6. maçında 4. kez galip geldi. Fransa ise 5. yenilgisini aldı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlar turnuvanın Ankara etabını Çin maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertlerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi. Kartal ilk açıklamasında şampiyonluk sözü verdi. Fenerbahçe'de 4. kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon için ilk transferi de belli oldu. Sarı lacivertliler Vedat Muriç ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. 32 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi.

0: geniş bir konu. Ben giderek daha çok rastlamaya başladım. Örneğin semizotu salatasına ya da başka salatalara çilek koymak, özellikle nektarin gibi veya bazen hatta ızgara şeftali koymak falan gibi böyle ilginç yaklaşımlarda bulunuluyor. Doğrusu burada kendime birazcık bir öncülük atfediyorum. Çünkü böyle şeyler hiç ortaya çıkmadan önce 2003-2004 yılı olmalı, 2004 olabilir. Böyle çok yoğun bir iş gününden sonra eve yorgun gelmişim. Semizotu salatası yaparken içine kiraz koydum, eski kaşar koydum falan. Harika bir salata ortaya çıktı. Sonra bunu oturdum gazetede yazdım. Gazetede yazdıktan bir süre sonra Ankara'da bir restoranda tıpkısına rastladım. Evet, kirazlı semizotu salatası menüdeydi. Hemen denedim. Gerçekten de tam tarif ettiğim gibiydi. Tabii müthiş bir gurur duydum. Çok sevindim. Sonra o restorandan sonra başka yerlere geçti. Çilekli versiyonlarını görmeye başladım. Başka semizotu salatası değil de başka salatalarda uygulandığını görmeye başladım. Ama gerçekten hani şimdiki deyimle viral oldu derler ya, viral oldu gibi bir şey oldu. Şimdi kirazlı semizotu salatasının size tam tarifini vereyim. Bir demet semizotu. Tabii ben bazen bulabilirsem eğer pirpirim, yani yabani semizotu kullanmayı özellikle tercih ediyorum. Çünkü çok diri diri oluyor, çok lezzetli oluyor. O diriliğini özellikle seviyorum. Şimdi bir kasede kiraz, tabii onun da diri olması lazım. Ortadan kirazları ikiye yarın ve çekirdeklerini çıkartın. Bu arada tabii beyaz kiraz falan gibi versiyonları da kullanabilirsiniz. Hatta karışık renkli de kullanabilirsiniz. Şimdi peynire gelince 100-150 gram kadar küp küp kesilmiş eski kaşar. Ama çok kaliteli bir eski kaşar olmalı. Eğer eski kaşar bulamıyorsanız tazesini asla kullanmayın. Ama İzmir tulumu mesela, İzmir tulumu da son derece ideal olabilir. Hatta ben onu bazen daha bile fazla yakıştırıyorum. Bir avuç da ceviz. Cevizin çok fazla olmasına gerek yok. Bir tat versin. Onu da ben böyle yarım yarım cevizleri bir de tekrar dikine bölüyorum. Dörtte bir ceviz oluyor. Kuru yağsız tavada şöyle biraz ateşte gevretirseniz bütün tadı da açığa çıkıyor. Son derece iyi oluyor. Bir de restoranlarda gördüğüm versiyonlarda yapılmayan bir yaklaşım. Ben ilk tarife koymuşum bir tatlı kaşığı çöreotu. Siyah siyah, ağza da böyle çıt çıt geliyor falan. Son derece güzel, hem bir renk kombinasyonu oluyor. Yeşille, kırmızıyla, işte peynirin beyazıyla falan. Bence çok yakışıyor. Şimdi bütün bunları şöyle karıştırın. Üstüne de sos olarak bir tatlı kaşığı hardal, mümkünse de taneli bir hardal daha da iyi oluyor. Yarımşar tatlı kaşığı şeker ve tuz, şöyle bir yarım limonun kadar suyu, fazla olmasın. Bir çorba kaşığı da elma sirkesi, miktar ne kadar olduysa onun eşiti miktarda sızma zeytinyağı. Bir kavanozda şöyle çalkalayın, ondan sonra salatanın üstüne dökün. İşte size harika meyveli bir salata. Elbette ki nektarinle, şeftaliyle versiyonlarını yapabilirsiniz. Bir de kavunlu beyaz peynirli olarak deneyin. Bakın ne olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Muğla Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da şiddetli yağacak yağmur, sel ve su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme hattında Poyraz'ın hızı bu 3 gün saate 60-65 kilometreye kadar çıkacağından denize açılmak tehlike yaratabilir.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yerde uçamayan bir kuş yavrusu görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Harekete geçmeden önce kuşun türünü anlayın. Numara yapmadıklarından emin olun. Mesela cılıbıt ve yağmurcun gibi

0: Bazı kuş türleri yavrularını korumak, yırtıcı hayvanların ilgisini onlardan uzaklaştırıp kendi üzerlerine çekmek için kanadı kırık, yaralı numarası yapabilirler. Ama gördüğünüz yavru balıkçıl ya da ebabilse yardım edin. Çünkü bu yavrular yuvadan erken ayrılır, ebeveynleri de onlarla ilgilenmez. Ebabiller için önemli bir not verelim. Fizyolojik yapılarından dolayı herhangi bir şekilde düz bir zemine düştüklerinde kendi başlarına tekrar havalanamazlar. Bu nedenle yavru ebabil bulursanız elinize alın. Eğer hareketliyse, kanat çırpabiliyorsa onu uçurmayı deneyin.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen o.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
13: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen!
3: Geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tosya Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde ve Göksun Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Hafta sonu Ege'de denize girmeyi planlayanlara rüzgarlı bir hava olduğunu hatırlatalım. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme boyunca Poyraz ve Karayel'in hızı saatte 55-60 kilometreye kadar çıkacak. Bodrum'da ise 30-40 kilometre hızla esecek. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 9.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Mutabakatın imzalanmasının ardından bugün yapılması beklenen Amerika-İran görüşmesi ertelendi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise savaşa dair Amerikan Axios haber sitesine konuştu. Trump, güç kullanma yetkim sınırsız, İran koşulsuz teslim oldu dedi. Gazeteci Mark Caputo'nun İran savaşı size Amerika'nın askeri gücünü kullanma yetkinizin sınırlarına dair ne öğretti sorusuna Trump, bir sınır olduğunu biliyorum ama bu konuda henüz ders almadım, gücümüzün sınırı yok dedi. İran'ı askeri olarak tamamen yok ettiklerini tekrar söyledi. İran'ı neden bombalamaya devam etmediğini ise buna haftalarca devam edebilirdik ama o zaman Hürmüz Boğazı hiç açılmazdı. Dünyayı ekonomik bir bunalıma sürüklerdik ifadesiyle açıkladı. Anlaşmanın İran'ın koşulsuz teslimiyeti anlamına geldiğini de öne sürdü. Trump İran'a Amerika'nın deniz ablukasını hatırlatarak kim bizimki gibi bir abluka yapabilir ki, öyle bir deniz ablukası yaptık ki hiçbir gemi geçemedi. Bazıları böyle bir abluka yapmayı denedi ama kimse bu kadar uzun süre başaramadı ifadelerini kullandı. Pentagon, İran savaşının ardından bütçesi için yeni finansman arayışında. İddianın sahibi Amerikan Wall Street Journal gazetesi. Gazetenin haberine göre Savunma Bakanlığı hafta boyunca milletvekillerini arayarak yeni finansman talep etti. Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilileri vekillere İran savaşından kaynaklanan masrafların yanı sıra savaşla ilgili olmayan diğer harcamaları da karşılamak için 80 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yetkililer gazeteye eğer finansman onaylanmazsa Pentagon'un bu yaz için ayrılan parasının tükenebileceğini söyledi. İsrail ordusu ise Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Saldırılara dair ilk açıklama İsrail ordusundan geldi. Buna göre gece boyunca düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait altyapı hedef alındı. Ordu açıklamasına göre saldırıların Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. Lübnan'ın resmi haber ajansı ise İsrail'in saldırılarında en az 15 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail'in saldırıları Amerika ile İran arasındaki mutabakat zaptı ile ilgili soru işareti yaratıyor. Zira anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırılmıştı. Emniyetin çalışması sonucu iyi haber geldi ve Tuzla'da bulunduğu duyuruldu. Gözaltılar var. Ayrıntıları Baran Bila'dan dinleyelim.
4: Erhan Karaal yaklaşık 32 saat aranın ardından İstanbul Emniyetinin çalışmasıyla bulundu. İlk söylenen, ilk açıklanan sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sabah saatlerinin belki de en çok dikkat çeken gelişmesiydi. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde yaşanan yeni gelişme ise bir gözaltı daha var bu yönde. Toplam 7 kişi olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen veya olaya karıştığı öne sürülen gözaltındaydı. Şimdi bir kişinin, bir zanlının daha yakalandığı ifade ediliyor. Emniyetteki sorguları sürecek. Evet, sağlık durumu iyi fakat böyle durumlarda rutin prosedür gereği veya herhangi bir gözden kaçan durum var mı yok mu bunu belirlemek için bir sağlık kontrolünden geçiriliyor. Burada mağdur, kurtarılan kişi. Dolayısıyla Erhan Karal'ın da bu şekilde bir sağlık kontrolünden geçirilmesini öngörüyoruz. Sonrasında merakla kendisinden saatlerdir haber bekleyen, endişeyle bekleyen ve bu sabah saatlerinde artık rahat bir nefes alan ailesiyle buluşacak. Olayı şöyle bir hatırlatalım. Evinin bulunduğu sokaktan kaçırılmıştı Karaal. Ailesiyle bir programa gidecekti. Bunun hazırlığı içerisindeydi. Hatta telefonda eşiyle konuşuyordu. İşte o sırada aniden bulunduğu sokağa bir araç yanaştı. Araçtan çıkan kişiler kendisini darp etti, alıkoydu ve zorla kendisini araca bindirdikten sonra kaçırdılar. Hemen polise ihbarda bulunuldu. Titiz bir çalışma yapıldığını öngörüyoruz. Böyle durumlarda, böyle kaçırılma vakalarında polis saatlerce, binlerce saat güvenlik kamerasını tarayarak burada zanlılara ve olayla ilgili ayrıntılara ulaşmaya çalışıyor. Burada da bültenlerde yansımıştı, bizim yayınladığımız görüntülerde de o araç sokağa nasıl girdi, hangi istikameti takip etti, bu zaten belliydi. Tahminimiz o yöndeki. Bu kamera kayıtları geriye doğru taranarak zanlıların izine ulaşıldı. Ayrıca dün iki kişi olayla bağlantılı olduğu öne sürülen iki zanlı gözaltındaydı. Onların sorgusundan da bazı bulgulara ulaşılmış olabilir. Nasıl peki polis bu operasyonu gerçekleştirdi? Halen aslında nispeten sıcak bir gelişme. Bunun ayrıntılarını bilmiyoruz ama bir atıl bir arazide, prefabrik bir alanda kendisinin bulunduğu belirtiliyor. Prefabrik bir evde ve o sırada hemen yanında bir silahlı kişi vardı. Daha önce 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kendisine yemek götürdüğünü, kararlı yemek götürdüğünü öne sürdü. Hemen kendisi burada gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de yakalandı ve emniyete götürülüyor. Neden böyle bir olay meydana geldi, nasıl meydana geldi, henüz bununla ilgili net bir durum, net bir bilgi yok. Daha önce ailesi, eşi röportaj vermişti. Herhangi bir şüphelendiğimiz durum yok şeklinde konuşmuştu Karaal'ın eşi. Zaten öyle olsa kızlarım da ben bu kadar rahat dışarıda olmam, dolaşmam, ne bir tehdit aldık, ne bir şüphelendiğimiz kimse oldu şeklinde yaşadığı üzüntüyü ve şaşkınlığı dile getirmişti. Kendisi Karaal bir yandan İstanbul Kültür AŞ'de genel müdür yardımcısı. 7 yıldır İBB Kültür AŞ bünyesinde çalışmalar yapıyor. Daha çok finans alanında uzman bir isim. Kültür varlıkları ile ilgili, kültürel sanat etkinlikleri ile ilgili pek çok farklı projesi veya bu projeler kapsamında yaptığı finansal çalışma mevcut. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında tutuksuz sanıkları arasında yer almakta. Fakat dediğimiz gibi bir kez daha vurgulayalım. Neden böyle bir olay oldu? Kimler kendisini hedef aldı? Bununla ilgili polis çalışmalarını sürdürüyor Zeyra.
3: Baran Bila'nın notları bu şekildeydi. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde de bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Osman Terkan'dan dinleyelim.
5: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları dalgasına bir yenisi daha eklendi. Sen de belirttin. Adalar Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Şimdi 40 ayrı suça karıştıkları gerekçesiyle 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla. Ve sen de belirttin, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi şu an için gözaltına alındı. Şimdi rüşvet iddiaları var, yolsuzluk yapıldığı yönünde iddialar var. Şimdi rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetme suçlamaları yöneltildi şüphelilere yönelik. Şimdi soruşturmanın dayanağına baktığımızda Adalar Belediye Başkanı yine Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la bazı birim amirlerinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelere usulsüz işlemlere imza attıkları, bu bölgelerle ilgili usulsüz işlemlere imza attıkları yönündeki ihbarlar üzerine bir soruşturma başlatıldı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve bu sabah saatlerinde de düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon. Şimdi belediyeden ruhsat alacak iş insanlarının, iş sahiplerinin de yine belediye yetkililerini, kendilerini irtibatlı mimarlara yönlendirdikleri yönünde de bir takım iddialar var. Yani iş sahiplerinin işlemlerinin bu yolla hızlandırıldığı ve usulsüz olarak ruhsat verilmesinin sağlandığı yönünde de iddialar söz konusu. Dediğim gibi sabah saatlerinde Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu, rüşvet operasyonu düzenlendi. 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şu an için Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmış durumda. İfade süreçleri başlayacak ilerleyen saatlerde.
3: Osman Terkan'dan da bu konuda ayrıntıları aldık. Bir son dakika açıklaması var Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten. Sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletimizin huzurunu hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelemiz tavizsiz bir kararlılıkta sürmektedir diyor Bakan Akın Gürlek. Bu sabah İslam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı bilgisini paylaşıyor. Akın Gürley'in bu açıklamasını da paylaşarak bitirelim bülteni.
2: NTV Radyo. Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
10: memnuniyetin sigortası. Bambaşka yere taşır Toyota. ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bir

0: Başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: NTV Radyo.

0: Yılmaz Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Dünya Kupası A grubunda erken liderlik savaşı niteliğinde de bir randevu yaşandı. Turnuvadaki ilk maçında aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran ve artı 2 averajla liderlik koltuğunda oturan Meksika, yine turnuvaya galibiyetle başlayarak 3 puan ve artı 1 averajla ikinci sıraya yerleşen Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Maçı Luis Romo'nun 50. dakikada attığı golle Meksika 1-0 önde tamamladı. İsviçre 2026 Dünya Kupası'nda galibiyetle tanıştı. Murat Yakın'ın öğrencileri Edin Džeko'lu Bosna Hersek'i 4-1 yendi. B grubundaki ilk maçlarında beraberlikle ayrılan iki ekibin karşılaşmasında son 15 dakikaya kadar eşitlik bozulmadı. 75'te İsviçre Mozambik'i öne geçerken 80'de Muharremovic'in kırmızı kart görmesinin ardından yenik durumdaki Bosna Hersek 10 kişi kaldı. Devamında Vargas ve yine Manzambi ile goller bulan İsviçre rahatladı. Uzatma diliminde Bosna Hersek Mahmic'le farkı 2'ye indirse de 90+7'de Granit Čaka penaltı noktasından skoru belirledi. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan İsviçre puanını 4'e yükseltti. 1 puanlı Bosna Hersek'in son maçlar öncesi averajı -3. Dünya Kupası A grubu maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. İlk maçlarından yenik ayrılan iki takım ikinci karşılaşmalarının ardından birer puanda. Atlanta'da oynanan maçta Amerikalı kadın hakem Tori Penso düdük çaldı. Çekya 6. dakikada Sadire'in golüyle öne geçti. Mücadelenin devamında oyunun hakimi olan Güney Afrika 83. dakikada Mokoena'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Çekya grubun son maçında ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika'nın rakibi ise Güney Kore olacak. Nefesler tutuldu. Amili futbol takımının Dünya Kupası'ndaki Paraguay ile karşılaşacağı ikinci maçına 24 saatten az bir süre kaldı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 6'da başlayacak. Karşılaşma öncesi Amili takım teknik direktörü Montella konuştu. "Büyük bir hayalimiz var. Futbolcular makine ya da robot değil. Ben kendime ve onlara güveniyorum." dedi. Muhtemel 11'de Uğurcan Çakır, Mert Müdür, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu var. Filenin Sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Millilerin en skorer ismi 22 sayıyla oynayan Melisa Vargas oldu. Bu sonuçta Türkiye 6. maçında 4. kez galip geldi. Fransa ise 5. yenilgisini aldı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlar turnuvanın Ankara etabı Çin maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertlerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi. Kartal ilk açıklamasında şampiyonluk sözü verdi. Fenerbahçe'de 4. kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon için ilk transferi de belli oldu. Sarı lacivertliler Vedat Muriç ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. 32 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tosya Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde ve Göksun Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
4: bir adım önde. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
1: NTV Radyo.
3: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 19 Haziran Cuma, haftanın son işlem gününe geldik. Gerçekten hareketli bir hafta geride kalmak üzere. Haftaya başlarken ABD ile İran arasındaki anlaşmanın coşkusuyla piyasalar oldukça pozitif bir başlangıç yapmıştı. Ama ilerleyen günlerde bunun yerini bir bekleyiş aldı. Acaba bu mutabakat sağlanacak mı? İmzalar atılacak mı? Hürmüz ne zaman açılacak? Ne zaman buradaki sevkiyat normale dönecek? Bunlar tartışılmaya başlandı. Amerika ile İran arasında bugün İsviçre'de imzaların atılması bekleniyordu ama bu imza töreni bugün olmayacak. Gelen haberler bu yönde. O yüzden piyasalarda biraz daha bu bekleme havasını sürdürecek gibi gözüküyor. Tabii hafta ortasında Fed'in faiz kararı geldi. Amerikan Merkez Bankası yeni başkanın ilk toplantısında faizleri değiştirmedi ama başkanın açıklamaları beklenenden daha şahindi. Enflasyonun hala tehdit olduğunu söyledi. Bu da bir faiz artırım ihtimalini masaya tekrar koydu ve piyasaları negatif etkiledi bu kez. İşte tüm bu iki gündem arasında gidip gelen piyasalarda haftanın son işlem gününe geldik. Birazdan hem rakamları sizlere aktaracağız hem de Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy ile birlikte bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncesinde gündem diyelim, dünden bugüne devraldığımız önemli ekonomi başlıklarına bir göz atalım. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçtiğimiz hafta, yani 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azaldı ve 53 milyar 124 milyon dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 266 milyon dolarlık artış yaşandı. Bir önceki hafta mevduatlar 1 milyar 659 milyon dolar artmıştı. Gerçek kişilerin yani vatandaşın döviz mevduatları 560 milyon dolar düştü. Tüzel kişilerin yani şirketlerin mevduatı ise 826 milyon dolar arttı. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı yatırımcılar 12 Haziran haftasında 117,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. 428 milyon dolarlık yaklaşık 429 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Yabancıların borsadaki hisse satışı ard arda 5. haftaya ulaştı. Konut satışları geldi dün. Mayıs'ta 100 bin bandının altına inen bir satış var. Duraklamaya işaret etti rakamlar. Son 2 yılın en düşük konut satışı yapıldı. Kredi kullanımında da gerileme var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 93.333 konut satışı gerçekleşti. Bu Nisan ayında 126 binin üzerindeydi. Böylece satışlar aylık bazda %26 gerilemiş oldu. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler bugün planlanmasına rağmen yapılmayacak. Anlaşmanın baş müzakerecisi ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Netleştirmeye çalışıyoruz ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığının yeniden normale dönmeye başlaması, küresel petrol piyasasında yaşanan arz şokuna ilişkin endişeleri hafifletti. Petrolde haftalık kayıp %10'a yakın. Evet, gelişmeler böyle. Tabii bunların piyasalara yansıması da var. Az önce aktardık. Bütün hafta boyunca ABD-İran görüşmeleriyle FED kararı arasında gidip gelen bir piyasa dinamiği vardı. Borsa İstanbul'a bakarsak dün hızlı bir yükseliş takip edildi. Endeks günü %2,82'lik yükselişle 14.827 puandan tamamladı. Yani 15.000'e yine çok yaklaştı. Yükselişte bankacılık sektörü öne çıktı ve banka endeksinde %3,5'luk bir prim izlendi. Borsada haftalık kazanç da böylece %8 seviyesine ulaştı. Dolar kurunda 46 lira 40 kuruşlu seviyeleri görüyoruz. Bugüne yatay bir başlangıç var. 46-44'ten açılış. Euro'da ise paritenin de etkisiyle bir gerileme var. Hafif de olsa çok yataydı diyebileceğimiz ama 53 liranın biraz üzerine çekildi euro. Çünkü dolar değer kazanınca başta euro olmak üzere para birimlerinde dolara karşı bir gerileme takip ediyoruz. Parite 1.15'in altına inmişti. Diğer rakamlara da şöyle bir göz atalım güne başlarken. Euro-dolar 1.14.37 neredeyse 1.14'e doğru çekiliyor. Petrol 78 doların altını görmüştü ama bu görüşmelerin biraz çıkmaza girmesi ya da gelen haber akışının biraz karışık olmasıyla diyelim. Tekrar 79 doların üstüne çıktı. Hatta 80'e epey yaklaştı. Şu anda 79 dolar 80 sentte. Altının onsu 4141, 4100'e doğru bir geri çekilme var. Özellikle altının ABD-İran görüşmeleriyle Fed arasında bir sıkışmışlık durumunda olduğunu söyleyebiliriz. 4100'e doğru onsda %1,5'luk kayıpla bir geri çekilme izliyoruz. %2'leri gören bir kayıp da izledik hafta içerisinde. Ve grama bakarsak tabii bu düşüş içeride direkt yansıyor altın fiyatlarına. Gramın da 6200 liranın altına indiğini görüyoruz. 6184 lirada %1,5 düşüş var. Çeyreğe bakarsak yine benzer oranda düşüşle 10.112 seviyesinden liradan güne başladığını takip etmekteyiz. Evet, ABD ile İran arasındaki görüşmeler dedik. Bugüne bir bakalım. Yani bugün için bir planlama vardı ama bu planlamaya rağmen yapılmayacak. Anlaşmanın baş müzakerecisi ve başkan yardımcısı, ABD başkan yardımcısı J.D. Vance görüşmelere ilişkin netleştirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Ablukanın kaldırılmasına ilişkin konuştu. Önce haberimizi izleyelim, ardından konumuzda değerlendireceğiz.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşmanın ardından savaş gemileri Hürmüz Boğazı'nda ama abluka kaldırıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik abluka kaldırılmıştır ifadeleri kullanıldı. ABD savaş gemileri anlaşmanın tüm hükümlerine uyulduğundan, bunların yerine getirildiğinden ve anlaşmanın tam olarak yürürlükte kaldığından emin oluncaya kadar bölgede bulunacağı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin başladığını da açıkladı.
5: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçti. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana en yüksek rakam. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerine neredeyse geriledi.
4: Vance, İran'a petrol yaptırım muafiyetine değindi, bunu büyük bir taviz olarak görmediklerini, zira İran'ın hali hazırda aynı fiyatta petrol satabildiğini söyledi. Şimdi İran'ın nasıl para gönderip aldığını görebileceğiz dedi.
5: İran petrolü için asıl sorun hiçbir zaman yaptırımlar olmadı. Bunu İranlılara büyük bir taviz olarak görmedik. Petrol satışlarını engelleyen şey yaptırımlar değil. Yaptırımlar o noktada temelde etkisizdi.
4: İsviçre'nin Bürgenstock kentinde ise hazırlıklar sürüyor. Pakistan tarafı müzakerelerin başlaması için çalışmalarına devam ediyor.
3: Evet, en önemli gündeme ABD-İran arasındaki temaslara dair son durum böyle. Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'la bugün değerlendireceğiz gelişmeleri. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Günaydın, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Şimdi küresel tarafa baktık. ABD-İran arasında bugün İsviçre'de gerçekleşmesi beklenen müzakereler vardı. Hatta gazeteciler de gitti. Orada hazırlar ama iptal oldu. Diğer yandan Hürmüz'deki abluka kalktı. Akış normale dönmeye başladı. Petrol belki düne göre yüksek ama haftalık %10'luk bir kayıp var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani normalleşme başladı diyebilir miyiz yoksa siz de temkinli olan tarafta mısınız?
6: Yani eskiye göre tabii bayağı bir mesafe kat edildiğini söyleyebiliriz ama tabii masanın üzerinde hala imzalanmayan bir memorandum var. Bir MOU'nun imzalanması gerekiyor ve bence bunun da piyasayla yani daha doğrusu herkesle açık bir şekilde paylaşılması gerekiyor ki bundan sonraki fiyatlamalarda nasıl bir pozisyonlanma yapılabileceğini herkes bir şekilde anlayabilsin diye düşünüyorum. Burada tabii yani gemi trafiğinin başlaması, bunun yanında Amerika'nın ablukasının kalkması, bunlar tabii işin pozitif tarafları. Fakat diğer taraftan dediğim gibi yani herhangi bir MOU imzalanmaması bence en başta negatif tarafta yer alan şey. İkinci konuysa Lübnan konusu. Yani İsrail tarafının bir türlü o konuya ilişkin herhangi bir geri adım atmıyor olması. Bu da açıkçası piyasa fiyatlamaları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Ve o yüzden de herkes aslında temkinli bir modda devam ediyor diyebilirim. Bu temkinli modu açıkçası yani piyasaya baktığımızda en net gördüğümüz yerde küresel faiz hakları. Bir de tabii üzerine Fed'den, borçtan gelen açıklamalarla beraber bir miktar katmerlendi de açıkçası. Savaşın ilk gününde de varlık grupları içerisinde bence en doğru tepkiyi faiz tarafı, tahvil tarafı vermişti. Şu anda da bence en doğru tepki yine tahvil tarafında olmaya devam ediyor diye görüyorum açıkçası. Bu tarafta petrol fiyatlarının yeni denge noktasının nerede oluşacağı konusu birinci konu. İkinci konu anlaşma şartlarının piyasayla paylaşılıp paylaşılmayacağı ve paylaşıldığına nasıl bir etki yaratacağı konusu. Üçüncü konu da tahvil fiyatlarının bizi nereye götüreceği konusu. Yani ileriye dönük fiyatlamalara baktığımızda gerçekten bu savaşın etkilerinin enflasyonist anlamda ekonomilere nasıl bir etkisi olacağını istihdam fiyatlarına anlamaya çalışıyoruz. O yüzden o taraftaki fiyatlama dinamiği de önemli. Bunların hepsine gerçekten odaklanmış durumdayız diyebilirim.
3: Şimdi dün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklamaları, NTV'ye özel röportajı da vardı. Orada diyor ki aslında çok ilginç bir tespit. Yani artık bir kere vazo kırıldı. Yani hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Çünkü herkesin aklına artık bir kez Hürmüz kapanabilir düşüncesi yerleşti. O yüzden bundan sonra hani bu tedirginlik devam edecek mealinde açıklamaları vardı. Piyasalar açısından da öyle mi? Yani artık bir kez vazo kırıldı, bunun olabileceği görüldü ve bundan sonraki her türlü gerilimde tekrar akıllara bu mu gelecek?
6: Öyle, yani net bir şekilde. Farkındaysak yaklaşık 3-4 yıldır, yani pandemi bitti. Pandemi bittikten sonraki süreçte de biz sürekli bir jeopolitik gerginlik konuşmaya başladık. Yani bir tarafta sönümlendiğini düşündüğünüz bir şey, diğer taraftan işte Asya tarafında çıkıyor, bir şekilde Rusya'sı, Ukrayna'sı devam ediyor. Uzak Doğu tarafının gündemi hala yoğun. Dolayısıyla ciddi anlamda bu iş her türlü dünyanın her yerine sıçramış durumda. Bu da zaten varlık fiyatları üzerinde ciddi anlamda bir volatilite yaratıyor. Volatiliteden kastım şu, bilinmezliğe doğru giden bir volatiliteden bahsediyorum. Yani piyasanın en sevmediği şey, yani hem belirsizliğin olması hem de bu belirsizlikle beraber de volatilitenin çok ciddi oranda artıyor olması. Bu zaten piyasadaki fiyatlamaların ciddi anlamda güçleştiren bir olgu. Bir şekilde yani şirket olarak da bireysel bir kişi olarak da bir planlama yaptığımızda ileriye dönük olarak net bir tablo göremediğiniz için bu açıkçası ülke ekonomilerini de etkiliyor. Dönüp baktığımızda en çekirdek tarafta kişilerin aslında finansal durumlarını da etkileyen bir hale dönmüş durumda. Böyle bir ortam ne kadar devam eder sorusu sanki devam edecek gibi görünüyor. Çünkü asla bitmeyen ve bu dönüşüm süreci içerisinde de taşların yeniden yerine oturmasını biraz beklemek gerekiyor gibi görünüyor. Kim nerede oturacak ve nereyi bir şekilde konumlandıracak kendisini diye bakıyoruz ülkeler olarak. Burada Türkiye'nin konumunun bir miktar, tabii ne tarafa doğru evrileceği konusu da önemli. Bizim ilerideki projeksiyonlarımız için. O yüzden yani jeopolitik riskler sanki uzun bir süre daha bizimle devam.
3: Burada artık evet yani güvenin oluşmasının zor olduğu bir atmosfer var. Ama sanki hani piyasalar adına baktığımız zaman değişen bir parametre daha var ki hani faiz indiriminin konuşulduğu bir iklimden faiz artırımı tarafına geçiş. Yani burada da hani Ocak'tan itibaren aslında değişen bir şey var ki son günlerde daha da belirginleşti. İşte Fed Başkanı da değişti ama ilk toplantısında enflasyon dedi. Şimdi tekrar o faizler inecek, para bollaşacak, işte öyle olunca hisse senetlerine ve altına yarayacak paradigmasından faiz artırımı tarafına geçtik. Bu da yatırım tercihlerini değiştirmeye başladı gibi gözüküyor. Bunun fiyatlamalardaki etkisi nasıl?
6: Yani Walsh'un tabii ilk defa konuşması ciddi anlamda piyasaların bir miktar bence kafasını karıştırdı. Şöyle ki içerik aslında konuşmanın içeriği oldukça şahin bir içerik. Yani enflasyonun hedefin çok üzerinde olduğu vurgusu yapıldı. Ama orada enflasyon bir tercihtir ifadesi var. Yani biz istesek bu enflasyonu düşürürüz ve düşüreceğiz de diyor. Dolayısıyla piyasanın konuşmadan önce beklediği bu %2 enflasyon hedefi acaba yukarıya çekilir mi? Burası biraz gevşetilir mi? Yönündeki beklentilerini tamamen aslında oyun dışına atmış bir açıklama. Üslup biraz daha esnek aslında ve belirsizlik çok fazla. Sözlü yönlendirme dediğimiz bir aslında Fed'in sürekli kullandığı bu forward guidance dediğimiz bir hikayesi var. Bundan vazgeçmesi, nokta tahmini kendisinin vermemesi, bir sonraki adım için yönlendirme yapamam gibi cümleler kuruyor olması açıkçası bir miktar kendi içinde opsiyonelliği koruma hamlesi olarak görünebilir diye düşünüyorum. Bu opsiyonelliği koruma hamlesini birçok yerde kullanacak bence. Yani Fed'i bir şekilde bir patikaya bağlamak istemiyor ve veriye bağımlı bir hale bırakıyor gibi görünüyor. Genel anlamda net bir şahin aslında bir duruş. Fakat şöyle değerlendirmek lazım. Klasik bir biz bundan sonra faiz arttıracağız şahinliği pek değil gibi görünüyor. Yani burada şu benden erken indirim beklemeyin, kredibilite önce gelir gibi bir mesaj veriyor ve bu şahin tonu aslında vurguluyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Bunun tabii varlık fiyatlarının etkisine baktığımız zaman da özellikle bu tarafa çok duyarlı olan, yani küresel faiz hattına çok duyarlı olan varlıklarda ciddi volatiliteler yaşanıyor. Mesela tahviller tarafında kısa vadeli getiriler yukarıya gitti. İndirim beklentileri daha da ileriye itildiğinde eğri yataylaştı. Yani verim eğrilerine baktığınızda bir miktar daha yataylaşma söz konusu. Dolar endeksi bir miktar güçlendi. Şahin bakış açısı ve belirsizlik açıkçası doları destekledi. Hisse senetleri tarafı tabii ki bir miktar baskı altına girdi bu konuşmaların ardında. Altın ve gümüş belki de en fazla darbeyi aldı. Çünkü yüksek reel faiz ve güçlü dolar aslında altının en sevmediği iki tane iş. Ve gümüşün ve kıymetli metallerin açıkçası. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten bu iş böyle gidecekse bir miktar altın ve gümüş tarafında yataya bağladığımızı görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Gelişen piyasalar içerisinde güçlü dolar ve şahin bir FED açıkçası gelişmekte olan ülkeler için çok hoş değil. Dolayısıyla buradan da aslında yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelere olan bakış açısının bir miktar değişebileceği sinyalini okuyabiliriz ama çok evet. Net olarak bu okuyabildiğimizi söyleyemem. Biraz daha veriye odaklı olarak Fed'in nasıl bir tarafa evrileceğini bence piyasalar bekleyecektir diye tahmin ediyorum.
3: Şimdi altından bahsetmişken altın tarafında özellikle altın yatırımcısında bir hayal kırıklığı var gibi gözüküyor. Yani barışı bekliyordu altın yatırımcısı. Hani şöyle bir denklem kurulmuştu. Savaş devam ettiği sürece altın baskı görüyor ama bittiği anda yükselişe geçecek gibi. Ama sanki o istenen güçlü yükseliş, güçlü görünüm gerçekleşmedi gibi. Altın için artık o rekor seviyeler çok uzakta mı, yoksa tekrar bu yükseliş ivmesini yakalayabilir mi?
6: Yani altındaki hikayeye bence biraz geri çekilip şöyle bakmak lazım. 2022 ile 2024 yılları arasında altın fiyatının yukarıya gitmesini destekleyen en majör faktör merkez bankaları alımlarıydı. Yani doğusundan batısına her yerdeki merkez bankası rezerv çeşitlendirme kadar altında ciddi anlamda altına yöneldiler ve aralıksız fiyata bakmaksızın altın alımları oldu merkez bankalarının. Külçe külçe altın aldı merkez bankaları. 2025 yılına girdiğimizde merkez bankalarının bu seyahatinin içerisine bu sefer bireysel yatırımcı katıldı. Şimdi bireysel yatırımcının oyunun içerisine girmesi demek bir miktar burada bir spekülatif bir pozisyonlanma olduğunu bize zaten gösteriyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu da şuradan anlıyoruz. Borsa yatırım fonları, yani ETF'lere girişler, altın ETF'lerine girişlere baktığımızda 2024 yılında 4 milyar dolar seviyesindeymiş. 2025 yılına geldiğimizde bu rakam tam 89 milyar dolar seviyesine çıkmış. Şu anda 2026 yılında bu rakam 17 milyar dolara düşmüş durumda. Yani aslında o altının üzerindeki spekülatif bireysel yatırımcı kaymağı diyelim artık yok. Dolayısıyla altın kendi gerçekleriyle baş başa. Kendi gerçeği nedir? Altının kendi gerçeği küresel anlamdaki reel getirilerin çok yüksek olması, hatta daha da yükselebilecek gibi bir fiyatlamaya giriliyor olması. Şimdi Borç'un iki gün önceki konuşmalarında bu tarafta bir soğuma olmayınca tabii ki doğal olarak en ciddi negatif etkilenen taraf altın ve gümüş oldu. Bir miktar daha böyle gidecektir diye tahmin ediyorum. Bir yataylaşma söz konusu oldu. Ons bazında altında 4000-4200 seviyelerinin korunup korunmayacağına bakmak lazım. Eğer oralarda bir miktar taban oluşumu gerçekleşirse yılın son çeyreğine doğru Amerika'dan gelecek olan makro veri seti ve borçun konumlanmasıyla beraber nerede konumlanacağımız konusu, faiz indirimlerine ilişkin bir kapı açılır mı konusu bence önemli olacak. Altında tamamen buna odaklanacak diye düşünüyorum. Çünkü reel getirilerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda altın artık çok fazla yukarıya doğru hızlı hareket edemez diye düşünüyorum. Bir miktar yataylaşmaya ihtiyaç var.
3: Evet. Son olarak borsayı sorayım. Kısaca bir yanıt rica edeyim. Yabancı yatırımcı 5 haftadır satıcı konumda. Neden yabancı ilgisi düşüyor ve endekste yıl sonu beklentiniz nedir sizin? 15 bin puan üstü kalıcı aşılır mı?
6: Yani yabancının satmasının birçok nedeni var. Bir kere çok ciddi belirsizlik var. Yani hem ülke içerisinde hem de küresel anlamda belirsizlik var. 12 Haziran haftasında hisse senetlerine satıcılığıydı ama muhtemelen bu hafta içerisinde bankacılık tarafında bir miktar alıma geçmiş olabilir yabancı. Ama tabii bunun sürdürülebilir bir alım olma konusu bu kadar belirsizliğin yukarıda olduğu bir atmosferde zor. Borsa İstanbul açısından ileriye dönük olarak fiyatlamalar çok geri gelir mi? Bize gelmez. Çok çok iyi olur mu? Çok çok iyi de olmaz. Yıl sonuna kadar muhtemelen enflasyona paralel, enflasyonun birkaç puan üzerinde bir getiriyle Borsa İstanbul Yüz Endeksinin yılı tamamlayacağını düşünüyorum açıkçası.
3: Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
6: İyi yayınlar.
3: Sizlere de kolay gelsin diyorum. Evet, bu hafta boyunca hep savaşla ilgili gelişmeleri ve bağlantılı olarak petrolü takip ettik. Küresel enerji piyasaları haftalardır nefesini tutmuş, bir yandan savaşın yankılarını, bir yandan da diplomasi masasından gelecek olan haberleri bekliyordu. Ve beklenen oldu. Aylardır süren gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'nı da kapsayan mutabakatın duyurulmasıyla birlikte savaşın en kızıştığı, arzın neredeyse durma noktasına geldiği günlerde 120 doları aşan petrol fiyatı yerini düşüşe bıraktı. Peki tarafların attığı bu imza dünyayı eski normale döndürmeye yetecek mi? Yoksa dünyaya bıraktığı hasar kalıcı mı? Hafta boyunca aldığımız değerlendirmelerden bir dosya haber hazırladı editörümüz Doğan. Editörümüz şimdi ayrıntılar haberimizde, ardından da kısa bir reklam arası.
7: Barış olsa dahi, ki olmasını çok umuyoruz, kalıcı bir barış olsa dahi birçok ülke, birçok şirket artık Hürmüz Boğazı'na eskisi kadar güvenmeyecek.
8: Küresel enerji piyasaları uzun zamandır beklenen diplomatik kırılmanın gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatta imzaların atılması jeopolitik gerilimin ateşini düşürdü. Ancak bu

0: ve lojistik hatların kilitlendiği dönemde petrol fiyatları psikolojik sınır kabul edilen 120 doları hızla aştı. Bu durum sadece küresel enflasyonu körüklemekle kalmadı. Aynı zamanda dünyanın enerji güvenliğinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gözler önüne serdi. Fiyatların bu seviyelere ulaşması sanayiden lojistiğe kadar tüm sektörlerde domino etkisi yarattı.
1: Mevcut atmosfer aslına bakarsanız biraz daha geleceğe baktığınız zaman daha çetrefilli. Hani önümüzdeki dönemle alakalı bu anlaşmanın sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğine ilişkin her şeyin güllük gülistanlık olacağına yönelik çok kuvvetli bir algıya giremiyoruz maalesef.
2: Petrol fiyatlarının 60-70 dolardan işte 100-110 dolara Brent petrol varili fiyatı için söylüyorum gelmesi başka bir şey. O gelen fiyattan da istediğiniz miktarda enerjiye ulaşamamanız apayrı bir şey.
0: Brent petrolün varil fiyatı 30 Nisan'da 120 dolardı. Barış anlaşmasının imzalandığı gün 77 dolara geriledi. Petrol savaş süresince elde ettiği primleri geri verdi.
3: Petrol piyasaya ulaşamayan petrol akımları piyasaya dönerse o zaman hem enflasyonist baskılarda azalma olacaktır hem de enflasyon beklentilerinde bir azalma olacağı için hali hazırda tankerlerde bekleyen petrollerin teslim edilmesi ve bu tankerlerin tekrardan alım yapabileceği yerlere geri dönebilmesi gerekiyor. Bu da birkaç haftalık yani 7-8 haftalık bir süre demek.
0: Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği dünyanın enerji damarı olarak adlandırılan stratejik bir geçiş noktası. Taraflar masada anlaşmış olsa da bölgedeki jeopolitik kırgınlıklar sürüyor. Mutabakat metnine göre Hürmüz'den geçişler 60 gün boyunca ücretsiz olacak. 60 gün sonrasına ilişkin neler olacağı ise hala belirsiz. Öte yandan bölgedeki herhangi bir askeri veya siyasi hareketliliğin fiyatlar üzerinde anında yukarı yönlü baskı oluşturabileceği gerçeği piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Goldman Sachs'ın raporuna göre Hürmüz açılsa bile sadece %70 kapasiteyle çalışabilecek. Bu durumda arz endişeleri toparlansa da devam edecek.
4: Artık oradan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığını yavaş yavaş geri çekeceği anlamına geliyor bu. En azından hani aktif olarak müdahaleye hazır kıta vaziyette beklemek yerine biraz daha uzakta belki Hint Okyanusu'nda belki Doğu Akdeniz'de beklemeyi tercih edeceklerdir. Artık gemi trafiğinin en azından kontrollü bir şekilde, güvenli bir şekilde Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşebileceği anlamına geldiğini söylemek mümkün.
0: Üreticiler arasındaki ilişkiler de değişti. Savaş, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimi tırmandırdı ve emirliklerin OPEC Plus'tan ayrılmasına neden oldu. Bu ayrılmanın etkisi ancak bölgedeki petrol üretimi arttığında tam olarak hissedilecek. Ancak zayıflamış bir petrol ihraç eden ülkeler örgütü petrol piyasalarındaki dalgalanmayı artırabilir.
2: OPEC arz arttırmıştı bu dönem içerisinde savaş esnasında. OPEC bu arzı kesecek mi, kesmeyecek mi? Aradan bir 2-3 haftalık zaman dilimi içerisinde 70 dolar seviyelerine doğru inebileceğimizi düşünüyorum. Sonrasında yeniden dengelenmeye başlayacak. O noktada eğer OPEC arz kesintilerine giderse bu sefer yeniden 80 dolar seviyelerinde denge bulabiliriz diye düşünüyorum.
0: Petrolün 120 dolar bandına tırmandığı o çalkantılı süreç ülkelerin enerji politikalarında bir kırılma yarattı. Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğal gaz tedarikinin neredeyse tamamen durması ve fiyatlardaki ani artışla Körfez'den Amerika kıtasına kadar enerji üreticileri hakimiyetlerini korumak için rekabet ederken müşteriler ise bağımlılıklarını azaltmak ve tedariklerini sağlamlaştırmak için çaba gösterdi.
5: Bu büyük krizden ders alan ülkeler enerji politikalarını, enerji anlaşmalarını, teknolojileri gözden geçirmeye başladılar. Orta Doğu'daki birçok üretici ülke hummalı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı bypass edip başka petrol boru hatları kurarak mevcut sahalarını başka yere yani batıya doğru almaya başladılar. O yüzden birçok şey değişecek. Artık ben buna için vazo kırıldı.
0: İthal enerjiye bağımlı olan Asya, Avrupa ve diğer bölgelerdeki ülkelerin ciddi kırılganlığı alternatif arayışlarını hızlandırdı. Güney Kore ve Japonya gibi bazı yerlerde bu durum kömür gibi yakıtların kullanımının artmasına yol açtı. Ancak uzun vadede enerji şoku güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ve nükleer enerjiye geçişi hızlandırabilir. İngiltere Merkezli Enerji Araştırma Grubu Amber'a göre elektrikli batarya kullanımı artacak. Yine bu nedenle elektrikli araçların fiyatı da ucuzlayacak. Öte yandan Nisan ayında rüzgar ve güneş

Güneş enerjisi ilk kez küresel ölçekte doğal gazdan daha fazla elektrik üretti. Bugün gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması bir rahatlama sağlasa da bu durum sadece geçici bir sürece işaret ediyor. Dünya, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların insafına kalmak yerine kendi enerjisini üretebilen ve depolayabilen yapıları inşa etmenin ne kadar hayati olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendi. Güneşin, rüzgarın ve yerli teknolojilerin ön planda olduğu daha dirençli ve bağımsız bir enerji geleceği inşa ediliyor. NTV Radyo, Türkiye.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmur da yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Bir saat boyunca birlikte olacağız. Günün öne çıkanlara şöyle kısa kısa bir bakalım. Sonra daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Tuzla'da bulundu. Karaal'ın alıkonulduğu inşaattan kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 8. Soruşturmaya ilişkin son durum nedir? Aktaracağız. Bir diğer gündem maddemiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den CHP üyeliğinden istifa etti. Tugay görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı. Ayrıntıları birazdan haber merkezi kuşağında olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gözler bugün İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerdeydi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı Vance İsviçre ziyaretini erteledi. Toplantı bugün yapılmayacak. Taraflar arasındaki temasın takvimi belirsizleşti. Diplomasi trafiğinde son durum nedir? Birazdan aktaracağız. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Bir bağlantı yapalım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi. Ben bu kadarını söyleyeyim ama daha fazlasını alalım elbette. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut notlarıyla karşımızda. Güldener, önemli bir toplantı vardı NATO Liderler Zirvesi öncesinde. Bakandan da açıklamalar geldi. Neler söyledi? Satır başlarında neler vardı?
1: Zehra, kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Hem dün toplantıda ele alınan konuları hem de zirveden beklentiler ve stratejik açıdan NATO'da yaşanan dönüşümle ilgili olarak bizlerle çok önemli bilgiler paylaştı. Bunlardan bir tanesi NATO içerisine dönüşen bir güvenlik mimarisinde yaşanan bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Bir taraftan tehditler artıyor. Normal konvansiyonel tehditlerin dışında siber tehditler olsun, hibrit tehditler olsun ya da enerji güvenliğine yönelik olarak tehditler var. NATO bunlarla mutlaka mücadele etmesi gerektiğini, buna yeni imkan ve yetenek geliştirdiğini, öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun Avrupa kıtasının konvansiyonel güvenliğinden de kademeli olarak tedricen çekildiğini ifade etti. İşte bu noktada Avrupalı müttefikleri NATO'ya yapacağı katkının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve NATO'ya en çok katkıda bulunan ilk 5 ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle savunma harcamaları konusunda gündemde var olan takvimi hatırlattı ve bu takvime sadık kaldığını, taban harcama olan %2'nin çok üstünde olduğunu ve %3,5'luk hedefe de hızlı bir şekilde ulaşacağını söyledi. Ve bu çerçevede de Ankara'da yapılacak olan zirvede de bu stratejik dönüşümle ilgili olarak liderlerin karar alacağını söyledi. İkinci önemli mesajı kuşkusuz Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olaraktı. Türkiye'nin burada bir denge politikası uyguladığını ifade etti. NATO nezdinde hem Ukrayna ile hem Rusya ile konuşabilen, müzakere edebilen ender ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı ve bu çerçevede Türkiye'nin bölgede bir an önce barışın tesis edilmesi konusunda son derece istekli olduğunu ve çaba içerisinde olduğunu ifade etti. Bunun da NATO'nun güvenliğine yönelik olarak da önemli bir katkı olarak unsur olduğunu söyledi. Bir başka önemli mesaj hem Orta Doğu hem de Hürmüz Boğazı ile ilgiliydi. Türkiye'nin yalnızca bir yakın çevresinde değil, aynı zamanda hem enerji hem ekonomi alanında da ticaret hatları alanında da güvenlik sağlayıcı bir ülke konumunda olduğunu hatırlattı. Ve bu çerçevede Hürmüz Boğazı'nın da özellikle seyri sefer yani boğazın açık kalması konusunda gereken adımları atmaya hazır olduğunu söyledi. Ve bu çerçevede Türkiye'nin sadece bir güney, NATO'nun güney kanadı ya da bir cephesinde değil, hakikaten küresel bir aktöre dönüştüğünü hatırlattı. Bazı uyarıları da vardı, yok değildi. Örneğin Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yapmış olduğu askeri anlaşmayla ilgili olarak burada biraz daha tonunu yükseltti. Ve Fransa ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında yaşanan anlaşma ya da imzalanan anlaşmayı gayrimeşru bir anlaşma olarak niteledi. Ve Türkiye'nin bölgede oluşabilecek olan güvenlik mimarilerine yönelik olarak da net bir pozisyonu olduğunu ve Türkiye'nin hem KKTC'nin güvenliği hem de kendi güvenliğine yönelik olarak da bazı kaygıları olduğunu ve Türkiye'nin aktif bir şekilde garantörlük rolünü üstlenmeye devam edeceğini söyledi ve bu çerçevede de Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinde hem güvenlik hem NATO'nun dönüşümü hem de Türkiye'nin katkısının çok kapsamlı bir şekilde ele alınacağını söyledi Zehra.
0: Evet, Gülden Ersoy Umut'tan aldık ayrıntıları. Şimdi bu sabah yapılan bazı operasyonlar vardı peş peşe, onları bir aktaralım sizlere. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Ayrıntıları gelsin. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık Adalar Bölgesi'nde tarihi eser statüsündeki yapılara malikleri tarafından gerçekleştirilen esaslı müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı olarak izin verildiğini iddia etti. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Bir operasyon haberi de Silifke'den geldi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Belediye binasında arama yapılmaya başlandı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle belediyeye giden personel içeri alınmadı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bir de bağlantı yapalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal. Çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırılmıştı. Emniyetin titiz çalışması sonucu iyi haber geldi ve Tuzla'da bulunduğu haberi paylaşıldı. Gözaltılar da var bu konuya dair. Ayrıntılarda neler var? Baran Bila notlarıyla karşımızda. Baran, nedir notların?
2: Erhan Karaal şu sıralarda Asayiş Şube'de mağdur sıfatıyla ifade veriyor. Onu kimler kaçırdı, neler yaşadı, ne gibi taleplerde bulundu? Zanlılar bununla ilgili ayrıntılı olarak polis ekiplerine yaşadıklarını anlatıyor. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. En azından sağlık durumuyla ilgili o rutin kontroller, prosedürler tamamlandı ve hastaneden çıktıktan sonra polis ekiplerinin eşliğinde Asayiş Şube Müdürlüğü'nde mağdur sıfatıyla ifade vermesi için hazırlık başlatıldı. Ve şu sıralarda biz olayın meydana geldiği yerdeyiz. Maltepe'de Erhan Karaal bu sokakta yaşıyor ve çarşamba akşamı işte burada bir başka yakınının evinden çıktıktan sonra kendi dairesinin olduğu apartmana doğru yürüyordu ve tam şu an gösterdiğimiz açıdan bir otomobil geldi. Otomobilden çıkan saldırganlar kendisini darp etti ve zorla o aracı bindirdiler. Yaşananlara ailesi, kızı, eşi de tanıklık etti. Komşular da tanıklık etti ve hemen polise ihbarda bulundular. Sonrasında polis ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ki haber merkezlerine de o görüntüler ulaşmıştı. Araç hangi güzergahı takip etti, nereden geldi? O güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve sonrasında iki zanlı, iki şüpheli gözaltına alındı. Kuvvetle muhtemel onların verdiği bilgilerden de yararlanıldı ve operasyon düzenlendi. Tuzla'da bir atıl arazide prefabrik bir evde bulundu Erhan Karaal ve o sırada hemen yanında bir başka zanlı vardı. Hakkında 22 suç kaydı bulunan silahlı bir kişi kendisine yemek götürdüğünü öne sürdü ve hemen polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer zanlılar da gözaltına alındı. Şu an toplam 8 gözaltı mevcut. Onu kaçıran kişiler mi, onlarla bağlantılı kişiler mi? Bununla ilgili henüz daha ayrıntılı bilgilere ulaşılamadı, ancak ilerleyen saatlerde bu ayrıntılarda netleşecektir. Peki neden böyle bir olay oldu? Neden hedefteydi Karaal? Tabii hala sıcak bir gelişme. Kendisi yeni bulundu. Bu sabah saatlerinde bulundu ama ilk bulgular, ilk gelen bilgiler bir fidye isteme olayını işaret ediyor. Bu konuyla ilgili araştırma, bu konuyla ilgili inceleme devam etmekte. yaklaşık 7 yıldır Kültür AŞ bünyesinde görev yapıyor Erhan Karal. Pek çok farklı finans müdürlüğünde çalıştı. Mali işlerden sorumlu müdürdü ve son olarak da genel müdür yardımcılığı yapıyordu. Finans, planlama ve diğer kültür varlıkları ile ilgili bir takım mali işlerden sorumlu kendisi. Ayrıca bir başka bilgi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının da tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor. Fakat bir kez daha vurgulayalım, ilk gelen bilgiler bu konularla ilgili değil, bir fidye, bir kaçırma olayı ile ilgili böyle bir olay yaşandığını ortaya koyar nitelikte. Şu an halen sorgu, daha doğrusu mağdur sıfatıyla sorgu devam ediyor. Ailenin endişeli bir bekleyişi vardı. Onlar da burada büyük bir endişe, büyük bir korku yaşadı. Merakla onlar da gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Sabah saatlerinde sağ salim geldi, bilgisi ulaşıldı. Soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bir kez daha ifade etmiş olalım Zehra.
0: Evet, ayrıntıları, son durumu Baran Bila aktardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak mutlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tugay kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.
4: Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak mutlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
3: CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun il başkanlığına görevden alınan Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü'yü ataması iddiaları daha da yüksek sesli hale getirdi. Cemil Tugay dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırdı. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını söyledi. Bu nedenle istifa kararı aldı.
4: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir.
3: Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı olduklarını dile getirdikleri, parti içi mücadelenin önemini vurguladıkları belirtildi. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır ve Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.
0: Suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23'ü İstanbul'dan olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 avukat da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Gürlek, suç örgütleri ve çeteler evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan yapılara yönelik operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması haftalardır sürüyor. Birçok ünlü ismin test sonucu da pozitif çıktı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerden alınan örnekler üzerinde yürütülen incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Kan ve saç örneği veren isimlerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonucu pozitif çıktı. Şüpheliler kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmakla suçlanıyor. Soruşturma ise devam ediyor. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan o anlaşmadaydı. Şimdi o görüşmeler bugün planlanmasına rağmen yapılmayacak. Anlaşmanın baş müzakerecisi ve Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de görüşmelere ilişkin netleştirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Ablukanın kaldırılmasına ilişkin konuştu.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşmanın ardından savaş gemileri Hürmüz Boğazı'nda. Ama abluka kaldırıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik abluka kaldırılmıştır ifadeleri kullanıldı. ABD savaş gemileri anlaşmanın tüm hükümlerine uyulduğundan, bunların yerine getirildiğinden ve anlaşmanın tam olarak yürürlükte kaldığından emin oluncaya kadar bölgede bulunacağı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin başladığını da açıkladı.
6: Dün gece Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçti. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana en yüksek rakam. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerine neredeyse geriledi.
5: Vance, İran'a petrol yaptırım muafiyetine değindi, bunu büyük bir taviz olarak görmediklerini, zira İran'ın hali hazırda aynı fiyatta petrol satabildiğini söyledi. Şimdi İran'ın nasıl para gönderip aldığını görebileceğiz dedi.
6: İran petrolü için asıl sorun hiçbir zaman yaptırımlar olmadı. Bunu İranlılara büyük bir taviz olarak görmedik. Petrol satışlarını engelleyen şey yaptırımlar değil. Yaptırımlar o noktada temelde etkisizdi.
5: İsviçre'nin Bürgenstock kentinde ise hazırlıklar sürüyor. Pakistan tarafı müzakerelerin başlaması için çalışmalarına devam ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan Axios haber sitesine konuştu. Trump, güç kullanma yetkim sınırsız, İran koşulsuz teslim oldu dedi. Gazeteci Mark Caputo'nun İran Savaşı size Amerika'nın askeri gücünü kullanma yetkinizin sınırlarına dair ne öğretti sorusuna Trump bir sınır olduğunu biliyorum ama bu konuda henüz ders almadım. Gücümüzün sınırı yok dedi. İran'ı askeri olarak tamamen yok ettiklerini tekrar söyledi. İran'ı neden bombalamaya devam etmediğini ise buna haftalarca devam edebilirdik ama o zaman Hürmüz Boğazı hiç açılmazdı. Dünyayı ekonomik bir bunalıma sürüklenirdi ifadelerini kullandı. Anlaşmanın İran'ın koşulsuz teslimiyeti anlamına geldiğini öne sürdü. Trump, İran'a Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını hatırlatarak kim bizimki gibi bir abluka yapabilirdi ki? Öyle bir deniz ablukası yaptık ki hiçbir gemi geçemedi. Bazıları böyle bir abluka yapmayı denedi ama kimse bu kadar uzun süre başaramadı ifadelerini kullandı. Şimdi sıcak görüntüler ve onları getirelim ekranlarınıza. Sabah yayında duyurmuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağından kaçırılmıştı. İşte o anların görüntüsü çıktı ortaya. O görüntülerde şimdi ekranlarınızdaki yerini almış bulunmakta. Erhan Karaal bu sabah saatlerinde emniyetin o yaklaşık iki gün süren titiz çalışması sonucu kurtarılmıştı ve Tuzla'da bulunduğu haberi gelmişti. Bu konuya dair önce iki kişi gözaltına alınmıştı. Sonra 5 kişi daha gözaltına alınmıştı. Totalde 7-8 kişi şu anda gözaltında. Şimdi görüyorsunuz o anlara dair görüntüler ekranlarınıza geliyor. O kaçırılma anlarına dair eşi de aktarmıştı. Camdan baktığında neler yaşadığına şahit olduğunu aktarmıştı. Onun ifadesiyle, şahitliğiyle biz de ekranlarınıza getiriyorduk ama şu anda o anların güvenlik kamerası kayıtları geliyor ekranlarınıza. 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşti bu olay. Bu görüntüler 17 Haziran Çarşamba'ya ait akşam 21 suları. Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal. Bakın bir kişi yanına yaklaşıyor telefonda konuşurken arkadan bir kişi daha geliyor. Evet, hatta 3 kişi olduklarını ifade edebiliriz. Bir müdahale söz konusu. Evet, bir müdahale ediyorlar, bir araba yanaşıyor ve hemen o arabaya bindiriyorlar Erhan Karaal'ı. Şu anda da o görüntüler canlı bir şekilde ekran, canlı değil elbette, kayıt altına alınan görüntüler ekranlarınıza geliyor ve araba uzaklaşıyor. Şimdi bir canlı yayınımız var. İstanbul'un raylı sistem ağında yeni bir hat daha devreye giriyor. Halkalı Arnavutköy metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni etapla birlikte Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresinin 30 dakikaya kadar düşmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu NTV ekibinden Özgür Yılmaz'ın konuğu, sözü onlara bırakalım.
7: Evet, İstanbul'un metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta tamamlandı. Artık yeni hattın hizmete girmesine dakikalar kaldı diyebiliriz. Saat 14'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle bu hat hizmete açılacak. Bizler yayınımızı Halkalı istasyonundan gerçekleştiriyoruz. Tabii ki çok sorumuz var. İstanbul'un birçok noktasında çalışmalar da devam ediyor. Yayın konuğumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Öncelikle hayırlı olsun, bu hat tamamlandı. Aslında bu hattın devamı ile birlikte uzunlukta bir rekor niteliğinde.
8: Doğru. Öncelikle Halkalı istasyonumuza hoş geldiniz. İnşallah bugün açılışımız hayırlı olur. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin en uzun metro hattından bahsediyoruz. Daha önce 47 kilometresini hizmete açmıştık. Bugün de sizin de hemen girişte bahsettiğiniz gibi Halkalı ile Arnavutköy arasındaki 22 kilometrelik bölümü daha inşallah açarak 69 kilometreye erişmiş olacağız. Esasında Marmara ile beraber de bütünleştirdiğimiz zaman İstanbul'un Avrupa yakasını bir ringle tam dönüyor, dolaşabiliyor duruma gelmiş olacağız. 16 tane istasyondan oluşan İstanbul'un ulaşımına çok ciddi bir şekilde destek verecek önemli bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz.
7: Tabii 16 istasyon var. Bu bölgeyi düşündüğümüz zaman nüfus yoğunluğu 1 milyon üzerinde bir nüfus yoğunluğu var. 1,5 milyon bir nüfus yoğunluğu var. Bu bakımdan da önemli. Her gün bu hattı kaç kişinin kullanması planlanıyor ilk etapta?
8: İlk etapta 30 binin üzerinde. Bu her geçen gün artacak. Yani ama 30 binin altına düşmeyecek ve onun üzerine sürekli çıkacak olan bir sayıdan bahsediyoruz. Tabii havalimanına sadece Halkalı'dan uzak noktadan 30 dakikada gidilebilecek bir hattan bahsediyoruz. İstanbul için gerçekten kıymetli. Yine Gayrettepe'den, diğer ucunda Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na 27 dakikada gidebilecek. Bütün ringi de 57 dakikada tamamlayabileceğimiz çok çok kıymetli bir hat.
7: Şimdi bu hattın uzunluğunu da düşündüğümüz zaman diğer bir önemli konu da diğer hatlarla entegre olması. Ki birçok noktadan aslında entegre olabiliyor. Bizler yayınımızı yaptığımız noktaya inerken hemen karşımıza Marmara İstasyonu
8: var. Doğru, karşımıza hemen Marmara İstasyonu var. Onunla entegre oluyor. Esasında bir hani ilk etapta belki şimdilik vatandaşımızı çok ilgilendirmeyen ama ileride ilgilendirecek olan Halkalı Kapıkule arasının da istasyonu aynı zamanda burası. Oradaki hızlı demiryolu çalışmalarımız da devam ediyor. Açtığımızda inşallah sınıra kadar gerektiğinde sınırdan da öteye doğru gidecek olan tam bütün demiryolu sistemlerinin buluştuğu bir istasyon. Ama en önemli halkası da bir tarafı Halkalı'da olan, bir tarafı da Kocaeli'nin Gebze ilçesine kadar giden bir Marmara'yla da entegre olmuş bir hattan bahsediyoruz.
7: Yani Gebze'den Marmara'ya binen bir kişi buraya ulaşabilecek.
8: Buraya ulaşabilecek. Buradan İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Yani bu da kıymetli. Tabii biz bir taraftan da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan hızlı demiryolu hattımızı hayata geçirdiğimiz zaman Asya tarafından, Anadolu tarafından İstanbul Havalimanı'na gidecek olan vatandaşlarımız için daha kısa ve daha önemli bir güzergahta olmuş olacak işin açıkçası.
7: O noktaya da gelecektim aslında. Yeni hatlar, yeni çalışmalar devam ediyor. Bu hatlarla ilgili bilgi verir misiniz? Bir hat bildiğimiz kadarıyla Altunizade'de yine Anadolu yakasında devam eden bir çalışmanız var.
8: Doğru. Tabii İstanbul'da yaklaşık 1000 kilometre toplamda bir metro ihtiyacımız var. Şu ana kadar işte yapımı devam edenler açtıklarımız hadi 400 kilometre olduğunu hesap edelim. Bir 600 kilometreye daha ihtiyacımız var. Bunu mutlaka peyderpey yapılması lazım ki bir İstanbul'un ulaşım problemini genel anlamda rahat rahatlatalım. Bunun haricinde rahatlaması zor. Elbette yukarıdan yapacağımız işler var ama esas biz yerin altına metrolara inmemiz gerekir. Hemen bizim Gebze'den yine başlayıp Çatalca'ya kadar gidecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de çift hat geçecek olan bir demiryolu projesi.
9: Onu soracaktım. O proje ne zaman hayata geçecek? Çünkü o köprü yapım aşamasındayken de birçok haber yapmıştık.
8: Doğru.
9: O köprünün üzerinden bir raylı sistem geçeceği zaten ifade edilmişti. Buna ilişkin herhalde proje çalışmaları da tamamlandı.
8: Tamamlandı.
9: Ne zaman göreceğiz oradaki çalışmaları?
8: Bizim aceleciliğimiz, daha kazmayı vurmadık. Ne zaman bitireceğiz? Bu esasında bizim toplumumuzun çok yakından da takip ettiği, beklediği esasında bir...
9: İstanbul gibi bir şehirde tabii trafik böyle yoğun olunca...
8: Olunca isterse...
9: Ulaşım tabii, bir sorun.
8: Bizim de beklediğimiz bir tavır esasında. Tamam, hani planladınız, projelendirdiniz de ne zaman bitireceksiniz? Evet. Bakın 120 kilometrelik bir hattan bahsediyor. 6,75 milyar dolarlık bir proje. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane finans kurumundan krediyi temin ettik. İhalesini bu sene yapıp inşallah kazmayı vurma gayreti içerisinde olacağız. Yani yaklaşık bir 4-5 yıllık süre içerisinde biz bunu bitirmiş oluruz. Yani 2030'larda inşallah orayı bitirmiş oluruz. Kuzeyden de İstanbul'u tamamen kucaklayan, aynı zamanda Sabiha Gökçen'le İstanbul Havalimanı'nı da birbirine bağlayan bir hat olacak.
9: Peki tabii ki ulaşım önemli. Bu hatlar ulaşım sorununa çözüm getiriyor. Bu hatlar sayesinde en azından ulaşımda gideceğiniz süreyi biliyorsunuz ama
8: doğru.
9: Şöyle bir talep de var. Tabii ki bizler de bu hatları kullanıyoruz. Acaba sefer aralıkları daha sık olamaz mı?
8: Bu tamamen arz talep meselesi. Yani orada taşıyacağımız yolcu kesinlikle o şey arttıkça, siz söyleyin, yolculuk talebi arttıkça, orayı kullanan insanımız arttıkça biz de kendi işlettiğimiz metroların sefer sayılarını gerçekten artırıyoruz. O anlamda bir imkansızlığın olmadığını söyleyebilirim. Mesela burada toplam 25 set çalışacak. Bu yeni açtığımız Gayrettepe'ye kadar olan hatla beraber 25 set çalışacak ve bunların 15 tanesi tam sürücüsüz, 10 tanesi de daha önceden devreye koyduğumuz, onlar sürücülü, makinisti olan araçlarla olacak. Ve burada hani şöyle bir özelliğinden de müsaadenizle bahsedeyim. Bizim Türkiye'deki metrolarda genel anlamda hızımız 80 kilometre saattir. Ama burada istasyon aralıkları açık ve standardımız yüksek olduğu için 120 kilometre saat hızla Türkiye'de ilk defa bir metroyu işleteceğiz. Dolayısıyla hız 120 kilometre oldu mu seyahat süresi çok daha kısa oluyor. Mesela buradan biz İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada gitmiş olacağız. İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında 27 dakikada seyahat edilebilir olacak. Dediğim gibi hani burada ya kapasite doldu, artık insanlar istasyonda bekliyor, metro araçları taşıyamıyor gibi bir durumumuz yok, olmayacak da.
9: Güvenlik noktasında birkaç sorum olacak. Şimdi buradaki güvenlik sistemi de farklı. Evet, sürücü yok. Diğer metrolarda da bu şekilde bir güvenlik olacak mı? Yani önde paravanla ancak içeri girebiliyor. Raylara çok yakında olunmuyor. Onunla evet, ilgili bir burada, düzenleme olacak
8: burada
9: mı?
8: Burada çift kapı var, evet. Dediğiniz gibi. Tabii biz son yaptığımız metrolarda artık böyle yapıyoruz. Hani geçmişleri de ihtiyaca bağlı olarak onları da peyderpey dönüştürmemizde doğrusu fayda var. Hani bazen raylara düşme olabiliyor vesaire. Yani güvenlik anlamında bu olması gereken, bundan sonraki metrolarımız böyle olacak. Eskilerini de belli bir program dahilinde inşallah dönüştüreceğiz.
9: Tabii şöyle bir soru da var. İki yaka arasında acaba Marmaray gibi bir sistem de bir gündeminizde var mı? Çünkü bu konu daha önce de birçok kez gündeme gelmişti. Malum artık İstanbul artıyor sürekli nüfusu. Buna yani ilişkin bir çalışmanız var
8: mı? Bir projemiz var ama henüz orada çok fazla yakın değiliz işin açıkçası, ama olması gereken bir proje. Yeni bir ne diyelim, boğazın altından geçen bir projeye daha ihtiyacımız var. Onda da kafa yoruyoruz ama hemen yakın zamanın projesi olmadığını söyleyebilirim.
9: Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Eyvallah. Ayrıca katıldığınız için.
8: Biz teşekkür ediyoruz. Sizi Halkalı İstasyonu'nda sizin aracılığınızla hem projemizden bahsettik hem İstanbul'un ulaşımından bahsettik. Sesimizi duyurduk. Ben size teşekkür ediyorum.
9: Çok teşekkür ediyoruz. İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun diyelim.
8: Sağ olun hepimize.
7: Evet, Halkalı Arnavutköy metro hattında artık çalışmalar tamamlandı. Son etapta tamamlandı. Burası Gayrettepe'yi de dahil ettiğimizde Türkiye'nin en uzun metro hattı olacak ki 69 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Saat 14'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılacak. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Sağlam Evler sitesi davasında karar çıktı. 6 sanıktan 4'üne indirim yapılarak 3'er yıl hapis cezası verildi. Gerekçe olarak duruşmalardaki saygılı tutumları gösterildi. Başsavcılık kararın kanuna aykırı olduğunu belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.
10: 22'şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 6 sanıktan ikisi beraat etti. 4 kişiye saygılı tutum nedeniyle indirim yapıldı. Başsavcılık karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Kahramanmaraş'ta Sağlam Evler sitesinin 2 bloğu 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Binada kullanılan beton ve demirlerin yönetmeliğe uygun olmadığı belirlendi. Ayrıca apartmanın üst katlarına sonradan yapılar eklendiği, zemin kattaki iş yerlerinin duvarlarının kaldırılarak depoya dönüştürüldüğü tespit edildi. Müteahhit ve şantiye şefinin de aralarında olduğu 6 kişi asli kusurlu bulundu. Sanıklar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar savunmalarını yaptı. Kooperatif Başkanı Hayati Pakdil kendisinin sadece mali işlerle ilgilendiğini öne sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 22'şer yıl hapis istemiyle yargılanan 6 sanıktan 4'üne önce 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Ardından bu ceza 3'er yıla indirildi. Gerekçe olaraksa sanıkların duruşmalardaki saygılı tutumları, geçmişleri ve kişilikleri gösterildi. Diğer iki sanıksa beraat etti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başsavcılık tüm sanıkların bilinçli taksir suçundan cezalandırılmalarını, ayrıca meslekten men edilmeleri gerektiğini belirtti.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Hatice Katrancı boşanmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yoğun bakım sürecini atlatan Katrancı bir bacağını kaybetti. Doktorlar şimdi diğer bacağını kurtarmak için mücadele ediyor.
11: Ondan sadece boşanmak istediğim için bacaklarımdan vuruldum. 3 hafta yoğun bakımda yattım.
10: Görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaydedildi. 43 yaşındaki Hatice Kantarcı, eşi Veli Kantarcı'dan boşanmak istedi. Ancak zanlı onu ölümle tehdit etti. Hatice Kantarcı barışmayı kabul etmeyince silahlı saldırıya uğradı. 24 Ocak'ta eşi tarafından av tüfeğiyle iki bacağından vuruldu. Ağır yaralanan kadın 3 hafta yoğun bakımda kaldı. Ancak sol bacağını kaybetti. Doktorlar şimdi diğer bacağını kurtarmaya çalışıyor.
11: Bu şehirde duramazsın, Fethiye'de yaşayamazsın, ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm, ya benimle barışacaksın. Hep bu şekilde tehditler ediyordu. Ortağına demiş ki ben onu vurmaya gidiyorum, yaşatmayacağım onu diye geliyor. Av tüfeğiyle birlikte benim olduğum yerde acımasızca beni bacaklarımdan vuruyor.
10: Olay sonrası tutuklanan zanlının yargı süreci devam ediyor.
0: Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurum sınavı için İçişleri Bakanlığı özel önlemler aldı. 45 bin personel görev yapacak, nüfus müdürlükleri de açık olacak.
10: Yükseköğretim Kurumları sınavı nedeniyle emniyet önlemleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görevde olacağını söyledi. Sınav merkezleri de bir gün önce başlayarak ekipler tarafından kontrol edilecek. Çevrede trafik yoğunluğu ve gürültüye karşı önlem alınacak.
12: Evet, son bir dakika. Baş.
10: Cumartesi ve pazar günlerinde hazır ekiplerde geç kalma riski bulunan adayları sınava yetiştirecek.
12: Şu an öğrencimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.
10: Bakan çiftçi kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlüklerinin de açık olacağını söyledi. Buna göre sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğü cumartesi günü saat 07.17, pazar günü de 07.15.30 saatleri arasında açık olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğner de sınav saatlerinde federasyona bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı.
0: Yaz aylarında özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan biri elbette gıda güvenliği. Çünkü sıcak hava bakteri üremesini hızlandırıyor. Gıdalar da böylelikle daha çabuk bozuluyor. Bu durum sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
10: Et ve süt ürünleri, sokak lezzetleri, hatta bazı meyveler sıcak hava gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor.
13: Çiğ tavuk gibi ürünler, dışarıda satılan, açıkta satılan kontrolsüz gıdalar, midye gibi sokak lezzetleri ve hepimiz belki çok fazla düşünmeyiz ama makarna pilav beklediği için gerçekten riskli olabilecek gıdalar arasına girebiliyor. Ya da yazın daha çok tükettiğimiz, bazen üzerine temizlemeden tükettiğimiz kavun karpuz gibi ürünler, bunları kestiğimizde kendisinin içerisine mikroorganizmaları taşımış olabiliyoruz. Evet, süt ve süt ürünleri gibi ürünler bizim için daha riskli hale gelebiliyor.
10: Yalnız dışarıda satılan ürünler değil, evde hazırlanan yemekler de risk oluşturabilir.
13: Bir gıda piştikten sonra maksimum 2 saat içerisinde buzdolaba kaldırmamız gerekiyor. Ama 30 dereceyi aşan sıcaklıklardaki yaz aylarında bu süreyi mümkünse 1 saate indirmemiz gerekiyor. Doğru çözdürme yöntemi çok önemli. Bu da nedir? Önceki geceden buzdolabına çıkartmak. Aceleniz varsa soğuk su altında bunun çözdürülmesi.
10: Buzlu içecekler ve dondurmayı da gıda güvenliğine dikkat eden yerlerden temin etmek önem taşıyor.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
15: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: kıyafette bulacaksın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Muğla Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da şiddetli yağacak yağmur, sel ve su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme hattında Poyraz'ın hızı bu 3 gün saate 60-65 kilometreye kadar çıkacağından denize açılmak tehlike yaratabilir.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: NTV Radyo. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tarih hocası olan Nathan Pearl Rosenthal'in Devrimler Çağı ve Bu Devrimleri Yapan Kuşaklar isimli çalışması kolektif kitaptan yayımlandı. Eseri dilimize Gökhan Arıkan çevirmiş. 18. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'nın tamamına yakınını ve Amerikan topraklarının çoğunu bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kral yönetiyordu. Dünya yönetenleri yönetilenlerden ayıran siyasal ve sosyal hiyerarşiler etrafında kurulmuş imparatorluklar dünyasıydı. Gel gelelim 100 yıl sonra, yani 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Amerikan, Fransız ve Haiti devrimleri, İspanyol Amerikası bağımsızlık hareketleri ve daha birçok ufak ayaklanmayla Atlantik'in her iki yakasında birbirini izleyen devrimler, bu eski rejimin çoğunu silip süpürdü. Devrimler henüz köklü eşitlik hareketleri olmasalar da, cumhuriyetlerin ve bireysel hakların yükselişinin önünü açtılar. Dönemin önde gelen düşünürlerinden Thomas Paine bu süreci devrimler çağı olarak tanımlıyor. Yazarımız Nathan Pearl Rosenthal, devrimler çağının yalnızca barikatların ve bildirilerin değil, nesiller arası bir aktarımın, öğrenmenin ve dünyayı yeniden kurma iradesinin tarihidir diyor. Ona göre devrimler bir gecede olmaz. Kuşaklar boyunca biriken fikirlerin, cesaretin ve hayal kırıklıklarının ürünüdür. Bir kuşak eski düzeni sorgular, bir sonraki kuşak o sorgulamayı siyasi bir programa dönüştürür. Nitekim Pearl Rosenthal kitabında Amerikan, Fransız, Haiti ve Latin Amerika devrimlerini birbirinden kopuk olaylar olarak değil, birbirini besleyen ve kuşaklar boyunca şekillenen büyük bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor. Yani devrimleri yalnızca büyük isimler ve dramatik anlar üzerinden okumuyor. Fikirlerin dolaşımı, deneyimlerin aktarımı ve kuşakların birbirine bıraktığı miras üzerinden ele alıyor. Çağdaş Fransız edebiyatının güçlü isimlerinden Maurice Condé'nin Suların Yükselmesini Beklerken isimli romanı Bilgi Yayın Evi'nden çıktı. Romanı Türkçe'ye Şirin Erkan Leytao çevirmiş. Maurice Condé, Karayipler'de Fransa'ya bağlı Guadeloupe'da doğdu. Eserleriyle çok sayıda ödül kazanan yazar, Kaliforniya, Berkeley, Sorbonne, Virginia ve Nanterre üniversitelerinde dersler verdi ve 2004 yılında Columbia Üniversitesi Fransız Dili bölümünden profesörlük derecesiyle emekli oldu. Condé'nin Türkçe'de yayımlanan romanlarını hatırlayalım. Yeni Dünya İncili, Ben Tituba, Salem'in Kara Cadısı ve Segu, Toprak Surlar. Gelelim Condé'nin yeni romanı Suların Yükselmesini Beklerken'e. Fırtınalı bir gecede ısrarla çalan kapı zili, kahramanımız Babakar'ın hayatını tamamen değiştirir. Zira bu gecenin ardından doğumu sırasında annesini kaybeden kimsesiz bebek Anais, Babakar'ın yapayalnız geçirdiği hayatına yerleşir. Anais, Babakar için hem bir kefaret hem de geçmişin hayaletlerinden kaçış biletidir. Bu mucizevi bebeği köklerine, Haiti'ye götürmeye karar verir Babakar. Babakar Haiti'de bir ailenin izini sürerken bir ülkenin travmatik tarihiyle ve kendi içindeki yaralarla da yüzleşir. Padişah 2. Abdülhamit'in oğlu Abdülkadir Efendi'nin eşi Macide Mustafa'nın hatıraları Hasret ve Elemlerim adıyla Timaş yayınlarından çıktı. Hatıraları yayına Edadil Açba hazırlamış. Macide Hanım 1902 İstanbul doğumlu. Dediğim gibi Şehzade Abdülkadir'in eşi, daha doğrusu ikinci eşi. Lakin bu evlilikte sarayın onayı yokmuş. Her neyse, Macide Hanım'ın hanedana mensubiyeti zaten uzun sürmüyor. Malum 1924'te saltanat kaldırılıp Osmanlı hanedanı sürgüne gönderiliyor. Şehzade Abdülkadir ve Macide Hanım da çocuklarıyla birlikte Budapeşte'ye yerleşiyorlar. Abdülkadir Efendi eğlenceye düşkün, sadakatsiz bir adam. Macar bir kadınla üçüncü evliliğini yapınca Macide Hanım'a boşanmaktan başka seçenek kalmıyor. Sonrası maddi zorluklar içinde geçen yıllar. Macide Hanım Macar bir yayıncının teşvikiyle hatıralarını kaleme alıyor ve ilk kez 1927'de yayımlanıyor. O kitap orijinal metinden biraz farklıymış. Timaş'ın yayımladığı hatıralar gerçek el yazmalarının kitaplaştırılmış hali. Macide Hanım'ın hatıraları harem hayatı, toplumsal ve siyasi olayların saray ve çevresindeki yansımaları gibi yaşadığı dönemin pek çok yönünü de içeriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Bambaşka yere taşır Toyota.
9: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bir

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: NTV Radyo.

0: tanesine yazdıran ve artı 2 averajla liderlik koltuğunda oturan Meksika yine turnuvaya galibiyetle başlayarak 3 puan ve artı 1 averajla ikinci sıraya yerleşen Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Maçı Luis Romo'nun 50. dakikada attığı golle Meksika 1-0 önde tamamladı. İsviçre 2026 Dünya Kupası'nda galibiyetle tanıştı. Murat Yakın'ın öğrencileri Edin Džeko'lu Bosna Hersek'i 4-1 yendi. B grubundaki ilk maçlarında beraberlikle ayrılan iki ekibin karşılaşmasında son 15 dakikaya kadar eşitlik bozulmadı. 75'te İsviçre Mozambik ile öne geçerken 80'de Muharremovic'in kırmızı kart görmesinin ardından yenik durumdaki Bosna Hersek 10 kişi kaldı. Devamında Vargas ve yine Manzambi ile goller bulan İsviçre rahatladı. Uzatma diliminde Bosna Hersek Mahmic ile farkı 2'ye indirse de 90+7 de Granit Çihaka penaltı noktasından skoru belirledi. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan İsviçre puanını 4'e yükseltti. 1 puanlı Bosna Hersek'in son maçlar öncesi averajı -3. Dünya Kupası A grubu maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. İlk maçlarından yenik ayrılan iki takım ikinci karşılaşmaların ardından birer puanda. Atlanta'da oynanan maçta Amerikalı kadın hakem Tori Penso düdük çaldı. Çekya 6. dakikada Sadire'in golüyle öne geçti. Mücadelenin devamında oyunun hakimi olan Güney Afrika 83. dakikada Mokoena'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Çekya grubun son maçında ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika'nın rakibi ise Güney Kore olacak. Nefesler tutulduğu Amelie futbol takımının Dünya Kupası'ndaki Paraguay ile karşılaşacağı ikinci maçına 24 saatten az bir süre kaldı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 6'da başlayacak. Karşılaşma öncesi Amelie takım teknik direktörü Montella konuştu. "Büyük bir hayalimiz var. Futbolcular makine ya da robot değil. Ben kendime ve onlara güveniyorum." dedi. Muhtemel 11'de Uğurcan Çakır, Mert Müdür, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu var. Amelie takım maçın oynanacağı San Francisco'ya da gitti. Ay yıldızlıları takip eden NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'ın şehirden izlenimleri geliyor mikrofona.
1: Vancouver'da Dünya Kupası atmosferi vardı. Arizona için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz ama San Francisco'da, Kaliforniya'da havaalanında başlıyor bu atmosfer. Herkese Dünya Kupası'na hoş geldiniz diyorlar.
2: San Francisco kırmızı beyaza boyanmayı bekliyor. Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ikinci maçına ev sahipliği yapacak şehirde turnuva atmosferi Latinlerin tutkulu taraftarıyla ateşlendi.
1: Dünya Kupası'na geldiğimizi anladık. Neden mi? Çünkü bir Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın maçı var. Özbekistan'la oynuyorlar. Biraz önce Kolombiya golü geldi. San Francisco'da bu cadde şampiyonluk golü gelmişçesine sevindi. Sokaklar sapsarı ve Kolombiya'nın net bir şekilde tribün üstünlüğü buraya da yansımış durumda.
2: Özbekistan galibiyetiyle Kolombiyalıların renkli görüntülerine sahne olan San Francisco'da sıradaki maçı Türkiye ile Paraguay oynayacak. Kritik mücadeleye 68.500 kişilik Levis Stadyumu ev sahipliği yapacak.
0: Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağını duyurmasının ardından sezonun ilk transferini de yaptı. Sarı lacivertlerin anlaşmaya vardığı Vedat Muriç İstanbul'a geldi.
3: Fenerbahçe yeni golcüsünü İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Son olarak La Liga'da Real Mallorca formasıyla mücadele eden Muriç sezonu 23 golle tamamladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Muriç, 17 gol ve 7 asistlik performansının ardından 21 milyon euro bonservis ücretiyle İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olmuştu. Sağlık kontrollerinden geçecek 32 yaşındaki Kosovalı futbolcunun devamında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
0: Filin Sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25'e 17, 25'e 23 ve 25'e 20'lik setlerle 3-0 kazandı. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

0: Lacivertlerin Beşiktaş Gey'ine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık Kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağında kaçırılmış. Emniyetin çalışması sonucu Karal Tuzla'da bulundu. NTV ekibinden Baran Bila aktaracak ayrıntıları. Baran, nedir son bilgiler?
1: Ahmet Arfat, yaklaşık 32 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılmıştı Karal ve nerede bulundu? Öncelikle onu bir hatırlatmış olalım. Tuzla'da altın bir arazide bir prefabrik alanda, işte o alana ait görüntüler de elimize ulaştı ve o noktanın bir otoban kenarında olduğu Tuzla'da görülüyor. Çevresinde bir takım sanayi tesisi olduğunu tahmin ettiğimiz bölgeler var. İşte orada bir tel örgülerle çevrilmiş bir alan göze çarpıyor. Orada işte polis ekipleri uzun bir araştırmanın ardından, titiz bir çalışmanın ardından operasyon düzenledi ve elleri bağlı, kolları bağlı bir şekilde bulundu Erhan Karal. Tam olarak o bölgede kaç kişi vardı, oraya nasıl getirildi, bu araştırılmaya devam ediyor. Şiddet gördüğüne ait çeşitli ilgiler, ilk ulaşan bilgiler de söz konusu. Kaçırılma anı da daha net bir şekilde ortaya çıkmıştı bugün haber merkezine ulaşan görüntülerde. Bulunduğu sokağa, evinin hemen önüne gelen bir araçtan inen saldırganlar önce onu darp ediyordu. İlk etapta iki kişi vardı önünü kesen. Sonrasında araçtan bir başka kişinin de indiği görüldü. Üç kişi kendisini darp etti ve zorla araca bindirdi. Bu yaşananlara Karal'ın ailesi, kızı, kızları, eşi de şahit oldu. Komşular gördü olayı. Hemen polise başvurdular ve bir soruşturma başlatıldı. Tahminimiz o yöndeki, binlerce saat kamera görüntüsü, kamera kaydı incelendi. İlk etapta iki zanlı gözaltına alındı. Onların verdiği çeşitli bilgilerin de bu bulgulara ulaşılmasında etkili olduğunu öngörüyoruz. Ve sonrasında operasyon düzenlendi. Bir başka ayrıntı, sinyal veriyordu telefonu Karal'ın. Belli noktalarda kendisi aranıyordu. Fakat telefon hiçbir şekilde sinyal vermiyordu. Kısa bir süreliğine de olsa o sinyale ulaşıldı. Belki bundan yola çıkarak da iz bulma faaliyetlerini yoğunlaştırmış olabilir polis ekipleri. Peki sağlık durumu nasıl? Şöyle özetleyelim. Hayati tehlikesinin olmadığı ifade ediliyor. İlk ulaşan bilgilere göre sağlık durumu iyi deniyordu. Fakat ciddi darp izlerinin olduğu ve bu yönde bir sağlık kuruluşuna başvurduğu da ifade ediliyor. Fakat buradaki ifade işlemlerinde, buradaki tedavi işlemlerinde sona erdi ve son olarak ifadesinin alınması üzerine alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Son gelen bilgiler arasındaydı.
0: Baran Bila aktardı. Bültene bir haber turuyla devam edelim. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Savcılık, Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara yapılan müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı olarak izin verildiğini iddia edildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23'ü İstanbul'dan olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 avukat da var. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Gürlek, suç örgütleri ve çeteler evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi. Meclis Başkanlığı'na 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Dokunulmazlığının kaldırılması istenenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bulunuyor. 12 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Orta Doğu'daki savaşı durduran imzalar atıldı ancak diplomasi trafiği sürüyor. ABD ve İran arasında yürütülmesi beklenen temaslarda İsviçre hattı öne çıkmıştı ancak görüşme takvimine ilişkin belirsizlik var. Peki İsviçre'de ne konuşuluyor? Taraflar masaya ne kadar yakın? Gelişmeleri İsviçre'de izleyen Deniz Kilislioğlu'ndan alacağız bilgileri. Deniz, müzakere belirsizliğinde son durum nedir?
2: Hala belirsizlik sürüyor Ahmet. İsviçre Dışişleri Bakanlığı zaman zaman bilgilendirmeler yapıyor. Sabah saat Türkiye saatiyle 8.30 gibi bir bilgilendirme yaptılar ve bugün yapılması planlanan görüşmelerin ertelendiğini duyurdular. Ne zaman ertelendi bunun cevabı yok ama İsviçre'nin bu görüşmeler için hazır olduğunu, Bürgenstock'ta hazırlıkların yapıldığını duyurdular. Daha ileri bir bilgi şu aşamada yok denildi. Zaten her aşaması sıkıntılı, her aşaması bir araya tarafların gelmesi açısından muamma bir süreçti. İlk turundan itibaren imzaların ne zaman atılacağı çok tartışılıyordu. O da çok uzun sürdü. Bugün görüşmeler olacak deniyordu, olamayacak. Hafta sonu olma ihtimali olabilir. Dün 4 kez tamam oturuyoruz diye karşılıklı olarak teyitler alındı ama sonra süreç değişti. Dolayısıyla belirsizlik devam ediyor. Pakistanlı heyetler burada, Katarlı heyetler burada İsviçre'de. Eğer bir araya gelebilirlerse hemen arkamda Bürgenstock'ta o dağın tepesindeki otelde görüşecek taraflar. Çok da çetin konular konuşacaklar. Biraz daha izole bir nokta olduğu için orası tercih edildi. Kıbrıs görüşmelerinden Türkiye Bürgenstock'u hatırlayacaktır. Burası zaman zaman böyle liderlerin ev sahipliği yapıldığı, görüşmelerin ev sahipliği yapıldığı bir yer. Bekleyiş sürüyor, hazırlıklar sürüyor ama tarafların bir türlü nihai onayı İsviçre'ye ulaşmıyor. Bekleyip göreceğiz Ahmet.
0: Deniz Kilislioğlu aktardı. Pentagon, İran savaşının ardından bütçe için yeni finansman arayışında iddianın sahibi Amerikan Wall Street Journal gazetesi. Gazetenin haberine göre Savunma Bakanlığı hafta boyunca milletvekillerini arayarak yeni finansman talep etti. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri vekillere İran savaşından kaynaklanan masrafların yanı sıra savaşla ilgili olmayan diğer harcamaları da karşılamak için 80 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yetkililer gazeteye eğer finansman onaylanmazsa Pentagon'un bu yaz için ayrılan parasının tükenebileceğini söyledi. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
8: Bir adım önde.
9: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
16: Baba bu ne bayramı?
17: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Hafta sonu Ege'de denize girmeyi planlayanlara rüzgarlı bir hava olduğunu hatırlatalım. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme boyunca Poyraz ve Karayel'in hızı saatte 55-60 kilometreye kadar çıkacak. Bodrum'da ise 30-40 kilometre hızla esecek.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Engelsiz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
8: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
7: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
8: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
7: Kolları olmayan yüzücü...
9: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
7: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
10: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
7: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
11: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
7: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Radyo.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
2: Yarınlar için sıfır atık.

Bir atığın yeniden dönüşmesi, bir damla suyun korunması, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz. Yarınlar için Sıfır Atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayın.

0: Türkiye'nin yıllık toplam atık miktarı yaklaşık 120 milyon ton. Yani kişi başı günlük ortalama 1 kilo çöp. Bu atığın 100 bin tonu Çanakkale'de dönüştürülüyor.
1: Çanakkale'deki evsel, ambalaj ve tıbbi atıklar yeniden hayat buluyor. Yılda tam 100 bin ton atık dönüştürülüyor. Tesise gelen çöpler modern sistemlerle ayrıştırılıyor. Yanabilir nitelikte olanlar özel alanlara gönderiliyor. İşlemlerin ardından yakıt niteliği taşıyan maddeler de elde ediliyor. Tesiste toplam 20 bin tonluk alternatif yakıt üretiliyor.
2: 100 bin ton atıkla birlikte 11 bin ton yıllık ambalaj atığı topluyoruz. Atıktan türetilmiş yakıt elde ediyoruz. Onları da çimento fabrikaları ham madde olarak satışı gerçekleşiyor.
1: Çöpten elde edilen biyogazla yılda ortalama 10 bin megawatt saat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu tam 3000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacının çöpten karşılanması demek. Öte yandan yılda 20 bin metreküp sızıntı suyu arıtılırken şehir genelindeki tıbbi atıklar da burada sterilize edilerek tamamen zararsız hale getiriliyor.
2: Herkesin kendi ürettiğinden hoşuna gitmeyen çöp diye bahsedilen materyal aslında bizim için çok kıymetli. Burada çöpün her şeyinden faydalanıyoruz.

0: küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda gerçekleştirdik. COP31 taraflar konferansı öncesinde 5000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz sıfır atık forumunda emeği geçenleri tebrik ediyorum.
1: Şimdi Diyarbakır'dan bir hikaye getireceğiz ekranlara. 10 yaşındaki yürüme engelli bir çocuk için babası atık malzemelerden akülü araba yaptı. Evin önündeki bozuk yol da çocuk için yenilendi.
2: Engelli çocuğu için birçok kişinin çöp olarak gördüğü malzemelerden akülü araba yaptı. Ancak evin önündeki yolda bir engeldi. Belediye duruma kayıtsız kalmadı, engelli çocuk için yol yapıldı. Diyarbakır'ın Eydi ilçesine bağlı Bahşider köyünde yaşayan Zeynel Memiş, ayrı omurga hastalığı nedeniyle yürüyemiyor, tekerlekli sandalye kullanıyordu. Babası onun için atık bidonlar, eski tekerlekler, metal parçaları ve bir aküden yeni bir araba yaptı.
3: Özel gereksinimli çocuklar her yere varamadığı için, mesela bütün çocuklar her zaman yolda oynayacak halleri de yok. Yol dışına da çıkıyordu. Bazen bu zorlu yollarda gidebilsin diye bunu yaptım. İşte Zeynel de diğerleri gibi oynaması için.
2: Ancak bir engel daha vardı. Evin önündeki bozuk yol. Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu yardım taleplerine kayıtsız kalmadı. Kısa sürede yol çalışması tamamlandı.
4: Hemen altyapı çalışmaların akabinde burada bir betonarme çalışması yaptık. Zeynel kardeşimiz çok şükür akülü aracıyla artık rahat bir şekilde burada ulaşımını sağlayabilmekte.
2: Zeynel şimdi evinin önünde akülü arabasıyla gezebiliyor. Çocuğun yıllardır kurduğu hayal sonunda gerçekleşti.
1: Çevre bilinci çocuklara sanatla da aktarılıyor. Tiyatro oyunları gibi. Dansların ve müziklerin eşlik ettiği bu oyunla amaç küçük yaşta çocuklara geri dönüşüm alışkanlığını kazandırmak.
5: Hepimizin geleceği için çevremizi koruyalım.
1: ...2200 yılından gelen bir çocuk, yaşanmaz hale gelmiş bir dünya. Çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Gelecekten Gelen Çocuk tiyatro oyunu her hafta farklı okullarda öğrencilerle buluşuyor.
6: Bence çok güzel bir tiyatro oyunuydu. Hem çevremizi korumakla ilgili hem de geri dönüşümden bahsediyordu ve bunu eğlenceli, eğitici ve öğretici bir şekilde aktardılar. Ben çok beğendim bu tiyatroyu.
1: Oyunda gelecekte çevre felaketleriyle karşı karşıya kalan bir çocuk, günümüzde yaşayan çocuklara geri dönüşümün, doğayı korumanın ve sıfır atığın önemini anlatıyor.
7: Bak şimdi, çevremizi korumak için 3 adım varmış. Birincisi, tüketimimizi azaltıyoruz. İsraf yok yani.
8: Annem zaten evdeki çöpleri plastik, cam, kağıt diye ayırıyor aslında.
9: İnsanlara hem bilinçlendirme amacıyla çok yani etkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de insanların bu şekilde yaptığında 2200 yılında zaten verildiği üzere nasıl görüneceğinden de bahsedilmiş.
1: Renkli dekorlarla dans ve müziğin eşlik ettiği sahnelerle çocuklara hem eğitici hem de öğretici bir deneyim sunuluyor. Amaç küçük yaşta çevre farkındalığını arttırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak.
10: Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği bu projede ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize çevre bilincini ve Sıfır Atık projesini anlatmaya çalışıyoruz. Daha güzel bir gelecek oluşturmak adına. Çocuklar çok iyi bir enerjiyle izlediler.
11: İlk ve ortaokul derecesindeki öğrencilerimize sıfır atık farkındalığını arttırmak için bu projemize başladık. 39 ilçemizde ilk olarak her ilçede bir okulda tüm gün seanslar şeklinde öğrencilerimize oynamaya başladık.
12: Doğaya attığımız şeyler öyle hemen yok olmuyor ki. Yüzyıllarca dünyada kalabiliyor.
1: Öğrenciler de oyun sonrasında geri dönüşüm ve sıfır atık için neler yaptıklarını anlattı.
13: Evde kullanılmış pet şişe veya böyle kırık oyuncak falan varsa artık yani tamir edilemeyecek. Bizim bir tane geri dönüşüm poşetimiz var. Oraya atıyoruz. Sonrasında hepsini biriktirip bir geri dönüşüm alanına atıyoruz.
14: Ben kıyafetlerimi genelde mesela kuzenlerim, arkadaşlarım oluyor. Onlara kıyafetlerimi veriyorum. Ben genelde oyuncaklarım kırıldıysa onları tamir ediyorum. Düzeltilmeyecekse geri dönüşüme atıyorum. Mesela tahtadan bir oyuncaksa onu geri dönüşüme atarım. Suyu gereksiz tüketmem ve suyu israf etmem.
1: Öğretmenler ve okul yönetimi de tiyatronun çocuklar üzerindeki etkisinin güçlü olduğu görüşünde.
15: Yaşanabilir bir dünya bırakmadığımız sürece, empati kurabileceğimiz, nefes alabileceğimiz bir ortam olmadığı sürece akademik başarıların çok bir anlam ifade ettiğini düşünmüyoruz. Bu yüzden bu çalışmanın da duygulara dokunduğu ve görsel şölen olarak da çocuklarımıza geri dönmesi üzerine ben çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.
16: Oyunun da gerçekten çok kaliteliydi. Verdiği bilgiler, mesaj, etkileyici, çocuklar üzerinde hem eğlendiler hem öğrendiler. Bu yüzden teşekkür ediyoruz Sıfır Atık Projesi'ne.
1: Ortaokul öğrencilerinin arkadaşlarına ve büyüklerine de mesajları var.
17: Buradan arkadaşlarına ne demek istersin çevreyle ilgili?
18: Hepimiz, herkes çöplerini çöp kutusuna, doğayı gelecek, bizden sonra gelecekler için temiz bırakmamıza, daha dikkat etmemize rica ediyorum.
19: Onlar da bizim gibi yapsınlar, yani geri dönüşüm önem versinler. Geleceğimizi onlar da korusun ki bu kadar pis bir dünyaya ulaşmayalım, hep

mutfakta sıfır atık bilincini işliyoruz. Burada mesele maddiyat değil. Burada mesele her şeyi değerlendirerek doğaya en az zararı vermek. Biz de yeni tariflerle bu bilince katkı sunmaya devam ediyoruz. Şef Serhat Eliçoran'ın mutfağına gidiyoruz şimdi.

0: Mutfakta en çok israf edilen gıdaların başında ekmek geliyor. Ondan sonra da meyve ve sebze kabukları. Şimdi biz İstanbul'da bir restorandayız. Aslında İstanbul'daki restoranların çoğunda sıfır atık bilinci de oluşmuş durumda. Şef Serhat'ın konuğuyuz. Kendisi bize atık malzemelerden neler yapacak izleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Sizler de hoş geldiniz Deniz Hanım.
0: Bize ne göstereceksiniz? Ben görüyorum burada sebze kabukları, atıkları ve bir bayat ekmek var. Evet. Anlatır mısınız ne olacak?
1: Şimdi biz şefler olarak öncelikle mutfaklarımızda sıfır atık ve sürdürülebilirlik konusunda bazı uygulamalar yapıyoruz ama bugün biz değerli misafirlerimiz için ve ekran başındaki izleyicilerimiz için atık olarak nitelendirdikleri ürünlerden ne yapabileceği hakkında bir örnek göstereceğiz. Burada havuç kabuğumuz var, soyulmuş. Burada yine kabak kabuklarımız var, patlıcan kabuklarımız var, patates kabuklarımız var. Ve maydanozun sap kısımları ve dereotunun sap kısımları var, çöpe giden kısımları.
0: Şunu da merak ettim ben.
1: Evet, bu da yine patlıcan kabuğundan yaptığımız bir cips aslında. Yaptığımız üründe bunu garnitür olarak kullanacağız. Yine bir değerlendirme biçimi.
0: Şimdi bize ilk ne yapacaksınız?
1: Şimdi bu...
0: Bunlardan ne çıkacak?
1: Ben bir sebze çorbası yapmak istiyorum öncelikle. Biliyorsunuz ki sebzelerin zaten aroması ve vitaminleri hep biliniyor ki kabuklarında. Çok lezzetli ve aromalı oluyor. Siz de bunu fark edeceksiniz. Beklentilerin dışında güzel bir aroma veriyor. Aslında izleyicilerimiz düşünebilir, yani kabuğundan sebze çorbası mı olur diye.
0: Vitamini gitmiş olmuyor değil mi?
1: Kesinlikle hayır, gitmiş olmuyor. Çünkü zaten çoğu sebzenin vitaminleri kabuğunda saklı, kesinlikle. Şimdi biz öncelikle kabuklarımızı ufak ufak doğrayacağım. Sotelenebilir bir hale getireceğim.

0: soğanlarımı pembeleştirdikten sonra sarımsaklarımı ilave ettim. Sebzelerimi sertlik sırasına göre kavurmaya başlayacağım. Hı hı. Aslında hepsini de ilave edebiliriz bu arada. Çünkü zaten pişirildikten sonra makinede çekeceğiz, çorba haline getireceğiz.
1: Blender'dan. Suda katacaksınız herhalde.
0: Evet, biraz da önceden hazırlamış olduğumuz sebze suyumuzdan katacağız içerisine. Biraz tuz ilave ediyorum. Evet. Biraz sebzelerim tavanın dibine yapıştığında ben daha çok seviyorum. Biraz karamelize oluyorlar. Yine kabuklardan elde ettiğimiz sebze suyumuzu kullandık. Robottan geçirmek için hazır hale gelecekler. Evet, şimdi...
1: Şimdiki aşamada klasik hepimizin mutfağında yaptığımız aslında sebze çorbasını çekme işlemi.
0: Kesinlikle. Robotumuzu alacağız, sebzelerimizi.
1: İyice sebzeler eriyene kadar çekeceğiz.
0: Evet, eriyene kadar çekeceğiz. Evet, şöyle bakarsanız...
1: Çok güzel kokuyor. Tam bir sebze çorbası.
0: Sebze çorbası oldu değil mi? Kokusunu evet. Duydunuz. Hiçbir farkı var mı normal bir sebzeden?
1: Bence yok.
0: Kesinlikle. Şimdi burada daha önceden yine sebze suyuyla beraber bunun kıvamını ayarlayarak ocağımızda ısıtıp servise hazır hale getirebiliriz. Bu şu an tamam.
1: Şefim şimdi ekmek kısmı önemli. Bayat ekmeği değerlendireceksiniz.
0: Evet. Şimdi çorbamızı zaten yaptık. Hı hı. Çorbamızın servisinde onu eşlikçi olarak bir kroton ekmek yapacağız. Bayat ekmekleri de değerli izleyenler evlerinde bu şekilde baharatlandırarak sarımsak, işte rozmari, kekik gibi baharatlarla tat vererek krotonlar yaparak değerlendirebilir. Sonra toz haline getirip galeta unu şeklinde yine pane malzemesi olarak da kullanabilir. Çünkü dediğiniz gibi en çok atık olarak çöpe giden gıda ürünü ekmek. Onun üzerine ayrıca gidilmesi lazım.
1: Evet.
0: Ekmeğin. Güzel bir ekşi mayalı ekmek ama tabii ki bayatladı. Hı-hı. Şimdi de çorbamızın eşlikçisi olarak kroton haline gelecek.
1: Fırında kızartacağız.
0: Evet, fırında kızartacağız. Zeytinyağı döküyorum üzerine. Ekmeğin yine türüne bağlı tuz oranı azsa yine tuz koyulabilir. Fırınıma gönderiyorum.
1: Tamam. Çorbamız hazır.
0: Evet, çorbamız hazır. Şu an servis edeceğim. Görüyorsunuz pürüzsüz.
1: Tam bir sebze çorbası.
0: Evet. Kıvamını ayarladık yine sebze sularımızla.
1: Ve bayat ekmeklerden yapmış olduğumuz.
0: Evet, yaptığımız krotonumuzu. Üzerine döküyorum. Yine daha önceden bir yaptığımız yağımız var. Kırmızı yağ. Baharatlı. Servise hazırız.
1: Çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun. Teşekkürler.
1: Çok lezzetli. Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun. Çok teşekkürler.

0: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Yarınlar için Sıfır Atık.
2: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi.
3: NTV Radyo.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Muğla, Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da şiddetli yağacak yağmur, sel ve su baskınlarına neden olabilir, tedbirli olunmalı. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme hattında Poyraz'ın hızı bu 3 gün saate 60-65 kilometreye kadar çıkacağından denize açılmak tehlike yaratabilir.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: NTV Radyo.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Yerde uçamayan bir kuş yavrusu görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Harekete geçmeden önce kuşun türünü anlayın. Numara yapmadıklarından emin olun. Mesela cılıbıt ve yağmurcun gibi bazı kuş türleri yavrularını korumak, yırtıcı hayvanların ilgisini onlardan uzaklaştırıp kendi üzerlerine çekmek için kanadı kırık, yaralı numarası yapabilirler. Ama gördüğünüz yavru balıkçıl ya da ebabilse yardım edin. Çünkü bu yavrular yuvadan erken ayrılır, ebeveynleri de onlarla ilgilenmez. Ebabiller için önemli bir not verelim. Fizyolojik yapılarından dolayı herhangi bir şekilde düz bir zemine düştüklerinde kendi başlarına tekrar havalanamazlar. Bu nedenle yavru ebabil bulursanız elinize alın. Eğer hareketliyse, kanat çırpabiliyorsa onu uçurmayı deneyin.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: NTV Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: Merhaba, Kupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda artık dün A ve B grubunda gruplardaki ikinci maçlar başladı ve biz de tabii ki bununla birlikte Türkiye'nin Paraguay maçına kanalize olmuş durumdayız. Heyecanımız üst seviyede, her zaman olduğu gibi Bülent Timurlek'le birlikteyiz.
3: Selamlar.
2: Bugün ağırlıklı olarak milli takımımızı konuşacağız. Çünkü yarın sabah bildiğiniz gibi 6'da çok büyük bir heyecan yaşayacağız. Tamam ya da devam maçı niteliğini taşıyan bir mücadele ve Emin Çağlar'la bağlantı yapacağız ve tüm detayları milli takımdan alacağız. Zaman kaybetmeden başlayalım. Emin Çağlar, Dünya Kupası başlangıcından beri Kanada'da, Amerika'da, şu anda da tabii San Francisco'ya geçmiş durumdalar. İkonik bir stadyumda oynanacak mücadele ve milli takımdan son gelişmeleri kendisinden alalım. Merhaba Emin Çağlar, neler oluyor milli takımda?
4: Gürkan Ak, Bülent Timurlek, merhabalar, iyi yayınlar. Milli takım hazır, hem fiziksel hem de mental olarak Paraguay maçına hazır. Hazırlıklarını tamamladı, son antrenmanı yaptı. Vincenzo Montella kafasındaki 11'i de antrenmanda denedi. Birazdan onu da paylaşacağım. Bugün Montella'nın basın toplantısında kullandığı bir ifade çok dikkat çekti. Nasıl Avustralya maçından bugüne kadar gelen sürede futbolcuların o eleştirilerine dair durum çok konuşulduysa, bugün de Montella'nın onları savunmadaki sözleri çok konuşuldu. 5 yıldır bu ülkedeyim, onları eleştirenlerden daha fazla kendimi Türk hissediyorum ifadesini kullandı ve oyuncularına sahip çıktı. Onları çok net bir şekilde koruması altına aldı. İtalyan teknik adam bunu hem haklı olarak yaptı hem de bir koruma kalkanı oluşturdu. Burada yabancı bir basın mensubunun 2002'de Güney Kore'ye yenilip elendikleri maçın ardından onların yaşadıkları hissin bir benzeri miydi diye sordu Türk milli takım futbolcularının durumunu. O da benzeri değildi, biz daha ağırını yaşamıştık ama Giovanni Trapattoni gibi liderimiz vardı, üzerinden gelmiştik ifadesini kullanmıştı. Oyuncuların mental olarak hazırlanmasında psikolojik destek alıp almadıkları soruldu. Hayır, ben yaptım her şeyi ve oyuncular yaptı ifadesini kullandı. Bunu hatırlatalım. Bu futbolcuların morali durumuyla ilgili yabancı basının da dikkatini çeken bir durumdu. Ve Vincenzo Montella o konunun ortadan kalktığını, onların hazırlıklarının tam olduğunu söyledi. Ardından antrenmana geçtik. Milli takım futbolcularının dün moralini söylemiştik. Moralli olduklarını, havanın güneşli olduğunu söylemiştik. Güneşli hava devam ediyor. Antrenman öncesinde FIFA'nın bir uygulaması vardı. Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün geldi o basın açıklaması kısmına. Kaan'ın bir sözü benim dikkatimi çekti. Biz sadece kendimize odaklanmalıyız. Evet, Paraguay'ı analiz ettik ama yarın sahaya çıktığımızda biz hazırlandığımız gibi oynarsak Paraguay'a bakmamıza gerek kalmayacak ve eleştiriler her zaman olacak. Bunlara takılmamalıyız ifadesini kullandı. İşte Kaan'ın burada o Alman futbolundan gelen yaklaşımını gördük. Buradan Paraguay cephesine bağlayacağım. Paraguay teknik direktörü de, onlar da ilk maçta Amerika'ya 4-1 yenilmişlerdi. Elemelerde 4 gol hiç yememişler. Bir maçta bu 4 golü yiyince onlar da zor durumda kaldı ama şu ifadeyi kullandı. Kendimize acıyacak bir durumumuz yok. Önümüze bakmalıyız. Bizi bir final maçı bekliyor demişti. İki takımın yaşadığı tablo bu. İki takımın durumunu özetlemeye çalıştık. Bir final maçı, kazanan 3. maçta şansını devam ettirecek. Kaybeden takım için Dünya Kupası'nın %99 biteceğini söyleyebiliriz. Umarız bizim çocuklar, A milli futbol takımı kazanıp 3. maçta Amerika Birleşik Devletleri karşısında gruptan çıkma şansını devam ettirecek bir skoru elde edebilir. Herkes inanıyor, oyuncular en başta o çalkantılı dönem geride kalmış, bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz.
2: Emin Çağlar, nasıl bir muhtemel 11 bekleniyor onu da senden rica edelim. Çünkü birkaç değişikliğin olabileceği ifade edilmişti.
4: Montella basın toplantısında değişiklik görürseniz bunun performanstan dolayı değil, rakibin stratejisine göre olacağını, her maçın stratejisinin farklı olduğunu belirtip değişikliği görebilirsiniz diye vurguladı. Bir muhtemel 11 paylaşacağım ve bu muhtemel 11'in bir sakatlık olmazsa maç saatine kadar Montella'nın 11'i olacağını da belirtelim. Kalede Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. İki gün önceki basın toplantısında o da Avustralya maçında kötü oynadığını kabul edenlerden bir tanesi. Dörtlü bir defans attı. Sol bekte Ferdi'yi izleyeceğiz. Stoperlerde Abdülkerim ve Melih bozulmuyor. Sağ bekte bir değişiklik var. Zeki'nin yerine Mert Müller oynayacak. Onların önünde kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksel'i göreceğiz. Üçlü bir hücuma destek veren orta saha hattı. Sol kanatta Kenan Yıldız, Paraguay basınının en çok çekindiği isim. 10 numara pozisyonunda Arda Güler ve sağ kanatta Yunus Akgün'ü göreceğiz. Hücum hattı Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşacak. Montella'nın son taktik antrenmanda denediği 11 bu. Dediğimiz gibi bir sakatlık, bir ağrı durumu oluşmazsa futbolculardan Vincenzo Montella Paraguay maçına bir 11 ile çıkacak. Bu 11 bize ne anlatıyor? Bu 11 şunu anlatıyor. Montella'nın bir taktik anlayışı var ve bir bağlılığı var. Kolay kolay oyuncularından vazgeçmiyor. Bunu görebiliyoruz. Paraguay'ın Avustralya ile aynı sertlikte olduğunu söyleyebiliriz ve onlardan farkı daha golcü bir takım. Burada hem savunma yapmamız gerekiyor hem de hücumda bu sefer bitirici olmamız gerekiyor. Hücumda bitirici olmak için aslında milli takımın skor ürettiği bir alan var. Kanatlarda oynayan oyuncuların içeriye kat etmesi. Örnek Romanya maçı. Bu tür örnekleri çoğaltabiliriz. En taze örnek olduğu için söylüyorum. Ferdi ile Kenan'ın uyumu çok önemli. Ferdi bindirmeleri ya da ceza sahasına içten kat etmesi, ortaya girmesi. Aynı şekilde Mert Müldür'ün bu koşulları, bu deplase olması. Kerem, Yunus oradan sol ayaklı, ters ayakla çözüm bulması gerekiyor. Bunlar Montella'nın ana planı Paraguay maçına dair.
2: Teşekkürler. Tüm gelişmeleri aktardın. Tabii ki yine seninle bağlantı yapmayı sürdüreceğiz. Dünya Kupası boyunca. Bülent Timulek güzel detaylar verdi. Muhtemel 11'i de aktardı. Çok kritik bir maç. Senden de bir genel değerlendirme alalım. Nasıl bir maç bekliyor biz?
0: Yani herhangi bir kupanın finali gibi bir şey bu. Sonunda kupa kazanmasan da burada kazanacağın yola devam ümidi bileti. Dolayısıyla iki maç arasında yaşanan her şeyi, bütün polemikleri unutup, geride bırakıp, bizim de tekrar o cümlelere, o günlere dönmeyip, karşımızdaki takımı yenebilecek kalitede, kalibrede, tecrübede ve o seviyede bir tek adama sahip bir ülke olduğumuzu hatırlayıp sabahleyin ekran başına geçeceğiz. Herkes Türkiye'nin kazanmasını isteyecek. Bitmeyecek. Yani burada da bitmeyecek. Önümüzde Amerika karşılaşması var. Ama inşallah kazanırız. Ama aksi takdirde de tekrar söylüyorum. Yani futbolda kazanmak, kaybetmek var. Beni sadece kazanamamızda şaşırtacak olan bu kalibrede, bu kalitede futbolcuların defans yapacağını, sağlam defans yapacağını bildiğimiz iki rakibi birden neden geçemediği olur. Öyle söyleyeyim. Ama yani ilk baştaki oyunu, bir Portekiz'in oyunu gibi kötü, bir Brezilya'nın oyunu gibi kimliğinden uzak, yetersiz gibi cümlelerle açıklamak yerine, kötü yerine biliyorsun ben şunu tercih etmiştim. Verimsiz.
2: Doğru.
0: Rakibi çözmek konusunda daha akılcı bir oyun, daha akılcı değişiklikler. Bu. Yani sahadaki futbolcular sanıyorum ilk kez bir Dünya Kupası maçına çıkmış olmanın heyecanını, stresini bunları da geride bırakmışlardır. Aslında bunu da yani teknik olarak yaşaması çok kolay değil yani, mümkün olmayan adamlar. Yani bu adamların oynadığı Şampiyonlar Ligi maçları, Süper Lig'deki rekabet, İtalya, İspanya, Yani bu liglerle oynadıkları maçlar, yani şey değilsin sen. Çok yani genç bir yetenek. Evet evet. Yani hani bireysel bir sporda, yani bir oyuncunun tenis turnuvasına katılır, tek başınadır. Yani o gün eli ayağı titreyebilir ama takım oyununda gerçekten aslında tecrübeli adamlar bunlar. İyi şeyler düşünmekten başka şey yok. Yani Paraguay cephesinde de iddialı açıklamalar var.
2: Evet.
0: Onlar da ilk maçı kaybetmişler. Hı hı. Onların da kadrosunda Emin sağ olsun 11'i verdi. Onların da kadrosunda değişiklikler var. Mesela hı hı. forvet hattında. Yani Paraguay'da iyi hazırlandı. Ben iki takımı karşılaştırdığımda Paraguay'ı, doğrusunu söyleyeyim, Avustralya'dan daha tehlikeli bir takım olarak bulurum. Yani bir Güney Amerika temsilcisi olarak işin savunma tarafını zaten Güney Amerika grubunda çok iyi yapmış bir takım. Ama bir panzehiri var mı? Bir antitezi var mı? Var ki Amerika gösterdi bunu.
2: Evet.
0: Yani Amerika'nın gösterdiği oyunun içinde özellikle sol kanatlı polis için yaptıklarını sence Kenan Yıldız yapabilecek kapasitede mi?
2: Fazlasını yapar.
0: Fazlasını yapar. Yaşa. Yani içeriye dönüyorsun. Onlarda Balogun var. Hı hı. Yani o topları yerden attığında artık kim oynayacaksa. Hı hı. Hani ben bu noktada zaten bir tamam mı devam mı karşılaşmasında Montella gibi bir hocanın genç tecrübesiz isimlere sırtına yük bindireceğine inanmıyorum. Hı hı. Yani bu kez Kerem'e yerden yapılacak bir ortalarda, yani o pas trafiğinde o tercihi akılcı davranmak lazım. Yani 1.90'lık stoperlerin arasına hı hı. Barış Alper Yılmaz'ın ilk yarıda yaptığı ortalar gibi ortalar yapmamak lazım. Futbolcusu da, teknik adamı da o maçı bitirdiğinde izledi. Amerika'nın Avustralya'ya karşı oynadığı Paraguay'a karşı oynadığı maçı izledi. Hı hı. Dolayısıyla bu bir tez antitez oyunu. Yani orada bir Amerika'nın yenmek için yazdığı antitezi pekala biz intihal edebiliriz yani.
2: Kesinlikle.
0: Hayatta iyi bir şey değildir intihal ama futbolda bazen yapılmışı yapmak hı hı. kazanmak için en kısa yoldur. Yani çok şey rahat bir örnek var karşımızda. Tabii ki o gün biz çok ender sayıda rakibe de geçiş hücumu verdik. Hı hı hı. Doğrusunu söyleyeyim yani böyle %30'la falan top oynayan takımların yeri geldiği zaman 8-9 şut denemesi vesairesi olur.
2: Doğru.
0: Yani o gün Avustralya'nın o da yoktu. Buna rağmen 2-0 mağlup olduk. Şimdi mesela Paraguay forvet hattında da değişiklik var. Hı hı. Paraguay 11'inde bir orta sahada bir de hücum hattında birer oyuncuyu değiştiriyorlar. Ama normal ölçekte eğer böyle bir karşılaşmada kalite ve oyun tecrübesi kazanacaksa bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk gazeteci olarak ben bu temennidir kazanalım demek ama Avrupa'da herhangi birisine de sorsan kadrolara baktığında ya bu maçı Türkiye kazanır, kazanmalı der.
2: Evet. Kesinlikle.
0: Öyle olmalı yani.
2: Peki Emin Çağlar da değinmişti, takımdaki hava güzel demişti. Biraz daha kendine gelmiş gözüküyor futbolcularımız demişti. Şimdi o futbolcularımıza bir kulak verelim. Onlar da röportajda düşüncelerini aktardılar. Yunus, Mert ve Kaan. Bakalım neler demişler, izleyelim, tekrar konuşalım.
3: Turnuva boyunca favori gösterilen takımların da puan kayıpları yaşadığını gördük. Biz de aslında ilk maçı çok kötü oynadığımız söylenemez. Sonuçta vurduğumuz şutlardan biri gol olsaydı veya girdiğimiz pozisyonlardan biri değerlendirebilseydik daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Çok önemli bir maçımız var. Sizin de dediğiniz gibi artık bizim için final maçı. İlkemizin bize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda. Hem onları sevindirmek istiyoruz hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Hem iyi bir sonuçla hem de iyi bir oyunla galip gelmesini bileceğiz.
5: Hayal kırıklığına uğradık, uğrattık ülkemizde. Ve bunun için tabii ki de üzüldük. Kendi eleştirilerimizi yaptık. Final maçına çıkacağız. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Paraguay maçı da, Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuzda, kalitemizde gerçekten çok iyi. Kazanabilecek güçteyiz. Beklentilerin farkındayız dediğim gibi. İnşallah kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Avustralya'ya biraz daha yakın diyebilirim. Savunma yapacaklardır diye düşünüyorum. Biz de ilk maçtan dersimizi aldık açıkçası. Daha kontrollü, daha iyi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz.
6: Bu maçı hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Cesur bir şekilde oynamamız lazım. Bence en önemli konulardan Bir tanesi de bu. İnşallah dediğim gibi bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz. Avustralya'ya yakın bir takım. Ama bence fiziki anlamda bu kadar zorlayacak bir defansa belki sahip olmayabilirler. Yani en azından boy farkından kaynaklanan zorlukları diyeyim. Ama tabii bence Paraguay'ın da öbür yandan baktığımızda Avustralya'ya karşı teknik yeteneği ve ön tarafta belki daha tehlikeli oyuncuları mevcut. Biz olduğumuzdan sonra kendi oyunumuzu son özellikle 10-12 maçta gösterdiğimiz oyunla birlikte aslında yani Paraguay'ı da yenebileceğimiz bir takıma sahibiz. O yüzden mesele sadece Paraguay değil, ilk sırada biziz.
2: Evet, mesele biziz diyor Kaan Ayhan. Paraguay'ı yenebiliriz dedi. İtalya basınında da tabii geniş yer buldu millilerimizin maçı ki Montella üzerinden görmüş durumdalar. Aynı zamanda bir Kenan Yıldız göndermesi de var. Bakalım nasıl görmüşler, üzerine değerlendirelim. Tabii özellikle Vincenzo Montella'nın milli takımdaki performansı İtalya'da yakından takip ediliyor. Ekrana geldi. Şu ifade var. Montella Yıldız'la birlikte pistte kalkışa hazır. Alt başlıkta da uçağı köşeye sıkışmış durumda. Kenan'ın yeteneğine güveniyor ifadesi yer alıyor.
0: Lakabı Aeroplane'in

0: Avustralya karşısında kazanıp bir Türkiye karşılaşmasını kendisi açısından bir drama çevirmemesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Yani bugün Avustralya'nın bir sürpriz galibiyeti biliyorsun. Amerika Türkiye karşılaşmasını başka bir final haline getirir. Bizim Paraguay'ı yenmemiz halinde.
1: Hı
0: hı. Çünkü onlar bizden bir de 8 saat önce bu akşam saat 22'de sahaya çıkacaklar.
1: Nasıl bir beklentin var peki? Amerika'nın Paraguay karşısında olduğu kadar rahat olmasını bekliyor musun yine?
0: Şimdi mesela Amerika'da ilk 45 dakikada oyunu sürükleyen adamın sakatlığı var. Hı. Oynayıp oynamayacağı, daha doğrusu riske edilip edilmeyeceği Shakespeare vari yazmış İtalyan gazetesi. Pulisic var mı yok mu?
1: Hı hı.
0: Yani dolayısıyla orada Mauricio Pochettino Pulisic'i riske edecek mi? Hı hı. Çünkü Amerikan bir takım biliyorsun ikinci yarı biraz gaz kesti diye.
1: Doğru, devrede çıktı.
0: Yani skoru almış olmasıyla beraber ama burada Pulisic'in çıkışının da önemi vardı. Yani teknik olarak şöyle söyleyeyim sana. Amerika'nın akşam maçı kazanması bizim milli takım kampında ya Amerika işi bitirdi.
1: Hı hı.
0: Ve hani biz Paraguay'ı yenelim. Son maçta Amerika ile berabere kalalım.
1: Hı hı.
0: Ya da artık rahatlamış bir Amerika rotasyonlu kadrosuyla çıkar. Biz de 6 puan yaparız. Çünkü diğer taraftan biliyorsun hani Amerika'ya mağlup olmuş bir Avustralya. Bizim de Paraguay'ı mağlup etmemiz halinde Paraguay teknik olarak evine dönecekmiş.
1: Doğru.
0: Gibi duracak. Hani Avustralya'nın da Paraguay'ı yenme ihtimali yüksek. Onun da 6 puan yapabilme ihtimali yüksek.
1: Hı hı.
0: Yani o durumda gerçekten... Şöyle söyleyeyim, grup 3 tane 6 puan yapabilir yani.
1: Evet, puan durumu ekrana evet. Gelirse orada önemli bir detay var. Birkaç yerden teyit ettiğimiz için. Çünkü çok fazla spekülasyon, yanlış bilgi vardı bununla ilgili. İkili averaj uygulanıyor bu Dünya Kupası'nda, bunu ifade edelim. Puan eşitliğinde o ikili averajın da ne kadar önemli olacağı.
0: Evet.
1: Umarız karşı karşıya kalmayız, bizi etkilemez ama... Önemli bir detay.
0: Vallahi yani futboldaki genel bir tabir var ya, maç maç bakalım diye. Ben şu anda Amerika maçını hiç düşünmeden bugün Paraguay karşılaşmasında gerçekten sağlam bir defans olacak karşımızda.
1: Hı hı.
0: Ve bu sefer gerçekten akılcı oynamamız lazım. Gerçek kalitelerinin çok altında kaldılar. Yani en büyük çekincem hafta boyunca yaşanan polemiklerin, onların ruh halini, hı hı, agresifleştirip akılcı oyundan uzaklaşmaları ve panik halde oynamaları olur.
1: Hı hı.
0: İlk maçın en büyük yanılgılarından bir tanesi yavaş oynamaktı. Ama o kontrollü hız kavramı diye bir şey var futbolda. Enerjini 90 dakikaya sahaya yayma hikayesi var.
1: Hı hı.
0: Yani bütün bunlar aslında bir akılcılıktan geçiyor. Bu da nasıl oluyor? Tecrübeden kaynaklanıyor.
1: Evet.
0: Mesela aynı futbolcunun aynı dakika içinde iki tane depar atıp nabzını 160'a vurdurduktan sonra yaşayacağı yorgunluk,
1: hı hı,
0: onun sonraki 10 dakikada spikerin ağzından hiç isminin duyulmamasını sağlar.
1: Evet.
0: Böyle çok örneklerini gördük.
1: Peki.
0: Milli takıma başarılar diliyorum.
1: Heyecanlı
0: İnşallah
1: bekliyoruz.
0: Yarınki programda
1: galibiyeti konuşuruz.
0: Şöyle bir geniş gülümsemeyle açarız programı.
1: Bülent İmurlek, ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar birlikte olacağız. Kupa günlüğünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa günlüğü özel programını sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6 bin lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik.

0: Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
9: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
10: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
8: Profesör Doktor Cem Kılıç NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
10: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu.
9: Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000. Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldığı sırada.
8: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin sokağında kaçırılmıştı. Emniyetin çalışması sonucu Karaal Tuzla'da bulundu. Olayla ilgili gözaltı sayısı da artıyor. Şimdi ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila'dan dinliyoruz.
1: Hemen önünden kaçırıldı, darp edildi ve bir günü aşkın bir süre boyunca alıkonuldu. Polis ekiplerinin İstanbul Emniyeti'nin çalışmasıyla kurtarıldı. Şimdi biz de o kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiği alandayız. Tuzla, Orhanlı'da ve hemen karşımızda atıl durumda olan bir üretim tesisi var. Hemen yan tarafta, yan yana prefabrik yapılar görüyoruz. İşte o prefabrik yapılardan birinde kurtarıldı Karaal. Elleri, kolları bağlı bir şekildeydi. Şiddet görmüştü ve hemen bu noktaya baskın düzenlendi. O sırada yanında bir şüpheli vardı. Silahlı bir kişi yemek getirdiğini Karaal'a öne sürdü. Ancak hemen polis ekipleri tarafından o silahlı zanlı etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Farklı gözaltı işlemleri de gerçekleştirildi yine bu noktada ve toplam şu an 8 şüpheli var. Sorguları devam ediyor. Peki bu noktayı nasıl buldu polis ekipleri? Tabii ki titiz bir araştırma yürütüldüğünü öngörmek mümkün. Saatlerce, belki de binlerce kamera kaydı incelendi. Saatler süren çalışmalar boyunca, daha önceki örneklerde de hep görüyoruz, biri kaçırıldığı zaman veya herhangi bir olay araştırıldığı zaman işte o güvenlik kameraları üzerinden geriye yönelik takip yaparak polis ekipleri şüphelilerin izini buluyorlar. Zaten halihazırda o kamera kayıtları da mevcuttu. Karaal'ın kaçırıldığı anlar da o güvenlik kameralarına yansımıştı. Nasıl bir durum vardı orada? Önce bir araç hemen sokağın yanı başına geliyor ve Karaal'ın önü kesiliyordu. Önce iki kişi çıktı o otomobilden. Sonra bir kişi daha alıkonuldu. Zorla araca bindirildi. Direnmeye çalıştı Karaal, ancak o sırada artık darp edilmeye başladı ve zorla araca bindirildi. Tüm bu yaşananlara eşi, çocukları da tanıklık ettiler. Hemen polisi aradılar. Büyük bir korku yaşadılar. Büyük bir şok yaşadılar. Onlar da umutla gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Bu sabah saatlerinde artık kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Şöyle, sağlık durumu iyi dendi. Öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor: hayati tehlikesi yok. En önemlisi bu. Fakat ilk etapta polis ekiplerine yaşananları anlattı. Mağdur sıfatıyla neler oldu, neler bitti, nasıl kaçırıldı, tabii bunlarla ilgili bilgi verdi. Ancak sonrasında tekrar bir kontrol yapıldı ve uzun süre darp edildiği için, susuz kaldığı için, şiddet gördüğü için kontrollerin devam etmesine karar verildi. Hastanede tedbir amacıyla buradaki tedavisi devam ediyor. Olay yerindeki incelemeler de uzun süre devam etti. Halen tabii burada polis bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz dakikalarda olay yeri inceleme ekipleri ayrıldı. Her bulgu, her bir iz, her bir delil çok önemli. Çünkü kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü ve bundan sonra da yürütüleceğini öngörmek mümkün. Peki neden böyle bir olay oldu? Tabii ki araştırmalar sürüyor. Halen daha yeni bilgiler, yeni bulgular var. Fakat ilk işaretler bir fidye girişimi olduğu yönünde. Öyle ki saldırganlar kendisini kaçırdı ve sonra maddi menfaati elde etmek için bir fidye talebinde bulunacaktı. Fakat yaklaşık 32 saatlik bir çalışmanın sonucunda İstanbul Emniyet'in çalışmasının ardından kurtarıldı. Şu an hali hazırda 8 şüpheli var. Fakat azmettirici kim? Bu olay tam olarak nasıl meydana geldi? Bununla ilgili çalışmalar devam edecektir. İşte buradan elde edilen bulgular incelenmeye devam edecektir. Erhan Karaal Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Yaklaşık 7 yıldır bu kurum bünyesinde pek çok farklı önemli görevde bulundu. Daha çok finansman ve diğer maddi işlerle yükümlülüğü olan bir yönetici. Geçtiğimiz yıllarda yine pek çok benzer projede görevli olarak çalışmıştı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında tutuksuz sanıklarından. Ancak bir kez daha vurgulayalım, neden böyle bir olay oldu? Arka planı nedir? İncelemeler devam ediyor. Şimdi Cüneyt Ali Oruzal gösteriyor. Şu an polisin baskın düzenlediği noktada hemen Tuzla, Orhanlı'da pek çok farklı aslında sanayi tesisinin olduğu bir alanda bulunuyor. Belki çok işlek bir yer diyemeyiz ama hemen yanında otoyol geçiyor yine de. Evet, belki yerleşim yerleri, evler yok, fakat fabrikalar var, üretim tesisleri var, atölyeler var. Aslında bir yandan bu kadar da işleyişin yoğun olduğu, pek çok farklı kişinin, pek çok fazla kişinin bulunduğu bir alanda kaçırıldı kendisi. Bu demir parmaklıklar geçtiğimiz dakikalarda açıktı Ve şöyle bir kez daha hatırlatalım, burası bir üretim tesisi ancak atıl durumda olan bir yer. Son dönemde üretim yapılmayan bir nokta. İşte bu prefabrik yapılara getirildi. Erhan Karal burada kendisi kuvvetle muhtemel işkence gördü. Kuvvetle muhtemel kendisine zorla bazı sorular yöneltildi. Belki direnmeye çalıştı. Tam o sıralarda neler olduğunu bilmiyoruz. Ayrıntılı bir ifade verecektir emniyete. Savcılığa mağdur sıfatıyla yaşatacaklarını anlatacaktır. Ancak tabii ki şu an en önemlisi bir an evvel sağlığına kavuşması. Hayati tehlikesi yok belki, fakat 32 saat boyunca aç kaldı, susuz kaldı, şiddet gördü. Dolayısıyla kapsamlı bir tedavi görmesi gerekiyor. Şöyle bir kez daha özetleyelim. İşte bu alanda kurtarıldı Erhan Karal. Şu an hayati tehlikesi bulunmuyor. Hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili şüpheliler gözaltında, 8 zanlı var. Fakat bu kişiler o görüntülerdeki kaçırılma olayını gerçekleştiren failler mi, azmettiriciler mi, bunu henüz bilmiyoruz Ahmet Arpat.
0: Baran Bila NTV'ye ortak yayında aktardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekillerine bir mektup gönderdi. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçmeliyiz diye konuştu. Kılıçdaroğlu, partililere zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz diye seslendi. Kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı, partimizin kuralları, tüzüğü ve grup içi yönetmeliği ortak sözleşmemizdir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur ifadesi kullandı. Temel amacının partinin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu söyledi. Adalar Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara basit onarım adı altında rüşvet karşılığı izin verildiğini ileri sürüyor. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye personelinin de belediyede çalışanların da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zarar verdiğini söyledi.
2: Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
3: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun il başkanlığına görevden alınan Çağatay Güç'ün yerine Utku Gümrükçü'yü ataması iddiaları daha da yüksek sesli hale getirdi. Cemil Tugay dün tüm belediye meclis üyeleriyle ilçe belediye başkanlarını toplantıya çağırdı. İddiaya göre toplantıda mevcut yönetimin kendisini görevden alacağını söyledi. Bu nedenle istifa kararı aldı.
2: Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir saygısızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir.
3: Toplantıda belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin istifaya karşı olduklarını dile getirdikleri, parti içi mücadelenin önemini vurguladıkları belirtildi. Tugay'ın istifasının Özgür Özel tarafından da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır ve Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın 53. duruşması dün yapıldı. Savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi.
4: Benim için zor bir süreçti.
5: Zordu yani, evet. Ve 16'ya girdiniz
4: ve
5: 16'ya artık.
4: Girdik. Şimdi burada olmak, dostlarım yanında olmak, ailemle bir arada olmak çok iyi geldi.
3: Hakkında tahliye kararı verilen Elif Atayman'ı sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan dava Silivri'de görülmeye devam ediyor. Savcılık, aralarında İBB'ye bağlı Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da olduğu 5 kişinin tahliyesini istedi. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edilenleri sevenleri ve aileleri karşıladı. Duygusal anlar yaşandı.
4: Her hafta oğlum, her hafta Afyon'a geldi. Kapalı görüş, açık görüş, hiç ayırt etmesizin geldiler. Bu arada dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ailem de beni hiç yalnız bırakmadılar. Maddi manevi hep yanımdaydılar.
3: İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İhale Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Hasan Yalaz da tahliye olan isimler arasında. 53. günü görülen İBB yolsuzluk davasının aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 68 sanık tutuklu yargılanıyor. İddianamede yer alan toplam sanık sayısı ise 414.
0: İran'la anlaşmaya varılması Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in arasını açtı. Anlaşma ile ilgili hem İsrail basınından hem de politikacılar arasından sert eleştiriler yükseliyor. Bu eleştirilerde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hedef alınması Washington yönetiminde rahatsızlığa yol açtı. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsrail'i şu sözlerle uyardı.
6: Şunu söyleyeceğim ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Bibi'nin kabinesinden bazı kişilerin ortaya çıkıp bu anlaşmaya saldırdıklarını ve bazı açılardan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na çok kişisel bir şekilde saldırdıklarını gördünüz. Sanırım onlara iki mesaj vereceğim. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail devletine sempati duyan tek devlet başkanı ve o aynı zamanda dünyanın süper gücünün devlet başkanı. Eğer ben İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Ve bu kabine üyelerinden bazılarına vermek istediğim ikinci mesaj şu. Bibi'nin hakkını vermek gerekirse o bu yola girmedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na saldıran İsrail'deki bazı bakanlara ikinci bir mesaj vermek istiyorum. Söylemek istediğim diğer şey ise son 3 ayda ülkenizi koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerika eliyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
0: İsrail ordusu Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait altyapı hedef alındı. Ordu açıklamasına göre saldırıların Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. Lübnan'ın resmi haber ajansı ise İsrail'in saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail'in saldırıları Amerika ile İran arasındaki mutabakat zaptı ile ilgili soru işareti yaratıyor. Zira anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişesi altını baskılamaya devam ediyor. Altın haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Ekonomist Kerem Aksoy'un öngörülerini mikrofona getirelim.
7: Altın yatırımcısının gözü barış müzakerelerindeydi. Süreç istenen noktaya gelse de önemli etki yaratmadı. Petrol fiyatları kaynaklı maliyetlerin ürün fiyatlarına yansımış olması enflasyon endişelerini artırdı. ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması ve güçlü enflasyon uyarısı yapması altına ve kıymetli metallere olan ilgiyi azalttı.
8: Altın ve gümüş belki de en fazla darbeyi aldı. Çünkü yüksek reel faiz ve güçlü dolar aslında altının en sevmediği iki tane iş. Ve gümüşün ve kıymetli metallerin açıkçası. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten bu iş böyle gidecekse bir miktar altın ve gümüş tarafında yataya bağladığımızı görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
7: Barış anlaşmasının duyurulmasıyla birlikte 4300 doları aşan ons altın 4100 dolarlı seviyelere geriledi. Altında haftalık kayıp %1,5, aylık geri çekilme ise %10'a yakın. Ons altın yılın başından bu yana %3,5 aşağıda.
8: Ons bazında altında 4000-4200 seviyelerinin korunup korunmayacağına bakmak lazım. Eğer oralarda bir miktar taban oluşumu gerçekleşirse yılın son çeyreğine doğru faiz indirimlerine ilişkin bir kapı açılır mı olusu bence önemli olacak.
7: Gram altın 6100 lira seviyelerine indi. Barış anlaşması ile birlikte 6500 liraya yaklaşmıştı.
9: NTV Radyo.
10: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
9: NTV Radyo.
11: Garanti BBVA.
12: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
13: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
14: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
15: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
16: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: bulacaksın.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
4: NTV Radyo. Tek reklam.
5: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. NTV Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Dünya Kupası A grubunda erken liderlik savaşı niteliğinde de bir randevu yaşandı. Turnuvadaki ilk maçında aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran ve artı 2 averajla liderlik koltuğunda oturan Meksika, yine turnuvaya galibiyetle başlayarak 3 puan ve artı 1 averajla ikinci sıraya yerleşen Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Maçı Luis Romo'nun 50. dakikada attığı golle Meksika 1-0 önde tamamladı. İsviçre 2026 Dünya Kupası'nda galibiyetle tanıştı. Murat Yakın'ın öğrencileri Edin Džeko'lu Bosna Hersek'i 4-1 yendi. B grubundaki ilk maçlarında beraberlikle ayrılan iki ekibin karşılaşmasında son 15 dakikaya kadar eşitlik bozulmadı. 75'te İsviçre Mozambik'i öne geçerken 80'de Muharremovic'in kırmızı kart görmesinin ardından yenik durumdaki Bosna Hersek 10 kişi kaldı. Devamında Vargas ve yine Manzambi ile goller bulan İsviçre rahatladı. Uzatma diliminde Bosna Hersek Mahmic'le farkı 2'ye indirse de 90+7'de Granit Çahaka penaltı noktasından skoru belirledi. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan İsviçre puanını 4'e yükseltti. 1 puanlı Bosna Hersek'in son maçlar öncesi averajı -3. Dünya Kupası A grubu maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. İlk maçlarından yenik ayrılan iki takım ikinci karşılaşmalarının ardından birer puanda. Atlanta'da oynanan maçta Amerikalı kadın hakem Tori Penso düdük çaldı. Çekya 6. dakikada Sadire'in golüyle öne geçti. Mücadelenin devamında oyunun hakimi olan Güney Afrika 83. dakikada Mokoena'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Çekya grubun son maçında ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika'nın rakibi ise Güney Kore olacak. Nefesler tutuldu. Amili futbol takımının Dünya Kupası'ndaki Paraguay ile karşılaşacağı ikinci maçına 24 saatten az bir süre kaldı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 6'da başlayacak. Karşılaşma öncesi Amili takım teknik direktörü Montella konuştu. "Büyük bir hayalimiz var. Futbolcular makine ya da robot değil. Ben kendime ve onlara güveniyorum." dedi. Muhtemel 11'de Uğurcan Çakır, Mert Müdür, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu var. Filenin Sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Millilerin en skorer ismi 22 sayıyla oynayan Melisa Vargas oldu. Bu sonuçta Türkiye 6. maçında 4. kez galip geldi. Fransa ise 5. yenilgisini aldı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlar turnuvanın Ankara etabını Çin maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertlerde 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, 2014-2015 sezonunda birlikte çalıştığı teknik direktörü göreve getirdi. Kartal ilk açıklamasında şampiyonluk sözü verdi. Fenerbahçe'de 4. kez göreve gelen İsmail Kartal'ın teknik heyetindeki birinci yardımcı, Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon için ilk transferi de belli oldu. Sarı lacivertliler Vedat Muriç ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. 32 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.
2: Orman restorasyonu, yok olan ya da zarar gören orman ekosistemlerini doğal dengesiyle birlikte yeniden ayağa kaldırma çabasına deniliyor. Her ağaçlandırma çalışması aslında bir ekosistem restorasyonu mudur? Bilimsel bir restorasyon süreci neleri kapsar? Profesör Doktor Doğanay Tolunay anlattı.
3: Yanmış bir alana herhangi bir ağaç türünü dikmek çok doğru değil. Ya da işte evimizde bulunan, bulduğumuz her fidanı gidip ormanlara dikmek çok doğru değil. Çünkü ormanlar evet ağaç ağırlıklı ekosistemlerdir. Ama ormanları etkileyen çok sayıda faktör var. Birincisi doğal ekosistemlere öncelik vermemiz lazım. O bölgedeki doğal ağaç, yetişen doğal ağaç türlerini bu ormanlaştırma, yangın sonrasındaki ormanlaştırma çalışmalarında tercih etmemiz lazım. Çünkü şu çoğunlukla gözden kaçıyor. Evet bir fidanı dikebiliriz oraya ama ortalama bir ağacın ömrü 80-100 yılsa burada 80-100 yıl sonra iklim değişecek. O ağaçların orada yaşayabilmesi gerekiyor. Diğer yandan doğal olmayan türleri getirdiğimiz zaman dikilen fidanlar örneğin istilacı olabilir. Oradaki doğal türlere zarar verebilir. Bu nedenle yani her bulduğumuz fidanı dikmek gerek çok doğru değil. Bilimsel açıdan hani orada hani yanan orman alanları olsun diğer tahrip olmuş alanlara fidan dikebilirsiniz, yeniden yeşil bir örtü oluşturabilirsiniz ama ekolojik restorasyon dediğimiz kavram aslında o bölgedeki yanmamış veya tahrip olmamış doğal ekosisteme tahrip olmuş alanları yaklaştırma sürecidir. Bilimsel bir yaklaşımdır. Örneğin bir meşe ormanı yandıysa veya zarar gördüyse bir doğal meşe ormanı belirlenir. Oradaki türler sadece ağaç türleri değil, oradaki hayvan türleri, bitki türleri incelenir. Ve yapılacak çalışmalar, tahrip olmuş alanda yapılacak çalışmalar uzun bir sürece yayılır. Hatta bazen bizim süksesyon dediğimiz doğanın zamanla otsu türlerden başlayarak ağaç türlerinin geldiği süreci takip etmek gerekir. Bazen doğal referans ekosistemlerden buraya flora ve faunanın transferi gerekebilir, tohum takviyesi gerekebilir. Hatta hayvan türlerinin bile buraya nakli gerekebilir ki böylece tahrip olmuş ekosistemi mümkün olduğunca doğal ekosisteme yaklaştırmayı hedefleriz. Buradaki temel amaç da şudur, doğal ekosistemlerde sadece ağaç değil, oradaki canlı türleri, bitkiler, hayvanlar arasında da karşılıklı ilişki vardır. Cansız süreçler vardır. Örneğin işte ağaçların belli bir boya gelmesi, yaprakların dökmesi, toprağa organik maddenin girmesi, topraktaki mikroorganizmaların bunlarla beslenmesi, mantar ağlarının oluşması gibi bilimsel süreçlerin de izlenmesi ve mümkün olduğunca bunların oluşmasına insan eliyle yardım edilmesi gerekiyor. Oldukça zorlu bir süreçtir ve yüzlerce türün olduğu, bunların arasında birçok ilişkinin olduğu, işte su döngüsü, karbon döngüsü gibi bir sürü ekolojik sürecin olduğu bir ekosisteme hadi yandı burası, elimizdeki fidanı dikelim şeklindeki yaklaşımlar oradaki ekolojik süreçleri oluşturmaktan çok zarar dahi verebilir. Bu yüzden hani sakin olmak bu tür yangınlardan sonra buradaki süreçlerin mümkün olduğunca bilimsel olarak yapılmasını talep etmek, bunu takip etmek belki bizlere düşen en önemli görev diyebilirim.
0: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Ekonomi başlıyor.
4: İyi günler. 28 Şubat'tan bu yana dünya gündemini belirleyen savaş yerini barışa bırakacak mı? Hürmüz Boğazı'nın açılması piyasaları, ekonomileri nasıl etkileyecek? Kısa vadede hızlı bir toparlanma mümkün mü? Kısa, orta ve uzun vade için beklentiler nasıl şekilleniyor? Haftayı kapatırken sadece içeride değil dışarıda da gündemi belirleyen önemli başlıkları değerlendireceğiz. Ekonomi notlarında her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la konuşacağız. Başlıyoruz.
5: Barış Anlaşması'nın ardından Hürmüz Boğazı açılacak. Bu gelişme piyasaları ve ekonomileri nasıl etkileyecek? Hızlı toparlanma mümkün mü? kısa ve orta vadede beklentiler ne? Sanayi şirketlerinin kârı 3 yıl üst üste yaşanan daralmanın ardından 2025'te sınırlı arttı. ISO 500 raporuna göre şirketlerin faaliyet kârının %84,9'u finansman giderine harcandı. Rakamlar imalat sektörü için neye işaret ediyor? Bütçe gelirleri Mayıs ayında yıllık %18 azaldı, 1 trilyon 86 milyar liraya indi. Eşel mobil sisteminin etkisi mi hissedildi? Bütçe açığındaki artış beklentilere paralel mi?
4: Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
4: Şimdi oldukça önemli başlıklar var, yine önemli gelişmeler var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran arasındaki savaş yerini barışa mı bırakıyor sorusu etrafında gündemin şekillendiği bir haftadayız, süreçteyiz. Bir son durumu paylaşalım. Başkan Trump, İran'la savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören geçici anlaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yemek yediği Versailles Sarayı'nda imzaladı. İran tarafı da eş zamanlı olarak anlaşmayı imzaladı. Bunlar işin olumlu tarafındaki haberlerdi. Ama bir soru işareti, bugün İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerin olmayacağı, ertelendiği yönünde de haberler var. Şimdi bir genel değerlendirme yaparsak, piyasaları, ekonomileri şu ana kadarki gelişmelerin nasıl etkilediği ve etkileyeceğine yönelik değerlendirmeniz ne olur?
6: Şimdi tabii konuya uluslararası ilişkiler boyutuyla bakarsak çözülmesi gereken bir sürü konu var. Dolayısıyla ertelenen her görüşme risk. Örneğin İsviçre'deki görüşmenin ertelenmiş olması, takvimi de belli değil anladığım kadarıyla, haber akışı ona işaret ediyor. Bu bir risk taşıyor ama konuya ekonomi gözüyle bakarsanız gün sonunda Hürmüz açıldı ve Hürmüz'den gemiler geçiyor. Yani dünyanın geri kalanını ilgilendiren en önemli kısım aslında bu. Zaten savaşta, Amerika, İran, İsrail arasındaki savaşta da ilk günlerde çok ciddi işte sivillere yönelik saldırılar olduğunda bile ilgi çekmeyip sonrasında İran bir şekilde Hürmüz'ü kapattığında bütün dünyanın gözünün bu savaşa dönmesinin nedeni de aslında ekonomik gerekçelerdi. İşte petrol akışının durması, Hürmüz'den geçen petrolün yavaşlaması, durması, işte sonrasında tam açıldı derken bu kez Amerika'nın abluka uygulaması vesaire gibi konular nedeniyle savaş aslında Hürmüz'ün açılması veya kapalı kalması arasında kilitlenmişti. Evet. Bu bakımdan dijital imzalanan anlaşma, bu arada hani taraflar bir araya gelmediler biliyorsunuz, dijital imzalar atıldı. Dijital imzalar Hürmüz'ü açtı. Ha, bundan sonraki konu büyük ihtimalle uluslararası ilişkiler uzmanlarının konuşacağı, değerlendireceği konulara dönüşüyor. İşte bir sürü başlık var. Amerika, İran, İsrail arasında İran'ın istekleri var, Amerika'nın istekleri var. Bunların bir kısmı dayatmaya dönüşmüş evet. durumda. Bir kısmı müzakere edilebilir görünüyor. Ama bizim ilgilendiğimiz konu Hürmüz açıldı. Hürmüz'ün açılmasıyla beraber petrol akışı savaş öncesi kadar olmasa da yeniden başladı. Bunun fiyatlara yansımasını gördük. Petrol fiyatlarında varil başına 80 doların altını artık konuşuyoruz.
4: Son 3 ayın en düşük rakamlarına geldi.
6: Ya bizim ilgilendiğimiz kısmıyla baktığımızda konuya piyasalarda bir olumlu hava var. Haber akışına göre bu olumlu havanın da devam edeceğini değerlendiriyoruz. Ama tabii ki Vance'in başkan yardımcısı, Vance'in İsviçre programının iptal olması bir pürüz mü? Evet, bir pürüz.
4: Evet. Peki hocam, şimdi dediğiniz gibi işin o tarafını uluslararası ilişkiler uzmanları konuşacak, değerlendirecek, analizlerini, öngörülerini paylaşacak ama biz işin ekonomi tarafı itibariyle bakarsak, şimdi enerjiye ayrı bir başlık açıp konuşacağız ama piyasaların risk iştahını artırmak anlamında şu an itibariyle oluşan havanın da bir etkisi olur mu? Böyle bir etki bekliyor musunuz?
6: Yani burada aslında birçok unsur bir araya gelerek piyasalar fiyatlama yapıyor. Bunlardan ilki şu, Hürmüz açıldı mı açılmadı mı? O petrol akışı. Çünkü oradaki petrol fiyatlamalarının enflasyonist etkileri merkez bankalarının davranışlarını da belirlediği için merkez bankaları faiz artıracak mı?
4: Evet.
6: Şimdi Amerika, işte İngiltere, Avrupa Birliği, işte biz, herkes şuna kilitlendi. Bu savaşın İlk ekonomik etkisi enflasyon üzerinde olacak, ikinci etkisi büyüme üzerinde olacak. Ne kadar sürecek bu savaş, bitiyor mu bitmiyor mu? Şimdi ilk etki Hürmüz açıldı. İkinci etki bu hafta biliyorsunuz Fed'in faiz kararı vardı. Normalde Fed'in faiz artırması için her şey destekleyici bir şekilde gelişmişken yeni başkan, Fed'in yeni başkanı faiz artırmadı, pas geçti. O da piyasalara, madem FED faiz artırmıyor, demek ki dolar endeksiyle ilgili işte o fiyatlamalar tarafında çok ciddi bir beklenti dışında değişiklik olmayacak. Döndü bu sefer piyasalar, özellikle sermaye piyasaları tarafında, borsalar tarafında bir heyecan başladı. O açıdan birçok unsur bir araya geliyor. İşte yine Avrupa Merkez Bankası tarafında biliyorsunuz onlar enflasyondan çok daha fazla korktukları için bir faiz artışı gördük uzun süre sonra. İşte yani bu sadece Hürmüz'de okuyabileceğimiz bir konu değil. Diğer unsurlara da bakmamız lazım piyasaların heyecanını algılayabilmek için. Bana sorarsanız Fed'in bu ay pas geçmesi, çünkü yani aynı toplantıda yıl sonu enflasyonunu 2.6'dan 3.7'ye revize ediyorsunuz tahmininizi. Evet. Şimdi normal koşullarda 1 puan civarında bir yukarı yönlü revizyon yapıyorsa FED, faiz artırması gerekiyordu. Bunu yapmayınca piyasalar dedi ki evet, demek ki bizim için iştahlı bir alan oluşabilir dedi. Olumlu yansıdı. Ama dediğim gibi birkaç tane görüşmeyi değil, bir sürü gelişmeyi baz alarak piyasalar fiyatlama yapıyor. İşte altın fiyatı da FED'e bağlı büyük oranda, biliyorsunuz. Oradaki savaş bitti ama FED ne yapacak, ona bakmıştık. Dolayısıyla şu andaki hava piyasalar açısından olumlu görünüyor.
4: Peki. Hocam şimdi işin enerji tarafında varil 77,8 dolara düştü, oradan işlem görüyor. Son 3 ayın en düşük rakamı. Bizim açımızdan bakınca olumlu. Hem enflasyonist etki, hem bütçeye eşel mobilden dolayı yükü açısından olumlu görünüyor. Umarız böyle devam eder. Tabii bütün dileğimiz o yönde. Ama bir yandan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un dün itibariyle oldukça önemli uyarıları var. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu Fatih Birol ve enerji sisteminin çok büyük bir krizden geçtiğini belirtti. Geçici anlaşma enerji piyasasına etkilerini değerlendirirken, şimdi 60 günlük müzakere sürecinin önemine değindi, onun takip edileceğini vurguladı. Yıllarca Hürmüz'ün kapatılabileceğine yönelik senaryolar abartılı bulunuyordu ama bu gerçek oldu. Fiyatların daha fazla gitmesini engelleyen iki şey var dedi, iki şey oldu. Biri 28 Şubat'tan önce dünya petrol piyasalarında yaşanan büyük bolluk, ikincisi de 11 Mart'ta alınan mevcut stoklardan 400 milyon varilin piyasaya sürülmesi, fiyatların 20 dolar düşmesine sebep oldu diyor ve kriz böylece engellendi şeklinde bir değerlendirmesi var. Ama Hürmüz'le ilgili değerlendirmesi çok dikkat çekici. Yani vazo kırıldı diyor. Yani bundan sonra o vazoyu eski haline getirmenin imkanı yok. Piyasalar ve bütün aktörler bir kere kapandı, bir kere daha kapanabilir yaklaşımında. Dolayısıyla yeni ticaret yolları ortaya çıkacak, mevcut yollar değişecek değerlendirmesi.
6: Şimdi hatırlarsanız biz buna yakın bir tespiti beraber aslında yine ekonomi notlarında konuşmuştuk. Çünkü savaş bitse bile her şeyin eskiye dönmesi zaman alacak. Eskiye dönse bile de artık bu savaştan darbe yiyen petrol tedarikçileri farklı alternatifleri gündeme getirmek zorunda kalacak demiştik. Aslında Fatih Birol da bu çerçevede bir realiteyi en üst seviyeden dile getirmiş oldu. Onun da sebebi şu: şimdi Hürmüz'den geçen petrol toplam petrol arzının %30'una geliyor. Dünyadaki petrol ticaretinin %30'una denk geliyor. Ve bu geçen petrolün %90'ı da Asya ülkelerine gidiyordu. Dolayısıyla bu savaştan darbe yiyen Asya ülkeleri olası bir ikinci Hürmüz veya yine bu rota üzerinde bir Babülmendeb krizini taşıyamayacaklarını gördüler, tecrübe ettiler. Bu açıdan baktığımızda buradan geçen petrolün, enerjinin %90'ının gittiği Asya ülkeleri mutlaka farklı alternatif araçlarına gireceklerdir. Enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek açısından adımlar atacaklardır. Bu işte petrol boru hatlarıyla mı olur? Aynı bölgeden geçecek petrol boru hatlarıyla mı olur? Veya petrol boru hatlarının yanı sıra arz güvenliğini başka ülkelerden çeşitlendirmek ne olur? Bunun içerisinde işte Amerika'nın kavga etmeyeceği tırnak içerisinde veya Amerika'nın çok etkilemeyeceği ülkeleri dahil etmek mi olur? Bunlara çalışmak zorunda kalacakları aşikar. Çünkü çok büyük bir enerji arz krizinin eşiğinden döndük. Hala da bitmiş değil. Çünkü petrol üretim altyapısı, depolar ciddi zarar gördü. Bununla birlikte yükleme tesisleri, yani evet, o petrolü tankerlere yükleyen tesislerde zararlar var. Bunların bazılarının eski kapasiteye dönmesi 2 hafta, bazılarının 2 yıl. Dolayısıyla biz hala, yani savaş bugün bitti, Hürmüz açıldı, eskiye ne zaman döneriz? Bazı tesislerde 2 hafta, bazı tesislerde 2 yıl sonra dönebiliriz eskiye.
4: İlk günlerde özellikle Katar, evet, uğradığı saldırıların ardından yaptığı açıklamalarda bunu söylemiştik.
6: Petrole bir de LNG'yi ekleyelim. Çünkü LNG altyapısındaki zarar daha yüksek. Onu da eklediğimizde bazı tesislerin 5 yıl sonra bu kapasiteye gelebileceğine yönelik raporlamalar yapıldı. O yüzden Fatih Birol aslında, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol aslında şunu da kapalı bir şekilde şunu tavsiye ediyor. Enerji arz güvenliğinizi çeşitlendirin, evet, de tavsiye ediyor.
4: Aslında bir yön çiziyor. Bir, evet, durum tespiti yapar gibi konuşup bir yön, aynen, çiziyor. Öyle. Mesajı alabilenlere önemli bir işaret vermiş gibi görünüyor.
6: Neyse ki Türkiye çok önceden bu arz güvenliği noktasındaki riskleri test ettiği için, geçmişte benzeri sorunlar yaşadığı için çeşitlendirmişti. Mesela Türkiye bir arz güvenliği sorunu yaşamadı. Tabii ki fiyattan etkilendi. Evet. Yani küresel fiyatlamalardan
4: kaçınılmaz
6: etkilendik.
4: Olur.
6: Ondan kaçma şansımız yok ama arz güvenliği tarafında sorun yaşamadık. Avrupa'da jet yakıtı sorunu varken Türkiye'de yoktu.
4: Evet. Hocam, şimdi bizim her programda konuştuğumuz başlıklardan biri reel sektörün durumu, sanayi tarafı. Şimdi Nisan 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verileri açıklandı. Yıllık %6, aylık %3,7'lik bir artış var. Yıllık tarafta baz etkisi, aylık tarafta ise bir önceki ayın düşük olması gibi etkenler var, evet, ama burada. Kalıcı bir yükseliş olabilir mi? Olması için koşullar ne? Bir önce bunu sorayım ona ilişkin.
6: Şimdi kalıcı yükseliş için bizim bir genişlemeci ekonomi politikasına geçmemiz lazım. O henüz ufukta görünmüyor. Umutlar var ama ufukta görünmüyor. Umutlar da dönem dönem ertelenebiliyor. İşte hem iç siyasetteki bazı gelişmeler, hem küresel konjonktürden kaynaklı gelişmelerle etkilenebiliyor. Dolayısıyla kalıcı bir sanayi üretim büyümesi için şu anda çok erken. Evet. Zaten dönem dönem biliyorsunuz çeşitli sanayi odası başkanları, ticaret odası başkanlarının açıklamaları da bu yönde. İşte PMI verilerine bakıyoruz. Hani bir yükseliş var ama eşik değerin altında. Kapasite kullanım oranında çok düşük seviyelerdeyiz. İşte siparişlere baktığımızda istenilen seviyede görünmüyor. Evet. Dolayısıyla miktar bazında, üretim tarafında büyüme için hala zamana ihtiyacımız var. Ama hacim, yani satış fiyatı üzerinden bakarsak enflasyon oradaki satış hacmini yüksek gösteriyor, enflasyondaki artış, ama miktarsal bazda baktığımızda hala önümüzde uzunca bir süre var. Sanayi üretim tarafında güçleniyoruz, büyüyoruz diyebilmek için.
4: Peki hocam, bu söylediklerinize ilave birkaç notu paylaşayım diğer başlığımıza geçmeden. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdak için, Sayın Avdak için son olarak bir açıklaması var. Ekonomi programımızı, sanayimizi yeniden büyütecek yönde revize etmemiz gerekiyor şeklinde. Bu, yanlış hatırlamıyorsam, son dönemde ikinci aynı minvaldeki açıklaması. Bu üretim konusunda İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçları açıklandı. 500 büyük şirketin üretimden satışları 3 yıl üst üste reel olarak daralmıştı. 2025'te bir sınırlı büyüme var. %2,1, onu da paylaşmış olalım. Şimdi hocam, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla %18 azalmış vaziyette. Akla ilk gelen Eşel Mobil, doğru, uygulamasının bütçe üzerindeki etkisi gibi. Siz ne dersiniz? Sadece bu mudur? Başka sebepleri var mıdır?
6: Şimdi, açıkçası uzun süreden bu yana pozitif manada bütçe tarafında herhalde en yüksek performansı gösteren Hazine ve Maliye yönetimini izliyoruz. Çünkü bir taraftan hazinenin gelirleri artıyor. Bir taraftan tahakkuklarda ciddi artış olduğunu görüyoruz. Çünkü inanılmaz bir vergi denetimi var. Daha önce kapsam altına alınmamış yeni kapsam altına alınan sektörler var. Hı. Daha önce incelemesi yapılmamış, yeni incelemeye giren matrahları artırılmış sektörler var. Dolayısıyla tahakkuk tarafında çok yüksek bir artış var. Tahsilat tarafında da bunun olumlu yansımalarını görüyoruz. Yani gelirler tarafı çok güçlendi. Giderler tarafında da her ne kadar gözden kaçsa da özellikle faiz etkisini çıkartırsak kamu frene basmış görünüyor. Kamu giderleri tarafında bir frene basılma görünüyor ama yani faiz çok yüksek Türkiye'de. Bundan kamu da nasibini aldığı için dengeye baktığımızda giderlerde bir artış var. Çünkü o faiz ödemesini kamu da yapıyor. Yani bizim bu faiz konusunda yani hemen hemen artık her kesimin tırnak içerisinde ciddi dayak yediğini kabul etmemiz lazım. Ama bir faiz indiriminin de uzandayız öyle görünüyor. Yani gördüğüm kadarıyla hem Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı yönlendirmeler, hem sözlü yönlendirmeler, hem Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in bugüne kadar izlediği strateji kapsamında yaptığı açıklamalar. Hani bana göre çok hızlı bir şekilde bizim faiz indirimlerini görmemiz hem bütçe tarafına bir rahatlık sağlayacak, hem reel sektör tarafına, hem istihdam tarafına bir rahatlık sağlayacak ama oradan uzakta görünüyoruz. O yüzden bütçe performansının da faizin bir yük oluşturduğunu unutmayalım. Gelirler tarafında evet Eşel Mobil'in çok ciddi bir negatif etkisi oldu. Ama o da olmasaydı bu sefer diğer tarafta finansal istikrar tarafını zorlayabilecek enflasyonist etkiler oluşacaktı. Enflasyon yukarı gitmesin. Bunu dengelemek lazım. Yeni bir faiz artışı, çünkü Merkez Bankası başka bir şey yapmıyor. Yapamıyor. Yani elindeki politika seti bir yerde bir enflasyon riski gördüğünde faiz artırma üzerine kurulu. Şimdi maliye politikasından destek bekliyorsunuz enflasyonist bir şokta. Maliye politikası da Eşel Mobil'i ilk gün devreye sokarak aslında desteğini vermiş oldu. Ama yani her işlemin bir maliyeti var. Eşel Mobil enflasyonun hızla yukarı gitmesini engelledi.
7: Ama bütçe tarafında,
6: ama bütçe tarafında bir maliyet var oluşturdu.
7: Şimdi tabii petrol fiyatının fiyatlarının seyri onu belirleyecek ama galiba yıl ortalaması 80 dolar varil başına kalması halinde 450 milyar liraya yakın bir Eşel Mobil maliyeti olacak gibi görünüyor 2026 yılında eğer farklı bir karar devreye girmezse önümüzdeki günlerde. Şimdi hocam bir iki konumuz daha var. Çok kısa belki şuna bir değinmemizde fayda var. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi son değişmiş olabilir ama
6: evet, geriledi.
7: 220
6: altında.
7: Daha da mı altında? Evet. Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin düşmesi açısından son derece önemli bir gelişme.
6: Ben tahmin ediyorum hazine yakında bu yeni CDS maliyetleriyle belki uzun vadeli bir borçlanmaya çıkabilir. Çünkü bir ara hakikaten yüksek maliyetlerle borçlanılmıştı. Hazine belki bu fırsatı kaçırmak istemeyebilir. Amerikan faizlerinin sabit kaldığı, CDS'in de 220'nin altına geldi. 200'lerin konuşulduğu bir ortamda. Çünkü orada mekanizma kabaca şöyle çalışıyor. Yani çok kabaca böyle çalışıyor. Hani şimdi konunun profesyonelleri öyle değil diyebilirler ama ben izleyicilerimiz için basitleştirmek açısından söylüyorum. Oradaki fiyatlama mekanizması kabaca şöyle çalışıyor. Amerikan faizi artı risk primi. Yani Amerikan faizi artı CDS. Amerikan faizi 3,5, CDS 2, siz 5,5, biraz da üzerine maliyet 6 ile borçlanabiliyorsunuz dolar bazında. Bunlar iyi maliyetler.
7: Evet.
6: Ben tahmin ediyorum hazine bu fırsatı kaçırmayacaktır. Belki uzun süre sonra bir 10 yıllık ihraca çıkıyor olabilir. Çünkü bir daha buraları göremeyebiliriz.
7: Evet. Borçlanma maliyetleri açısından evet, önemli bir olumlu tablo yakalamış durumdayız. Şimdi hocam son bölümde biraz konut gelişmeleriyle ilgili notları paylaşmak istiyorum. Şimdi TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ilk el sıfır konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 azaldı. 30.196 konut satışı var. İkinci el konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre Mayıs'ta %32,7 azaldı. 63.137. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %32,4, ikinci el konut satışlarının payı %67,6. Şimdi böyle bir veri var. Bir yandan da tekrar belki hatırlatmakta fayda var. TOKİ'nin başlattığı bir kampanya var. 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlatmıştı TOKİ. Hı hı. 2+1 ve 3+1'ler olmak üzere bu hafta başında başvurular başladı. 20 bin konut 3 ayrı ödeme seçeneğiyle vatandaşlara sunuluyor. En fazla konut Bursa'da 2190. Hı hı. Onu Ankara izliyor 2062. Hatay'da, Kahramanmaraş ve Malatya'da yine satışa sunulan konutlar var. Hı hı. Konutların bir bölümü hemen teslim projelerden oluşuyor. Onu da belirtmiş olalım. %25 peşin satışlarda indirim var. Fiyatları da 2,1 milyon liradan başlıyor. 3 alternatif sunuluyor alıcılara. Peşin alımlarda %25 indirim, %50 peşinat bedeli için 72 ay vade, %8 indirim, %50 peşinatta da peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı 12 ay sonra ödenecek, bedeli 60 ay vadeli şekilde diye. 15 Haziran 17 Temmuz satış tarihi. Böyle bir kampanyayı da TOKİ başlatmış durumda. Ne dersiniz hocam? Bu biraz önce paylaştığım Mayıs verileri, sonrasında TOKİ'den gelen bu açıklamalarla konut piyasasında bir değerlendirmeyle tamamlayalım.
6: Şimdi konut piyasasında TÜİK'in açıkladığı, gerçi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden değerleyerek TÜİK açıklıyor. Konut satış istatistikleri verisinden kısa süre önce biliyorsunuz Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksi verisi vardı. Konut fiyat endeksi tarafında Türkiye'de konut fiyat

0: %3 düşüş var. %30 düşüş yok. Hani orada %27.9 düştü, sert düşüş diye yorumlandı ya. Takvim etkisinden arındırdığınızda düşüş %3. İkinci el konuta baktığınızda 0.5. Dolayısıyla orada bence konut sektörü açısından çok ciddi endişe edecek dramatik bir hareket bence yok. Takvim etkisinden arındırdığımızda. Ama konut sektörünün kendi içinde sorunları var mı? Bence var. Bir kere faizin yine çok yüksek olması, kredi, konut kredisi faizleri çok yüksek. Artı bankaların konut kredisinde çok cimri olduğunu da biliyoruz. Yani vermek istemiyorlar. Verirken de geçmişteki gibi öyle çok yüksek oranlarda konut kredisi de alamıyorsunuz. Hmm. Önceden bir konut alacağınızda %15'ini siz öderdiniz. %85'ine kredi kullanabilirdiniz. Şimdi yani 1 milyon TL'ler falan konuşuluyor konut kredisinde. Yani siz 10 milyonluk bir yer alacaksanız zaten alamıyorsunuz. Onun biliyorsunuz BDDK bir politika seti oluşturdu onunla ilgili. Çekebileceğiniz %17'lerde, %20'lerde kaldı. Yani 10 milyonluk bir konut alacaksanız 1.7 milyon TL kredi çekebiliyorsunuz. Kalanını peşin vermeniz lazım. Bu da konut talebini aşağı düşürüyor ama bu Mayıs ayının konusu değil. Önceden beri geldiği için hani sektördeki, konut sektöründeki sıkıntı, konut sektöründeki talep sorunu devam ediyor. Krediye erişimin yavaş olması, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle ama Mayıs ayındaki sert düşüş tırnak içerisinde o çoğunluğun takvim etkisinden kaynaklanıyor.
1: Peki. Hocam teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu haftayı da tamamladık. Önümüzdeki hafta, sonraki haftalar yine gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikte olacağız.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, ekonomi notlarını bu hafta da tamamladık. Gündemin öne çıkan başlıklarını Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la değerlendirdik. Yeniden görüşmek dileğiyle. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: NTV Radyo. Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Babacığım,
2: bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır.

0: Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
2: NTV Radyo.

0: Kızlaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Yerde uçamayan bir kuş yavrusu görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Harekete geçmeden önce kuşun türünü anlayın. Numara yapmadıklarından emin olun. Mesela cılıbıt ve yağmurcun gibi bazı kuş türleri yavrularını korumak, yırtıcı hayvanların ilgisini onlardan uzaklaştırıp kendi üzerlerine çekmek için kanadı kırık, yaralı numarası yapabilirler. Ama gördüğünüz yavru balıkçıl ya da ebabilse yardım edin. Çünkü bu yavrular yuvadan erken ayrılır, ebeveynleri de onlarla ilgilenmez. Ebabiller için önemli bir not verelim. Fizyolojik yapılarından dolayı herhangi bir şekilde düz bir zemine düştüklerinde kendi başlarına tekrar havalanamazlar. Bu nedenle yavru ebabil bulursanız elinize alın. Eğer hareketliyse, kanat çırpabiliyorsa onu uçurmayı deneyin.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
5: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Hafta sonu Ege'de denize girmeyi planlayanlara rüzgarlı bir hava olduğunu hatırlatalım. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme boyunca Poyraz ve Karayel'in hızı saatte 55-60 kilometreye kadar çıkacak. Bodrum'da ise 30-40 kilometre hızla esecek.
8: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden cuma, son çalışma günü, hafta sonuna hazırlanıyoruz. Gündem yoğun, hem içeride hem dışarıda önemli gelişmeler var. Ekrana taşıyacağız ama öncesinde birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Dünden beri dikkatle takip ettiğimiz bir başlık var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. O anların görüntüsü var. 3 kişi geliyor ve Karaal'ı bir araca bindiriyorlar. Emniyet ihbar sonrası hemen harekete geçti ve bu sabah Karaal'ın Tuzla'da atıl bir fabrika alanında bir konteynerde bulunduğu açıklandı. Sağlık durumu iyi. Karaal'ı kimler kaçırdı, neden kaçırdılar, polis nasıl buldu? Olaya ve soruşturmaya dair ayrıntıyı canlı bağlantılarla ekrana taşıyacağız birazdan. Bu sabah güne iki CHP'li belediyeye yönelik operasyon haberiyle uyandık. İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine operasyon düzenlendi. Belediye başkanları da dahil çok sayıda gözaltı var. Şüpheliler neyle suçlanıyor? Operasyonun ayrıntısı birazdan. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaştığı mutabakat saptı imzalanıp yürürlüğe girdi. İsrail mutsuz. Bu anlaşma halini bozmak için de elinde bir fırsat var. Lübnan. Anlaşma Lübnan dahil her cephede ateşkes diyor. İsrail ise dün gece yine Lübnan'daki hedefleri vurdu. Washington tepkili, bunu yüksek sesle de dile getiriyorlar. Anlaşmanın imzalanması sonrası müzakerelerin ilk turu İsviçre'de olacak denmişti ama o durum da belirsiz. Son bilgileri İran ve İsviçre'den canlı bağlantıyla alacağız. Ve son başlık Dünya Kupası. Milliler yarın Paraguay ile oynayacaklar. Kritik bir maç. İlk maçta istediğimizi alamamıştık ama bu kez galibiyete inancımız tam. Millilerin durumuna dair son durumda, son bilgiler de Öğle Bülteni'nde olacak. Başlıyoruz. Polis iki gün önce İstanbul Maltepe'de evinin sokağından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kurtardı. Tuzla'da bir fabrikanın içindeki konteynerde bulunan Karaal'ın sağlık durumu iyi. Baran Bila Erhan Karaal'ın bulunduğu noktada. Star Haber muhabiri Tugay Saday da zanlıların polis sorgusunun sürdüğü Gayrettepe'de yayına hazır. Önce Baran Bila'ya gideceğiz. Erhan Karaal'ın bulunduğu noktaya gideceğiz. Baran, nedir eldeki bilgiler?
1: Şu an 8 şüpheli gözaltında. Erhan Karaal'ın sağlık durumu da ilk bulgulara göre iyi görünüyor. En azından hayati tehlikesi yok. Bir günü aşkın süre boyunca Erhan Karaal kuvvetle muhtemel aç kaldı, susuz kaldı ve şiddet gördü. Hemen geride bulunan alanda İstanbul polisinin operasyonuyla kurtarıldı. Şu an Tuzla Orhanlı'dayız. Yan yana sanayi tesislerinin, üretim atölyelerinin bulunduğu bir alan. Burası da atıl durumdaki bir üretim tesisi. İşte bu üretim tesisinde de yan yana konteyner yapılar var. O konteyner yapılardan birinde tutuluyordu Karaal ve kaçırıldıktan sonra hemen polis ekipleri bir çalışma başlatmıştı. Aslında buraya gelmeden önce 3 ayrı noktaya baskın düzenledi polis. Çeşitli ihbarları, çeşitli incelemeleri göz önünde bulundurdu. Ancak o bölgede kendisine ulaşamadı. 4. operasyon noktası işte şu an bulunduğumuz alandı. O alana bir baskın yapıldı. Elleri, ayakları bağlı bir halde bulundu. Karaal oldukça yorgun ve oldukça bitkin görünüyordu. Hemen yanında bir kişi vardı. Silahlı bir şüpheli. O da gözaltına alındı. Önce sadece yemek götürdüğünü öne sürdü. Fakat onunla beraber diğer zanlılar da gözaltına alındı. Toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Buraya getirilmeden önce tabii pek çok farklı kamera görüntüsü incelendi. Pek çok farklı kamera görüntüsü araştırıldı ve kaçırıldığı anlar da ortaya çıkmıştı. O da bir yandan ekrana geldi. Geçtiğimiz bültenlerde bakın yolu da gösteriyor Cüneyt Ali Horuzal. Öte yandan aslında hemen otoyolun yanında işlek diyebileceğimiz bir alan. İşte onun hemen yanında fabrika, daha doğrusu eski üretim tesisi bulunuyor. Nasıl getirildi buraya? En son ondan bahsediyorduk. Güvenlik kamerası görüntüleri. Dün aslında zanlıların o sokağa, Karaal'ın evinin bulunduğu sokağa giriş çıkış yaptıkları anlar görüntülenmişti. Bugün kaçırılma anı da güvenlik kameralarına yansıdı. O güvenlik kamerası kayıtlarında iki kişinin önünü kestiği, kendisini darp etmeye çalıştığı görülüyor. Sonra otomobilden bir kişi daha çıkıyor. Üç kişi zorla darp ederek kendisini araca bindiriyorlar ve ardından bu noktaya getiriyorlar. Neden böyle bir olay meydana geldi? Zanlıların azmettiricisi kim de araştırılıyor. Farklı ihtimaller söz konusu. Pek çok farklı ihtimali değerlendiriyor polis. Burada da olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması uzun süre devam etti. Her delil Her bulgu önemli. İşte o elde edilen bulgular da buradan çıkartıldıktan sonra kriminal şubeye götürüldü. Burada da kapsamlı bir inceleme yapılacak. Ve ilk elde edilen bilgilere göre bir fidye talebi söz konusu. Zanlılar, saldırganlar ve fidye ile bir maddi menfaat elde etmeyi planlıyordu. Bu yönde bir hazırlık içerisindeydi. Ancak 32 saatin sonunda Erhan Karal kurtarıldı. Kendisi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 7 yıldır bu kurumda çalışıyor. Finans alanında, mali yapılanma alanında uzman bir isim. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuksuz sanıklarından. Ancak bir kez daha vurgulayalım. Neden böyle bir olay oldu? Neden kendisi hedef alındı? Farklı ihtimalleri polis değerlendirmeye devam ediyor. Son durumu bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Baran Bila aktardı. Kaçırma olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis sorgusunda Star Haber muhabiri Tugay Saday da o noktada yayın için bizi bekliyor. Tugay, elinde şüphelilere dair hangi bilgiler var?
2: Şu anda gasp büro amirliğinde sorgusu süren 8 şüpheliden 5'i Erhan Karal'ı kaçırma eylemine bizzat karışan ve polisin güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheliler. Ve bu şüphelileri de mercek altına alacak olursak kimdir bu 5 şüpheli sorusunun cevabı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Özellikle bu 5 şüpheli İstanbul'da ikamet etmeyen kişiler. Başka bir ilden sırf Erhan Karal'ı kaçırmak için birkaç gün önce İstanbul'a geldikleri belirlendi ve bu 5 şüpheli birbirini tanıyor, organize bir şekilde hareket ettikleri kesinleşmiş durumda. Suç kayıtları da oldukça kabarık. Tabii polisin yaptığı çalışmalar sonucu bu kaçırma eylemine karışan 5 şüpheliden başka şüphelilerin de olduğu belirlendi. Onları da yakalama çalışmaları sürüyor. Yani ilerleyen saatlerde gözaltı sayısının artabileceğini de vurgulayalım. Tabii 8 şüpheli demiştik. Bunlardan 5'i bu kaçırma eylemine karışanlardı. Diğer 3 isim daha var. O 3 isme de polis ekipleri alınan bir ifadeden yola çıktı. Erhan Karal'ın kaçırılmasının hemen ardından ekipler hem ailesinin hem de Karal'ın çalışma iş arkadaşlarının ifadelerine de başvurdu. Yine Kültür AŞ'de çalışan bir kişi ifadesinde Erhan Karal'ın özellikle son dönemde Kültür AŞ'de genel müdürlük koltuğuna vekalet etmeye başlamasının hemen ardından ihale süreçlerinde yeni isimlerle çalışmak istediğini belirtti ve bu durumdan da bazı iş insanlarının rahatsız olduğunu, yere batan sarnıcının devrinden sonra da bu rahatsızlıkların arttığını belirtmişti. Bu süreçte yine bir kişinin bu durumlardan dolayı işten çıkarıldığını vurguladı. Polis işte bu ifadeden yola çıkarak iki müteahhit ve Kültür AŞ'den işten çıkartılan bir kişiyi daha gözaltına aldı. Ancak bu 3 isimle eylemi gerçekleştirilen 5 isim arasında herhangi bir irtibat saptanmış değil. Ancak bu ihtimali polis ekipleri değerlendirerek soruşturmasına devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Tugay Saday aktardı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat dahil 41 kişi gözaltında. Operasyona ilişkin bilgiler Osman Terkan'da. Osman, operasyon hangi suçlamalarla yapıldı?
3: Rüşvet var, yolsuzluk var, irtikap var. Birçok suçlama var Ahmet Arpat. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik devam eden bir operasyon, soruşturma süreci var. 19 Mart 2025 tarihinden bu yana, yani neredeyse 1,5 yıla ulaşacak ve şu ana kadar da İstanbul genelinde 13 belediyeye, ilçe belediyesine, CHP'li belediyeye yönelik operasyon düzenlenmiş durumda. Bu sabah saatlerinde de yine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Adalar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. 40 ayrı suçlamayla açıkçası suça karışıkları iddia edilen 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve bu sabah saatlerinde de 4 ayrı ilde yapılan operasyonlar kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ercan Akbolat da bulunuyor. Şimdi rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltiliyor şüphelilere yönelik. Şimdi soruşturmanın dayanağına gelecek olursak Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, yine yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak, yine bazı birimlerin amirlerinin yine doğal ve arkeolojik sit alanlarında bu statüdeki bölgede usulsüz işlere imza attıkları yönünde bir takım iddialar var. Yani bu ihbarlar üzerine bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şimdi belediyeden ruhsat alacak iş insanları, belediye yetkililerinin kendilerini yine kendileriyle irtibatlı oldukları mimarlara yönlendirildikleri yönünde de bir takım iddialar var ve işlemlerinin hızlandırıldığı, para karşılığı da usulsüz olarak ruhsat verildiği yönünde iddialarda söz konusu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü şüpheliler ve ifade işlemi de başlayacak. İlerleyen saatlerde 6 kişiyi yakalama çalışmalarında devam ettiğini belirtelim Ahmet Arpat.
0: Osman Terkan aktardı. Mersin'de de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi de aranıyor.
4: Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 18 şüpheli rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Belediye binasındaki çok sayıda dijital materyalle de el konuldu. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığını belirtti. Ayrıca festival ve organizasyon giderleri, reklam, matbaa, araç kiralamayla gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı ifade edildi. Belediyedeki imar işlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği de vurgulandı. Soruşturma kapsamında bazı para hareketlerinin belediye faaliyetleriyle bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları mercek altına alındı. Teknik incelemeler, HTS kayıtlarıyla banka hesap hareketlerinin titizlikle incelenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bazı belediye meclis üyelerinden de istifa haberleri geldi. Hemen İzmir'e dönelim. Temsilcimiz Merih Ak karşımıza. Merih, Cemil Tugay neden istifa etti ve yeni istifalar da bekleniyor mu İzmir'de?
5: Aslına bakarsan Ahmet, 23 yıl sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi koltuğunda oturan kişinin rozeti artık CHP değil, bağımsız. Baktığımızda süreç içerisinde Cemil Tugay'ı bu istifaya sürükleyen çok sayıda olay yaşandı. Ama en son olay, yani Çağatay Güç İzmir İl Başkanı CHP'nin MYK tarafından görevden alınması ve yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün atanması bir anlamda bardağı taşıran son damla oldu. Dün çok hızlı bir trafik yaşandı. Öncelikli olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı ile Cemil Tugay arasında bir görüşme geçtiği bilgisi var. Ve bu radada Cemil Tugay'ın yapılan atamayı geri çekilmesi konusunda talepte bulunduğu, bunun kabul edilmediği ve bunun üzerine de istifa restini çektiği de yine kulislere sızan bilgiler arasında. Bu görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının hemen ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncelikli olarak belediye meclis üyelerini acil koduyla toplantıya çağırdı. Yaklaşık 3-3,5 saat süren toplantıda istifa etme gerekçelerini açıkladı. Beni ihraç etmeyi düşünüyorlar dedi. Bunu kendime yediremem diye konuştu. Önümüzdeki kurultay davasına paralel olarak siyasi yasak sürecinin olduğunu da belirtti ve aynı zamanda belediye yönelik hukuki süreçler ve operasyonların da yapıldığını bildirdi. Bazı meclis üyelerinin destek verdiğini ama genel anlamda baktığımızda meclis üyelerinin istifaya karşı olduklarını söyleyebiliriz. Ardından da belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleşti ve bu kapsamda da yine Cemil Tugay belediye başkanlarında da bu durumu dile getirdi. Başta Konak Belediye Başkanı ve Bornova Belediye Başkanı olmak üzere Cemil Tugay'ın bu kararına tepkiler gösterildi ve aslında mücadelenin parti içerisinde sürmesi gerektiği belirtildi ve ardından da akşam saatlerinde bildiğin gibi Cemil Tugay'ın sosyal medyadan yaptığı bir açıklama var ve bu açıklamada da istifasını açıkladı ve bundan sonraki süreçte tabii çok hızlı tepkiler de oluşmaya başladı. İlk aşamada şu ana kadar 7 belediye meclis üyesinin partisinden CHP'den istifa ettiğini belirtebiliriz ama CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çok üstün, büyük bir üstünlüğü var. Bu yüzden oradaki matematiksel durumu çok da fazla etkilemeyecek. Çağatay Güç il başkanı görevden alınmıştı MYK tarafından ve şu anda İzmir il başkanlığını da terk etmiyorlar. O bir açıklama yaptı. Cemil Başkanımız dünkü kararını biraz kişisel verdi dedi. Yine Utku Gümrükçü atanan il başkanı kişiler geçicidir. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye konuştu. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç CHP'liler için mesele hangi koltukta oturulduğu değil diye konuştu. Ve bir önceki seçimde rakibi olan AK Partili Hamza Dağ da bir açıklama yaptı. Hamza Dağ Cemil Tugay'ın partisinden istifa etmesinin yeterli olmadığını, görevi de bırakması gerektiğini belirtti. Evet, İzmir gerçekten çok karışık bir siyasi atmosferde bugünlerde süreçte neler yaşayacak tabii ki önümüzdeki günlerde ve saatlerde hepimiz yaşayarak göreceğiz Ahmet.
0: Merih Ak aktardı İzmir'deki durumu. Cumhuriyet Halk Partisi özelinde neler yaşanıyor ona da bakalım. Özgür Özel ekibinin topladığı kurultay imzaları genel merkezde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay talebine nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor. Bu arada Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir mektup gönderdi. Son gelişmeleri Uğraş Bingöl aktaracak bize. Uğraş, önce Kılıçdaroğlu'nun mektubuyla başlayalım. Ne yazıyor o mektupta?
6: Ahmet, mutlak butan kararının ardından başlayan tartışmalar, ihraçlar, istifalar, bütün bu sürecin ardından en önemli gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İşte bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu bir mektup yazdı ama 17 Haziran tarihli bir mektup milletvekillerine ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerine birlik ve beraberlik çağrısı yapıyor o mektupta. Şu ifadeleri kullandı: siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikte hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları tüzüğü ortak sözleşmemizdir. Tartıştığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur ifadesini kullandı. Mektubun devamında Kılıçdaroğlu şunları söyledi: hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir ifadesini kullandı. Son yaşanan sürece ilişkin özellikle parti içinde yaşanan bu tartışmalar ve karşılıklı tartışma açıklamalar için ve en sonda az önce de bahsettiğim gibi hem ihraçlar hem istifalar, yani mutlak butlan kararına ilişkin o kararın ardından bu sürece gelen noktadaki tartışmalara ilişkin birlik ve beraberlik çağrısı yaptığını söylemek mümkün.
0: Uğraş, Özgür Özel'den de açıklamalar var. Ne diyor?
6: Özgür Özel öncelikle bugün Denizli'de orada faaliyetlerini sürdürüyor. Bu tartışmalar yine mutlak butlan kararının ardından başlayan sorulara ilişkin bazı yanıtları var. Özellikle hatırlanacağı üzere yaşanan ihraçlar, il başkanları, milletvekilleri partiden ihraç edilmişti. O sürece ilişkin acaba Özgür Özel de partiden ihraç edilir mi sorusu uzun zamandır gündemde. Özgür Özel bir gün televizyonuna konuştu ve şu ifadeleri kullandı: benim ihraç edilme meselem tenezzül meselesidir. Partinin seçilmiş genel başkanını partiden ihraç etmeyi göze alırlar mı? Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum ifadesini kullandı. Yine özellikle son dönemde alevlenen bir tartışma, yeni parti, Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Ya da bir sonraki hamlesi ne olacak? O soruya ilişkinde net bir cevap verdi. Şu ifadeleri kullandı: son çaba da boşa çıkarsa millete soracağım. yol bitti diyeceğim, ne tarafa gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı. Yeni parti ilişkin tartışmalara da kapıları kapatmadı. Yani yeşil ışık yaktı demek mümkün Ahmet.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma İsrail'de büyük bir tepkiye yol açmış durumda. Amerikan New York Times gazetesi İsrail'in rahatsızlık duyduğu maddeleri mercek altına aldı. Anlaşmanın İsrail'de felaket niteliğinde bir teslimiyet olarak görüldüğü vurgulandı.
4: Trump'ın İran anlaşması karşısında şaşkına dönen İsrail bunu felaket niteliğinde bir teslimiyet olarak görüyor. Amerikan New York Times gazetesinde ABD-İran anlaşmasının İsrail açısından analiz edildiği makalede bu başlık kullanıldı. Anlaşmayla İsrail'in açıkça ortaya koyduğu savaş hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığına dikkat çekildi. Üstelik her bir hedefte İsrail'in tartışmasız daha kötü bir duruma düştüğü vurgulandı. İsrail'in istediği gibi İran'da rejimin değişmediği, aksine yönetimin savaştan daha sert ve cesur bir şekilde çıktığının altı çizildi. Mütabakat zaptı uyarınca ABD güçlerinin 30 gün içinde İran'ın çevresinden çekilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Bunun İran'a Amerikalıları bölgeden kovduğunu söyleme fırsatı sunacağı yorumunda bulunuldu. Mütabakat zaptında İran'ın balistik füzeleriyle Hizbullah ve Husiler gibi bölgedeki vekil güçlerine verdiği destekle ilgili olarak hiçbir maddenin bulunmadığının da altı çizildi. Aksine İsrail'den Lübnan'daki saldırılarını durdurması ve askerlerini Lübnan'ın güneyinden çekmesinin istendiği hatırlatıldı. Bu maddelerin savaş öncesinde görülmemiş bir şekilde İsrail'in elini kolunu bağladığı yorumunda da bulunuldu. İran'ın yaptırımların hafifletilmesi, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yeniden yapılandırma fonlarından elde edeceği parayla vekil güçlerine yardımları artırabileceğine, bunun yanı sıra füze programını daha fazla geliştirebileceğine dikkat çekildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun varoluşsal tehdit olarak gördüğü İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya bırakıldığı belirtildi. Netanyahu'nun eski ulusal güvenlik danışmanı Yaakov Amidror, bu kötü bir anlaşma, Amerikalılar nakit ödeme yapıyor ve en fazla bir niyet mektubu alıyorlar dedi. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Chuck Fraheli ise bölgeyi yeniden inşa ettiğimizi söylerken İran daha güçlü hale geldi. Küresel süper güç olan ABD'ye karşı durdular. Bölgenin hegemonu oldular dedi. İsrail'in en büyük gazetesi Yedioth Ahronot'un yazarı Ben Dror Yemin'i Netanyahu'yu İsrail'i tarihinin en kötü çöküşlerinden birine sürüklemekle suçladı.
0: İsrail'in tepkisine ise ABD sessiz kalmıyor. İsrail'in eleştirilerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef alınması Washington yönetiminde ciddi rahatsızlığa yol açmışa benziyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsrail'i uyardı. İsrail ulusuna sempati duyan tüm dünyadaki tek devlet başkanı Trump'tır dedi. Vance özellikle İsrail'deki aşırı sağcı bakanları hedefine oturttu.
7: Şunu söyleyeceğim ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Bibi'nin kabinesinden bazı kişilerin ortaya çıkıp bu anlaşmaya saldırdıklarını ve bazı açılardan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na çok kişisel bir şekilde saldırdıklarını gördünüz. Sanırım onlara iki mesaj vereceğim. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail devletine sempati duyan tek devlet başkanı ve o aynı zamanda dünyanın süper gücünün devlet başkanı. Eğer ben İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Ve bu kabine üyelerinden bazılarına vermek istediğim ikinci mesaj şu. Bibi'nin hakkını vermek gerekirse o bu yola girmedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na saldıran İsrail'deki bazı bakanlara ikinci bir mesaj vermek istiyorum. Söylemek istediğim diğer şey ise son 3 ayda ülkenizi koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerika eliyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakat zaptında İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmasıyla ilgili de bir madde bulunuyor. Ancak İsrail bu maddeyi dikkate almıyor. Son 24 saatte Lübnan'a hedef alan saldırılarını arttırdı. 18 ölü var. Son bilgileri aktarmak üzere NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin ne biliyoruz ve tabii İran bu saldırılara ne diyor?
8: Ahmet, mutabakat zaptının birinci maddesi Lübnan'daki ateşkesti ve Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi gerekiyordu. Ve ek olarak İsrail'in de Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesi de bu şartlardan birisiydi. Şimdi mutabakat zaptının birinci maddesi sallantıda diyebiliriz. Taraflar arasında bugün ABD ve İran arasında İsviçre'de müzakerelerin birinci turunun aslında başlaması bekleniyordu. Aslında bu beklenti varken İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başladı. İran heyetinin İsviçre'ye gideceği bekleniyordu ancak bu duyurulmadı şu ana kadar. İptal edildiğine dair bir bilgi de gelmedi ancak kaynaklar İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı bu hava saldırıları nedeniyle İran tarafının İsviçre'ye gitmeyeceği bilgisini de bir taraftan paylaşıyorlar ve cephelerin birliği şeklinde İran'da konuşulan bir konu var. O da Yemen, Lübnan ve İran cephelerinin artık birlikte hareket edeceği şeklinde. Yani Lübnan'a yönelik bir ateşkes ihlali olduğunda, saldırı olduğunda bu aynı zamanda İran ve Yemen'i de ilgilendiren bir konu haline gelmelidir şeklinde bir anlayış var İran içerisinde. Bu nedenle ateşkes sallantıda diyebiliriz. En azından mutabakatın birinci maddesi şu an için sallantıda diyebiliyoruz. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in son hava saldırılarında şu ana kadar 18 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. 33 yaralı var ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. İsrail ordusu 80'in üzerinde hedefi imha ettiği bilgisini paylaştı. Bir taraftan da sıcak çatışmalar yaşanıyor Güney Lübnan'da ve Hizbullah İsrail arasında yaşanan çatışmalarda 4 İsrailli askerin öldürüldüğü bilgisi de bir taraftan paylaşıldı ve İsrail ordusu da bu bilgiyi teyit etti. Nebatiye'nin El Saray mahallesi, yine Baalbek bölgesi ağır yıkım aldı son hava saldırılarında. Şiddetli hava saldırılarıydı bunlar. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmesi çok zor ve acı verici bir sabaha uyandık şeklinde oldu. İsrail Maliye Bakanı'ndan açıklama var. Smotrich, Lübnan'ı kapsamlı bir savaşla tehdit etti Ahmet. Onların üzerine cehennemin kapılarını açmamız gerekiyor dedi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yine savaşla tehdit etti Lübnan'ı ve tüm Lübnan'ı ateşe vermeliyiz yorumunu yaptı. İsrail Savunma Bakanı Kanal 14'e konuştu sabah saatlerinde. Kimse bize ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Ve biz bunu kanıtladık ifadesini kullandı. İsrail'in hiçbir bölgeden geri çekilmeyeceğini söyledi. Ne Gazze'den, ne Suriye'den, ne de Lübnan'dan geri çekileceğiz. Buradaki varlığımızı sürdüreceğiz ve İsrail sınırlarının ötesinde varlık göstermeye de devam edeceğiz diyerek bir meydanda okudu. İsrail yetkililerden de bu yönde sert açıklamalar geldi ve Lübnan'a yönelik açık bir savaş tehdidini sürdürdü. Mutabakat imzalandığında ABD ve İran arasında İsrail cephesi ısrarla bu mutabakata ve anlaşmaya taraf olmadıklarını ve kendi güvenlik şeritleri içerisinde, hatları içerisinde saldırılarını sürdürecekleri yorumunu zaten yapıyorlardı. Ve 60 günlük müzakerelerin birinci günü aslında bugün. 60 gün boyunca ABD ile arasında nihai bir anlaşma için müzakerelerin başlaması aslında bekleniyor. Birinci gündü ve bugün de İsrail yoğun bir şekilde Lübnan'a hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda şu ana kadar 18 Lübnanlı'nın hayatını kaybettiği bilgisi var Ahmet.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Mutabakat zaptı imzalandı ve ABD ile İran arasında 60 günlük müzakere süreci de dün itibariyle başladı. Taraflar normal şartlarda bugün İsviçre'de buluşacaktı ama bu en azından bugünlük mümkün olmayacak. Peki sonra bir buluşma olacak mı? İsviçre'de neler konuşuluyor? Deniz Kilislioğlu'na soracağız. Deniz, görüşme hafta sonu olabilir mi? Hazırlıklar sürüyor mu?
9: Hazırlıklar sürüyor ama yine Lübnan kilitlenmesi yaşıyoruz Ahmet. Hatırlayacaksın 11 Nisan'da Pakistan'da ilk görüşmeler yapıldığında bu ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi konusunda bir kilitlenme yaşanmıştı. Taraflar o yüzden aynı masa etrafında bir süre oturamamıştı. Sonrasında Lübnan meselesi biraz daha netliğe kavuşunca bir araya gelmişlerdi. Bugün de aslında aynı süreci yaşıyoruz. Ali detaylarını aktardı, çok detaya girmeyeyim ben o yüzden. Ama birinci madde çok açık. Amerika Birleşik Devletleri ve İran müttefikleri dahil diyerek Lübnan'da dahil ateşkesi kabul etmişlerdi ama birinci madde şu dakika itibariyle uygulanamıyor. Dün J.D. Vance'in İsrail'e dönük açıklamaları da vardı. Bu bir barış anlaşmasıdır. Hem Hizbullah hem İsrail buna saygı göstermeli mesajını iletmişti ama bir türlü Lübnan meselesi çözümlenemiyor. O çözümlenemedikçe de burada bir masa kurulamıyor. Aslında İsviçre hazır. Her türlü altyapı planlanmış durumda. Bu masaya oturup müzakerelerin ilk turunu burada yapmak için gerekli hazırlıklar da yapıldı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da biz hazırız. Ancak bugün yapılacak görüşmeler ertelendi. Yeni bir bilgi de şimdilik yok açıklaması yaptı. Pakistan Başbakanı hala beklemede, dün ziyaretini ertelediğini duyurmuştu. Sabah itibariyle nihai kararını verecekti ama işte bu Lübnan kilitlenmesi burada da süreci biraz askıya aldı. Bekliyoruz, hafta sonu yapılabilir, hala bir ihtimal var. Dolayısıyla bütün hazırlıklar da sanki olacakmış gibi, ilk tur yapılacakmış gibi devam ediyor İsviçre'de.
0: Peki Deniz, olur da taraflar masaya oturursa, müzakereler başlarsa ilk olarak ne konuşulacak? Elbette Lübnan'la mutlaka konuşulacaktır ama bu müzakerelerin konusu ne?
9: Şimdi aslında Ahmet, anlaşma metnine, 14 maddelik mutabakat zaptına baktığınız zaman çok net bir şekilde konuşulacak konular da burada belli. Konuşulacaklar ve konuşulmayacaklar var. Zaten aşılmış sorunlar vardı. Örneğin Lübnan'da dahil ateşkes ve saldırıların yeniden başlamaması birinci maddeydi. Bu madde mesela konuşulmayacak. Hürmüz'ün açılması meselesi konuşulmayacaktı. Çünkü zaten adımlar atılmaya hem söylem düzeyinde hem eylem düzeyinde yapılmıştı. Dolayısıyla belli temel konular konuşulmayacak, geride bırakılmıştı. Ama şimdi bugün gelinen noktada Lübnan meselesini konuşuyoruz. Yani daha anlaşmanın birinci maddesi hala belirsiz, uygulanamıyor. O aşılmadan masaya oturmayacakları aşikar ama aşılırsa o zaman masada neler konuşulacak? Bir kere nükleer mesele çok önemli bir başlık. Nasıl bir çerçeve olacak? Zenginleştirilmiş uranyum konusunda onun seyreltilmesiyle ilgili bir mutabakat zaptında ifade var. Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetiminin de bir şekilde İran'a uygulanması konusunda bir çerçeve var. Ama örneğin ne kadar bir stok seyreltilecek? Elindeki uranyum programı, daha doğrusu nükleer program devam edebilecek mi? Hangi koşullarda devam edecek? Ne kadar süreyle devam edebilecek? Bunların hepsi bir muamma. Ucu açık müzakerelerde bırakılmış durumda. Evet, 60 günlük bir süreden bahsediyoruz ama bir çerçeve yok. Dolayısıyla o çerçeveyi işte bu müzakerelerde belirleyecekler. O nükleer konusunda atılacak adımlar, yaptırımlar ve donmuş varlıkların açılması ve kaldırılması ile ilgili olarak birbirine bağlanmış durumda. Hangi takvimle yapılacak? Ne kadar süreyle yapılacak, hangi donmuş varlıklar serbest bırakılacak ki Körfez'de bir var, Çin, Uzak Doğu'daki bazı ülkelerde yine İran'ın parası var. Hangi aşamayla bunlar yapılacak, bunların hepsinin bir takvime bağlanması gerekiyor. Bu konular da konuşulacak. Tabii bir de İran'ın bütün bu savaş süresince uğradığı zararı karşılayacak, yeniden yapılanmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi ve en az 300 milyar dolarlık bir fondan bahsediyoruz. Bütün bu altyapı çalışmalarının, projelerinin yapılması gerekiyor. Onlar da müzakere edilecek masada. Dolayısıyla çok fazla başlık var, belirsizlik var, net bir çerçeve yok ama konuşulacak 60 gün içinde. Belki uzatılabilir de bu süre, onun için de bir açık kapı var anlaşmada. Ama önce tarafların masaya oturması gerekiyor. Bu konular zaten çok zor konular ama ilk daha anlaşılmış konuda bile şu anda bir sıkıntı yaşanıyor. Göreceğiz. Çok zor başlıklar ama Lübnan meselesi açılırsa en azından ilk turun burada yapılmasını bekliyoruz. Olursa da J.D. Vance ve Muhammed Bakir Galibaf'ın heyet başkanları olarak Zürih'e gelmesi bekleniyor. Düzeltiyorum. Bürgenstock'a gelmesi bekleniyor. Biz de burada beklemedeyiz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.
0: Dünya Kupası güncesiyle devam edelim öyle bültenine. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkacak. Ay Yıldızlar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay'la sabah saat 6'da karşılaşacak.
10: Amilli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine devam edebilmek için sahaya çıkacak. Bizim çocuklar D grubunun bir diğer puansız ekibi Paraguay'la karşılaşacak. Avustralya yenilgisinin ardından Arizona'da kampa giren milliler ikinci maçın oynanacağı San Francisco'ya geçti ve burada son çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
11: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum. Çok çalışarak hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Avustralya maçından sonra incindiler. Sonuçta onlar robot değil ama maça hazırız. Futbolcularımız kazanmayı çok istiyor. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara ve Türk halkına karşı sorumluluğumuz var.
10: İlk maçında gol bulamayan millilerin Paraguay karşısında sahaya daha hücumcu bir 11'le çıkması bekleniyor. Montella'nın takımını sahaya Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan ve Kerem 11'iyle sürmesi öngörülüyor. İlk maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 kaybeden Paraguay'da bu maça tamam ya da devam parolasıyla çıkacak. San Francisco'daki Levi's Stadyumunda oynanacak maç sabah saat 6'da başlayacak. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.
0: Peki oyuncularımız ne diyor? Mert Günok, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan Paraguay maçı için sabırsızlandıklarını söylediler. Avustralya'ya benzer bir rakiple karşılaşacaklarını belirten milli futbolcular daha kontrollü oynayıp bu sefer galip geleceğiz dediler.
12: Turnuva boyunca favori gösterilen takımların da puan kayıpları yaşadığını gördük. Biz de aslında ilk maçı çok kötü oynadığımız söylenemez. Sonuçta vurduğumuz şutlardan biri gol olsaydı veya girdiğimiz pozisyonlardan biri değerlendirebilseydik daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Çok önemli bir maçımız var. Sizin de dediğiniz gibi artık bizim için final maçı. İlgimizin bize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda. Hem onları sevindirmek istiyoruz hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Hem iyi bir sonuçla hem de iyi bir oyunla galip gelmesini bileceğiz.
13: Hayal kırıklığına uğradık, uğrattık ülkemizde. Ve bunun için tabii ki de üzüldük. Kendi eleştirilerimizi yaptık. Final maçına çıkacağız. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Paraguay maçı da, Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuzda, kalitemizde gerçekten çok iyi. Kazanabilecek güçteyiz. Beklentilerin farkındayız dediğim gibi. İnşallah kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Avustralya'ya biraz daha yakın diyebilirim. Savunma yapacaklardır diye düşünüyorum. Biz de ilk maçtan dersimizi aldık açıkçası. Daha kontrollü, daha iyi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz.
14: Bu maçı hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Cesur bir şekilde oynamamız lazım. Bence en önemli konulardan bir tanesi de bu. İnşallah dediğim gibi bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz. Avustralya'ya yakın bir takım. Ama bence fiziki anlamda bu kadar zorlayacak bir defansa belki sahip olmayabilirler. Yani en azından boy farkından kaynaklanan zorlukları diyeyim. Ama tabii bence Paraguay'ın da öbür yandan baktığımızda Avustralya'ya karşı teknik yeteneği ve ön tarafta belki daha tehlikeli oyuncuları mevcut. Biz olduğumuzdan sonra kendi oyunumuzu son özellikle 10-12 maçta gösterdiğimiz oyunla birlikte aslında yani Paraguay'ı da yenebileceğimiz bir takıma sahibiz. O yüzden mesele sadece Paraguay değil, ilk sırada biziz.
0: Antalya'da spor yaparken sağ dizinden sakatlanan kadının sağlam olan diğer dizi ameliyat edildi. Bu durumu adli tıp raporuyla kanıtlayan kadın hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
15: Her iki ayağımda da sorun var şu anda. Asıl sağlam olan sol ayağımda hiçbir sorun yokken ameliyat edildi. Ameliyattan sonra sorunlar daha fazla olmaya başladı. Koşamıyorum. Koşmaya geçtim. Hızlıca yürüyemiyorum bile.
4: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlandı. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. 33 yaşındaki Özdemir ilçedeki bir özel hastaneye gitti. Ancak operasyondan çıktıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü sakatlanan dizi yerine sağlam olan diğer dizi ameliyat edilmişti.
15: Doktor bey muayene etmedi. o gün beni sabahtan. Sadece geldi odaya, sol ayağıma işaret bıraktı, gitti. Ben de hani doktor bey dedi ki bana nakil yapacağım. Kemik nakli, bağ nakli yapılacak. Ben de zannediyorum ki sol ayaktan alıp sağ ayağa nakil yapılacak. O yüzden ilk önce sola işaret koydu diye düşündüm.
4: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selvihan Özdemir 15 gün sonra doğru dizinden ameliyat oldu. Ancak ikisine de ard arda işlem yapıldığı için uzun süre ayağa kalkamadı, bakıma muhtaç kaldı. Yanlış ameliyatı adli tıp raporuyla kanıtlayan Özdemir hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
17: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
16: NTV Radyo.
18: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
19: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
20: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
21: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
22: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento,
23: Arvento. Mobile Systems.
24: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
25: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
26: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
27: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
28: Maç takvimi.
1: Dünya Kupası'nda grup aşamasında heyecan devam ediyor. Günün ilk randevusunda 3'er puanlı iki ekip karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ABD ile Avustralya arasındaki maç saat 22'de başlayacak. Ardından C grubu karşılaşmaları var. Saat 1'de İskoçya-Fas, gece 3.30'da Brezilya-Haiti maçlarını izleyeceğiz. Gün aydınlanırken amilli futbol takımımız sahada olacak. Saat 6'da Türkiye Paraguay'la ilk 3 puanını almak için mücadele edecek.
2: Maç takvimi.
27: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: NTV Radyo.
27: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Meyve salatası deyince bol meyveli salatalar akla geliyor. Peki içinde meyve olan salatalar, yani bildiğimiz tuzlu salataların meyveli halleri. Evet, işte o konuda geniş bir konu. Ben giderek daha çok rastlamaya başladım. Örneğin semizotu salatasına ya da başka salatalara çilek koymak, özellikle nektarin gibi veya bazen hatta ızgara şeftali koymak falan gibi böyle ilginç yaklaşımlarda bulunuluyor. Doğrusu burada kendime birazcık bir öncülük atfediyorum. Çünkü böyle şeyler hiç ortaya çıkmadan önce 2003-2004 yılı olmalı, 2004 olabilir. Böyle çok yoğun bir iş gününden sonra eve yorgun gelmişim. Semizotu salatası yaparken içine kiraz koydum, eski kaşar koydum falan. Harika bir salata ortaya çıktı. Sonra bunu oturdum gazetede yazdım. Gazetede yazdıktan bir süre sonra Ankara'da bir restoranda tıpkısına rastladım. Evet, kirazlı semizotu salatası menüdeydi. Hemen denedim. Gerçekten de tam tarif ettiğim gibiydi. Tabii müthiş bir gurur duydum. Çok sevindim. Sonra o restorandan sonra başka yerlere geçti. Çilekli versiyonlarını görmeye başladım. Başka semizotu salatası değil de başka salatalarda uygulandığını görmeye başladım. Ama gerçekten hani şimdiki deyimle viral oldu derler ya, viral oldu gibi bir şey oldu. Şimdi kirazlı semizotu salatasının size tam tarifini vereyim. Bir demet semizotu. Tabii ben bazen bulabilirsem eğer pirpirim, yani yabani semizotu kullanmayı özellikle tercih ediyorum. Çünkü çok diri diri oluyor, çok lezzetli oluyor. O diriliğini özellikle seviyorum. Şimdi bir kasede kiraz, tabii onun da diri olması lazım. Ortadan kirazları ikiye yarın ve çekirdeklerini çıkartın. Bu arada tabii beyaz kiraz falan gibi versiyonları da kullanabilirsiniz. Hatta karışık renkli de kullanabilirsiniz. Şimdi peynire gelince 100-150 gram kadar küp küp kesilmiş eski kaşar. Ama çok kaliteli bir eski kaşar olmalı. Eğer eski kaşar bulamıyorsanız tazesini asla kullanmayın. Ama İzmir tulumu mesela, İzmir tulumu da son derece ideal olabilir. Hatta ben onu bazen daha bile fazla yakıştırıyorum. Bir avuç da ceviz. Cevizin çok fazla olmasına gerek yok. Bir tat versin. Onu da ben böyle yarım yarım cevizleri bir de tekrar dikine bölüyorum. Dörtte bir ceviz oluyor. Kuru yağsız tavada şöyle biraz ateşte gevretirseniz bütün tadı da açığa çıkıyor. Son derece iyi oluyor. Bir de restoranlarda gördüğüm versiyonlarda yapılmayan bir yaklaşım. Ben ilk tarife koymuşum bir tatlı kaşığı çöre otu. Siyah siyah, ağza da böyle çıt çıt geliyor falan. Son derece güzel, hem bir renk kombinasyonu oluyor. Yeşille, kırmızıyla, işte peynirin beyazıyla falan. Bence çok yakışıyor. Şimdi bütün bunları şöyle karıştırın. Üstüne de sos olarak bir tatlı kaşığı hardal, mümkünse de taneli bir hardal daha da iyi oluyor. Yarımşar tatlı kaşığı şeker ve tuz, şöyle bir yarım limonun kadar suyu, fazla olmasın. Bir çorba kaşığı da elma sirkesi, miktar ne kadar olduysa onun eşiti miktarda sızma zeytinyağı. Bir kavanozda şöyle çalkalayın, ondan sonra salatanın üstüne dökün. İşte size harika meyveli bir salata. Elbette ki nektarinle, şeftaliyle versiyonlarını yapabilirsiniz. Bir de kavunlu beyaz peynirli olarak deneyin. Bakın ne olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
27: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Tek reklam.
27: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
3: Tek reklam.
6: Neden gözünü döndürüyorsun? Neden? dergisi Lancet'ın demansın önlenmesi konusunda yaptığı 2020 tarihli çalışmada dünya çapında demanslı hastaların %8'inin işitme kaybıyla bağlantılı olabileceği ortaya konmuştu. 10 yılı aşkın sürede 438 bine yakın kişinin verileri incelenerek yapılan bir araştırmaya göre ise işitme kaybı olan kişi

0: test etmek için kullandığımız bazı testler var. Bu testlerle bakıldığında işitme kaybı olanların bu mental muayenede 5 puan kaybı için 7,7 yıl gerekirken olmayanlarda bu 10,9 yıl. Yani işitme kaybı olanlar %24 daha fazla bilişsel etkilenmede artma riski altında. Şimdi nasıl oluyor derseniz birçok teori var işitme kaybının buna nasıl yol açtığı ile ilgili. Örneğin işitme kaybınız varsa gelen işitme sinyalleri düşük kaliteye sahip. Bu da üst düzey bir bilişsel sistemin bu düşük girdili bilgiyi telafi etmesini gerektiriyor. Bu da bizim bilişsel alanımızı ek bir yük bindiriyor. Bu teorilerden bir tanesi olabilir. Bu ek yük fonksiyonel MR çalışmaları ile de gösterilmiş. Bu girdiyi düzeltmek için biliş ve hafıza alanlarını kullanarak onların pahasına bu düzeltiliyor olabilir elbette. Bir diğer faktör biraz önce konuştuğumuz aslında sosyal izolasyon. İşitmenin kaybıyla birlikte giderek kişiler sosyal hayattan izole oluyorlar. Yapılan bir sohbetten geri kalıyorlar, konuşulan konulardan geri kalıyorlar. Dolayısıyla da bu çokça konuştuğumuz başlangıçtaki sosyal izolasyonu arttırıyor. Bu yönüyle de ciddi olarak bir demans yükü bindiriyor. Bazı biliyorsunuz demansla ilgili çok çok çalışmalar var. Hani modifiye edebileceğimiz yani değiştirebileceğimiz demans olmamızla ilişkili bir takım faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de bulunan şeylerden bir tanesi de orta yaştaki işitme kaybı %9 oranında demansın üzerine etki ediyor. Ve toplamda hepsine baktığımızda potansiyel olarak değiştirebileceğimiz şeyleri topladığımızda %35 gibi bir etkisi var demans gelişmesine hepsinin birlikte. Dolayısıyla işitme kaybı da bunlardan bir tanesi ve önlem alınması önemli. Hep ben hastalarıma söylediğim bir şey var. İşitme kaybı ile ilişkili olarak kişiler genellikle işitme cihazı kullanmaktan imtina ediyorlar. Bunu yapmamalarını hep uyarıyorum. Mutlaka işitme kaybınız varsa ve önerildiyse işitme cihazı kullanmak gerekiyor.
1: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometrelerinde ve Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
8: NTV Radyo.
9: Garanti BBVA.
10: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
11: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
12: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para... ...şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım-satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmur da yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece. Ankara'da sağanak yağış var. İzmir'de rüzgar 5 gün sert esecek. Ankara 25, İzmir 32, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Antalya'da yağmur kuvvetli yağacak. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk fazla. 24-26 derecelerde olan sıcaklık kuvvetli Poyraz'da gölgede 20 dereceye yakın hissedilecek. Hafif yağış da görülecek. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Eskişehir 23, Sivas 26 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar Muğla, Köyceğiz, Denizli arasında çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serin esecek. Manisa 26, Bodrum yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Adana 31 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 37 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: NTV Radyo.
13: Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak bize.
14: Ahmet Arpat, bir valilere sözlü olarak aslında yapılan bir uyarı, bir öneri olarak nitelendiriliyor bu durum. Özellikle senin de belirttiğin üzere A Milli Takım yarın Dünya Kupası'nın ikinci mücadelesini saat 6'da Paraguay'la oynayacak. Ancak maç izlemek için toplanma nedenleri sabah erken saatlerde olabileceği, gürültü ve trafik gibi ve yüksek sesle maç izleme gibi durumların söz konusu olması nedeniyle de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sözlü olarak bir talimatta bir öneride bulundu. Bu konuda da toplu konut bölgelerine yakın alanlarda ses yükseltici sistemler aracılığıyla açık havada ve dev ekranlar kurularak maç izlenmesine yönelik faaliyetlerin kontrollü bir şekilde yapılması ve bunun temin edilmesi için de belediyelerle işbirliği önerildi valilere. Sınava girecek öğrenciler bilinci üzere sınavda 10-15'te başlıyor. Sınava girecek olanların saat 5'te yaşanacak olan gürültüyle erken saatte uyanmaması, bir strese girmemeleri ya da bu kapsamda gidiş geliş yolunda özellikle sınava giriş esnasında, maç sonrasında dönüşlerde bir trafik konvoyu, ekstra bir yoğunluk olmamasıyla olmaması için, sıkışıklık yaşanmaması için alınan bir tedbir bu. Hem sabah erken saatlerde yüksek ses nedeniyle öğrenciler uyanmasın, hem de sınava gidecekleri esnada bir sıkışıklık yaşanmasın diye bir öneride bulunuldu. Özellikle sınav merkezlerinin olduğu bölgelerde ve konutların olduğu yerlerde bu toplu şekilde maç izlemesinin önüne geçirmek, gürültünün önüne geçirmek için bir öneri 81 il valiliğine gönderildi ve valiliklerden belediyelerle işbirliği yapılması gerektiği de ifade edildi. Bu kapsamda bazı noktalarda planlanan toplu alanlarda maç izleme organizasyonları da iptal edilmeye başladı belediyeler tarafından.
13: Mustafa Berber aktardı. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları yapıldı. İstanbul'da Adalar ve Mersin'de Silifke belediyelerine yönelik baskınlara çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, Adalar bölgesinde tarihi eser statüsündeki yapılara yönelik müdahalelere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı olarak izin verildiğini iddia etti. Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Bir operasyonda Silifke Belediyesi'ne yönelikti. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ve milletvekillerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçmeliyiz diye konuştu. Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti hazırlığı için konuştu. Son çabada boşa çıkarsa millete soracağım dedi.
12: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerine mektup yolladı. Zorlu ve hassas bir süreçten geçildiğini söyleyerek birlik çağrısıyla birlikte parti kurallarının herkesi bağladığı uyarısı yaptı.
15: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.
12: Kılıçdaroğlu bu süreçte amacının partinin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu söyledi.
15: Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
12: Grup Başkanı Özgür Özel ise bir gün TV'ye konuştu. Sizi CHP'den ihraç ederler mi sorusuna tenezzüh meselesidir. Partinin seçilmiş genel başkanını partiden ihraç etmeyi göze alırlar mı? Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum yanıtını verdi.
16: Yeni parti çalışmaları içinde son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı.
13: İki gün önce İstanbul Maltepe'de evinin sokağından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı. Tuzla'da bir fabrikanın içindeki konteynerde bulunan Karaal'ın sağlık durumu iyi. Baran Bila, Erhan Karaal'ın bulunduğu noktada yayın için bizi bekliyor. Baran, nedir soruşturmada son durum?
17: Ahmet Arpat, 8 şüpheli gözaltında emniyetteki sorguları devam ediyor. Öte yandan en çok merak edilen Karaal'ın sağlık durumu iyi, en azından hayati tehlikesi yok, fakat oldukça yorgun, bitkin bir haldeydi. Darp edilmişti ve o yüzden hastanede tedbir amacıyla tedavi edilmekte. Şu an biz olay yerindeyiz. Karaal'ın kurtarıldığı noktanın hemen önündeyiz şu an. Burası atıl durumdaki, kullanılmayan, işlek durumda olmayan bir üretim merkezi. İşte o üretim merkezine getirildi Karaal, evin önünden kaçırıldıktan sonra buradaki konteyner yapılardan birindeydi. Burada 32 saat boyunca yaklaşık olarak alıkonuldu. Kuvvetle muhtemel şiddet gördü. Aç kaldı, susuz kaldı. Polis ekipleri de onu bulmak için çalışmalarına devam ediyordu. Kaçırılma anı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz saatler içerisinde güvenlik kamerası kayıtları ne gösteriyordu? Hemen Karal'ın evinin bulunduğu sokağa gelen iki kişi yürürken kendisinin önce önünü kesiyordu, sonra darbe ediyordu ve üç kişi zorla onu bir araca koyduktan sonra olay yerinden hızla ayrılıyordu. Bu anlara ailesi de tanıklık etti, komşular tanıklık etti ve hemen polise başvuruda bulundu. İşte o görüntüleri, güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi polis. Geriye yönelik o kayıtlar, güvenlik kamerası görüntüleri farklı noktalarda araştırıldı. İki şüpheli ilk etapta gözaltına alındı. Onların da verdiği ifadelerin doğrultusunda baskınlar düzenlendi. Ancak ilk üç nokta, ilk üç baskını yapılan yerde herhangi bir kimse bulunamadı. Dördüncü operasyonu yapılan yerse işte şu an ekranları getirdiğimiz yerde. Buraya geldi polis ekipleri ve elleri, ayakları bağlı bir şekilde Erhan Karaalı buldular. Hemen yanında bulunan silahlı bir zanlı gözaltına alındı ve sonrasında da diğer şüpheliler gözaltına alındı. Emniyete götürüldü. Nasıl böyle bir olay meydana geldi? Olası azmettiriciler kimler? Arka planı ne? Tabii ki araştırılıyor. Şu an ilk veriler şunu göstermekte. Bir fidye olduğu yönünde, fidye girişimi olduğu yönünde oldukça güçlü veriler bulunmakta. Şüpheliler bu noktaya Karaalı getirdikten sonra bir pazarlık aşamasına girişecekti ve para talep edecekti. Bu aşamaya geçmeden yakalandılar. Öte yandan 5 zanlı şu an gözaltındaki direkt olayın failleri, yani kaçırma olayına karışan ve onlarla bağlantılı olan kişiler. Peki diğer 3 kişi kim? Şöyle çeşitli ifadelere başvuruldu böyle bir olay olunca. Öncelikle Karal'ın ailesi, eşi dinlendi. Kendisi bizimle husumetli olan veya bizi tehdit eden kimse yok dedi. Şaşkınlığını ve üzüntüsünü dile getirdi. Ancak iş arkadaşları, Kültür AŞ'deki çalışma arkadaşları, beraber mesai yaptığı kişiler de dinlendi. Onlar bazı ifadelerde bulundu ve o ifadelerinden biri dikkat çekti bu konuda polisle konuşanların. Neler anlatıyordu? Karal genel başkan vekili olduktan sonra ihale süreçleriyle ilgili daha yetkili bir konuma geldi. Bu aşamalarda farklı kişilerle çalışmak istedi ve bunun da bazı iş insanlarının tepkisini çektiği yönünde bir ifadeydi. Böyle bir konuyu öne sürdü ifade veren kişi. İşte bu ifade doğrultusunda ikisi müteahhit olmak üzere 3 kişi daha gözaltına alındı. Fakat şu ana kadar bu 5 kişiyle olayın failleriyle sonradan gözaltına alınan 3 kişi arasında henüz bir bağlantı kurulamadı. Bunu da ifade etmiş olalım. Olay yerindeki çalışmalar uzun süre devam etti. Artık şu sıralarda polis ekiplerinin sayısı hayli azaldı. Ancak geçtiğimiz saatlerde burada olay yeri inceleme ekipleri, uzmanlar pek çok farklı bulguyu, delili burada çıkardı. Ve buradan çıkartılan bu deliller kriminal şubeye götürüldü. Bunlar üzerinde yapılacak incelemede büyük bir önem taşıyacak Ahmet Arpat.
13: Baran bile aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek her türlü bireysel ve örgütsel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye yolunda da önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taçlanacak dedi.
18: Asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. Ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz, biliyorsunuz 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Bu konuda da 12. yargı paketinde bir kısım, özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de 100 yılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması meclise gelecek. Türkiye 100 yılı için en önemli aşamalarından biri olan terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak. Çok kısa sürede bu kanun inşallah yürürlüğe girecek.
13: Havelsan, Belçikalı teknoloji şirketi Euromec'le işbirliği anlaşması imzaladı. İmzalar Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Eurosatory 2026'da Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve Belçika Savunma Bakanı Theo Frecken tarafından atıldı. Mutabakat zaptıyla simülasyon ve eğitim sistemleriyle savunma teknolojileri alanındaki ortak fırsatların değerlendirilmesi hedefleniyor. İmzalar Havelsan'ın Avrupa'daki görünürlüğünün artması açısından da önemli. Fransa'daki fuarda Havelsan yapay zeka ve otonom sistemler alanındaki çalışmalarına ilişkin gösterim ve sunumlar gerçekleştirdi. İran anlaşması İsrail'de büyük bir tepkiye yol açmış durumda. Amerikan New York Times gazetesi İsrail'in özellikle anlaşmanın hangi maddelerinden rahatsızlık duyduğunu mercek altına aldı. Anlaşmanın İsrail'de felaket niteliğinde bir teslimiyet olarak görüldüğü vurgulandı.
16: Trump'ın İran anlaşması karşısında şaşkına dönen İsrail bunu felaket niteliğinde bir teslimiyet olarak görüyor. Amerikan New York Times gazetesinde ABD-İran anlaşmasının İsrail açısından analiz edildiği makalede bu başlık kullanıldı. Anlaşmayla İsrail'in açıkça ortaya koyduğu savaş hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığına dikkat çekildi. Üstelik her bir hedefte İsrail'in tartışmasız daha kötü bir duruma düştüğü vurgulandı. İsrail'in istediği gibi İran'da rejimin değişmediği, aksine yönetimin savaştan daha sert ve cesur bir şekilde çıktığının altı çizildi. Mütabakat zaptı uyarınca ABD güçlerinin 30 gün içinde İran'ın çevresinden çekilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Bunun İran'a Amerikalıları bölgeden kovduğunu söyleme fırsatı sunacağı yorumunda bulunuldu. Mütabakat zaptında İran'ın balistik füzeleriyle Hizbullah ve Husiler gibi bölgedeki vekil güçlerine verdiği destekle ilgili olarak hiçbir maddenin bulunmadığının da altı çizildi. Aksine İsrail'den Lübnan'daki saldırılarını durdurması ve askerlerini Lübnan'ın güneyinden çekmesinin istendiği hatırlatıldı. Bu maddelerin savaş öncesinde görülmemiş bir şekilde İsrail'in elini kolunu bağladığı yorumunda da bulunuldu. İran'ın yaptırımların hafifletilmesi, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yeniden yapılandırma fonlarından elde edeceği parayla vekil güçlerine yardımları artırabileceğine, bunun yanı sıra füze programını daha fazla geliştirebileceğine dikkat çekildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun varoluşsal tehdit olarak gördüğü İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya bırakıldığı belirtildi. Netanyahu'nun eski ulusal güvenlik danışmanı Yaakov Amidror, bu kötü bir anlaşma, Amerikalılar nakit ödeme yapıyor ve en fazla bir niyet mektubu alıyorlar dedi. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Chuck Fraheli ise bölgeyi yeniden inşa ettiğimizi söylerken İran daha güçlü hale geldi. Küresel süper güç olan ABD'ye karşı durdular. Bölgenin hegemonu oldular dedi. İsrail'in en büyük gazetesi Yedioth Ahronot'un yazarı Ben Dror Yemin'i Netanyahu'yu İsrail'i tarihinin en kötü çöküşlerinden birine sürüklemekle suçladı.
13: Amerikan ambargoları altında hayli zor günler geçiren Küba'da sosyalist rejim tarihinin en büyük değişimine gitti. Küba meclisinde kabul edilen 200'e yakın reform, özel bankacılık ve emlak sektörüne izin verilmesinden devlet mülklerinin satışına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
16: Özel bankalara izin verilecek, özelleştirmenin önü açılacak. Washington'ın artan baskısı Küba'da reform getirdi. Küba Ulusal Meclisi 170'ten fazla reformu oy birliğiyle kabul etti. Değişiklikler Fidel Castro'nun 1959 devriminden bu yana Küba'daki sosyalist ekonomik sistemdeki en büyük dönüşüm olarak görülüyor. Reformlar ada ülkesinde özel bankacılık ve emlak sektörlerinin önünü açıyor. Yeni dönemde kamu malları özelleştirilebilecek. Bu varlıkların Küba vatandaşlarının yanı sıra yabancılara satılması da mümkün olacak. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel milletvekillerine sosyalizme inancınızı kaybetmeyin dedi.
19: Sosyalizmi daha da ilerletme sürecini devam ettiriyoruz. Dünyanın en güçlü ülkesinin en uzun süreli, en kanunsuz ablukasıyla karşı karşıyayken bunu yapıyoruz.
16: Canel, ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazır oldukları sinyali de verdi.
19: Küba, halklarımızın çıkarına olacak, medeni ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiye her an hazır. Gösterdiğimiz saygının aynısını göstererek buradan gireceklere kapımız daima açık.
16: Havana yönetimi ABD'nin petrol ablukası sebebiyle hayli zor günler geçiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve İran'ın ardından Küba'yı hedef seçebileceklerine dair açıklamalarda bulunmuş. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın direktörü geçen ay Havana'da Kübalı mevkidaşıyla bir araya gelmişti. ABD ekonomik ve güvenlik konularında ancak temel değişiklikler yapması halinde Küba hükümetiyle ciddi bir şekilde işbirliğine gidebileceğini bildirmişti.
13: Hatay, köklü geçmişi ve farklı medeniyetlerden izler taşıyan mutfak yapısıyla 2017 yılında UNESCO Gastronomi Şehri unvanını kazandı. Hatay Valiliği, kentin benzersiz mutfak mirasını uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye'nin Gastro Diplomasi Modeli Sofra ve Miras Programı Gaziantep'in ardından bu kez Hatay'da yapıldı.
16: Her tarifte bir hikaye, her lezzette eski medeniyetlerden bir iz. Hatay köklü mutfak kültürüyle öne çıkıyor.
20: Sizler de biliyorsunuz 2017 yılında UNESCO Hatay mutfağını önemli mutfak olarak kayıt altına aldı. Ve bu kayıt altına alınırken de hem yerelde yetişen ürünlerin hem de buradaki o medeniyetlerin izlerini esas alarak aldılar.
21: İlk ekmeğin piştiği, zeytinin işlendiği.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay'da etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen organizasyon depremde ağır hasar alan şehrin gastronomisini yeniden tanıttı. Türkiye'nin gastro diplomasi modeli Sofra ve Miras başlıklı panele Doğuş Grubu ve Hatay Valiliği işbirliğiyle yeniden ayağa kaldırılan tarihi Hatay Meclis Binası ev sahipliği yaptı.
22: Türk mutfak kültürünün korunması.
16: Hatay aynı zamanda gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağında bulunuyor. Hatay Valiliği şehrin kimliğini, yerel mutfak hafızası ve geleneksel üretim kültürünü yaşatmak için Hayat Hatay projesini başlattı. Bu kapsamda 53'ten fazla kadın kooperatifi ve aralarında depremzedelerin de olduğu yüzlerce üreticiyi tek çatı altında birleştirdi.
20: Depremde zarar görmüş o zaman 35 tane sahada kooperatifimizi, kadın kooperatifimizi tespit ettik. Bu kadın kooperatiflerimizi ilk elde bir ekip kurarak onların üretim yapabilir hale gelmesi noktasında maddi ve fiziki olarak destekledik. Eğitimler verdik. Onlara lojistik bir depo kurduk.
16: Şehrin zengin mutfağı deneyimli şeflere emanet. Onların yanında eğitim alan öğrenciler de bu köklü mirası geleceğe taşımayı hedefliyor.
23: Bütün yörelere öğrenmeye çalışıyoruz. Yani hepsinden var. Ama Hatay yöresine daha çok önem gösteriyoruz tabii.
13: Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
25: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
26: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
27: Sen ne istersen
28: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
29: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
30: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer.
0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
29: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Yeşildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Muğla, Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da şiddetli yağacak yağmur, sel ve su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme hattında Poyraz'ın hızı bu 3 gün saate 60-65 kilometreye kadar çıkacağından denize açılmak tehlike yaratabilir.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün sizlerden gelen emeklilik sorularını cevaplandıracağım. Bunlardan ilki bir sigortalı kadın çalışanımızdan gelmiş. 1970 doğumlu ve 2011 yılında ilk kez sigortaya girmiş, yani sosyal güvenlik sistemine dahil olması 2011 yılı ve bugüne kadar da 3000 gün prim ödemesi var. Yani adına işveren 3000 gün prim ödemiş. Sigorta öncesi doğumlarımı borçlanabilir miyim ve kaç günle emekli olabilirim diye sormuş. Hemen şunu belirtelim öncelikli olarak, sigorta başlangıcından önceki doğumları borçlanması mümkün değil. Özellikle kadın sigortalılarımız bunu çokça soruyorlar. Doğum borçlanması yapabilmek için ilk kez adınıza kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla sigorta öncesi doğumlar borçlanamıyor. 3000 gün primi biriktiği için yaş haddinden emekli olması daha anlamlı olacaktır izleyenimizin. Onun için de 4900 gün prim ödeme ve 61 yaş koşulları var. Dolayısıyla daha 1900 gün prim ödeyerek primini 4900 güne tamamlaması koşuluyla 2032 yılında 61 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Bir başka erkek dinleyenimiz, sigortalımız 72 doğumlu, sigorta girişi 1995 yılı ve 3200 gün primi var. 3600 günle emekli olabilir miyim diye sormuş. Evet, 3600 günden yararlanabilir dinleyenimiz. Yaş haddinden emekli olmak için 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş koşullarına tabi. Bu durumda yaklaşık 400 gün daha prim ödeyerek, çünkü 3200 gün primi var, 400 gün daha prim ödeyerek toplam primini 3600 güne tamamlaması koşuluyla o da 2032 yılında 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Parti spor haberlerini sunar.
1: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası D grubundaki Paraguay maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanı ve teknik direktör Montella'nın basın toplantısını NTV Spor Müdürü Emin Çağlar takip etti. Final niteliğindeki Paraguay maçı öncesi notlarını aktarıyor.
2: Milli takım hazır hem fiziksel hem de mental olarak Paraguay maçına. Vincenzo Montella kafasındaki 11'i de antrenmanda denedi. Birazdan onu da paylaşacağım. Bugün Montella'nın basın toplantısında kullandığı bir ifade çok dikkat çekti. Nasıl Avustralya maçından bugüne kadar gelen sürede futbolcuların o eleştirilerine dair durum çok konuşulduysa, bugün de Montella'nın onları savunmadaki sözleri çok konuşuldu. 5 yıldır bu ülkedeyim, onları eleştirenlerden daha fazla kendimi Türk hissediyorum ifadesini kullandı ve oyuncularına sahip çıktı. Onları çok net bir şekilde koruması altına aldı. Bir final maçı, kazanan 3. maçta şansını devam ettirecek. Kaybeden takım için Dünya Kupası'nın %99 biteceğini söyleyebiliriz. Umarız bizim çocuklar, A Milli Futbol Takımı kazanıp 3. maçta Amerika Birleşik Devletleri karşısında gruptan çıkma şansını devam ettirecek bir skoru elde edebilir. Herkes inanıyor. Oyuncular en başta o çalkantılı dönem geride kalmış. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir muhtemel 11 paylaşacağım ve bu muhtemel 11'in bir sakatlık olmazsa maç saatine kadar Montella'nın 11'i olacağını da belirtelim. Kalede Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. 2 gün önceki basın toplantısında o da Avustralya maçında kötü oynadığını kabul edenlerden bir tanesi. Dörtlü bir defans attı. Sol bekte Ferdi'yi izleyeceğiz. Stoperlerde Abdülkerim ve Merih bozulmuyor. Sağ bekte bir değişiklik var. Zeki'nin yerine Mert Müller oynayacak. Onların önünde kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksel'i göreceğiz. Üçlü bir hücuma destek veren orta saha hattı. Sol kanatta Kenan Yıldız, Paraguay basınının en çok çekildiği isim. 10 numara pozisyonunda Arda Güler ve sağ kanatta Yunus Akgün'ü göreceğiz. Hücum hattı Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşacak. Montella'nın son taktik antrenmanda denediği 11 bu. Dediğimiz gibi bir sakatlık, bir ağrı durumu oluşmazsa futbolculardan Vincenzo Montella Paraguay maçına bir 11 ile çıkacak.
1: Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağını duyurmasının ardından sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarılaş Fertlilerin anlaşmaya vardığı Vedat Muriç İstanbul'a geldi.
3: Fenerbahçe yeni golcüsünü İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Son olarak La Liga'da Real Mallorca formasıyla mücadele eden Muriç sezonu 23 golle tamamladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Muriç, 17 gol ve 7 asistlik performansının ardından 21 milyon euro bonservis ücretiyle İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olmuştu. Sağlık kontrollerinden geçecek 32 yaşındaki Kosovalı futbolcunun devamında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
1: Filenin sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Millilerin en skorer ismi 22 sayıyla oynayan Melisa Vargas oldu. Bu sonuçla Türkiye 6. maçında 4. kez galip geldi, Fransa ise 5. yenilgisini aldı. Filenin sultanları bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar turnuvanın Ankara etabını Çin maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste üçüncülük şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş Giyeğine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe Beko'nun 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler deplasmanda galip gelmeleri halinde 13. Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna bulaşacak. Beşiktaş'ın kazanması durumundaysa final serisi Ataşehir'deki 5. ve son maça uzayacak. Dev mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo. NTV Ekonomi. Finans Kafe başlıyor.
2: Haftanın son işlem günündeyiz ve Finans Kafe ile bir kez daha karşınızdayız. Kartlı ödeme rakamları açıklandı. Hemen bakalım. Kartlı ödemelerin tutarı Mayıs'ta 2,6 trilyon liraya yükseldi. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Mayıs'ta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre %32 arttı. 2,6 trilyon liraya yükselen toplam ödemelerin 2,1 trilyon lirası kredi kartlarıyla yapıldı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık bazda %19 artarak 740,4 milyar liraya ulaştı. İmalatın öncü verilerinden reel sektör güveni Haziran'da arttı. Kapasite kullanım oranında da artış var. Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artarak 102'ye yükseldi. Gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %74,3 oldu. Haftayı tamamlarken altın tarafında haftalık kayıp var. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bu haftaki barış görüşmelerine ve pozitif havaya rağmen sarı metal haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.
3: Altın haftayı barışa rağmen kayıpla kapatıyor. Altın yatırımcısının gözü barış müzakerelerindeydi. Süreç istenen noktaya gelse de önemli etki yaratmadı. Petrol fiyatları kaynaklı maliyetlerin ürün fiyatlarına yansımış olması enflasyon endişelerini artırdı. ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması ve güçlü enflasyon uyarısı yapması altına ve kıymetli metallere olan ilgiyi azalttı.
4: Altın ve gümüş belki de en fazla darbeyi aldı. Çünkü yüksek reel faiz ve güçlü dolar aslında altının en sevmediği iki tane iş ve gümüşün ve kıymetli metallerin açıkçası. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten bu iş böyle gidecekse bir miktar altın ve gümüş tarafında yataya bağladığımızı görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
3: Barış anlaşmasının duyurulmasıyla birlikte 4.300 doları aşan ons altın 4.100 dolarlı seviyelere geriledi. Altında haftalık kayıp %1,5, aylık geri çekilme ise %10'a yakın. Ons altın yılın başından bu yana %3,5 aşağıda.
4: Ons bazında altında 4.000-4.200 seviyelerinin korunup korunmayacağına bakmak lazım. Eğer oralarda bir miktar taban oluşumu gerçekleşirse, yılın son çeyreğine doğru faiz indirimlerine ilişkin bir kapı açılır mı olusu bence önemli olacak.
3: Gram altın 6.100 lira seviyelerine indi. Barış anlaşması ile birlikte 6.500 liraya yaklaşmıştı.
2: Evet, altına biraz daha detaylı baktık. Piyasalar hafta boyunca olumlu bir havadaydı. Çünkü bugün Amerika ile İran barış anlaşmasını bir araya gelip imzalayacaktı. Gözler İsviçre'deydi. Ancak bundan vazgeçtiler ve bir araya gelecekleri tarihte şu an için belirsiz. İşte bu belirsizlik rakamlara haftanın son işlem gününde yansıyor. Borsada satış baskısı var. %1'e yakın değer kaybıyla BIST endeksi 14.699 puana geriledi. Altının onsunda bir gerileme söz konusu, %1,5'luk ve 4.144 dolara geri çekildi. Petrolde 78 doların altı görülmüştü Brent'te. Şimdi tekrar 79 doların üzerinde 1 dolarlık bir oynama var. Diğer rakamlara bakarsak doların değer kazanmasıyla birlikte içeride Euro'da hafif bir gerileme görmüştük sabah ama o da toparlandı. 46-44 dolardaki son seviye, 53-26'da Euro'daki son seviye şu anda. Çünkü Euro-Dolar paritesinde de çok az da olsa bir küçük toparlanma var, 1.1460'a doğru. İçeride gram altın 6.192 lirada, 6.200'ün bir miktar altına sarktı. Çeyrek altında da 10.140 lirayı görüyoruz. İçeride akaryakıt fiyatlarına bir bakalım. Çünkü savaş boyunca çok dalgalandı petrol fiyatı. Bu da içeride akaryakıta yansıdı. Motorin fiyatı savaşın ardından 85 liraya kadar çıkmıştı. Petrolde tansiyonun düşmesiyle yeniden savaş öncesindeki seviyeye yaklaştı. Savaş süresince motorine 20 kere zam, 13 kere indirim geldi.
3: Motorin fiyatı savaş önceki seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatı İran savaşı boyunca dalgalandı. 120 dolara kadar çıktı. Sonrasında 100 doların altına düştü. Barış anlaşmasıyla daha da düşerek 77 dolara indi. Bir akaryakıt şirketinin verilerine göre motorine tam 20 kez zam, 13 kez indirim geldi. Motorinin litresi savaşın başladığı 28 Şubat günü İstanbul'da 60 lira 33 kuruştan satılıyordu. 8 Nisan'da 85 lira 26 kuruşa kadar yükseldi. Fiyat 5 haftada %41 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eşel Mobil sistemini hayata geçirmeseydi 3 haneye yaklaşacaktı. Artış oranı %66 olacaktı. Piyasaların ilk şoku atlatmasının ardından petrol fiyatı kademeli olarak geriledi. Zaman zaman 100 dolara çıksa da Mayıs sonunda 90 doların altına düştü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşma imzalaması sonrası 80 doların da altına indi. Motorin fiyatı da 64 lira 45 kuruşa çekildi. Fiyat şu an savaş öncesine göre %6 yukarıda. İstanbul'da savaş öncesi 58 lira 28 kuruş olan benzin fiyatı ise 62 lira 19 kuruştan satılıyor.
2: Evet, aylardır süren gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'nı da kapsayan mutabakatın duyurulmasıyla birlikte aslında petrol fiyatlarında hızlı bir gevşeme gördük. Savaşın en kızıştığı, arzın neredeyse durma noktasına geldiği günlerde 30 Nisan'da 120 doları aşmıştı Brent petrolün fiyatı. Ama şimdi yerini bir düşüşe bıraktı. Tarafların attığı ilk imzadan sonra az önce aktardık, aslında süreç biraz belirsizliğini koruyor ama o imza bile aslında fiyatı düşürmeye yetti. Peki bu imzadan sonra dünya eski normale dönecek mi? Bu imza buna yetecek mi? Yoksa dünyaya bıraktığı hasar kalıcı mı? Tüm bunları ayrıntılı bir şekilde dosya haberimizde ele aldık. İzleyelim.
5: Barış olsa dahi, olmasını çok umuyoruz, kalıcı bir barış olsa dahi birçok ülke, birçok şirket artık Hürmüz Boğazı'na eskisi kadar güvenmeyecek.
6: Küresel enerji piyasaları uzun zamandır beklenen diplomatik kırılmanın gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatta imzaların atılması jeopolitik gerilimin ateşini düşürdü. Ancak bu imza sadece diplomatik bir kazanım değil, aynı zamanda dünya ekonomisinin enerjiye bakışını kökten değiştiren bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Savaşın en büyük cephesi petrol sahalarında açıldı. Petrol ve gaz tesisleri bombalandı. Bunların içinde Aramco gibi petrol üretim devi ve dünyadaki en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz üretim merkezi olan Ras Dafan tesisleri de yer aldı.
5: Şu anda hasar gören üretim tesisleri tekrardan devreye gireceği için gelecek itibarelerinde eğer gene bir savaş, gene bir politik sorun çıkmazsa fiyatlarda aşağı doğru bir baskı olacak.
6: Savaşın kızıştığı ve lojistik hatların kilitlendiği dönemde petrol fiyatları psikolojik sınır kabul edilen 120 doları hızla aştı. Bu durum sadece küresel enflasyonu körüklemekte kalmadı. Aynı zamanda dünyanın enerji güvenliğinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gözler önüne serdi. Fiyatların bu seviyelere ulaşması sanayiden lojistiğe kadar tüm sektörlerde domino etkisi yarattı.
7: Mevcut atmosfer aslına bakarsanız biraz daha geleceğe baktığınız zaman daha çetrefilli. Hani önümüzdeki dönemle alakalı bu anlaşmanın sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğine ilişkin her şeyin güllük gülistanlık olacağına yönelik çok kuvvetli bir algıya giremiyoruz maalesef.
8: Petrol fiyatlarının 60-70 dolardan işte 100-110 dolara Brent petrol varil fiyatı için söylüyorum gelmesi başka bir şey. O gelen fiyattan da istediğiniz miktarda enerjiye ulaşamamanız apayrı bir şey.
6: Brent petrolün varil fiyatı 30 Nisan'da 120 dolardı. Barış anlaşmasının imzalandığı gün 77 dolara geriledi. Petrol savaş süresince elde ettiği primleri geri verdi.
9: Petrol piyasaya ulaşamayan petrol akımları piyasaya dönerse o zaman hem enflasyonist baskılarda azalma olacaktır hem de enflasyon beklentilerinde bir azalma olacağı için hali hazırda tankerlerde bekleyen petrollerin teslim edilmesi ve bu tankerlerin tekrardan alım yapabileceği yerlere geri dönebilmesi gerekiyor. Bu da birkaç haftalık, yani 7-8 haftalık bir süre demek.
6: Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği, dünyanın enerji damarı olarak adlandırılan stratejik bir geçiş noktası. Taraflar masada anlaşmış olsa da bölgedeki jeopolitik kırgınlıklar sürüyor. Mutabakat metnine göre Hürmüz'den geçişler 60 gün boyunca ücretsiz olacak. 60 gün sonrasına ilişkin neler olacağı ise hala belirsiz. Öte yandan bölgedeki herhangi bir askeri veya siyasi hareketlerin fiyatlar üzerinde anında yukarı yönlü baskı oluşturabileceği gerçeği piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Goldman Sachs'ın raporuna göre Hürmüz açılsa bile sadece %70 kapasiteyle çalışabilecek. Bu durumda arz endişeleri toparlansa da devam edecek.
10: Artık oradan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığını yavaş yavaş geri çekeceği anlamına geliyor bu. En azından hani aktif olarak müdahaleye hazır kıta vaziyette beklemek yerine biraz daha uzakta, belki Hint Okyanusu'nda, belki Doğu Akdeniz'de beklemeyi tercih edeceklerdir. Artık gemi trafiğinin en azından kontrollü bir şekilde, güvenli bir şekilde Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşebileceği anlamına geldiğini söylemek mümkün.
6: Üreticiler arasındaki ilişkiler de değişti. Savaş, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimi tırmandırdı ve emirliklerin OPEC Plus'tan ayrılmasına neden oldu. Bu ayrılmanın etkisi ancak bölgedeki petrol üretimi arttığında tam olarak hissedilecek. Ancak zayıflamış bir petrol ihraç eden ülkeler örgütü petrol piyasalarındaki dalgalanmayı artırabilir.
8: OPEC arz arttırmıştı bu dönem içerisinde, savaş esnasında. OPEC bu arzı kesecek mi, kesmeyecek mi? Aradan bir 2-3 haftalık zaman dilimi içerisinde 70 dolar seviyelerine doğru inebileceğimizi düşünüyorum. Sonrasında yeniden dengelenmeye başlayacak. O noktada eğer OPEC arz kesintilerine giderse bu sefer yeniden 80 dolar seviyelerinde denge buluruz diye düşünüyorum.
6: Petrolün 120 dolar bandına tırmandığı o çalkantılı süreç, ülkelerin enerji politikalarında bir kırılma yarattı. Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğalgaz tedarikinin neredeyse tamamen durması ve fiyatlardaki ani artışla Körfez'den Amerika kıtasına kadar enerji üreticileri hakimiyetlerini korumak için rekabet ederken, müşteriler ise bağımlılıklarını azaltmak ve tedariklerini sağlamlaştırmak için çaba gösterdi.
11: Bu büyük krizden ders alan ülkeler enerji politikalarını, enerji anlaşmalarının teknolojilerini gözden geçirmeye başladılar. Orta Doğu'daki birçok üretici ülke hummalı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı bypass edip başka petrol boru hatları kurarak mevcut sahalarını başka yere, yani batıya doğru almaya başladılar. O yüzden birçok şey değişecek. Artık ben bunun için vazo kırıldı.
6: İthal enerjiye bağımlı olan Asya, Avrupa ve diğer bölgelerdeki ülkelerin ciddi kırılganlığı alternatif arayışlarını hızlandırdı. Güney Kore ve Japonya gibi bazı yerlerde bu durum kömür gibi yakıtların kullanımının artmasına yol açtı. Ancak uzun vadede enerji şoku güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ve nükleer enerjiye geçişi hızlandırabilir. İngiltere merkezli enerji araştırma grubu Amber'a göre elektrikli batarya kullanımı artacak. Yine bu nedenle elektrikli araçların fiyatı da ucuzlayacak. Öte yandan Nisan ayında rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez küresel ölçekte doğal gazdan daha fazla elektrik üretti. Bugün gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması bir rahatlama sağlasa da bu durum sadece geçici bir sürece işaret ediyor. Dünya, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların insafına kalmak yerine kendi enerjisini üretebilen ve depolayabilen yapıları inşa etmenin ne kadar hayati olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendi. Güneşin, rüzgarın ve yerli teknolojilerin ön planda olduğu daha dirençli ve bağımsız bir enerji geleceği inşa ediliyor.
2: Sırada yine akaryakıtla ilgili ama biraz daha farklı bir haber var. Kayseri'de akaryakıt istasyonundan motorin alan bir kişinin aracı bozuldu. Yetkili servis araca motorin yerine benzin konulduğunu tespit etti. İstasyon sadece motor masrafını değil, çekici ücreti gibi yan giderleri de araç sahibine ödemek zorunda kalacak.
3: Yanlış doldurulan akaryakıt aracı bozdu. Tüketici hakem heyeti akaryakıt istasyonunu kusurlu buldu. Kayseri'de bir sürücü akaryakıt istasyonundan motorin satın aldı. Ancak bir süre sonra aracı yolda arızalandı. Yetkili servis sorunun araca yanlış akaryakıt doldurulmasından kaynaklandığını tespit etti.
12: Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Yani şu anda bütün akaryakıt istasyonlarında yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor cihazların. Ancak hani sistemsel arızadan kaynaklı olarak böyle yanlış yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum.
3: Vatandaş soluğu tüketici hakem heyetinde aldı. Motor hasarının yanında çekici ve ikame araç gibi bedellerin de ödenmesini talep etti. Hakem heyeti ayıplı hizmet sunulduğuna kanaat getirdi. 64.172 liranın iadesine hükmetti.
12: Kayseri Tüketici Hakem Heyeti bilirkişiden bir rapor aldırıyor. Raporda müvekkidin aracına yanlış yakıt konulduğu tespitine yer veriliyor ve burada benzinin dizel yakıta göre daha kuru ve tutuşma sıcaklığının daha düşük olduğu ifadeleri yer alıyor.
3: Uzmanlara göre yanlış yakıt zararlarında tüketici hakem heyetine başvurmak önemli. Bu sayede kasko poliçesinin bozulmadığı belirtiliyor.
2: Müzik paylaşım uygulaması Spotify İstanbul'da ofis açtı. Spotify yeni ofisiyle sektör paydaşlarıyla işbirliklerini geliştirmeyi, sanatçı ekiplerine yönelik eğitim faaliyetlerini artırmayı, yerel istihdamı desteklemeyi ve Türk müziğinin hem yurt içinde hem de uluslararası alanda büyümesine katkı sunmayı hedeflediğini açıkladı.

0: yarı iletken fabrikalarımızı çalmasına izin verdiler. Sanayilerimizi gümrük vergileriyle korumayı unuttular, dedi. Intel'e hisselerinin %10'u karşılığında yardım etmeye karar verdiklerini anımsatan Trump, bu teklifi yaptıklarında şirketin değerinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu, şu ansa 600 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti. Saatlerimiz 15'e yaklaşıyor. Artık haftayı tamamlıyoruz. Son bir genel görünüme bakalım. Borsada BIST 100 endeksi eğer bu şekilde kapanırsa haftanın son gününü düşüşle kapatmış olacak. Altının onsundaki %1-1,5'luk kayıp devam ediyor. 4151 dolarda ve petrolde 79 doların üzerinde 79,5'a yakın ve buralarda gözler özellikle bu ABD-İran arasında gelecek olan imzaya dönük haberlerde olacak. Biz önümüzdeki hafta tüm gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Çatının güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Hafta sonu Ege'de denize girmeyi planlayanlara rüzgarlı bir hava olduğunu hatırlatalım. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme boyunca Poyraz ve Karayel'in hızı saatte 55-60 kilometreye kadar çıkacak. Bodrum'da ise 30-40 kilometre hızla esecek.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Canlı yayın.
9: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
10: Hüner bir şehir bünyat etmektir, riaya kalbin abad etmektir. İşte bir...

bizde meftunu ve maşuku olduğumuz güzel İstanbul'umuzu mamur etmek, ihya ve inşa etmek, İstanbul halkını hak ettiği hizmet standardıyla buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık. 16 milyon nüfusu, yıllık 20 milyona yaklaşan ziyaretçisiyle dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz. Değerli kardeşlerim, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik. ...37,5 kilometrelik... Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı Kağıthane istasyonunda Mahmut Bey, Mecidiyeköy, Kabataş metro hattı Gayrettepe istasyonunda Yeni Kapı Hacı Osman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık. Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimindeki Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonlarını da bu sisteme dahil ettik. Böylece başta bu hatlar üzerinde yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taşlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.

0: Balkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edilmiştir. Kayaşehir istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda ise Ataköy iki telli Olimpiyat metrosu ile entegrasyon sağlandı. Halkalı Stadı istasyonunda yapımı devam eden Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutbey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosu ile bağlantı kuruldu. Halkalı istasyonunda da yüksek hızlı tren hatları Marmaray, Halkalı Bahçeşehir Banliyö hattı ve Yenikapı Kirazlı Halkalı metrosu ile tam entegrasyon gerçekleştirildi. Yani milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: İşte komutan! İşte ordu! İşte komutan! İşte ordu! İşte komutan!
0: Değerli kardeşlerim, açılışını yaptığımız yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azaltıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken Başakşehir Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz. Bunların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, aşk inan çalışan yorulmaz. Bu inançla İstanbul içi raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattının inşası sürüyor. İlaveten 6,3 kilometrelik Yavuz Türk Kazım Karabekir Topağacı Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak. Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek. Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Merhum şair Orhan Seyfi Orhan'ın sihrinle, füsununla, gururunla, nazınla, altın halicin, Marmara'nın aşık boğazınla, endamını sarmakta ipek tüllü karanlık, Türk'ün güzel İstanbul'u mesut uyu artık dediği İstanbul'un gevşekliğe, umursamazlığa, boş vermişliğe asla tahammülü olmaz. Bu şehri sevmek aşkla hizmet etmeyi gerektirir. Bu şehre kıymet vermek taş üstüne taş koymayı gerektirir. Bu şehri önemsemek sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Biz de işte bunu yapmanın peşindeyiz. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. İstanbul'umuza olan tutkumuzun, İstanbullu kardeşlerimize olan hizmet aşkımızın nişanesi olan metro hattımız hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim, emeği geçenleri, katkısı ve alın teri olanları yürekten tebrik ediyorum. İstanbul için çalışırken diğer illerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Pazartesi günü başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. 1933 senesinde yapılan ve uzun yıllar askeri havalimanı olarak hizmet veren Ankara Havalimanı'nı ihya ederek yeni çehresiyle ayağa kaldırdık. Devlet konuk eviyle 2450 metreden 3000 metreye uzattığımız pist uzunluğuyla 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasitesiyle ve diğer imkanlarıyla Ankara gurur verici bir esere daha kavuşmuş oldu. Yarın Pendik'te donanmamızın ve Türk tersaneciliğinin gücünü gösteren bir törene katılacağız. 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Öncesinde 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Daha sonra yıl boyunca ülkemizin ev sahipliğinde birçok uluslararası etkinlik düzenlenecek. Yani 2026 senesi Türkiye için kelimenin tam manasıyla bir zirveler yılı olacak.

0: Türkiye'nin marka değeri artacak. Bölgesinin cazibe merkezi olduğu görülecek. Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Sağ ol. Burada bir gerçeğin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünün kavramlarıyla, dünün ideolojileriyle, özellikle de dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz. Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. 2026 senesinin Türkiye'sinde hala eski kalıplarla, eski alışkanlıklarla siyasetçilik yapmaya devam ediyorlar. Başlarını öyle bir kuma gömmüşler. Bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğinden haberleri bile habersiz. Yok. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz muhalefet aktörleri yıllarca bizi acımasızca eleştirdiler. Lafa her başladıklarında bizim Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işimiz var diyerek bizi suçladılar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, kahraman ecdadımızın emaneti olan gönül ve kültür coğrafyamıza sırtlarını döndüler. Orta Doğu bataklığı dışında sınırlarımızın ötesinde yaşayan 10 milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor. Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazıdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize, ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Bu vesileyle yarın yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Yarın sabah A milli futbol takımımız da Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bizim çocuklara Paraguay ile oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımdan üniversite sınavına girecek evlatlarımızı da düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Bu düşüncelerle Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattımızın bugün hizmete açtığımız Halkalı Arnavutköy bölümünün bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının İstanbul'un hizmetine sunulmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Roloğlu'nun bir hediyesi olacaktır. Sayın Bakanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz değerli bakanım.
2: NTV Radyo. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havaalanı metro hattının Halkalı Arnavutköy bölümü açılış töreninde konuştu. Konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından kendisine bir hediye günün anısına takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan kürsüden ayrılacak. Şimdi de yanına bir genç çocuk geldi. Yine bir hediye veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Burada yaptığı konuşmadan hem İstanbul'da yapılan yatırımlardan, özellikle altyapı metro yatırımlarından bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasının son bölümünde de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle ilgili bir takım eleştirilerini CHP yönetimine iletti. Özellikle geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden dış politika ile ilgili verdiği bir mesaj vardı. Orada kullandığı dış politika iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Kötü siciline bakmadan şov yapmakla itham ediyor. İnsan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilmiyor diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Biz hiçbir zaman dış politikayı bir şov alanı olarak görmedik. Birikim gerektiren, tecrübe gerektiren bir alan olarak gördük. Siz koltuk kavgası verirken biz iğneyle barışın önündeki engelleri kazıdık. siz kim hain diye bir savaş verirken biz Orta Doğu'daki savaşı sonlandırmak için mücadele ettik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve en iyisi siz bilgi birikim gerektiren konularla uğraşmayın. Koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Önce yapabiliyorsanız şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir de çıkmış bize diplomasi dersi vermeye kalkıyor. Bizim sizin kavgalarınıza ayıracak zamanımız yok diyerek ilk eleştirilerini, tepkisini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasının ardından bir kurdele getirildi. Şimdi açılış töreninin tamamlanmasının öncesinde bir dua yapılıyor. Ardından kurdele kesilecek ve metro hattı Halkalı İstanbul Havaalanı'nın Halkalı Arnavutköy bölümü hizmete alınmış olacak. Yaklaşık 20 dakika süren bir konuşma yaptı bu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meydanda kendisini dinlemek üzere toplanan vatandaşlara konuşmasında İstanbul'da yapılan altyapı yatırımlarından, ulaşım hatlarından bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu hatla ilgili, yani Halkalı İstanbul Havaalanı metro hattı ile ilgili bilgiler verdi. Ardından az önce de paylaştığım gibi konuşmasının son bölümünde de geçtiğimiz günlerde dış politikaya yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kötü siciline bakmadan şov yapmakla itham ediyor. İnsan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilmiyor diyerek eleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Dış politikayı hiçbir zaman şov alanı olarak görmediklerini, birikim, tecrübe gerektiren bir alan olarak kabul ettiklerini ve öyle hareket ettiklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararının ardından başlayan tartışmalara ilişkin siz koltuk kavgası verirken biz iğneyle barışın önündeki engelleri kazıdık ifadesini kullandı. Kuyu kazar gibi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz kim hain diye partinin içinde savaş verirken biz savaşı sonlandırmak için mücadele ettik dedi. Ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'na dış politikada bize ders vermek boyunuzu aşar. En iyisi siz bilgi birikim gerektiren konularla uğraşmayın. Koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın dedi Cumhurbaşkanı.
0: Verham mevtana ve stur uyubena bi sirri suratil Fatiha.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabii o mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçle ilgili de bir eleştirisi yine vardı. Evet, eğer yapabiliyorsanız şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi. Bir de çıkmış bize diplomasi dersi vermeye kalkıyor diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirisini sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizim sizin kavgalarınıza ayıracak zamanımız yok ifadesini de kullandı.
1: İşte eser ve hizmet siyasetinin lideri, milletine hizmet için gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler İstanbul.
2: ...15 bülteni sınırları içindeyiz, haberlerle devam edelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi. Brüksel'de katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere hitap eden Güler, Hürmüz Boğazı mesajı da verdi.
3: Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından dönüm noktası olacağını söyledi. Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği için göreve hazır olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuştu. Bakan Güler, bugün NATO'nun tarihinin en karmaşık güvenlik ortamlarından biriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak liderler zirvesine değindi.
4: Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz. Ankara zirvesinin NATO'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve ittifakın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.
3: Bakan Güler, Türkiye'nin NATO'ya katkıları hakkında da bilgi verdi.
4: Askeri eğitimden tatbikatlara, harekatlardan komuta kontrol faaliyetlerine kadar NATO'nun tüm temel görev ve sorumluluklarına etkin katkı sunmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda komando birliklerimizin kapasitesini artırmaya ve değişen tehdit ortamına uygun yeni kabiliyetler geliştirmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde NATO'nun en kritik kuvvet yapılarından biri olan Müttefik Reaksiyon Kuvveti'nin komutasını üstlenecek olmamızda Türkiye'nin ittifak içerisindeki güvenilirliğinin ve stratejik öneminin somut bir göstergesidir.
3: Güler bölgesel gelişmelere de değindi. Orta Doğu'daki istikrarın NATO'nun güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Gerektiğinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Milli Savunma Bakanı Doğu Akdeniz'de son dönemde şekillenen bazı askeri işbirliği girişimlerini yakından takip ettiklerini de belirtti. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekti. Anlaşmayı meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişim olarak nitelendirdi.
4: Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı bizim için hayati öneme sahiptir. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye, Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın ve yapıcı diyaloğun tarafıdır. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit edecek gelişmeler karşısında da garantörlük sorumluluklarımızın gereğini yerine getirme irademiz tamdır.
3: Milli Savunma Bakanı, İran'la ABD ve İsrail arasındaki savaşın Doğu Akdeniz'in güvenliğinin ne kadar hassas bir konu olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.
2: Dünya Kupası'nda ikinci maçına Paraguay karşısında çıkacak A milli takıma bir destek de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Maç öncesinde özel bir klip hazırlandı.
3: İçişleri Bakanlığı Dünya Kupası'nda mücadele eden A milli takım için klip hazırladı. Bakan Mustafa Çiftçi de kameranın karşısına geçti, bir yenilgiyle yol bitmez mesajı verdi. Milli takım klibinde AFAD Sahil Güvenlik Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve jandarma ekipleri topu çocuklara teslim edilmesi için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ulaştırdı.
5: Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
3: Sosyal medya hesabından klibi paylaşan İçişleri Bakanı, bizim çocuklarımız yalnız değildir. Çünkü onların arkasında sadece stadyumlardaki binlerce taraftarımız değil, dualarıyla, sevgisiyle ve desteğiyle tek yürek olmuş büyük bir Türkiye var ifadelerini kullandı.
2: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
7: Yıl önce yaşanan absürt bir olayı anlatacağız bugün. Kupa Sözlüğü'nde yeni bölümde Şeyh'in müdahalesini konuşuyoruz. Kuralların, hakemlerin ve FIFA'nın tüm otoritesinin yeşil sahada tek bir parmak sallamayla yerle bir olduğu o an. Yıl 1982, Fransa ile Kuveyt grup aşamasında karşı karşıya. Fransa'nın rahat bir şekilde 3-1 önde götürdüğü mücadelenin artık son dakikaları. Fransız oyuncu Alain Giresse takımının 4. golünü buluyor ancak Kuveytli futbolcular tribünden gelen bir düdük sesini hakeminkiyle karıştırıp duraksıyor. Tam o anda tribündeki Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahid duruma sinirlenip korumalarıyla birlikte sahaya iniyor. Hakemin üzerine yürüyor, parmak sallıyor ve oyuncularını sahadan çekmekle tehdit ediyor. Sonuç mu? Sovyet hakem Stupar, Şeyh'in baskısına boyun eğiyor ve geçerli golü iptal ediyor. Bu kararın ardından Fransa bir gol daha bularak maçı 4-1 kazanıyor. Ancak tarih bu maçta sahaya giren Şeyh'in müdahalesini yazıyor. Futbol tarihinin bu diplomatik skandalı spor dünyasının en ilginç olaylarından biri olarak hafızalarda yer ediyor.
6: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
8: reklam.
9: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
11: Çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
14: Lösev hayat verir.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada her yıl üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Bu israf edilen gıdaları üretmek için kullanılan su miktarı yılda yaklaşık 250 milyar metreküp. Bu miktar dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Volga Nehri'nin yıllık akışına eşit. Peki bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl bir farkındalığa sahip olmak gerek? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan'a sorduk.
3: Hem çok zor hem çok kolay. Neden diyeceksiniz çok zor? Eğer insanlar gıda atığı yarattığının farkında değilse onları bu farkındalığa getiriyor olmak bir süreç. Bu anlamda bir zorluğu var. Ama bu farkındalığa ulaştıktan sonra da geri dönüşü olmayan çok güzel bir yolculuk başlıyor. Çünkü o farkındalıkla aldığı her şeyin gerçekten ihtiyaç olup olmadığını sorgulamaya, aldıktan sonra tüketim yollarını çok detaylı olarak araştırmaya ve ondan sonra da tüketirken saklama koşulları, yemek pişirme koşulları, daha sonra artan yemeklerin dönüştürülmesiyle ilgili reçeteler yaratarak çok daha farkında bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu anlamda çok kolay bir yere geçiyor. Nasıl farkındalığı yaratabiliriz derseniz, her şeyden önce tüketim alışkanlıklarımıza biraz fokuslanmamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıkları biraz da endüstrinin bize getirdiği, ekonominin dönmesi için var olan sistemin içerisinde olduğumuz için harcadığımız bir değer var. Ama bunun nereye ne kadar harcandığını çok fazla incelemiyoruz. Örneğin çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir sap maydanoz satın alıyoruz. Bugünkü fiyatını herkes biliyor. Markette biraz daha yüksek hatta. Bunun sapları maydanozun gram olarak baktığınızda yarısına denk geliyor. Ve bu yarısı tamamen kesilerek alındığı an çöpe atılıyor. Bu genel bir yaklaşım. Toplumun ne kadarı bu sapların aslında kullanılabilir olduğunu biliyor derseniz çok düşük bir oran. Bu saplar menemen yaparken kullanılabiliyor. Hem buzdolabında derin dondurucuya bırakılıyor. Daha sonra tatlandırılması için çorbaların içerisine katılabiliyor. Yemeklere dahil edilebiliyor. Hiçbir şey yoksa bunu salatanızda çiğ olarak doğrayıp yemeye devam edebiliyorsunuz. Ama alışkanlık nedir? Sapın hiçbir şeye yaramadığı düşüncesiyle çöpe gidiyor olmasıdır. İşte bu farkındalığı yaratacak konuşmalar, bir araya gelen grup çalışmaları, sosyal medyada daha yoğun olarak bunlara eğilen yaklaşımlar diyelim, bilgilendirmeler diyelim, paylaşımlar. Bunlar çok önemli. İşte bunlar farkındalığı bizim hayatımıza dahil edecek şeyler.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Meyve salatası deyince bol meyveli salatalar akla geliyor. Peki içinde meyve olan salatalar, yani bildiğimiz tuzlu salataların meyveli halleri. Evet, işte o konuda geniş bir konu. Ben giderek daha çok rastlamaya başladım. Örneğin semizotu salatasına ya da başka salatalara çilek koymak, özellikle nektarin gibi veya bazen hatta ızgara şeftali koymak falan gibi böyle ilginç yaklaşımlarda bulunuluyor. Doğrusu burada kendime birazcık bir öncülük atfediyorum. Çünkü böyle şeyler hiç ortaya çıkmadan önce 2003-2004 yılı olmalı, 2004 olabilir. Böyle çok yoğun bir iş gününden sonra eve yorgun gelmişim. Semizotu salatası yaparken içine kiraz koydum, eski kaşar koydum falan. Harika bir salata ortaya çıktı. Sonra bunu oturdum gazetede yazdım. Gazetede yazdıktan bir süre sonra Ankara'da bir restoranda tıpkısına rastladım. Evet, kirazlı semizotu salatası menüdeydi. Hemen denedim. Gerçekten de tam tarif ettiğim gibiydi. Tabii müthiş bir gurur duydum. Çok sevindim. Sonra o restorandan sonra başka yerlere geçti. Çilekli versiyonlarını görmeye başladım. Başka semizotu salatası değil de başka salatalarda uygulandığını görmeye başladım. Ama gerçekten hani şimdiki deyimle viral oldu derler ya, viral oldu gibi bir şey oldu. Şimdi kirazlı semizotu salatasının size tam tarifini vereyim. Bir demet semizotu. Tabii ben bazen bulabilirsem eğer pirpirim, yani yabani semizotu kullanmayı özellikle tercih ediyorum. Çünkü çok diri diri oluyor, çok lezzetli oluyor. O diriliğini özellikle seviyorum. Şimdi bir kasede kiraz, tabii onun da diri olması lazım. Ortadan kirazları ikiye yarın ve çekirdeklerini çıkartın. Bu arada tabii beyaz kiraz falan gibi versiyonları da kullanabilirsiniz. Hatta karışık renkli de kullanabilirsiniz. Şimdi peynire gelince 100-150 gram kadar küp küp kesilmiş eski kaşar. Ama çok kaliteli bir eski kaşar olmalı. Eğer eski kaşar bulamıyorsanız tazesini asla kullanmayın. Ama İzmir tulumu mesela, İzmir tulumu da son derece ideal olabilir. Hatta ben onu bazen daha bile fazla yakıştırıyorum. Bir avuç da ceviz. Cevizin çok fazla olmasına gerek yok. Bir tat versin. Onu da ben böyle yarım yarım cevizleri bir de tekrar dikine bölüyorum. Dörtte bir ceviz oluyor. Kuru yağsız tavada şöyle biraz ateşte gevretirseniz bütün tadı da açığa çıkıyor. Son derece iyi oluyor. Bir de restoranlarda gördüğüm versiyonlarda yapılmayan bir yaklaşım. Ben ilk tarife koymuşum bir tatlı kaşığı çöreotu. Siyah siyah, ağza da böyle çıt çıt geliyor falan. Son derece güzel, hem bir renk kombinasyonu oluyor. Yeşille, kırmızıyla, işte peynirin beyazıyla falan. Bence çok yakışıyor. Şimdi bütün bunları şöyle karıştırın. Üstüne de sos olarak bir tatlı kaşığı hardal, mümkünse de taneli bir hardal daha da iyi oluyor. Yarımşar tatlı kaşığı şeker ve tuz, şöyle bir yarım limonun kadar suyu, fazla olmasın. Bir çorba kaşığı da elma sirkesi. Miktar ne kadar olduysa onun eşiti miktarda sızma zeytinyağı. Bir kavanozda şöyle çalkalayın. Ondan sonra salatanın üstüne dökün. İşte size harika meyveli bir salata. Elbette ki nektarinle, şeftaliyle versiyonlarını yapabilirsiniz. Bir de kavunlu beyaz peynirli olarak deneyin. Bakın ne olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Muğla, Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da şiddetli yağacak yağmur, sel ve su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme hattında Poyraz'ın hızı bu 3 gün saate 60-65 kilometreye kadar çıkacağından denize açılmak tehlike yaratabilir.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te.
2: Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: NTV Radyo.

0: Fatih Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Amili futbol takımı Dünya Kupası D grubundaki Paraguay maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanı ve teknik direktör Montella'nın basın toplantısını NTV Spor Müdürü Emin Çağlar takip etti. Final niteliğindeki Paraguay maçı öncesi notlarını aktarıyor.
4: Milli takım hazır hem fiziksel hem de mental olarak Paraguay maçına. Vincenzo Montella kafasındaki 11'i de antrenmanda denedi. Birazdan onu da paylaşacağım. Bugün Montella'nın basın toplantısında kullandığı bir ifade çok dikkat çekti. Nasıl Avustralya maçından bugüne kadar gelen sürede futbolcuların o eleştirilerine dair durum çok konuşulduysa, bugün de Montella'nın onları savunmadaki sözleri çok konuşuldu. 5 yıldır bu ülkedeyim, onları eleştirenlerden daha fazla kendimi Türk hissediyorum ifadesini kullandı ve oyuncularına sahip çıktı. Onları çok net bir şekilde koruması altına aldı. Bir final maçı, kazanan 3. maçta şansını devam ettirecek. Kaybeden takım için Dünya Kupası'nın %99 biteceğini söyleyebiliriz. Umarız bizim çocuklar, amili futbol takımı kazanıp 3. maçta Amerika Birleşik Devletleri karşısında gruptan çıkma şansını devam ettirecek bir skoru elde edebilir. Herkes inanıyor. Oyuncular en başta o çalkantılı dönem geride kalmış. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir muhtemel 11 paylaşacağım ve bu muhtemel 11'in bir sakatlık olmazsa maç saatine kadar Montella'nın 11'i olacağını da belirtelim. Kalede Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. 2 gün önceki basın toplantısında o da Avustralya maçında kötü oynadığını kabul edenlerden bir tanesi. Dörtlü bir defans attı. Sol bekte Ferdi'yi izleyeceğiz. Stoperlerde Abdülkerim ve Melih bozulmuyor. Sağ bekte bir değişiklik var. Zeki'nin yerine Mert Müller oynayacak. Onların önünde kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksel'i göreceğiz. Üçlü bir hücuma destek veren orta saha hattı. Sol kanatta Kenan Yıldız, Paraguay basınının en çok çekindiği isim. 10 numara pozisyonunda Arda Güler ve sağ kanatta Yunus Akgün'ü göreceğiz. Hücum hattı Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşacak. Montella'nın son taktik antrenmanda denediği 11 bu. Dediğimiz gibi bir sakatlık, bir ağrı durumu oluşmazsa futbolculardan Vincenzo Montella Paraguay maçına bir 11 ile çıkacak.
3: Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağını duyurmasının ardından sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Vedat Muriç İstanbul'a geldi.
5: Fenerbahçe yeni golcüsünü İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Son olarak La Liga'da Real Mallorca formasıyla mücadele eden Muriç sezonu 23 golle tamamladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Muriç, 17 gol ve 7 asistlik performansının ardından 21 milyon euro bonservis ücretiyle İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olmuştu. Sağlık kontrollerinden geçecek 32 yaşındaki Kosovalı futbolcunun devamında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
3: Filenin sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Millilerin en skorer ismi 22 sayıyla oynayan Melisa Vargas oldu. Bu sonuçla Türkiye 6. maçında 4. kez galip geldi, Fransa ise 5. yenilgisini aldı. Filenin sultanları bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar turnuvanın Ankara etabını Çin maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş Gey'ine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe Beko'nun 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler deplasmanda galip gelmeleri halinde 13. Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşacak. Beşiktaş'ın kazanması durumundaysa final serisi Ataşehir'deki 5. ve son maça uzayacak. Dev mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: emekli oldu. Conde'nin Türkçe'de yayımlanan romanlarını hatırlayalım. Yeni Dünya İncili, Ben Tituba, Salem'in Kara Cadısı ve Segu Toprak Surlar. Gelelim Conde'nin yeni romanı Suların Yükselmesini Beklerken'e. Fırtınalı bir gecede ısrarla çalan kapı zili, kahramanımız Babakar'ın hayatını tamamen değiştirir. Zira bu gecenin ardından doğumu sırasında annesini kaybeden kimsesiz bebek Anais, Babakar'ın yapayalnız geçirdiği hayatına yerleşir. Anais, Babakar için hem bir kefaret hem de geçmişin hayaletlerinden kaçış biletidir. Bu mucizevi bebeği köklerine, Haiti'ye götürmeye karar verir Babakar. Babakar Haiti'de bir ailenin izini sürerken bir ülkenin travmatik tarihiyle ve kendi içindeki yaralarla da yüzleşir. Padişah 2. Abdülhamit'in oğlu Abdülkadir Efendi'nin eşi Macide Mustafa'nın hatıraları Hasret ve Elemlerim adıyla Timaş yayınlarından çıktı. Hatıraları yayına Edadil Açba hazırlamış. Macide Hanım 1902 İstanbul doğumlu. Dediğim gibi Şehzade Abdülkadir'in eşi, daha doğrusu ikinci eşi. Lakin bu evlilikte sarayın onayı yokmuş. Her neyse, Macide Hanım'ın hanedana mensubiyeti zaten uzun sürmüyor. Malum 1924'te saltanat kaldırılıp Osmanlı hanedanını sürgüne gönderiliyor. Şehzade Abdülkadir ve Macide Hanım da çocuklarıyla birlikte Budapeşte'ye yerleşiyorlar. Abdülkadir Efendi eğlenceye düşkün, sadakatsiz bir adam. Macar bir kadınla üçüncü evliliğini yapınca Macide Hanım'a boşanmaktan başka seçenek kalmıyor. Sonrası maddi zorluklar içinde geçen yıllar. Macide Hanım Macar bir yayıncının teşvikiyle hatıralarını kaleme alıyor ve ilk kez 1927'de yayımlanıyor. O kitap orijinal metinden biraz farklıymış. Timaş'ın yayımladığı hatıralar gerçek el yazmalarının kitaplaştırılmış hali. Macide Hanım'ın hatıraları harem hayatı, toplumsal ve siyasi olayların saray ve çevresindeki yansımaları gibi yaşadığı dönemin pek çok yönünü de içeriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde sıcaklık 2-4 derece azalıyor. İstanbul bulutlu, yer yer yağmurda yağacak. Kuvvetli Poyraz'da hissedilen sıcaklık 19 derece, Bursa 24 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat'ta daha şiddetli olmak üzere bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde. Ankara 25 derece. İç Ege boyunca görülecek yağışlar çok şiddetli. Rüzgar 5 gün kuvvetli ve serinleyecek. İzmir 32 derece. Akdeniz'de Isparta ve Burdur'da çok şiddetli olmak üzere Mersin ve Adana'ya kadar sağanaklar etkili. Antalya 29 derece. Karadeniz bölgesi de sağanakların etkisinde. Bolu 21, Samsun 23 dereceyken rüzgarla hava daha serin hissediliyor. Doğu Anadolu'da sadece Erzurum-Kars civarında yağış geçişi var. Erzurum 27, Malatya 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo.
4: Dakika gelişmesi var. İsrail ve Hizbullah Lübnan'da ateşkeste anlaştı. Bir Amerikalı yetkiliye dayandırıyor Reuters bu haberi. Ayrıntılarını alacağız şimdi NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan. Ali, nedir son bilgiler?
5: Bak, sabah saatlerinde İsrail'in Lübnan'a yönelik ağır saldırıları olmuştu ve gün içerisinde hem Hizbullah cephesinden hem de İran cephesinden sert açıklamalar vardı. Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılması noktasında İran basında çağrılar vardı ve bir üst düzey ABD'li yetkili vermiş olduğu bilgide Hizbullah ve İsrail ateşkes konusunda anlaştığı bilgisini paylaştı. İsrail ve Hizbullah Cuma günü yerel saatte 16:00'da yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı dedi üst düzey ABD'li bir yetkili. ABD'nin devreye girdiği konuşuluyordu zaten. Daha önceki gerilimlerde de doğrudan Trump ve Netanyahu arasında telefon görüşmeleri gerçekleşmişti ve Netanyahu'nun kontrol altına alınması, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması noktasında bir baskı ve çağrılar vardı hatırlanacağı üzere. Şimdi bir mutabakat imzalandı ABD-İran arasında ve bunun birinci maddesi Lübnan'ı patlayacak şekilde savaşın sona ermesi. Ancak gün içerisinde gerçekleşen yoğun saldırılar ve İsrail yetkililerden gelen sert açıklamalar bu mutabakatı acaba sallantıya mı sallanmaya mı başladı yorumlarla neden olmuştu. İsviçre'de İran ve ABD arasında görüşmelerin yapılması planlanıyordu ancak bunun da gerçekleşmeyeceği yönünde bu kez beklentiler oluştu. Şimdi ABD'nin devreye girmesiyle İsrail ve Hizbullah arasında bir ateşkesin yürürlüğe gireceği ifade ediliyor. Hizbullah cephesinden tabii bir açıklama henüz gelmedi. Ateşkes hangi bölgeleri kapsıyor ve ne kadar süre devam edecek buna ilişkin detayların da gelmesini bekliyoruz. Gün içerisinde İsrail yetkililerden sert açıklamalar geldi Burak Lübnan'a yönelik. İsrail Savunma Bakanı Kanal 14 televizyonuna konuştu. Burada yaptığı açıklamalarda hiçbir yerden geri çekilmeyeceğiz dedi. Sadece Lübnan değil Suriye'yi de içine alarak Gazze'yi, Lübnan'ı ve Suriye'deki pozisyonlarını koruyacaklarını söyledi İsrail Savunma Bakanı ve sınırların ötesine doğru ilerleme mesajı da verdi yine İsrail Savunma Bakanı. Ben Giver hayatını kaybeden her İsrailli için Lübnan'da eğer bir İsrailli anne yas tutacaksa, ağlayacaksa karşı tarafta Lübnan'da ise binlerce Lübnanlı anne yas tutmalıdır şeklinde bir açıklama yaptı Ben Giver ve Lübnan'a yönelik cehennemin kapılarını açacağız şeklinde sert açıklamalar İsrail yetkililerden gelmeye devam etmişti ve ABD ile İran arasında varılan mutabakata dair de İsrail yetkililer taraf olmadıklarını ve Hizbullah'a yönelik saldırıları sürdürecekleri mesajını veriyorlardı. Sabah gerçekleşen hava saldırılarında hayatını kaybedenler olmuştu. 18 Lübnanlı hayatını kaybetmiş ve 33 Lübnanlı da yaralanmıştı. İran'dan tepki var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü mutabakatı hatırlattı. ABD yönetimini uyardı ve İsrail'in saldırılarından doğrudan Washington yönetimi sorumludur dedi. Ve mutabakatın birinci maddesi Lübnan'ı da kapsayan ateşkes olduğunu vurguladı. Bu saldırıları kınadı. Sucu açıklamanın devamında İran'ın da gerekli önlemleri alacağını söyledi. Tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı. Libya muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Asim Haber Ajansı ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması çağrısı yaptı. Burak, Hürmüz Boğazı aşamalı bir şekilde açılmıştı dün itibariyle. Mutabakatın yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD İran'a yönelik deniz ablukasını sonlandırırken Tahran yönetimi de aşamalı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı geçişler için açmaya başlamıştı ve 60 gün boyunca da herhangi bir ücretin alınmayacağı belirtilmişti. Beklentiler savaş öncesi seviyeye yükseltmek Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri, ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırıları sonrasında İran içerisinde de Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması senaryosunun alındığını görüyoruz. İran basınında bu konunun sık sık dile getirildiği dikkat çekiyor. Ancak İsrail ve Hizbullah arasında bugün yerel saatte 16.00'da yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda tarafların anlaşmaya vardığı bilgisini ABD'li üst düzey bir yetkili paylaştı Burak.
6: NTV muhabiri Ali Çabuk aktardı bu gelen yeni bilgiye dair notları. Şimdi biz uzmanla konuşacağız. Hem bu ateşkesi, hem ateşkese giden süreci ve bundan sonra tabii olabilecekleri. Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu konuğumuz. Sayın Tokmakoğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
6: Efendim, artık gerçekten takip etmek güçleşti. Yani bu kaçıncı ateşkes, bir anlamı var mı? Ateşkesten biz ne anlıyoruz, onlar ne anlıyor? Bu soruların hepsi ortada duruyor. Dolayısıyla ne kadar güvenilebilir bu gelen bilgiye? Yani İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlandı. Niye sağlandı? Nasıl bir işe yarayacak bu ateşkes? Ne söylenebilir buna ilişkin?
7: Amerika Birleşik Devletleri Lübnan devletiyle, Lübnan'la görüşüyor. Yani aslında İsrail bağlamında Lübnan, İsrail barışını yapmaya çalışıyor ve bakış açısında da tamamen Lübnan devleti var. Fakat devlet içinde devlet olan bu Hizbullah'la ilgili konuda bugüne kadar hem İran'ın vekil gücü olması sebebiyle hem İran'da demografik yapı ve buna dayalı olarak meydana gelmiş o güç bölünmeleri uzun zamandan beri bir farklılık gösteriyor idi ki işte bu hem Lübnan'ın kendi içerisinde otorite zafiyetini hem de İsrail'in istismar edebileceği bir alanı yaratıyor idi. Yani bugüne kadarki problemlerde aslında sürekli Hizbullah'ı kullanmak durumunda bir İran'ın sınırlarını kuzeye doğru geliştirmek, genişletmek açısından bir bakış açısı vardı. Ve dolayısıyla yapılacak bütün ateşkes görüşmelerini kim kimle yapıyor diye sormamız lazım. Yani Lübnan devletiyle yapılan ateşkesler bugüne kadar sonuç vermedi. Hizbullah'la masaya oturmak gerekiyor. Amerika Hizbullah'la oturup bir masaya görüşme yapmaz. Dolaylı olarak işte bu son İran mutabakatı MOU ile birlikte ortaya çıktığı şekilde bu tüm cephelerde siz bu barışı uygulayacaksanız, ateşkesi uygulayacaksanız biz buna devam edebiliriz mantığı vardı. Ama işte orada da İsrail'in daha önce Birleşmiş Milletler kararı var 1701, buna dayalı olarak oradan herhangi bir ateşin gelmemesi icap ediyor. Bunu sebep gösteriyor ve dolayısıyla büyük güç kullanarak, yani burada orantısız bir şekilde savaş uçaklarıyla aslında yayınladığı bir de harita var Burak Bey, tabii İsrail'in. Bu harita çerçevesinde bakılırsa emellerinin olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu emelleri doğrultusunda kuzeye doğru genişleme perspektifinde belirli bir mantıkla kendilerine göre bir süreci işletiyorlar. Ve bu süreci işletirken de ara sıra işte ateşkes var yok gibi konular, ki sizin sorunuzun esası da burada ortaya çıkıyor. Bu ateşkeslere ne kadar güvenilir? Yani İsrail'in bu emellerden vazgeçmesini beklediğimiz noktada bu karmaşık diplomatik alan içerisinde fazla da bir beklentiye girmenin yanlış olacağını düşünebiliriz. Çünkü İsrail burada konuyu sürekli istismar edilebilir noktada tutmak istiyor.
6: Şimdi daha dün mesela Netanyahu bir açıklama yapmıştı ve ki ülkesinde işte varılan anlaşma üzerinden çok sert eleştirilere de maruz kalıyor bir taraftan. Kendileri bu bahsettiğiniz alanları güvenlik alanları diye nitelendiriyorlar. Oralardan çekilmeyeceklerini ifade etmişti. Şimdi bu ateşkes tabii bir çekilme anlamına gelmiyor, değil mi?
7: Gelmiyor. Yani burada zaten içeride birkaç birlik bulunduruyor. Fakat esas olan Lübnan'ın egemenliği kimde noktasında bir burada dünya kamuoyunun soru işareti var. Yani bununla ilgili olarak sürekli ortamı bozan iki tane unsur birbirleriyle sürekli çatışma halinde. Ve işte bu Ortadoğu'daki bütün barış süreçlerine etki ediyor. Şimdi Hizbullah burada varlığını yitirme noktasına gelme gelmeme, yani varoluşsal bir durumla karşı karşıya. Eğer ki Lübnan içerisinde yeni bir anayasal düzenle bütün bunları sağlıklı bir şekilde yapmaya kalksanız bile İsrail bundan tatmin olmaz. İsrail Hizbullah'ın burada var olmasını ve sorun yaratmasını istiyor. Yani kendisi açısından bu lehine bir durum yaratmak bakımından açıklıyorum. Ama Hizbullah'ın Lübnan'la anlaşması ayrı bir konu. İsrail'in bunları istismar etmesi ayrı bir konu. Ortada zaten çok uzun süreden beri ortaya çıkmış bir anlaşmazlık söz konusu ki bunu Arap-İsrail savaşlarından bu yana anlatmak da mümkün. Burada devamlı problemli bir sahanın olması aslında İran'ın genişleme alanını doğruluyor ve diğer oradaki sosyolojik yapılarla ilintisi bu cepheden yürüyor. Ve şimdi burada ortaya çıkan tablo şu. Bu ateşkesler kırılgan. Bu ateşkes tabirleri saatlik belki dişebilecek nitelik taşıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'nun tümüyle alakalı bu barış fırsatını tamamlamak istiyor. Yani buradaki çelişki Amerika ile İsrail'in bakış açılarına yansımış durumda ki işte buradaki Amerika İsrail'i veya Netanyahu hükümetini ne kadar tutabilir sorusu ortaya çıkıyor. Burada da çok büyük bir güvence veremiyor kimse. Ne Amerika ne uluslararası kamuoyu ve dolayısıyla şimdi burada Netanyahu'nun veya işte Savunma Bakanı'nın açıklamalarını görüyoruz İsrail'den. Sanki duruma bakarız gibi bir yaklaşım var. Yani bu durum ne? Karşı taraftan örneğin bir roket atılırsa ateşkes bozuldu anlamına gelir ve buradaki birliklerini geri çekmeyle alakalı zaten hiçbir şey konuşulmuyor şu anda. Yani oturup da masaya kimle konuşacak bunu? Hizbullah'la konuşulmaz ki, Lübnan Devleti'yle konuşmak gerekiyor. Bugüne kadar bunlar hiç karşılık bulmayan şeyler oldu. Hizbullah da oradaki nüfuzunu değiştirmek istemiyor. Yani böyle bir olumsuz bir coğrafi bölge burası. Hı hı. Bu bölgede olumlu bakış sergileyen sanki şu anda bir tek Amerika kaldı gibi ama o da gücünü Netanyahu üzerinde tam olarak kullanamıyor gibi bir görüntü var.
6: Yani Netanyahu'nun açıklamalarında böyle hem Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun etmek isteyen hem de içeride ki ortaklarını memnun etmek isteyen bir ton var ama çok daha sert ifadeler kullananlar da var. İşte biliyoruz Ben-Gvir mesela. Hani kendisi bakan olmasa belki sözleri ciddiye alınacak bir insan değil ama kendisi şu an İsrail'de bakan ve 5 saat önce bir sosyal medya mesajı yayınladı. Şunu ifade ediyor. İşte Amerikalı dostlarımız alınmasın ama gibi bir ifade de var orada. Gözyaşı döken her bir İsrailli anne için 1000 Lübnanlı anne ağlamalı. Ve böyle devam etmeliyiz. Bunu Netanyahu'ya da özel toplantılarımızda da söyledim diyor. Bu laflar öylesine okuyup geçilecek laflar mı yoksa üzerinde durmaya gerek var mı sizce?
7: Valla İsrail'in genel tavrıyla bu teolojik bakış açısını biz hiç dikkate almayalım istiyoruz desek de onlar bunda ısrarcılar. Yani böyle bakış açısı Tabii teolojiden gelen destekle kendine bir kamuoyu yaratarak içeride güç bulmak, parlamentoda üstünlük sağlamak, bununla ilgili olarak işte politikalara destek sağlamak, bu iç noktada İsrail içerisinde bir anlam işaret ediyor. Fakat bölgesel barış ve istikrar bağlamında baktığınızda bunlar zaten hep olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir bakış açıları. Bunları artık bilinçli olarak kullandıklarını ifade etmemiz lazım. Hem içeriye hem dışarıya mesajlar verilmiş oluyor böylelikle. Ama sonuçta bunu söylediği zaman radikal bir tutumdur bu. Bu radikalizmin karşılığı olarak Lübnan'ın içerisindeki Hizbullah veya diğer radikal gruplar da kendilerine sebep gösteriyorlar. Evet işte bak gördünüz mü, bu söylendiğine göre biz de burada masaya oturmayız diyorlar. Şimdi buradan geriye dönüş için bu dilin terk edilmesini beklemek gerekiyorken, özellikle söylüyorlarsa da işte sorun bu. Yani sorun iki kelimeyle bile aslına bakarsanız problemin açıklanmasına sebep olabilecek ipuçlarını veriyor.
6: Şimdi ABD ile İran arasında varılan mutabakatta Lübnan'ın toprak bütünlüğüne de saygı gösterilmesi ifadesi var. Şimdi bu ateşkes ABD ile masaya oturmak için İran'a sizce yeterli olacak mıdır? Yoksa İsrail o alanlardan çekilsin diye bir ısrarları olur mu?
7: Yok, İsrail'in çekilmesi ayrı bir perspektif bence. Yani mutabakat bağlamında konuşuyorsak, İsrail'den hiçbir cümle yok o mutabakatta.
6: Yok. Yani Lübnan'ın toprak bütünlüğü gibi bir ifade Lübnan var.
7: Evet. Şimdi Lübnan dediğine göre burada Lübnan'la Amerika ve mutabakatın diğer cephesindeki İsrail bağlamı. Şimdi İsrail, Lübnan bunlar birer devlet. Devlet olması bakımından işte o diğerlerini dışarı tutmuş durumda. Zaten metnin böyle yazılması kırılganlığı yaratıyor. Ama başka türlü de yazılamazdı. Yani hiçbir şekilde İsrail'i işin içerisine soktuğunuzda İran onu imzalamazdı. Veya işte İran'ı belirli bir şekilde Hizbullah'ı da parantez içinde gösterseydiniz o MOU imzalanmazdı. Böyle baktığınızda bir orta yol bulunmuş, diplomatik olarak bu dil kullanılmış. Ben buna bir şey daha ekleyebilirim. Tabii Yemen gibi, Husiler gibi konular da yok bunların içerisinde gördüğünüz gibi. Yani tüm cephelerde barış için bir çağrı varken burada o cephelerin bir tanesi de Kızıldeniz'de. Yani böyle baktığınızda İsrail'in adının geçmemesi burada İran'ın talebi üzerine olmuş olabilir ki Amerika bu formül üzerinden ilerlemiş ve MOU'yu koymuş ortaya.
2: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi. Yayınımız kısa bir aranın ardından Kayıttayız programıyla devam edecek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: NTV Radyo.
9: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
12: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
13: Bankam.com Bank kartıma gir. Bambaşka yere taşır Toyota.
14: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve Toyota.com.tr'de.
13: Bambaşka yere taşır Toyota.
15: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
16: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
17: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
16: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: NTV Radyo.

0: Murat Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. NTV Radyo. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyon aday yüksek öğretim kurumları sınavında ter dökecek. Adaylar önce temel yeterlilik testine, ardından alan yeterlilik testine girecek. En son yabancı dil öğrencileri için dil sınavı, dil testi yapılacak. Kayıttayız bu hafta sınav stratejisini, son dakika tüyolarını ve kaygı yönetimine odaklanacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Onur Soğuk. Onur Soğuk eğitim uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Mete Bey.
2: Evet, yine bir sınav haftası. Yaklaşık 2,5 milyon aday herhalde, değil mi? Şöyle başlayayım hemen. Sayılarda bir değişiklik var mı? Geçen senede bir azalma olduğu söylenmişti. İsterseniz oradan başlayalım. Ondan sonra oturumlarla devam ederiz. Buyurun.
3: Evet, sayılar her geçen yıl azalıyor Mete Bey. Yani bir ara 3,5 milyona kadar çıkmıştı üniversite sınavına giren sayısı. Geçen yıl 2,5 milyon civarındaydı. Bu yıl da benzer 2 milyon 400 bin civarı öğrenci giriyor. Sayılar azalıyor, azalmaya da devam edecek gibi. Çünkü biliyorsunuz çağ nüfusu da azalıyor. Özellikle ilkokula başlayan öğrenci sayısı da azaldığı için onlar ilerleyen yıllarda tabii ki lise çağına geldiği zaman da bu sayı düşüyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda yine 2 milyon civarında, belki 2 milyon 300, 2 milyon 200 civarında öğrenci sınava girecektir. Yani üniversiteye giren sayısı her yıl azalacak diyebiliriz önümüzdeki yıllar içinde.
2: Peki, şimdi geçen seneden bu sene değişiklik yok herhalde değil mi? İki oturum, sonra ertesi gün bir oturum daha anladığımız kadarıyla.
3: Evet, Türkiye sınav sistemi şöyle işliyor. Aslında iki gün üst üste, cumartesi ve pazar. Cumartesi günü TYT sınavı, yani yarın çocuklarımız TYT sınavına girecekler. Daha sonra da YKS, pazar günü de YKS sınavına girecekler. Bu iki sınavın farklılığı şu, girecekleri sınav aslında lisenin 9 ve 10. sınıf müfredatını kapsayan, daha çok okuduğunu anlama, yorumlama becerisini ölçen bir sınav ve toplam puanda da %40 etkisi olan bir sınav. Pazar günü girecekleri sınav ise daha özelleşmiş bir sınav. Böyle alanlar daha belirgin orada. Sayısal seçecek öğrenciler, eşit ağırlık seçecek öğrenciler, sözel öğrenciler, dil puanındaki öğrencilerin daha böyle kendi alanlarıyla ilgili sorularla ve daha bilgi isteyen sorularla, yani orada yorumlamadan ziyade daha böyle bilenin yapabileceği bir sınavla karşı karşıya gelecekler. Bir de iki sınav arasında şöyle bir farklılık var. Sınav özellikle soru sayısının fazlalığı, yani Türkçe, matematik, sosyal, fen sınavına girecek öğrenciler ve her birinden de puan türüne bakılmaksızın puan kazanabiliyorlar. Ve süreleri de sınırlı olduğu için, özellikle biliyorsunuz son yıllarda Türkçe soruları biraz öğrencileri yorduğu için, yorumlama anlamında ve zaman kaybı anlamında yorduğu için diğer testlere zaman ayıramıyorlar. Hatta matematik testindeki, fen testindeki sorularda da uzun metinlerle karşılaştıkları için açıkçası öğrencilerin zaman kontrolünü pek sağlayamadıkları bir sınav haline geldi TYT. Sınavda öğrencilerimizin şunun bilincinde olması lazım. Bu kısıtlı sürede ben hep öğrencilerime şunu da söylerim Mete Bey. Bir sepet var. Bu sepetin içerisine ne kadar elma koyabilirsek bizim için o kadar karlı. Bu elmaların yeşil mi, kırmızı mı, küçük mü, büyük mü olduğu önemli değil. Çünkü puan hesabında hemen hemen tüm testlerdeki puanın getirisi aynı Mete Bey. Yani bir din kültürü netiyle bir fizik netinin, bir kimya netiyle bir Türkçe netinin öğrenciye getirisi hemen hemen aynı.
2: Bu TYT'de değil mi, ilk sınavda?
3: Evet, TYT'de ilk sınavda. Hal böyle olunca öğrencilerimizin zamanı iyi değerlendirmeleri, mümkün olduğunca fazla soruyu hemen böyle sepete doldurmaları lazım. Özellikle matematik testinde uğraştırıcı sorularda çok fazla vakit harcamak yerine testin tamamını şöyle bir gözden geçirip ne yapabiliyorlarsa hemen seri bir şekilde, hızlı bir şekilde o kolay, basit sorular var, kısa sorular var. Onları hemen yapıp bir sepete doldurmaları lazım. Aslında TYT'nin stratejisi bu. Bu şekilde TYT'yi atlattıktan sonra da o sınav nasıl geçerse geçsin. Sınavdan sonra illaki öğrencilerin pek çoğu demoralize olabiliyor Mete Bey.
2: Evet.
3: Hatta TYT'den çoğu öğrenci memnuniyetsiz çıkar. İyi öğrenciler bile daha iyisini yapabilirdim hissi olur. Çünkü TYT böyle bir sınav. Onu bir kere hemen bir kenara bırakıp hatta sorular üzerine fazla da araştırma yapmadan, tartışmadan, arkadaşlarıyla şu soru neydi, bu soru neydi gibi şeylere odaklanmadan hemen YKS, bilgi ağırlıklı sınava odaklanmaları gerekiyor. Hatta yani cumartesi günü o YKS sınavı bilgi ağırlıklı olduğu için ufak konu tekrarları, hafif çalışmalarla da geçirebilirler TYT'den sonraki süreci de. Ondan sonra da pazar günü sınava girip orada da ellerinden geleni yapıp süreci tamamlayacaklar inşallah.
2: Böyle peki, bir süreç onları bekliyor. Alan yeterlilikte nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani,
3: şimdi AYT TYT'ye göre psikolojisi daha rahat bir sınav şu anlamda. Çünkü orada da testler var. 40'ar soruluk işte edebiyat sosyal testi var, matematik testi var, fen testi var, sosyal 2 adında testler var. Ama burada öğrenciler alanlarına göre dağıldıkları için örneğin sayısal isteyen öğrenciler orada matematik fen testi yani 80 soruya odaklanıyorlar. TM öğrencileri edebiyat sosyal ve matematik testine yani 80 soruya odaklanıyorlar. Ve bu anlamda süreleri de bir hayli uzun. Ve daha bilgi ağırlıklı olduğu için yani böyle zaman harcatacak, yorum yaptıracak sorular daha az böyle tabiri caizse biliyorsa çat çat çat işaretleyip geçebileceği sorulardan ibaret AYT sınavı. Dolayısıyla orada biraz daha rahat olacaklar. Artık ne biliyorlarsa onu ortaya dökecekler. Orada da şunun bilincinde olsunlar. Özellikle biliyorsunuz bizde genel itibariyle matematikte öğrencilerimiz zorlanıyor. Matematikte bir sıkıntımız var. Bu her yıl ortalamalara da kendisini vuruyor. Şunu unutmasınlar. Sınav zorsa ki AYT zor olacaktır büyük ihtimalle. Ama her bir neti yani yapabilecekleri her bir net onları sıralamada daha üst sıralara taşıyacaktır. Netice itibariyle bu bir sıralama sınavı. Tercih noktasına gelindiğinde biz öğrencilerden sıralamalarını isteyeceğiz. İşte sıralamada daha üst aşamaya geçebilmeleri için de 0.25 net, 0.50 net, 1 net bile çok değerli. Onun için AYT'de özellikle pazar günkü sınavda soruların getirisi de çok daha değerli. Mete Bey bu arada bunu söyleyeyim. Hatta şöyle bir kıyas yapalım. TYT'deki her bir net ortalama 1.1 puan getirirken AYT'deki her bir net 3.3 puan getiriyor. Yani 3 katı değerinde. Dolayısıyla öğrenciler de bunun bilincinde olmalı. AYT'de son ana kadar ne yapabiliyorlarsa tabiri caizse sinekten yağ çıkartacak şekilde ne yapabiliyorlarsa yapsınlar. Yapabildikleri ekstra netler onları ileri doğru taşıyacaktır. Sonuç itibariyle onlara zor geliyorsa herkese zor gelen bir sınav demek ki. Herkes zorlanıyor. Onun için bu işin içerisinden en fazla neti çıkartıp artık sınavdan sonrasında ayrılmaları gerekiyor.
2: Evet. Şimdi TYT için bu elma sepet benzemesi yaptınız. Bunun içinde geçerli mi yoksa buraya daha olmuşları mı toplamak gerekiyor AYT'de?
3: Orada tabii daha olmuşları toplamak gerekiyor ama yani şu TYT niye öyle bir şey yaptın? TYT'de sürede sınırlı olduğu için öğrenciler mesela bazı sorularla çok oyalanıyorlar. Halbuki kolay sorular da var. Onları kaçırıyorlar. Anladım. Ama AYT'de süre çok geniş. Yani AYT'de süre problemi yaşamayacaklar. Onun için hemen hızlı hızlı sepeti doldurayımdan ziyade doğru yapayım. Bu da doğru olsun tarzıyla ilerlerlerse daha mantıklı olur. Daha sizin deyiminizle olmuşları seçerek orada AYT'de sınavı tamamlarlarsa daha faydalı olacak.
2: Peki soru nitelikleri yani alan farklılıkları var ama yine aynı mı yani uzun metinler ona göre cevaplar mı aynı mantıkla mı gidiyor?
3: Evet büyük ihtimalle benzeyecektir. Özellikle son 2-3 yıla baktığımız zaman istatistiki olarak da netlerin ortalaması ve getirileri birbirine benziyor. Yani ÖSYM özellikle son 2 yıla baktığımız zaman bir standart tutturmuş gibi Mete Bey. Dolayısıyla o standardı devam ettirirse bu yılda benzer zorlukların olabileceği kanaatindeyim. Yani böyle ekstra bir zorluk olacağı kanaatinde değilim. Ama bazen tabii ki branşlara göre de farklılaşabiliyor. Bazen mesela fen testi daha zor olabiliyor. Daha ölçücü olabiliyor. Bazen matematik testi, bazen Türkçe testi. Onu artık çocuklarımız sınava girdiğinde, pazar günü sınava girdiğinde onların değerlendirmeleri ışığında biz de anlayabileceğiz. Ama şu da bir gerçek. O yorumların da gerçekliği hep muallak. Onu da öğrencilerimiz ve velilerimiz lütfen bilincinde olsunlar. Her ne kadar bazen öğrenciler sınav çok zordu diyorlar. Ama ortalamalar bir çıkıyor aslında o kadar da zor değilmiş. Anlatabildim mi? Yani bazen kolay diyorlar zor çıkıyor. Onun için o tarz yorumlar sıcağı sıcağına olan yorumlara da pek böyle irtibat etmemek lazım. Burada öğrencilerin yapması gereken şey ve velilerin pazar günkü sınavdan sonra güzel bir dinlensin herkes çünkü çok yoruldular gerçekten. Yıpratıcı bir süreç bu süreç. Biraz bir dinlenmeleri ve sabırla sınav sonuçlarını beklemeleri lazım. Sınav sonuçları da büyük ihtimalle bir ay içerisinde yani 20 Temmuz'a doğru 15 Temmuz 20 Temmuz arası açıklanacaktır. Ama şunu da tavsiye ederim her yıl bu süreci yaşayan bir eğitimci olarak sınav biter bitmez özellikle veliler ve öğrenciler nasıl ki sınava hazırlandılar şu ana kadar, bundan sonra da tercihlere hazırlanmalar lazım Mete Bey. Yani artık yavaş yavaş A, B ve C planlarını yaparak üniversiteler, şehirler, bölümler bunları araştırırlarsa tercih dönemi çok daha rahat geçirirler ve doğru tercih yaparlar.
2: Peki bu TYT'ye girişle AYT'ye giriş sayılar arasında fark oluyor muydu? Yani bir kısım
3: oluyor, girmiyor. Evet. Tabii oluyor. Çünkü sonuç itibariyle TYT'ye giren öğrencilerin bir kısmı sadece 2 yıllık okumak istiyor Mete Bey. Dolayısıyla o öğrenciler AYT'ye girmeyebiliyor. Girmedikleri zaman da sayı düşüyor haliyle. Yani burada 2 milyon 400 bin kişi TYT'ye girerken 1 milyon küsur kişi, yani 1,5 milyona yakın kişi de AYT'ye girmiş olabiliyor. Yani arada bir farklılık var. Aradaki farklılığın nedeni çünkü TYT 2 yıllıklar için yeterli ama 4 yıllık da okumak istiyorsa öğrencilerin AYT'ye de girmesi gerekiyor.
2: Evet, peki. Son neler söylemek istersiniz öğrencilere, ailelere? Çok zorlu bir sürecin, yani hafta sonu finali. Gönül isterdi ki başka şekilde olsun ama yıllardır böyle devam ediyor. Buyurun.
3: Evet, aslında ben de aynı zamanda bir veliyim. Benim de çocuğum sınava girecek. Aynı heyecan bende de
2: var. Başarılar diliyoruz.
3: Sağ olun. Yani sonuç itibariyle bu bir süreç. Hepimiz zamanında sınavlara girdik. Çocuklarımız da sınavlara giriyor. Bu bir ülke gerçeği. Sadece ülke gerçeği değil, tüm dünyada sınavlar var. Bunun bilincinde olmak lazım. Çocuklarımız da ellerinden geleni yaptılar. Velilerimiz de hiç şüphesiz kendi adlarına ellerinden geleni yaptılar. Çok da fazla büyütmeden, çünkü alternatifler çok Mete Bey. Yani ülke içinde artık çok üniversite var, çok bölüm var, değişik alternatifler var. Bir şekilde bu çocuklarımız üniversiteye girecekler. Ama önemli olan sınav başarısı değil, biliyorsunuz, hayat başarısı.
2: Tabii.
3: Üniversiteye girdikten sonrası çok daha önemli. Üniversiteye girmek artık bir şey önem arz etmiyor. Önemli olan üniversite yıllarını öğrencilerin, gençlerin ne kadar verimli geçirip geçirmediği, kendilerine neler kattıkları, bu çok daha önemli şu an içinde bulunduğumuz süreçte. Onun için veliler de bunun bilincinde olsunlar. Artık tabii ki gönül ister ki herkes çocuğunun daha iyi yerler kazansın, daha iyi sıralama elde etsin. Ama olmadı B planı, olmadı C planı. Bu çocuklar bir şekilde üniversiteye başlayacak. Ama üniversite yıllarını da iyi dizayn etmek, bu çocukların yanında olmak, desteklemek lazım. Bir şekilde zaten çalışan, emek veren, kendine güvenen öğrencilerin, gençlerin hayatta başarılı olduklarını görüyoruz. Onun için çok da böyle strese girmesinler. Özellikle velilerimiz, annelerimiz, onlar da rahat olsunlar.
2: Peki Onur Soğuk, çok teşekkür ediyorum. Kızınızın ismi neydi?
3: Toprak.
2: Toprağa da başarılar diliyoruz. Umarım iyi geçer, gönlüne göre olur. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Kayıttayız'ın konuğu Salim Ünsal. Salim Ünsal, eğitim uzmanı. Hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk Mete Bey.
2: Her sene olduğu gibi yine önemli bir dönemecin arifesindeyiz. Önce sizden küçük ipuçları rica edeceğim. Önce TYT ile ilgili nasıl yaklaşsınlar, ne yapsınlar, hangi sorularda odaklansınlar? Buyurun.
4: Evet. Tabii ki öğrencileri yaklaşık 2018'den beri bu sistemle sınava girdikleri için artık hangisinin TYT, yani temel yeterlilik testi, hangisinin de alan yeterlilik testi, yani AYT olduğunu biliyor. Doğal olarak üniversitede akademik olarak 4 yıllık lisans programlarına girebilmek için öğrencinin hem TYT hem AYT'ye girmesi, 2 yıllık programlara girebilmek için de TYT'ye girmesi gerekiyor. Ama AYT her iki sınava da girmeyi gerektiren bir sınav olduğu için elbette ki sanki öğrenciler hep AYT'yi daha önemli bir sınavmış gibi algılarlar. Ama TYT'nin de sistemde çok önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü ilk gün yapılan sınav, biliyorsunuz, daha çok öğrencilerin daha panik ve heyecanlı olduğu, daha stres ve kaygı yaşayabildikleri, genel olarak ilk gün olduğu için o heyecanı biraz daha derinden hissettikleri bir sınav. Doğal olarak ikinci gün girilen sınavda biraz aşinalık, biraz alışkanlık, biraz normale dönüş daha çok yaşanıyor. Bir de TYT'nin en büyük sorunu aslında sınavda çıkan soru sayısıyla verilen süre arasındaki biraz sıkışıklık. Yaklaşık işte 120 soru öğrencilere yöneltiliyor ve bu 120 soruyu 165 dakikada cevaplandırmalar isteniyor. Son yıllarda biraz sorular, özellikle yeni nesil sorular, hem içerik bakımından hem de kapsam bakımından geniş olunca, yani daha çok kelime barındırıp daha çok işlem gerektiren sorular çoğalmaya başladıkça öğrencilerin özellikle TYT'de zaman yetiştirme konusunda bir takım sorunlar yaşadıklarını gözlemliyoruz. Bazıları gerçekten sınavda bazı soruları hiç görmeye vakit bulamayabiliyor. İşte belki de buradan başlamak lazım. Yani biz sınavda süreyi nasıl verimli kullanabiliriz, evet, zamanı nasıl verimli kullanabiliriz, bunun üzerinden gitmek lazım. Burada tabii öğrencilere daha çok şunu ifade etmek isterim. İlk 5-10 dakika biraz konsantrasyonun düşük olduğu dakikalardır. Dolayısıyla öğrenciler bu zaman dilim içerisinde okuduklarını anlamayabilirler. İşte hatalı yapabilirler. Sınava tam konsantre olamamış olabilirler ama bu sınavın tamamı boyunca devam edecek bir olumsuz süreç değil. İlk 3-5 dakika içerisinde bu olumsuzluk sorulara ısınmaya başladıkça, alıştıkça, okumaya devam ettikçe, çözmeye devam ettikçe yavaş yavaş kaybolacaktır. Burada önemli olan tabii süreyi yetirebilmek için bir soruda gereğinden fazla zaman kaybetmemek. Baktınız ki bir soru eğer size çok zaman kaybettirecek ve sınav süresini verimli kullanmanıza engel olacaksa, o tip soruları hemen hızlı bir şekilde geçip sınavın sonlarında boş kalacak zamana onları bırakmak. Böylece ilk turda aslında en kolay soruları daha hemen bir görüşte cevabını verebileceğiniz en kolay soruları hızlı bir şekilde cevaplandırmak. En azından ertesi gün sınav kitapçığını internetten indirdiğinizde ah keşke bu soruya gelseydim de bunu görseydim ben rahatlıkla bunu cevaplandırdım dememek için bu taktiği, bu yöntemi uygulamak lazım. Tabii sorularda özellikle her adayın farklı beklentileri var. Bazı adaylar işte Türkiye derecesi yapmak için sınava giriyorlar. Yani ilk 1000, ilk 5000, ilk 10.000 gibi sıralamada iyi yer elde etmek istiyorlar. Bazı adaylar için de bu kadar yüksek performans gerektiren bölümlere ihtiyaç olmayabiliyor. Yani çocuk diyor ki ben 200 binlik bir yere de girebilirim. Dolayısıyla benim sınavda bütün her şeyi yapmak zorunluluğum yok. Zaten sınavda genel olarak baktığımızda Türkiye ortalamalarının çok yüksek olmadığını görüyoruz. Yaklaşık olarak işte 100 üzerinden 22-23 ortalamanın olduğunu görüyoruz bütün sınavlarda. Bunu 25'e 30'lara falan çıkardığımızda kitlenin bayağı başarılı olduğunu veya sınav sorularının bu sene biraz daha sanki kolay geldiğini değerlendirebiliyoruz. Doğal olarak kitle bu kadar yüksek düzeyde başarılı olmayınca küçük başarılarda da üniversiteye yerleşebilmek mümkün. Kontenjanlar özellikle geçen yıl birazcık azalmıştı devlet üniversitelerinde. İşte diş hekimliği gibi, mühendislikler gibi, hukuk gibi, iktisat gibi bölümlerde, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde. Bu sene de vakıf üniversitelerinde bir kontenjan eksilmesinin yaşanmasını bekliyoruz ama geçen yılki gibi çok derinden etkileyebilecek bir kontenjan eksilmesi olmayacaktır. Belki 30-40 bin daha eksilebilecektir üniversite kontenjanları. Bu açıdan bakıldığında aslında her öğrencinin elde ettiği performansa göre ülke genelinde bir üniversite türüne girebileceği bir performans ile karşı karşıya kalabiliyor. Yani burada temel mevzu şu aslında. Öğrenci eğer ben mutlak surette bir üniversiteye gireyim diyorsa yaptığı 3-5 netle de bir üniversiteye yerleşebiliyor. Sistem artık o noktaya iyice evrilmiş durumda. Ama mesele burada öğrencinin ne kadar istediği bir bölüme gireceği, ne kadar istediği bir üniversiteye gireceği. Bunlarla ilgili sonuca gidebilmesi için de performansını en üst noktaya çıkaracak bir psikolojik dayanıklılıkla sınava girmesi gerekiyor. Sınavla ilgili çok fazla şeyler düşünmemek, zihni çok sınavla meşgul etmemek, ağır egzersizleri yapmamak, biraz dinlenmek vesaire bunlar önemli. Sabah yani gece belki iyi bir uyku çekebilmek, sabahleyin iyi bir kahvaltı yapabilmek ama bunlar da temel alışkanlıkları çok değiştirmeden yapılması gereken şeyler. Hadi hiçbir zaman kahvaltı yapmaya alışmamış bir öğrenciye sabah hadi sağlam kahvaltı yap dediğimiz takdirde üniversite sınavında onun rahatsızlığını hissedebiliyor. Dolayısıyla rutin akışımızı çok değiştirmeden bu süreci yaşamak önemli. Yani bir anormal durum alarmı verdirmememiz lazım dünyaya. Her gün nasıl hayatımız ilerliyorsa sınavın olduğu gün de aynı şekilde ilerlemesi önemli. Tabii TYT'de öğrenciler belki istedikleri gibi bir başarıyı yakalayamayacaklarına dair bir endişeye kapılabilirler. Çünkü birinci gün sınavı dediğim gibi biraz nispeten kaygılı bir sınavdır. Ama ikinci gün sınavıyla ilgili bu olumsuz bir duygu durumunu da beraberinde getirmesin lütfen. Çünkü sınavın %, daha doğrusu 4 yıllık lisans programlarına girişte performansın %60'ını pazar günü girilecek sınavlar belirliyor. %40'ını cumartesi günkü TYT belirliyor. Dolayısıyla %40'da çok istediğim bir sonuç elde edemedim diye %60'da o iyi elde edebileceği sonuyu da kaybetmemeleri gerektiği kanaatindeyim. O nedenle birinci günkü sınava çok takılmasınlar ikinci günkü sınava girebilmek için. Her biri birbirinden bağımsız olarak çok farklı performanslar sergileyebilirler. Dolayısıyla biz hayatımızda bir gün içerisinde anlık bir takım değişimler, dönüşümler, dalgalanmalar yaşayabiliyorsak sınav anında da bunları rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Hayatın doğal olarak şimdi olan şeyler bunlar.
2: Yani ilk gün görece yani ortalama ya da belki biraz olumsuz gitmiş olabilir ama diyorsunuz ki bu AYT ikinci günü etkilemesin. Evet. Onun puanı daha yüksek. Orada tabii konsantrasyonu daha iyi sağlamak gerekiyor.
4: Hem orada da şöyle bir avantajları var. Zamanla ilgili bir sorunları yok. Yani yaklaşık orada bir öğrenci eğer sayısal alanda yani bir mühendislik, bir tıp veyahut da bir temel bilimler programlarına girmek isteyecekse toplam 40 matematik, 40 fen sorusuyla muhatap olacak. Evet. Yani 80 soru cevaplandıracak ve bunun için 3 saatlik zaman dilimi var önünde. Evet. Yani süre sorunu olmayınca orada rahat cevaplandırılabiliyor. Bir de TYT ile AYT'nin yapısal olarak şöyle bir farkları var. TYT birazcık daha yoruma dayalı, analiz ve yoruma dayalı bir sınav. AYT ise daha bilgi ağırlıklı bir sınav ki özellikle bilgi ağırlıklı sınavda öğrencilerin eğer biliyorlarsa çok zorlanmadıklarını biliyoruz. O nedenle AYT'de daha az zorlanacakları kanaatindeyim ama tabii ki bilgi eksiği varsa öğrenci orada da mutlaka belli bir oranda zorlanacaktır. Bir diğer belki hatırlatmam gereken husus şu. Tabii sınava öğrenci salona girdiğinde etrafındaki herkesin kendinden daha başarılı zehir gibi öğrenci olduğunu falan düşünebilir. Yani insan bünyesi genellikle diğerlerinin kendinden daha iyi olduğuna yönelik bir olumsuz algı ile besler vücudu. Böyle bir algıya kapılmalarına gerek yok çünkü hemen yanındaki oturan arkadaş da onun için aynı şeyleri düşünüyor olacaktır. Dolayısıyla burada bir kader birlikleri veya hedef eşitliği vesaire var. Dolayısıyla herkes eşit koşullarda yarışıyor olacak. Belki şimdiye kadar hazırlık sürecini eşit koşullarda gerçekleştirememiş olsalar da kimisi çok sağlıklı koşullarda çok iyi destek alarak hazırlanırsa da kimisi o desteği ve o koşulları iyi sağlayamasa da sınav koşulları herkes için aynı olacak. Dolayısıyla o koşullar içerisinde en iyisini yapmaya odaklansınlar. Sınavın sonucuyla ilgili çok fazla şeyler düşünmelerini tavsiye etmem. Peki. Zaten sonuçlar açıklandığında yeterince düşünme fırsatları olacak. Hangi üniversite olur, hangi bölüm olur, nereye yerleşirim? Bunlar tercih sürecinin üzerinde durulması gereken konu ve kavramlar. Öğrenciler genellikle sınavın kendisiyle ilgili daha çok odaklansınlar. Sonrasına çok fazla odaklanmalarına gerek yok diyebilirim.
2: Peki biz de bütün öğrencilere şans diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Salim Ünsal programımıza katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Evet.
2: Evet, uzmanların görüşleri böyle bizde yaklaşık 2,5 milyon öğrenciye bol şans diyoruz. Yolları açık olsun, heyecanlanmadan umarım herkes yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışsın. Velilere ve ailelere de kolaylıklar diliyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak üzere kayıttayız. Lan hoşçakalın.
1: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. NTV Radyo.
5: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
1: Tek reklam.
5: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
1: Tek reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkacak. Ay Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay ile sabah saat 6'da karşılaşacak.
8: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine devam edebilmek için sahaya çıkacak. Bizim çocuklar D grubunun bir diğer puansız ekibi Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya yenilgisinin ardından Arizona'da kampa giren milliler ikinci maçın oynanacağı San Francisco'ya geçti ve burada son çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
9: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum. Çok çalışarak hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Avustralya maçından sonra incindiler. Sonuçta onlar robot değil ama maça hazırız. Futbolcularımız kazanmayı çok istiyor. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara ve Türk halkına karşı sorumluluğumuz var.
8: İlk maçında gol bulamayan millilerin Paraguay karşısında sahaya daha hücumcu bir 11'le çıkması bekleniyor. Montella'nın takımını sahaya Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan ve Kerem 11'iyle sürmesi öngörülüyor. İlk maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 kaybeden Paraguay'da bu maça tamam ya da devam parolasıyla çıkacak. San Francisco'daki Levi's Stadyumunda oynanacak maç sabah saat 6'da başlayacak. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.
7: Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağını duyurmasının ardından sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarılaş Fertlilerin anlaşmaya vardığı Vedat Muriç İstanbul'a geldi.
10: Fenerbahçe yeni golcüsünü İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Son olarak La Liga'da Real Mallorca formasıyla mücadele eden Muriç sezonu 23 golle tamamladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Muriç, 17 gol ve 7 asistlik performansının ardından 21 milyon euro bonservis ücretiyle İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olmuştu. Sağlık kontrollerinden geçecek 32 yaşındaki Kosovalı futbolcunun devamında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
7: Filenin sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Millilerin en skorer ismi 22 sayıyla oynayan Melisa Vargas oldu. Bu sonuçla Türkiye 6. maçında 4. kez galip geldi, Fransa ise 5. yenilgisini aldı. Filenin sultanları bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar turnuvanın Ankara etabını Çin maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş Gey'ine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe Beko'nun 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler deplasmanda galip gelmeleri halinde 13. Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşacak. Beşiktaş'ın kazanması durumundaysa final serisi Ataşehir'deki 5. ve son maça uzayacak. Dev mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yerde uçamayan bir kuş yavrusu görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Harekete geçmeden önce kuşun türünü anlayın. Numara yapmadıklarından emin olun. Mesela cılıbıt ve yağmurcun gibi bazı kuş türleri yavrularını korumak, yırtıcı hayvanların ilgisini onlardan uzaklaştırıp kendi üzerlerine çekmek için kanadı kırık, yaralı numarası yapabilirler. Ama gördüğünüz yavru balıkçıl ya da ebabilse yardım edin. Çünkü bu yavrular yuvadan erken ayrılır, ebeveynleri de onlarla ilgilenmez. Ebabiller için önemli bir not verelim. Fizyolojik yapılarından dolayı herhangi bir şekilde düz bir zemine düştüklerinde kendi başlarına tekrar havalanamazlar. Bu nedenle yavru ebabil bulursanız elinize alın. Eğer hareketliyse, kanat çırpabiliyorsa onu uçurmayı deneyin.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun başı.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cumartesi ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor.

0: Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'daysa daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Sağlık ve miktar doğa.

Merhaba, saat 17 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Kısaca gündemi özetleyelim, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 60 günlük müzakerenin ne zaman başlayacağı merak edilirken barışa daha olası hale getiren bir haber geldi. İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. Bu anlaşmanın arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e gelen tepkiler olabilir. Dün üst düzey bir isimden, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den İsrail'e uyarı geldi. İsrail ulusuna sempati duyan tüm dünyadaki tek devlet başkanı Trump'tır dedi. Vance özellikle İsrail'deki aşırı sağcı bakanları hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul, Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 59. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda kader maçına çıkıyor. Milliler Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

0: İsrail'in eleştirilerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef alınması Washington yönetiminde ciddi rahatsızlığa yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'i uyardı. İsrail ulusuna sempati duyan tüm dünyadaki tek devlet başkanı Trump'tır dedi. Yerlerinde olsam tek güçlü müttefikime saldırmazdım diye de ekledi.
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da programları vardı. Halkalı Havaalanı metro hattının bir bölümünün açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Şimdi Deniz Tüysüz'den alacağız ayrıntıları. Deniz.
2: Burak, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Singapur Başbakanı'nı kabul ediyor. Şu saat itibariyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da bu görüşmeye ilişkin fotoğraflar yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik ediyor ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de eşlik ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk başbakanı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin hemen girişinde karşıladı ve ikili daha sonra görüşmeye geçti. Ve dün İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bu görüşmeye ilişkin bir duyuru yapmıştı. Ve ülkemize, Singapur Başbakanı'nın ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini dile getirmişti. Şimdi görüşmelerde hangi konular ele alınıyor? Türkiye ile Singapur arasında ticaret ve yaptırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçiriliyor. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılacak adımlar da aynı şekilde değerlendiriliyor. Bu görüşmede ayrıca tabii ki de bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuyorlar. Şu saat itibariyle görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde devam ediyor.
0: Deniz Tüysüz aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez İtalya ile diplomatik krize yol açtı. Trump'ın Meloni G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi. Roma'dan tepki gecikmedi.
3: Bazı şeyler derhal yanıt vermeyi gerektirir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açık konuşmak gerekirse afalladım.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İtalya arasında fotoğraf krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinin ardından İtalyan basınına verdiği röportaj Roma'da büyük öfkeye yol açtı. Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Ona acıdım. Benimle konuşabildiği için çok mutludur ifadelerini kullandı. Roma'nın bu sözlere tepkisi sert oldu. Meloni, Washington'ı müttefiklik ilişkileri üzerinden eleştirdi.
5: Solo dire che dispiace.
3: ABD Başkanı müttefiklerine neden böyle davranıyor bilmiyorum. İlk kez de değil. Aynı kararlılığı Batı dünyasının düşmanlarına karşı gösterememesi çok yazık. Ben ve İtalya asla yalvarmayız.
4: Krizin diplomatik faturası da gecikmedi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözleri sebebiyle ABD ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İki lider geçmişte yakın ilişkileriyle biliniyordu. Meloni Trump'ın geçen yılki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu. Ancak ilişkiler İran savaşı ve Trump'ın Papa Leo'ya yönelik sert ifadelerinin ardından gerilmişti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki metro açılışına katıldı. Gündeminde ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar vardı. Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika tribünlere oynanacak bir şov alanı değildir ifadelerini eleştirdi. Erdoğan dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar dedi.
6: Bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdi. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ve milletvekillerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçmeliyiz diye konuştu. Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti hazırlığıyla ilgili mesajlar verdi. Son çabada boşa çıkarsa millete soracağım dedi.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerine mektup yolladı. Zorlu ve hassas bir süreçten geçildiğini söyleyerek birlik çağrısıyla birlikte parti kurallarının herkesi bağladığı uyarısı yaptı.
7: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.
4: Kılıçdaroğlu bu süreçte amacının partinin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu söyledi.
7: Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
4: Grup Başkanı Özgür Özel ise Bir Gün TV'ye konuştu. Sizi CHP'den ihraç ederler mi sorusuna tenezzüh meselesidir. Partinin seçilmiş genel başkanını partiden ihraç etmeyi göze alırlar mı? Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum yanıtını verdi. Yeni parti çalışmaları içinde son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı.
0: Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Her iki belediye başkanı da gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 59'a yükseldi.
8: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltilen şüphelilerin 40 ayrı suça karıştıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 4 ilde 90 adrese baskın düzenlendi. Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, yapılan esaslı tadilatlara da basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edildi. Ruhsatsız işletmeler ve kaçak inşaatlara da göstermelik olarak yüklü miktarda ceza kesildiği, cezanın hafifletilmesi konusunda yapı sahiplerinden rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. CHP'li Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik de operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı, festival ve organizasyon giderleri, reklam, matbaa, araç kiralamayla gıda ve zirai malzeme alımlarında da usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. İmar işlemlerinde de haksız menfaat talep edildiği öne sürüldü.
0: İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldıktan 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal'ın sağlık durumu iyi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında. Sorgusu devam eden 5 kişinin kaçırma olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edildi.
4: 3 kişi tarafından önü kesildi, darbedildi, arabaya bindirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden böyle kaçırıldı. Kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bir prefabrikte elleri kolları bağlı halde bulundu.
9: Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı ve şu sıralarda Erhan Karaal'ın kurtarıldığı noktadan ayrılmak üzereler. Uzun saatler boyunca buradaki her bulgu, her delil teker teker titizlikle incelendi ve kriminal şubeye götürülüyor. İşte bu izler üzerinden de polis ekipleri diğer zanlıların iznine ulaşmak için çalışmalarına devam edecekler.
4: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler fidye için kaçırıldığı yönünde. Gasp büro amirliğinde sorgusu devam eden 5 şüpheli güvenlik kameralarından kaçırma olayına karıştığı tespit edilen kişiler. Bu zanlıların İstanbul'da ikamet etmediği, Karaal'ı kaçırmak için organize şekilde şehir dışından geldikleri belirlendi. Diğer 3 şüpheli ise Erhan Karaal'ın çalışma arkadaşlarının ifadeleri sonucu gözaltına alındı. Çalışma arkadaşı Karaal'ın Kültür AŞ'de genel müdür yerine vekalet etmeye başladıktan sonra ihale süreçlerinde daha etkili olduğu, başka isimlerle çalışmak istemesinin de bazı müteahhitleri rahatsız ettiğini söyledi. Bu ifadeler doğrultusunda 2 müteahhit ve Kültür AŞ'de işten çıkarılan bir çalışan gözaltına alındı. Ancak bu şüphelilerin kaçırma olayına karışan 5 zanlıyla bağlantısı bulunamadı. Erhan Karaal sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.
0: İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. FETÖ operasyonu iddiasıyla 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 euroyu dolandırıcılara teslim etti. Zanlı İstanbul'da yakalandı.
4: Dolandırıcılar kendilerini yine polis olarak tanıttı. Bu kez İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, FETÖ yalanıyla hedefteydi. Yaklaşık 70 milyon lira dolandırıldı. Olay Ankara'da yaşandı. Kocamaz'ın emniyetteki ifadesine göre dolandırıcılar ona cep telefonundan ulaştı. Telefondaki kişi kendisini Mersin Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. Telefondaki kişi FETÖ soruşturmasında şüphelilerin üzerinden kendisine ait kimlik çıktığını, bu kişilerin yurt dışından para getirdiğini belirtti. Şüphelilerin yakalanması içinse para yatırması gerektiği söylendi. Kocamaz 16 Haziran'dan önce 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar bu kez de Kocamaz'a ait altınlarla daha önce ele geçirilen altınların eşleştirilmesi için laboratuvarda inceleme yapılacağını söyledi. İYİ Parti milletvekili 10 kilogram altın ve zinet eşyasıyla birlikte 68 bin dolar ve 1900 euro parayı polis sandığı dolandırıcılara elden teslim etti. Durumdan şüphelenerek emniyete giden Burhanettin Kocamaz olanları anlatarak şikayetçi oldu ve ekipler harekete geçti. Kocamaz'ın altın, para ve zinet eşyalarını teslim ettiği kişinin İstanbul'a gittiği belirlendi. Şüpheli İstanbul'da bir takside yakalandı. Kocamaz'ın verdiği altın, para ve ziynet eşyaları da bulundu.
0: Antalya'da spor yaparken sağ dizinden sakatlanan kadının sağlam olan diğer dizi ameliyat edildi. Bu durumu adli tıp raporuyla kanıtlayan kadın hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
10: Her iki ayağımda da sorun var şu anda. Asıl sağlam olan sol ayağımda hiçbir sorun yokken ameliyat edildi. Ameliyattan sonra sorunlar daha fazla olmaya başladı. Koşamıyorum. Koşmaya geçti, hızlıca yürüyemiyorum bile.
4: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlandı. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. 33 yaşındaki Özdemir ilçedeki bir özel hastaneye gitti. Ancak operasyondan çıktıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü sakatlanan dizi yerine sağlam olan diğer dizi ameliyat edilmişti.
10: Doktor bey muayene etmedi o gün beni sabahtan. Sadece geldi odaya, sol ayağıma işaret bıraktı, gitti. Ben de hani doktor bey dedi ki bana nakil yapacağım. Kemik nakli, bağ nakli yapılacak. Ben de zannediyorum ki sol ayaktan alıp sağ ayağın nakil yapılacak. O yüzden ilk önce sola işaret koydu diye düşündüm.
4: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selvihan Özdemir 15 gün sonra doğru dizinden ameliyat oldu. Ancak ikisine de ard arda işlem yapıldığı için uzun süre ayağa kalkamadı, bakıma muhtaç kaldı. Yanlış ameliyatı adli tıp raporuyla kanıtlayan Özdemir hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
0: Konya'da define aramak için kaçak kazı yapan iki kişi kuyuda hayatını kaybetti. Meram ilçesinde dağlık bir alanda kaçak kazı yapan iki defineci 10 metre derinliğinde bir kuyuya girdi ancak uzun süre çıkmayınca yakınları jandarmaya haber verdi. Bölgede güvenlik önlemi alan AFAD ekipleri kuyuda çalışma başlattı. Hilmi Konukçu ve Ali Çelikbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Definecilerin karbon monoksit gazından zehirlendikleri belirtildi. Gaziantep'te nefes borusuna şeker kaçan çocuk öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Görüntüler Nizip ilçesindeki Maruf Marufoğlu İlkokulu'nda kaydedildi. Teneffüste bir öğrencinin nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes alamayan çocuğa öğretmen Edip Yüksekova müdahale etti. Yüksekova çocuğa Heimlich manevrası yaparak şekerin dışarı atılmasını sağladı. O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi. İngiltere'deki hayvanat bahçesinde timsahların bulunduğu bölgeye düşen bir çocuk ölümden son anda kurtuldu. Hayvanat bahçesi çalışanları tarafından bölgeden çıkarılan 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Olay sonrası çocuğu timsahların arasına ittiği iddia edilen bir kişi cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Büyük kısmı timsahlardan oluşan ve 100'den fazla hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi ise bir süreliğine kapatıldı. Kayseri'de akaryakıt istasyonundan motorin alan bir kişinin aracı bozuldu. Yetkili servis araca motorin yerine benzin konulduğunu tespit etti. İstasyon sadece motor masrafını değil, çekici ücreti gibi yan giderleri de araç sahibine ödeyecek.
4: Yanlış doldurulan akaryakıt aracı bozdu. Tüketici hakem heyeti akaryakıt istasyonunu kusurlu buldu. Kayseri'de bir sürücü akaryakıt istasyonundan motorin satın aldı. Ancak bir süre sonra aracı yolda arızalandı. Yetkili servis sorunun araca yanlış akaryakıt doldurulmasından kaynaklandığını tespit etti.
11: Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Yani şu anda bütün akaryakıt istasyonlarında yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor cihazların. Ancak hani sistemsel arızadan kaynaklı olarak böyle yanlış yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum.
4: Vatandaş soluğu tüketici hakem heyetinde aldı. Motor hasarının yanında çekici ve ikame araç gibi bedellerin de ödenmesini talep etti. Hakem heyeti ayıplı hizmet sunulduğuna kanaat getirdi. 64.172 liranın iadesine hükmetti.
11: Kayseri Tüketici Hakem Heyeti bilirkişiden bir rapor aldırıyor. Raporda müvekkidin aracına yanlış yakıt konulduğu tespitine yer veriliyor ve burada benzinin dizel yakıta göre daha kuru ve tutuşma sıcaklığının daha düşük olduğu ifadeleri yer alıyor.
4: Uzmanlara göre yanlış yakıt zararlarında tüketici hakem heyetine başvurmak önemli. Bu sayede kasko poliçesinin bozulmadığı belirtiliyor.
0: Uzun maratonun sonunda sınav günü geldi. Yükseköğretim kurumları sınavı yarın başlıyor. Yarın temel yeterlilik, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Sınava 2,5 milyona yakın aday başvurdu.
4: Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyona yakın aday cumartesi ve pazar günü 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 254 sınav merkezinde ter dökecek. Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için 100'den fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezindeydi. Artık sorular da güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi. Temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Yani ondan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi de pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi ise 15.45'te başlayacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli. YKS'ye 921.248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15.360 engelli aday için sınav, bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Bu yıl bir ilk de yaşanacak. Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılan 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT sınavı yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da adaylara başarı diledi.
12: Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır.
4: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da cumartesi 06'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçını hatırlattı. İnşallah milli takımımız galip gelecek ama sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım dedi.
0: A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkacak. Ay Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay'la sabah saat 6'da karşılaşacak.
8: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine devam edebilmek için sahaya çıkacak. Bizim çocuklar D grubunun bir diğer puansız ekibi Paraguay'la karşılaşacak. Avustralya yenilgisinin ardından Arizona'da kampa giren milliler ikinci maçın oynanacağı San Francisco'ya geçti ve burada son çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
13: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum. Çok çalışarak hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Avustralya maçından sonra incindiler. Sonuçta onlar robot değil ama maça hazırız. Futbolcularımız kazanmayı çok istiyor. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara ve Türk halkına karşı sorumluluğumuz var.
8: İlk maçında gol bulamayan millilerin Paraguay karşısında sahaya daha hücumcu bir 11'le çıkması bekleniyor. Montella'nın takımını sahaya Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan ve Kerem 11 ile sürmesi öngörülüyor. İlk maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 kaybeden Paraguay'da bu maça tamam ya da devam parolasıyla çıkacak. San Francisco'daki Levi's Stadyumunda oynanacak maç sabah saat 6'da başlayacak. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın yapılacak üniversite sınavı nedeniyle valiliklere sokaklarda dev ekranlarda maçın izletilmemesi talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı özellikle konutların olduğu bölgelerde yüksek sese neden olabilecek toplu maç izleme organizasyonu yapılmaması ya da kontrollü yapılması talimatı verdi. Bu talimatın sınava girecek adayların gürültüden etkilenerek erken uyanmaması için verildiği öğrenildi. Maç sonu ve sınav merkezine gidişin aynı saate denk gelecek olması nedeniyle de trafik önlemlerinin alınması istendi.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
16: Muğla Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da şiddetli yağacak yağmur, sel ve su baskınlarına neden olabilir, tedbirli olunmalı. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme hattında Poyraz'ın hızı bu 3 gün saate 60-65 kilometreye kadar çıkacağından denize açılmak tehlike yaratabilir.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
14: NTV Radyo.
17: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
18: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
19: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Mobile Systems.
7: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Yapı Kredi, bir adım önde.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Kim buldu, nasıl buldu?
13: Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre cırcır veya carcur denilen icat hangisi?
14: İsveç asıllı Amerikalı Gideon Sandbeck'in 1913'te bulduğu fermuar. Ama Sandbeck'ten önce birçok mucit giysilerin iki ucunu birleştirmek için kafa yordu. Kopçanın 1843'te Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmasından birkaç yıl sonra Fransız ve İngiliz mucitler çıt çıtı buldular. Ancak bunları tek tek açıp kapatmak çok zahmetliydi. Bu durum ayakkabılar için kopça kapatıp açıcı denilen bir aletin icat edilmesini sağladı. Bu aslında kimilerine göre ilk fermuar olarak tanımlanıyordu. Ama güvenilir hale gelebilmesi için 20 yıl daha gerekti. Sandbeck'in bulduğu yeni giysi birleştirici, yani fermuara, moda endüstrisi oldukça temkinli yaklaştı. Öyle ki bulunuşunun ardından geçen 5 yıl boyunca yalnızca kovboy çizmelerinde kullanıldı. Günümüzde ise fermuar yaşamın her alanına sızmış durumda ve bu başarı 1934'te kurulan bir Japon firmasına ait. Fermuardaki YKK harfleri de onlardan geliyor. Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, yani Yoshida Limited şirketi. Bugün 71 ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya üzerindeki fermuarların %90'ını üretiyor.
12: Kim buldu, nasıl buldu?
15: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
16: İyi günler. Hadi yine sorarak başlayalım. Ne dersiniz? Alfabe mi, alfabe mi? Anlamı bir dilin seslerini gösteren belirli bir sıraya göre dizilmiş harflerin bütünü. Hemen söyleyelim. Alfabe değil, alfabe. Yunan alfabesinin ilk iki harfi alfa ve beta'dan oluşmuş Fransızca bir sözcük. Alfabe. Okuma öğretmeye eskisi gibi alfabeden başlamıyorlar. Bir işin başlangıcı anlamında da geniş kullanım alanı var. Mimarlığın alfabesini bilmiyor, köprü yapmaya kalkıyor. Türkçedeki karşılığı olarak önerilen de bizim alfabemizin ilk harfleri ABC. Henüz tam kabul görmese de hızla yayılıyor ABC. Peki bir de lisan var. Evet, tıpkı alfabe gibi onun da ünlüleri uzamıyor. Yani lisan değil, lisan biçiminde söyleniyor. Bir kaynakta i'nin uzun söyleneceği ileri sürülse de bunun bir basım hatası olduğunu düşünmek daha doğru olur. Mektup biraz ticari bir lisanla yazılmıştı. Bir özlü sözümüzde lisan gönlün tercümanıdır der. Bir de lisan-ı münasip şeklinde kullanılışı var ki ek aldığı için söylenişi biraz farklılaşıyor. Lisan-ı münasip, uygun dille, karşısındakinin kolayca anlayabileceği dil ve üslupla anlamında. Bir diğer yanlış biçimde kullanılan sözcükse lise. Ne yazık ki lisede i harfi uzatılarak lise şeklinde söyleniyor. Bu yıl liseyi bitirdi. Üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Şimdi bir kez daha söyleyelim mi? Alfabe, lisan ve de lise. Böyle yanlış söylenen çok sözcük var. Yavaş yavaş ele alacağız. Hepinize iyi günler.
15: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: Amili futbol takımı Dünya Kupası D grubundaki Paraguay maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanı ve teknik direktör Montella'nın basın toplantısını NTV Spor Müdürü Emin Çağlar takip etti. Final niteliğindeki Paraguay maçı öncesi notlarını aktarıyor.
18: Milli takım hazır hem fiziksel hem de mental olarak Paraguay maçına. Vincenzo Montella kafasındaki 11'i de antrenmanda denedi. Birazdan onu da paylaşacağım. Bugün Montella'nın basın toplantısında kullandığı bir ifade çok dikkat çekti. Nasıl Avustralya maçından bugüne kadar gelen sürede futbolcuların o eleştirilerine dair durum çok konuşulduysa, bugün de Montella'nın onları savunmadaki sözleri çok konuşuldu. 5 yıldır bu ülkedeyim, onları eleştirenlerden daha fazla kendimi Türk hissediyorum ifadesini kullandı ve oyuncularına sahip çıktı. Onları çok net bir şekilde koruması altına aldı. Bir final maçı, kazanan 3. maçta şansını devam ettirecek. Kaybeden takım için Dünya Kupası'nın %99 biteceğini söyleyebiliriz. Umarız bizim çocuklar A Milli futbol takımı kazanıp 3. maçta Amerika Birleşik Devletleri karşısında gruptan çıkma şansını devam ettirecek bir skoru elde edebilir. Herkes inanıyor. Oyuncular en başta o çalkantılı dönem geride kalmış. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir muhtemel 11 paylaşacağım ve bu muhtemel 11'in bir sakatlık olmazsa maç saatine kadar Montella'nın 11'i olacağını da belirtelim. Kalede Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. 2 gün önceki basın toplantısında o da Avustralya maçında kötü oynadığını kabul edenlerden bir tanesi. Dörtlü bir defans attı. Sol bekte Ferdi'yi izleyeceğiz. Stoperlerde Abdülkerim ve Melih bozulmuyor. Sağ bekte bir değişiklik var. Zeki'nin yerine Mert Müller oynayacak. Onların önünde kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksel'i göreceğiz. Üçlü bir hücuma destek veren orta saha hattı. Sol kanatta Kenan Yıldız, Paraguay basınının en çok çekindiği isim. 10 numara pozisyonunda Arda Güler ve sağ kanatta Yunus Akgün'ü göreceğiz. Hücum hattı Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşacak. Montella'nın son taktik antrenmanda denediği 11 bu. Dediğimiz gibi bir sakatlık, bir ağrı durumu oluşmazsa futbolculardan Vincenzo Montella Paraguay maçına bir 11 ile çıkacak.
17: Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağını duyurmasının ardından sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarılaç Fertlilerin anlaşmaya vardığı Vedat Muriç İstanbul'a geldi.
19: Fenerbahçe yeni golcüsünü İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Son olarak La Liga'da Real Mallorca formasıyla mücadele eden Muriç sezonu 23 golle tamamladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Muriç, 17 gol ve 7 asistlik performansının ardından 21 milyon euro bonservis ücretiyle İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olmuştu. Sağlık kontrollerinden geçecek 32 yaşındaki Kosovalı futbolcunun devamında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
17: Filenin sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Millilerin en skorer ismi 22 sayıyla oynayan Melisa Vargas oldu. Bu sonuçla Türkiye 6. maçında 4. kez galip geldi, Fransa ise 5. yenilgisini aldı. Filenin sultanları bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar turnuvanın Ankara etabını Çin maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş Giyeğine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe Beko'nun 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler deplasmanda galip gelmeleri halinde 13. Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşacak. Beşiktaş'ın kazanması durumundaysa final serisi Ataşehir'deki 5. ve son maça uzayacak. Dev mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
20: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
21: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
8: Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tosya Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde ve Göksun Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Neden gözünü
12: pandemiden sonra günlük yaşantıda belki de sıklıkla unutulan bir şey gülümsemek. Öyle ki Japonya'da maske yasağının kalkmasından hemen sonra bazı insanların tuhaf görünmeden gülümsemeyi yeniden öğrenmek için uzman gülümseme eğitmenlerine yönelmeye başladığı haberleri yayınlandı. Peki yüzde çok basit bir hareketle yapılan bu eylem neden bu kadar önemli ve gerekli? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
13: Biz kendimizi bir şekilde gülümsediğimiz zaman, zorla ya da sahte bir şekilde gülümsediğimizde bile beynimiz bunu mutlu ya da memnun olduğumuzun bir sinyali olarak yorumluyor. Bu araştırma bulguları bunu gösteriyor. Ve gülümsediğimiz zaman da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan hormonlar salgılanıyor. İşte bunların arasında dopamin, endorfin, serotonin sayılabilir. Bunlar da aslında vücudumuza mutlu olduğumuzun sinyalini veriyor ve karşılığında da biz mutlu hissediyoruz. Bu gülümsemenin psikolojik olarak tabii ki olumlu bir etkisi oluyor, dönüşü oluyor. Bizim zorlayıcı duygularımızı azaltmada, bunları yönetebilmekte, hızlı bir şekilde daha olumlu duygulara geçebilmekte önemli bir işlevi var. Bu da uzun vadede tabii ki kişinin anksiyete, depresyon gibi sorunlarında yardımcı bir unsur olarak kullanılabiliyor. Hatta bununla ilgili bizim yarım gülümseme tekniği dediğimiz bir terapi tekniği de var. Bunu bir şekilde olumlu duygularla ilişkili yüz kaslarını harekete geçirerek odağımızı olumsuz duygulardan daha olumlu duygulara kaydırabiliyoruz. Bu şekilde de aslında olumsuz duyguların yoğunluğu azalabiliyor. Kahkaha buna benzer bir işleve sahip. Kahkaha da biraz daha farklı tabii ki. Orada vücutta pek çok kas devreye giriyor. Kişinin kısa vadede aslında kahkaha attığında fiziksel olarak bir takım değişiklikler yaşadığını görüyoruz. Göğüs kafesimizi açılıp kapandığı için ve oradaki kaslar etkilendiği için oksijen açısından daha zengin bir hava alımı oluyor. Kalbi, ciğerleri, kasları uyarıyor ve demin de dediğim gibi işte beyindeki endorfin oranını arttırıyor. Bu şekilde stresi de azaltan bir etkisi var. İşte kalp atışını bir hızlandırıyor, kan basıncını arttırıyor ve akabinde azaltıyor. Bunun sonunda da tıpkı bir kardiyo egzersizi yapmış gibi rahatlamışlık hissi geliyor. Dolaşıma etkili olduğunu biliyoruz. Kas gevşemesine yardımcı olabiliyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli fiziksel olumlu etkileri var. Uzun vadede de stres yönetiminde eğer gülmenin, gülümsemenin olumlu bir etkisi varsa, stresin de bağışıklık üzerindeki etkisini düşünürseniz, ne kadar stresliysek ve stresi yönetemezsek o kadar bağışıklığımız düşer ve o kadar hastalıklara açık oluruz. Ne kadar gülersek, gülümsersek de o kadar fazla aslına bakarsanız stresi yönetebiliriz ve bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ama tabii ki buna bir panzehir gibi de bakmamak lazım. Yani insanların sorunlarından kurtulmasının, ne bileyim bir takım psikolojik sorunlarını aşmasının ya da bir takım fiziksel hastalıklardan iyileşmesinin yolu gülümsemek, sadece gülümsemek ve gülmek değil tabii ki. Bunlar ancak destekleyici unsurlar olarak görülebilir. Tabii ki sosyal iletişimde, insanlarla ilişkilerde gülümsemenin çok önemli bir yanı var. Yani gülümsediğinizde bir kere daha fazla insan size yaklaşabiliyor, daha yaklaşılabilir bir insan oluyorsunuz ve bu da insan ilişkilerini kurmakta ve sürdürmekte önemli bir etkiye sahip. Bizim sosyal varlıklar olarak mutlaka sosyal desteğe ihtiyacımız var ve sosyal desteğe sahip olduğumuzda hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak daha olumlu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla ilişki çekebiliyoruz, ilişkileri daha iyi bir şekilde yönetebiliyoruz. Mesela çiftler arasında da yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Bir çatışma halinde ya da stres yaratan bir konu konuşulduğunda bunu şakaya vurabilmek, espriye vurabilmek, gülerek bunu konuşabilmek daha sağlıklı bir şekilde o çiftin ilişkisini sürdürmesine ve daha uzun süreli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olan etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla yani stres yönetiminde bu şu demek değil, hani her şeyi dalgaya alın, dalgasını geçin, gülün geçin gibi bir öneri değil bu. Ama bir takım şeyleri yönetirken daha gülümseyerek, gülerek, biraz daha gülünebilecek bir yanından yaklaşarak aslında ele alabilmek, o konunun daha kolay yönetilebilmesine, daha stres yaşanmasına ve daha olumlu ilişkiler kurulmasına mutlaka yardımcı oluyor. Yani bizim sonuç olarak psikolojik sağlık dediğimizde sadece bir takım psikolojik sağlık sorunlarına sahip olmamamız değil, aynı zamanda da mutluluğa sahip olmamız, yani bütün bir esenliğe sahip olmamız gerekiyor. Tam bir psikolojik sağlıktan bahsedebilmek için ve esenliğimiz için de olumlu duyguları daha fazla yaşamamız lazım. Esenlik öyle bir boyut ki insan hayatında, ona sahip olan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Araştırmalar bunu sistematik olarak gösteriyor. Dolayısıyla gülümseme, gülme, hayata gülümseyerek yaklaşabilme bizim aslında esenliğimizle ilişkili ve uzun yaşamımıza katkıda bulunabilecek olan unsurlardan biri.
12: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
14: Zeynep Gül

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Mobile Systems.
10: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir

0: işimi anında çözen,
1: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nda grup aşamasında heyecan devam ediyor. Günün ilk randevusunda üçer puanlı iki ekip karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ABD ile Avustralya arasındaki maç saat 22'de başlayacak. Ardından C grubu karşılaşmaları var. Saat 1'de İskoçya-Fas, gece 3.30'da Brezilya-Haiti maçlarını izleyeceğiz. Gün aydınlanırken amilli futbol takımımız sahada olacak. Saat 6'da Türkiye Paraguay ile ilk 3 puanını almak için mücadele edecek.
3: Maç takvimi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
5: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
3: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
5: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
3: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
5: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
3: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Cumartesi ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli.

0: Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 18.
3: Merhaba, saat 18 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İsrail dün geceden beri Lübnan'a yoğun bir şekilde saldırılar düzenliyordu. İran bu nedenle ABD ile İsviçre'de yapacağı görüşmelere heyet göndermemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kez daha devreye girdiği anlaşılıyor. Hizbullah'la İsrail ateşkeste anlaştı. Ateşkes açıklaması ilk olarak Amerikalı yetkililerden geldi. Ateşkesin yerel saatle 16'da başladığı belirtildi. İsrailli üst düzey bir yetkili, Hizbullah saldırmadığı sürece ateşkese bağlı kalacaklarını duyurdu. İsrail ordusu ateşkes öncesinde Lübnan'ı dün geceden bu yana yoğun bombardımana tuttu. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda 47 kişinin öldüğünü duyurdu. İran, Lübnan'daki İsrail saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile müzakereler için İsviçre'ye heyet göndermeme kararı almıştı. İsrail'in eleştirilerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef alınması Washington yönetiminde ciddi rahatsızlığa yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsrail'i uyardı. İsrail ulusuna sempati duyan tüm dünyadaki tek devlet başkanı Trump'tır dedi. Yerlerinde olsam tek güçlü müttefikime saldırmazdım diye de ekledi.
4: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında 60 günlük müzakere süreci dün itibarıyla başladı ama müzakereler daha başlamadı. Taraflar normal şartlarda İsviçre'de bugün buluşacaktı. Fakat en azından görüşme bugün mümkün olmayacak gibi duruyor. Peki sonra yarın veya hafta sonu içinde bir görüşme olabilir mi? İsviçre'de neler konuşuluyor? Deniz Kilislioğlu'na dönelim. Deniz, şimdilik rafa mı kalktı diyoruz? Hala bir ihtimal var mı? Nedir sendeki bilgiler?
5: Rafa kalktı gibi duruyor ama diğer taraftan her zaman bir ihtimal var. Çünkü dün en az 4 kere masa sallandı. Dolayısıyla önce karar veriyorlar, sonra gelmeyeceğiz diyorlar. Hakikaten uzayan bir süreç. Pakistan görüşmelerinden bu yana zaten bizi şaşırtmayan da bir süreç aslında. Sürekli olarak olacak mı olmayacak mı bunu tartışıyoruz ama şunu söyleyelim Burak. Bugün zaten olmayacak. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran tarafından açıklamalar geldi. Birazdan aktaracağım. Hem hafta sonu için bir ihtimal azalmış durumda. Henüz ev sahibi İsviçre ve Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmadı ki genel olarak görüşmeler ertelendiğinde bununla ilgili olarak bir bilgilendirme alabiliyoruz onlardan. Ama şu ana kadar bir bilgilendirme de gelmiş değil. Fakat hafta sonu biraz zor gibi gözüküyor. Pazartesi, salı olabilir mi bilmiyoruz ama perde arkasında yoğun bir çabanın olduğunu da aktaralım. Şimdi öncelikle hangi açıklamalar geldi onu söyleyeyim. Sonrasında son gelen bilgileri paylaşalım. Bir kere İran Dışişleri Bakanlığı görüşme ertelendi. Önümüzdeki günler için hazırlık yapılıyor diyor. Sanki biraz daha hafta içini işaret ediyor gibi eğer olacaksa bu görüşmeler. Mutabakat zaptı imzalandığı için görüşme artık acil değil açıklamasını yaptı bakanlık sözcüsü. Zabıt şartlarının yani bu mutabakat zaptı şartlarının uygulanmasına başlanması ve bunun devam etmesine bağlı müzakereler dedi. Dolayısıyla anladığımız o ki İran bir iki gün sen de aktardın Lübnan ateşkesi konusundaki süreci görmek istiyor. Çünkü Lübnan meselesi en kritik, en önemli başlık İran açısından bir kırmızı çizgi. Ve dün itibariyle İsrail'in saldırıları da aslında masayı sallayan noktaydı. Ateşkes yeniden bir süreci, diplomatik girişimleri, tarafları masaya çekmek için bir çabayı yoğunlaştırmış durumda. Kısa bir süre önce Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İshak Dar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı ile konuştu. Ve şöyle deniyor, mutabakat için tebrik ediyor. Ayrıca müzakerelerin bir sonraki aşamasının başlaması için en iyi dileklerini iletti. Sürecin sorunsuz ilerlemesi ve olumlu sonuçlar doğurması umudunu dile getirdi deniyor. Uzun bir açıklama, pek çok boyutu var ama en önemli kısmı bu. Dolayısıyla arka diplomasi devam ediyor. Arka kapı diplomasisi tarafları bir araya getirmek için. Pakistan heyetleri ve Katar heyetleri yine aynı şekilde yoğun bir çaba sarf ediyor. İsviçre biraz daha anladığımız kadarıyla dar kapsamda en azından oturtulabilsin diyor ama bakalım ne olacak. Şimdilik hafta sonu pek olacak gibi gözükmüyor ama her şey değişebilir. Dakika dakika süreç değişiyor. Biz de izleyip göreceğiz Burak.
3: Deniz Kilislioğlu aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez İtalya ile diplomatik krize yol açtı. Trump'ın Meloni G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı ifadesi. Tabii bu olayın sebebi Roma'dan tepki gecikmedi.
6: Bazı şeyler derhal yanıt vermeyi gerektirir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açık konuşmak gerekirse afalladım.
7: Amerika Birleşik Devletleri ile İtalya arasında fotoğraf krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinin ardından İtalyan basınına verdiği röportaj Roma'da büyük öfkeye yol açtı. Trump İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Ona acıdım. Benimle konuşabildiği için çok mutludur ifadelerini kullandı. Roma'nın bu sözlere tepkisi sert oldu. Meloni, Washington'ı müttefiklik ilişkileri üzerinden eleştirdi.
6: ABD Başkanı müttefiklerine neden böyle davranıyor bilmiyorum. İlk kez de değil. Aynı kararlılığı Batı dünyasının düşmanlarına karşı gösterememesi çok yazık. Ben ve İtalya asla yalvarmayız.
7: Krizin diplomatik faturası da gecikmedi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözleri sebebiyle ABD ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İki lider geçmişte yakın ilişkileriyle biliniyordu. Meloni Trump'ın geçen yılki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu. Ancak ilişkiler İran savaşı ve Trump'ın Papa Leo'ya yönelik sert ifadelerinin ardından gerilmişti.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki metro açılışı konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Dış politikada bize ders vermek boynuzu aşar diye konuştu. Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi.
8: Bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın.
7: Dış politika üzerinden eleştirilince yanıt verdi. Sözü mutlak butlan krizine getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı açılış törenine katıldı. Ana gündeminde CHP vardı.
8: Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
7: Erdoğan'ın tepkisini çeken açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan dış politika tribünlere oynanacak bir şov alanı değildir mesajı paylaşmıştı.
8: Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık.
7: Erdoğan CHP'ye parti içi tartışmalar üzerinden yüklendi.
8: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyeleri ve milletvekillerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçmeliyiz diye konuştu. Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti hazırlığı ile ilgili mesajlar verdi. Son çabada boşa çıkarsa millete soracağım dedi.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerine mektup yolladı. Zorlu ve hassas bir süreçten geçildiğini söyleyerek birlik çağrısıyla birlikte parti kurallarının herkesi bağladığı uyarısı yaptı.
9: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.
7: Kılıçdaroğlu bu süreçte amacının partinin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu söyledi.
9: Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
7: Grup Başkanı Özgür Özel ise Bir Gün TV'ye konuştu. Sizi CHP'den ihraç ederler mi sorusuna tenezzüh meselesidir. Partinin seçilmiş genel başkanını partiden ihraç etmeyi göze alırlar mı? Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum yanıtını verdi. Yeni parti çalışmaları içinde son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek her türlü bireysel ve örgütsel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye yolunda da önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taçlanacak dedi.
10: Asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. Ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz biliyorsunuz 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Bu konuda da 12. yargı paketinde bir kısım özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de yüzyılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması meclise gelecek. Türkiye yüzyılı için en önemli aşamalarından biri olan terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek.
3: Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı, bazı evleri su bastı. Şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Merkeze bağlı Aşağı Maden Köyü'nde dereler taştı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle yollar kapandı, köy sakinleri zor anlar yaşadı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başladı. Suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23'ü İstanbul'da olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 avukat da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Gürlek, suç örgütleri ve çeteler evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan yapılara yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. FETÖ operasyonu iddiasıyla 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 euroyu dolandırıcılara teslim etti. Zanlı İstanbul'da yakalandı.
7: Dolandırıcılar kendilerini yine polis olarak tanıttı. Bu kez İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz FETÖ yalanıyla hedefteydi. Yaklaşık 70 milyon lira dolandırıldı. Olay Ankara'da yaşandı. Kocamaz'ın emniyetteki ifadesine göre dolandırıcılar ona cep telefonundan ulaştı. Telefondaki kişi kendisini Mersin Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. Telefondaki kişi FETÖ soruşturmasında şüphelilerin üzerinden kendisine ait kimlik çıktığını, bu kişilerin yurt dışından para getirdiğini belirtti. Şüphelilerin yakalanması içinse para yatırması gerektiği söylendi. Kocamaz 16 Haziran'dan önce 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar bu kez de Kocamaz'a ait altınlarla daha önce ele geçirilen altınların eşleştirilmesi için laboratuvarda inceleme yapılacağını söyledi. İYİ Parti milletvekili 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla birlikte 68 bin dolar ve 1900 euro parayı polis sandığı dolandırıcılara elden teslim etti. Durumdan şüphelenerek emniyete giden Burhanettin Kocamaz olanları anlatarak şikayetçi oldu ve ekipler harekete geçti. Kocamaz'ın altın, para ve ziynet eşyalarını teslim ettiği kişinin İstanbul'a gittiği belirlendi. Şüpheli İstanbul'da bir takside yakalandı. Kocamaz'ın verdiği altın, para ve ziynet eşyaları da bulundu.
3: Gaziantep'te nefes borusuna şeker kaçan çocuk öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Görüntüler Nizip ilçesindeki Maruf Marufoğlu İlkokulu'nda kaydedildi. Teneffüste bir öğrencinin nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes alamayan çocuğa öğretmen Edip Yüksekova müdahale etti. Yüksekova çocuğa Heimlich manevrası yaparak şekerin dışarı atılmasını sağladı. O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi. Antalya'da spor yaparken sağ dizinden sakatlanan kadının sağlam olan diğer dizi ameliyat edildi. Bu durumu adli tıp raporuyla kanıtlayan kadın hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açıldı.
11: Her iki ayağımda da sorun var şu anda. Sağlam olan sol ayağımda hiçbir sorun yokken ameliyat edildi. Ameliyattan sonra sorunlar daha fazla olmaya başladı. Koşamıyorum. Koşmaya geçtim. Hızlıca yürüyemiyorum bile.
7: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlandı. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. 33 yaşındaki Özdemir ilçedeki bir özel hastaneye gitti. Ancak operasyondan çıktıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü sakatlanan dizi yerine sağlam olan diğer dizi ameliyat edilmişti.
11: Doktor bey muayene etmedi o gün beni sabahtan. Sadece geldi odaya sol ayağıma işaret bıraktı gitti. Ben de hani doktor bey dedi ki bana nakil yapacağım. Kemik nakli, bağ nakli yapılacak. Ben de zannediyorum ki sol ayaktan alıp sağ ayağın nakli yapılacak. O yüzden ilk önce sola işaret koydu diye düşündüm.
7: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selvihan Özdemir 15 gün sonra doğru dizinden ameliyat oldu. Ancak ikisine de ard arda işlem yapıldığı için uzun süre ayağa kalkamadı. Bakıma muhtaç kaldı. Yanlış ameliyatı adli tıp raporuyla kanıtlayan Özdemir hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
3: Motorin fiyatı savaşın ardından 85 liraya kadar çıkmıştı. Petrolde tansiyonun düşmesiyle yeniden savaş öncesindeki seviyesine yaklaştı. Savaş süresince motorine 20 kere zam, 13 kere indirim geldi.
7: Motorin fiyatı savaş önceki seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatı İran savaşı boyunca dalgalandı. 120 dolara kadar çıktı. Sonrasında 100 doların altına düştü. Barış anlaşmasıyla daha da düşerek 77 dolara indi. Bir akaryakıt şirketinin verilerine göre motorine tam 20 kez zam, 13 kez indirim geldi. Motorinin litresi savaşın başladığı 28 Şubat günü İstanbul'da 60 lira 33 kuruştan satılıyordu. 8 Nisan'da 85 lira 26 kuruşa kadar yükseldi. Fiyat 5 haftada %41 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eşel Mobil sistemini hayata geçirmeseydi 3 haneye yaklaşacaktı. Artış oranı %66 olacaktı. Piyasaların ilk şoku atlatmasının ardından petrol fiyatı kademeli olarak geriledi. Zaman zaman 100 dolara çıksa da Mayıs sonunda 90 doların altına düştü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşma imzalaması sonrası 80 doların da altına indi. Motorin fiyatı da 64 lira 45 kuruşa çekildi. Fiyat şu an savaş öncesine göre %6 yukarıda. İstanbul'da savaş öncesi 58 lira 28 kuruş olan benzin fiyatı ise 62 lira 19 kuruştan satılıyor.
3: Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Sarı metal haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.
7: Altın haftayı barışa rağmen kayıpla kapatıyor. Altın yatırımcısının gözü barış müzakerelerindeydi. Süreç istenen noktaya gelse de önemli etki yaratmadı. Petrol fiyatları kaynaklı maliyetlerin ürün fiyatlarına yansımış olması enflasyon endişelerini artırdı. ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması ve güçlü enflasyon uyarısı yapması altına ve kıymetli metallere olan ilgiyi azalttı.
12: Altın ve gümüş belki de en fazla darbeyi aldı. Çünkü yüksek reel faiz ve güçlü dolar aslında altının en sevmediği iki tane iş. Ve gümüşün ve kıymetli metallerin açıkçası. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten bu iş böyle gidecekse bir miktar altın ve gümüş tarafında yataya bağladığımızı görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
7: Barış anlaşmasının duyurulmasıyla birlikte 4300 doları aşan ons altın 4100 dolarlı seviyelere geriledi. Altında haftalık kayıp %1,5, aylık geri çekilme ise %10'a yakın. Ons altın yılın başından bu yana %3,5 aşağıda.
12: Ons bazında altında 4000-4200 seviyelerinin korunup korunmayacağına bakmak lazım. Eğer oralarda bir miktar taban oluşumu gerçekleşirse yılın son çeyreğine doğru faiz indirimlerine ilişkin bir kapı açılır mı konusu bence önemli olacak.
7: Gram altın 6100 lira seviyelerine indi. Barış anlaşması ile birlikte 6500 liraya yaklaşmıştı.
3: Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci Anayasa Mahkemesi'nden emeklilere de ilave ek ödeme verilmesi için açılan davanın hızla ele alınmasını talep etti. Memur emeklilerinden topladıkları dilekçeleri de AYM'ye teslim etti.
13: Bu dilekçeler milyonlarca kamu çalışanın ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılsın, emeklilikte yaşanan mağduriyet sona ersin çağrısıdır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nden beklentimiz bu başvuruyu öncelikli olarak ele alması ve kamu çalışanları için emeklilerimizin yıllardır beklediği adil kararı vermesidir.
7: 2023 yılında memurlara verilen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması sebebiyle açılan dava Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Türkiye Kamusen emeklilerden toplanan dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne teslim etti. Başkan Önder Kahveci ilave ek ödeme verilmediği için birçok kişinin emekli olamadığını söyledi.
13: Bugün itibariyle emekli maaşı hesabına dahil edilmeyen ilave ek ödeme tutarı 22 bin lirayı aşmıştır. Bugün Türkiye'de binlerce kamu çalışanı emeklilik hakkını kazanmasına rağmen emekli olmak istemiyorsa bunun en önemli sebeplerinden birisi ilave ek ödemenin emeklilere verilmemesidir.
7: Süreç 18 ay önce Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Bürosen'in bu durumu yargıya taşımasıyla başlamıştı. İlk derece mahkemesi ve istinafta reddedilen dava şimdi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya Com.tr'de.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bambaşka yere taşır Toyota. ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: Market zincirleri ve perakende sektörü verilerine göre sebze meyve reyonlarında sadece görsel standartlara uymadığı için çöpe giden ürünlerin oranı %15 ile %25 arasında değişiyor. Yani markete giren her 4-5 kilo sebze meyveden 1 kilosu doğrudan çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ise evlerde bir yılda kişi başına ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyor. Peki bu noktada alışverişe çıkarken neler yapmak, nasıl planlı alışverişe çıkmak gerek? Eda Togan anlattı.
7: Asıl mesele burada tüketicinin talebinin tamamen kusursuz bir ürün görme ihtiyacından geliyor. Marketlere gelen bu gıdalar aslında zaten o noktaya gelene kadar retail zincirine daha ulaşmadan %30'luk bir kayba uğruyor. Çünkü tarlada toplanırken hasatta kaybolan miktar var. Taşıma sırasında kaybolan, soğuk zincir doğru çalışmadığı için bu süreçte kaybolan derken biz zaten %30'u kaybederek geldiğimiz bir yerde bir de görsel olarak mükemmeli yakalamaya çalışan marketler, pazar yerleri bunların tamamı bir ayrıştırma işine giriyorlar. Ben hatta pazar ziyaretleri yapıyorum. Bu pazar ziyaretlerinden bir tanesinde o pazarcı kişinin bana söylediği şey, ablacığım diyor, ben bu turpun sapını kesmezsem, kökünü kesmezsem gelen müşteri satın almıyor diyor. Çünkü çok güzel gözüksün diye o temizleniyor. Ancak işte sen o kökü, o sapı kestiğin zaman otomatik olarak onun yaşam ömrünü kısaltmış oluyorsun. O yüzden her aşamada bir bilinç gerekiyor. Biz ne yapmalıyız? Pazar veya market alışverişlerimizi yaparken mutfak için öncelikli olarak ürünün gerçekten sağlam olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Neden sapı var, neden kökü kesilmemiş değil de çünkü onlar onun doğalı zaten. Aynı zamanda bu bitkiyi de koruyan, siz satın aldıktan sonra da hem kilerde hem buzdolabında saklama koşullarında daha uzun yaşamasını sağlayacak olan doğal koruyucular, kabuklar, bunların ayrıştırılmasını bekliyor olmak satın alma aşamasında çok büyük bir yanlış. Alışveriş yaparken de önceliğimizin bunların temiz olup olmaması değil, daha çok ürünün kendisinde bir hasar olup olmaması. Biz satın alana kadarki süreçlerde yanlış giden bir şeylerden ötürü bir çürüme, bir bozulma başlamış, başlamamış bunun kontrol edilmesi çok daha anlamlı olacaktır. Genel olarak ama söylemek istediğim şey, alışverişe çıkmadan önce hepimizin çok iyi bildiği ama ben söylediğinde aa o da mı diyeceğiniz alışveriş listesi yapmak. Bu o kadar önemli bir şey ki önceden dar gelirli aileler başka bir yere harcamayayım, en temel ihtiyaçlarımı karşılayayım diye yaptıkları şey şu an hepimizin yapması gereken şey haline geldi. Neden? Ekonomik zorluklar hepimizi artık rahatsız etmeye başladı. Ne yapacağız? Evimizde olanların öncelikli olarak bir listesini çıkartacağız. Yarım kalmış, buzdolabının arka tarafında unutulmuş, bunlar çok oluyor. Özellikle ben buzdolabı iç yerleşim eğitimleri verirken buzdolabının fotoğraflarını istiyorum katılımcılardan. Tabii ki gelen fotoğrafları deşifre etmeden gösterdiğimizde gördüğümüz şey 4 gündür, 5 gündür arka tarafta kalmış, unutulmuş, yok zannedilerek tekrar satın alma yapılmış bir sürü gıda çıkıyor. Şimdi bu çok önemli bir nokta. O yüzden önce evimizde ne var? Evimizde olanın bir envanterini çıkardıktan sonra alışverişe gidiyor olmak. Bir de şu var, evde var evet ama ne kadar süredir kullanılmamış. Siz onu o gün market alışverişi yaparken gaza gelip de satın aldığınız bir şey ise ve günlük hayatınızda zaten çok yoğun kullanmıyorsanız evinizde büyük ihtimalle çok uzun bir süre hiç dokunulmadan da kalacak. Sonra ne olacak? Son kullanım tarihi geldiği için maalesef onu tüketmekten imtina ederek çöpe atıyor olacaksınız. Bunlar hiç daha alışveriş yapmaya başlamadan önce yapmamız gereken en önemli noktalar diyebilirim size.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkacak. Ay Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay ile sabah saat 6'da karşılaşacak.
9: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine devam edebilmek için sahaya çıkacak. Bizim çocuklar D grubunun bir diğer puansız ekibi Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya yenilgisinin ardından Arizona'da kampa giren milliler ikinci maçın oynanacağı San Francisco'ya geçti ve burada son çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
10: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum. Çok çalışarak hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Avustralya maçından sonra incindiler. Sonuçta onlar robot değil ama maça hazırız. Futbolcularımız kazanmayı çok istiyor. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara ve Türk halkına karşı sorumluluğumuz var.
9: İlk maçında gol bulamayan millilerin Paraguay karşısında sahaya daha hücumcu bir 11'le çıkması bekleniyor. Montella'nın takımını sahaya Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan ve Kerem 11'iyle sürmesi öngörülüyor. İlk maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 kaybeden Paraguay'da bu maça tamam ya da devam parolasıyla çıkacak. San Francisco'daki Levi's Stadyumunda oynanacak maç sabah saat 6'da başlayacak. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.
8: Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağını duyurmasının ardından sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarılaç Fertlilerin anlaşmaya vardığı Vedat Muriç İstanbul'a geldi.
11: Fenerbahçe yeni golcüsünü İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Son olarak La Liga'da Real Mallorca formasıyla mücadele eden Muriç sezonu 23 golle tamamladı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Muriç, 17 gol ve 7 asistlik performansının ardından 21 milyon euro bonservis ücretiyle İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olmuştu. Sağlık kontrollerinden geçecek 32 yaşındaki Kosovalı futbolcunun devamında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
8: Filenin sultanları taraftarı önünde hata yapmadı. Ay Yıldızlar Milletler Ligi'nin 6. maçında karşılaştığı Fransa'ya set vermedi. Sultanlar Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Millilerin en skorer ismi 22 sayıyla oynayan Melisa Vargas oldu. Bu sonuçla Türkiye 6. maçında 4. kez galip geldi, Fransa ise 5. yenilgisini aldı. Filenin sultanları bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar turnuvanın Ankara etabını Çin maçıyla tamamlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş G'ye konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe Beko'nun 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler deplasmanda galip gelmeleri halinde 13. Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşacak. Beşiktaş'ın kazanması durumundaysa final serisi Ataşehir'deki 5. ve son maça uzayacak. Dev mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
13: Merhabalar. Meyve salatası deyince bol meyveli salatalar akla geliyor. Peki içinde meyve olan salatalar, yani bildiğimiz tuzlu salataların meyveli halleri. Evet, işte o konuda geniş bir konu. Ben giderek daha çok rastlamaya başladım. Örneğin semizotu salatasına ya da başka salatalara çilek koymak, özellikle nektarin gibi veya bazen hatta ızgara şeftali koymak falan gibi böyle ilginç yaklaşımlarda bulunuluyor. Doğrusu burada kendime birazcık bir öncülük atfediyorum. Çünkü böyle şeyler hiç ortaya çıkmadan önce 2003-2004 yılı olmalı, 2004 olabilir. Böyle çok yoğun bir iş gününden sonra eve yorgun gelmişim. Semizotu salatası yaparken içine kiraz koydum, eski kaşar koydum falan. Harika bir salata ortaya çıktı. Sonra bunu oturdum gazetede yazdım. Gazetede yazdıktan bir süre sonra Ankara'da bir restoranda tıpkısına rastladım. Evet, kirazlı semizotu salatası menüdeydi. Hemen denedim. Gerçekten de tam tarif ettiğim gibiydi. Tabii müthiş bir gurur duydum. Çok sevindim. Sonra o restorandan sonra başka yerlere geçti. Çilekli versiyonlarını görmeye başladım. Başka semizotu salatası değil de başka salatalarda uygulandığını görmeye başladım. Ama gerçekten hani şimdiki deyimle viral oldu derler ya, viral oldu gibi bir şey oldu. Şimdi kirazlı semizotu salatasının size tam tarifini vereyim. Bir demet semizotu. Tabii ben bazen bulabilirsem eğer pirpirim, yani yabani semizotu kullanmayı özellikle tercih ediyorum. Çünkü çok diri diri oluyor, çok lezzetli oluyor. O diriliğini özellikle seviyorum. Şimdi bir kasede kiraz, tabii onun da diri olması lazım. Ortadan kirazları ikiye yarın ve çekirdeklerini çıkartın. Bu arada tabii beyaz kiraz falan gibi versiyonları da kullanabilirsiniz. Hatta karışık renkli de kullanabilirsiniz. Şimdi peynire gelince 100-150 gram kadar küp küp kesilmiş eski kaşar. Ama çok kaliteli bir eski kaşar olmalı. Eğer eski kaşar bulamıyorsanız tazesini asla kullanmayın. Ama İzmir tulumu mesela, İzmir tulumu da son derece ideal olabilir. Hatta ben onu bazen daha bile fazla yakıştırıyorum. Bir avuç da ceviz. Cevizin çok fazla olmasına gerek yok. Bir tat versin. Onu da ben böyle yarım yarım cevizleri bir de tekrar dikine bölüyorum. Dörtte bir ceviz oluyor. Kuru yağsız tavada şöyle biraz ateşte gevretirseniz bütün tadı da açığa çıkıyor. Son derece iyi oluyor. Bir de restoranlarda gördüğüm versiyonlarda yapılmayan bir yaklaşım. Ben ilk tarife koymuşum bir tatlı kaşığı çöre otu. Siyah siyah, ağza da böyle çıt çıt geliyor falan. Son derece güzel, hem bir renk kombinasyonu oluyor. Yeşille, kırmızıyla, işte peynirin beyazıyla falan. Bence çok yakışıyor. Şimdi bütün bunları şöyle karıştırın. Üstüne de sos olarak bir tatlı kaşığı hardal, mümkünse de taneli bir hardal daha da iyi oluyor. Yarımşar tatlı kaşığı şeker ve tuz, şöyle bir yarım limonun kadar suyu, fazla olmasın. Bir çorba kaşığı da elma sirkesi, miktar ne kadar olduysa onun eşiti miktarda sızma zeytinyağı. Bir kavanozda şöyle çalkalayın, ondan sonra salatanın üstüne dökün. İşte size harika meyveli bir salata. Elbette ki nektarinle, şeftaliyle versiyonlarını yapabilirsiniz. Bir de kavunlu beyaz peynirli olarak deneyin. Bakın ne olacak. Takipte kalın, hoşça kalın.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
14: Reklam.
15: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
16: NTV Radyo.
17: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
14: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
18: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
19: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Bankam, bank,
1: kartıma gir. Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tarih hocası olan Nathan Pearl Rosenthal'in Devrimler Çağı ve Bu Devrimleri Yapan Kuşaklar isimli çalışması kolektif kitaptan yayımlandı. Eseri dilimize Gökhan Arıkan çevirmiş. 18. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'nın tamamına yakınını ve Amerikan topraklarının çoğunu bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kral yönetiyordu. Dünya yönetenleri yönetilenlerden ayıran siyasal ve sosyal hiyerarşiler etrafında kurulmuş imparatorluklar dünyasıydı. Gel gelelim 100 yıl sonra, yani 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Amerikan, Fransız ve Haiti devrimleri, İspanyol Amerikası bağımsızlık hareketleri ve daha birçok ufak ayaklanmayla Atlantik'in her iki yakasında birbirini izleyen devrimler, bu eski rejimin çoğunu silip süpürdü. Devrimler henüz köklü eşitlik hareketleri olmasalar da cumhuriyetlerin ve bireysel hakların yükselişinin önünü açtılar. Dönemin önde gelen düşünürlerinden Thomas Paine bu süreci devrimler çağı olarak tanımlıyor. Yazarımız Nathan Pearl Rosenthal, devrimler çağının yalnızca barikatların ve bildirilerin değil, nesiller arası bir aktarımın, öğrenmenin ve dünyayı yeniden kurma iradesinin tarihidir diyor. Ona göre devrimler bir gecede olmaz. Kuşaklar boyunca biriken fikirlerin, cesaretin ve hayal kırıklıklarının ürünüdür. Bir kuşak eski düzeni sorgular, bir sonraki kuşak o sorgulamayı siyasi bir programa dönüştürür. Nitekim Pearl Rosenthal kitabında Amerikan, Fransız, Haiti ve Latin Amerika devrimlerini birbirinden kopuk olaylar olarak değil, birbirini besleyen ve kuşaklar boyunca şekillenen büyük bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor. Yani devrimleri yalnızca büyük isimler ve dramatik anlar üzerinden okumuyor. Fikirlerin dolaşımı, deneyimlerin aktarımı ve kuşakların birbirine bıraktığı miras üzerinden ele alıyor. Çağdaş Fransız edebiyatının güçlü isimlerinden Maurice Condé'nin Suların Yükselmesini Beklerken isimli romanı Bilgi Yayın Evi'nden çıktı. Romanı Türkçe'ye Şirin Erkan Leytao çevirmiş. Maurice Condé, Karayipler'de Fransa'ya bağlı Guadeloupe'da doğdu. Eserleriyle çok sayıda ödül kazanan yazar, Kaliforniya, Berkeley, Sorbonne, Virginia ve Nanterre üniversitelerinde dersler verdi ve 2004 yılında Columbia Üniversitesi Fransız Dili bölümünden profesörlük derecesiyle emekli oldu. Condé'nin Türkçe'de yayımlanan romanlarını hatırlayalım. Yeni Dünya İncili, Ben Tituba, Salem'in Kara Cadısı ve Segu, Toprak Surlar. Gelelim Condé'nin yeni romanı Suların Yükselmesini Beklerken'e. Fırtınalı bir gecede ısrarla çalan kapı zili, kahramanımız Babakar'ın hayatını tamamen değiştirir. Zira bu gecenin ardından doğumu sırasında annesini kaybeden kimsesiz bebek Anais, Babakar'ın yapayalnız geçirdiği hayatına yerleşir. Anais, Babakar için hem bir kefaret hem de geçmişin hayaletlerinden kaçış biletidir. Bu mucizevi bebeği köklerine, Haiti'ye götürmeye karar verir Babacar. Babacar Haiti'de bir ailenin izini sürerken bir ülkenin travmatik tarihiyle ve kendi içindeki yaralarla da yüzleşir. Padişah 2. Abdülhamit'in oğlu Abdülkadir Efendi'nin eşi Macide Mustafa'nın hatıraları Hasret ve Elemlerim adıyla Timaş yayınlarından çıktı. Hatıraları yayına Eda Dil Açba hazırlamış. Macide Hanım 1902 İstanbul doğumlu. Dediğim gibi Şehzade Abdülkadir'in eşi, daha doğrusu ikinci eşi. Lakin bu evlilikte sarayın onayı yokmuş. Her neyse, Macide Hanım'ın hanedana mensubiyeti zaten uzun sürmüyor. Malum 1924'te saltanat kaldırılıp Osmanlı hanedanı sürgüne gönderiliyor. Şehzade Abdülkadir ve Macide Hanım da çocuklarıyla birlikte Budapeşte'ye yerleşiyorlar. Abdülkadir Efendi eğlenceye düşkün, sadakatsiz bir adam. Macar bir kadınla üçüncü evliliğini yapınca Macide Hanım'a boşanmaktan başka seçenek kalmıyor. Sonrası maddi zorluklar içinde geçen yıllar. Macide Hanım Macar bir yayıncının teşvikiyle hatıralarını kaleme alıyor ve ilk kez 1927'de yayımlanıyor. O kitap orijinal metinden biraz farklıymış. Timaş'ın yayımladığı hatıralar gerçek el yazmalarının kitaplaştırılmış hali. Macide Hanım'ın hatıraları harem hayatı, toplumsal ve siyasi olayların saray ve çevresindeki yansımaları gibi yaşadığı dönemin pek çok yönünü de içeriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Milas yolunun 19-20. kilometrelerinde ve Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Bauplast'ta
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla

0: hatırlatalım. Çanakkale, Ayvalık, Çeşme boyunca Poyraz ve Karayel'in hızı saatte 55-60 kilometreye kadar çıkacak. Bodrum'da ise 30-40 kilometre hızla esecek. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Singapur Başbakanı'nı kabul etti. Erdoğan çalışma ziyaretinde konuk başbakanı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin girişinde karşıladı. Görüşmede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Görüşmede Türkiye-Singapur arasındaki ticaret ve yatırımlar ele alındı. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi. Brüksel'de katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuşan Güler, Hürmüz Boğazı mesajı da verdi.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından dönüm noktası olacağını söyledi. Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği için göreve hazır olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuştu. Bakan Güler, bugün NATO'nun tarihinin en karmaşık güvenlik ortamlarından biriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak liderler zirvesine değindi.
2: Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz. Ankara zirvesinin NATO'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve ittifakın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.
1: Bakan Güler, Türkiye'nin NATO'ya katkıları hakkında da bilgi verdi.
2: Askeri eğitimden tatbikatlara, harekatlardan komuta kontrol faaliyetlerine kadar NATO'nun tüm temel görev ve sorumluluklarına etkin katkı sunmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda komando birliklerimizin kapasitesini artırmaya ve değişen tehdit ortamına uygun yeni kabiliyetler geliştirmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde NATO'nun en kritik kuvvet yapılarından biri olan Müttefik Reaksiyon Kuvveti'nin komutasını üstlenecek olmamızda Türkiye'nin ittifak içerisindeki güvenilirliğinin ve stratejik öneminin somut bir göstergesidir.
1: Güler bölgesel gelişmelere de değindi. Orta Doğu'daki istikrarın NATO'nun güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Gerektiğinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Milli Savunma Bakanı Doğu Akdeniz'de son dönemde şekillenen bazı askeri işbirliği girişimlerini yakından takip ettiklerini de belirtti. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekti. Anlaşmayı meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişim olarak nitelendirdi.
2: Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı bizim için hayati öneme sahiptir. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye, Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın ve yapıcı diyaloğun tarafıdır. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit edecek gelişmeler karşısında da garantörlük sorumluluklarımızın gereğini yerine getirme irademiz tamdır.
1: Milli Savunma Bakanı, İran'la ABD ve İsrail arasındaki savaşın Doğu Akdeniz'in güvenliğinin ne kadar hassas bir konu olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.
0: Washington-Tahran arasında imzalanan mütabakat zaptı ile ilgili dış basında dikkat çeken analizler var. Washington Post'a göre mütabakat zaptı anlaşmadan çok temenni listesine benziyor. Gazete Trump'ın yeniden savaşa döneceği tehdidinin de inandırıcılığının kalmadığını yazdı.
1: ABD-İran hattında savaşı sonlandıran mütabakat zaptı dış basının odağında. Washington Post gazetesinin kıdemli köşe yazarlarından David Ignatius anlaşmaya dair soru işaretlerini kaleme aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı başlatmakla akıllıca davranmadığını söyleyen Ignatius, her ne kadar fidye ödemeye benziyor gibi görünse de Trump Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasına öncelik vermekte haklıydı ifadesini kullandı. Washington Post yazarına göre mütabakat zaptı resmi bir anlaşmadan ziyade temenniler listesine benziyor ve Trump'ın savaştan hızla çıkma çabası sırasında belirsiz bıraktığı birçok konu var. Buna göre İran nükleer silah geliştirmeyeceğine dair taahhüdünü yalnızca yeniden teyit etmiş oldu. Tahran yönetimi gelecekte uranyum zenginleştirilmesine getirilecek sınırlamaları görüşeceğini belirtse de herhangi bir nükleer tesisi kapatmayı taahhüt etmedi. Anlaşmada birçok esneklik payı olduğunu vurgulayan Washington Post yazarına göre bunlardan biri İran'ın balistik füzelere sahip olmaya devam edebilecek olması. Ayrıca 60 günün ardından Umman'la gelecekteki yönetim ve denizcilik hizmetleri konusunda görüşmeler yaptıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edebileceği anlaşılıyor. Ignatius'a göre ABD'nin elindeki temel koz Trump'ın yeniden savaşa döneceği tehdidiydi ancak bunun da artık inandırıcılığı kalmadı. Ignatius'a konuşan uzmanlar mütabakatın gerçek ve işleyen bir anlaşmaya dönüşebilmesi için iki ölçütten bahsediyor. Biri anlaşmanın imzalanmasından sonraki iki hafta içinde İran'ın da işbirliğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi konusunda kayda değer ilerleme sağlanması. Diğeri ise yine iki hafta içinde teknik uzmanların nükleer konular üzerinde ciddi müzakerelere başlaması. David Ignatius, bu iki adımın anlaşmanın başarısı açısından erken dönemde önemli bir sınav olacağını belirtiyor.
0: CHP İzmir İl Başkanlığı'na Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı. İl binasında iki tarafın destekçiler arasında gerginlik yaşandı. Çağatay Göç'ün il başkanlığı görevinden alınması tepkileri beraberinde getirmişti. Bu karar üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etmişti. Görevden alınan Çağatay Göç il binasına gidip nöbet tutmaya başladı. Yeni il başkanı Gümrükçü için bir grup partili il binasına çiçek götürdü. O sırada Çağatay Göç'e destek için binada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Gerginlik yeni il başkanı destekçilerinin binadan çıkarılmasıyla sona erdi. Uzun maratonun sonunda sınav günü geldi. Yüksek öğretim kurumları sınavı yarın başlıyor. Yarın temel yeterlilik, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Sınava 2,5 milyona yakın aday başvurdu.
1: Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyona yakın aday cumartesi ve pazar günü 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 254 sınav merkezinde ter dökecek. Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için 100'den fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezindeydi. Artık sorular da güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi. Temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Yani ondan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi de pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi ise 15.45'te başlayacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli. YKS'ye 921.248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15.360 engelli aday için sınav, bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Bu yıl bir ilk de yaşanacak. Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılan 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT sınavı yapılacak. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da adaylara başarı diledi.
3: Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır.
1: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da cumartesi 06'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçını hatırlattı. İnşallah milli takımımız galip gelecek ama sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım dedi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın yapılacak üniversite sınavı nedeniyle valiliklere sokaklarda dev ekranlarda maç izletilmemesi talimatı verdi. Amili futbol takımının Paraguay ile oynayacağı maç Türkiye saati ile 6'da başlayacak. İçişleri Bakanlığı özellikle konutların olduğu bölgelerde yüksek sese neden olabilecek toplum maç izleme organizasyonu yapılmaması ya da kontrollü yapılması talimatı verdi. Bu talimatın sınava girecek adayların gürültüden etkilenerek erken uyanmaması için verildiği öğrenildi. Maç sonu ve sınav merkezine gidişin aynı saate denk gelecek olması nedeniyle de trafik önlemlerinin alınmasını istendi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin Haber Radyosu.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
6: Maç takvimi.
7: Dünya Kupası'nda grup aşamasında heyecan devam ediyor. Günün ilk randevusunda 3'er puanlı iki ekip karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ABD ile Avustralya arasındaki maç saat 22'de başlayacak. Ardından C grubu karşılaşmaları var. Saat 1'de İskoçya-Fas, gece 3.30'da Brezilya-Haiti maçlarını izleyeceğiz. Gün aydınlanırken amilli futbol takımımız sahada olacak. Saat 6'da Türkiye Paraguay ile ilk 3 puanını almak için mücadele edecek.
6: Maç takvimi.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: NTV Radyo.
9: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün sizlerden gelen emeklilik sorularını cevaplandıracağım. Bunlardan ilki bir sigortalı kadın çalışanımızdan gelmiş. 1970 doğumlu ve 2011 yılında ilk kez sigortaya girmiş. Yani sosyal güvenlik sistemine dahil olması 2011 yılı ve bugüne kadar da 3000 gün prim ödemesi var. Yani adına işveren 3000 gün prim ödemiş. Sigorta öncesi doğumlarımı borçlanabilir miyim ve kaç günle emekli olabilirim diye sormuş. Hemen şunu belirtelim. Öncelikli olarak sigorta başlangıcından önceki doğumları borçlanması mümkün değil. Özellikle kadın sigortalılarımız bunu çokça soruyorlar. Doğum borçlanması yapabilmek için ilk kez adınıza kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla sigorta öncesi doğumlar borçlanamıyor. 3000 gün primi biriktiği için yaş haddinden emekli olması daha anlamlı olacaktır izleyenimizin. Onun için de 4900 gün prim ödeme ve 61 yaş koşulları var. Dolayısıyla daha 1900 gün prim ödeyerek primini 4900 güne tamamlaması koşuluyla 2032 yılında 61 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Bir başka erkek dinleyenimiz, sigortalımız 72 doğumlu, sigorta girişi 1995 yılı ve 3200 gün primi var. 3600 günle emekli olabilir miyim diye sormuş. Evet, 3600 günden yararlanabilir dinleyenimiz. Yaş haddinden emekli olmak için 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş koşullarına tabi. Bu durumda yaklaşık 400 gün daha prim ödeyerek, çünkü 3200 gün primi var, 400 gün daha prim ödeyerek toplam primini 3600 güne tamamlaması koşuluyla o da 2032 yılında 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
4: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: Beşeri münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
6: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Biz insanlar özellikle bir araya geldiğimizde son dönemlerde birçoğumuzun ortak konusunun yorgunluklarımız olduğunu görüyoruz. Herkesin ağzında bir yorgunum, bir yorgunum. Elbette bahsetmek istediğim yorgunluk tek başına yapılan işler, yüklenilen sorumluluklar ile ilgili ya da onlarla sınırlı değil. Bir de artık onlarsız yaşayamadığımız teknolojinin de üstüne koyduğu bir yorgunluk da söz konusu. Hatta buna teknoloji yorgunluğu da demiş oluyoruz. Mesele sadece yorgunluk ile sınırlı kalsa ne mutlu diyeceğim. Çünkü söz konusu teknoloji yorgunluğu farklı boyutlarda ortaya çıkmakta. İşte bu hafta teknoloji yorgunluğu ile ilgili olarak teknostres kavramı ve özellikle etkilediği gruplar konusu üzerine odaklanmak istiyorum. Teknostres olarak ifade edilen kavram teknolojinin kullanılmasından öte, teknolojinin baskın gücü nedeniyle dijital dünyaya tutunamamak, yetişememek ve hatta bir anlamda dışlanmışlık hissiyle ilgili. Özellikle de birçok yaşlı insan teknostres nedeniyle dijital dünyadan da dışlanmış hissetmekte. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Kişisel sağlık portallarından e-posta taslakları hazırlayan yapay zeka asistanlarına kadar dijital çağ sayısız günlük görevi bir araya getirmiş durumda. Hatta bir sistem içerisinde bize mesajlar yollayanın, sohbete girenin, iş teklifi ya da pazarlık sunanın bir insan olmaması ile de karşı karşıyayız. Dünya çapında baktığımızda da birçok yaşlı birey için, özellikle de yaşlıların altını vurgulamış olayım, teknolojinin hızlı ilerleyişi kapıları açmak yerine adeta bir duvar örmeye yardımcı olmuş durumda. Çevrim içi uygulamalarda gezinmek, değişen uygulamalar, kaybolan yüz yüze hizmetler ve sürekli dolandırıcılık tehdidi gibi konular gerçekten göz korkutucu olabilmekte. İşte saya geldiğimiz bu tür huzursuzlukların adı da az önce ifade ettiğimiz gibi teknostres olarak yer almakta. Bir zamanlar çalışanların hissettiği kaygı ve hayal kırıklığını tanımlamak için kullanılan bu terim, son zamanlarda dijitalleşmiş dünyamızda mücadele eden yaşlı nüfus içinde özellikle kullanılmaya başlandı. Yaşlı insanların genel dijital katılımı yıllar içinde artarken, neredeyse 50 yaş üstü kişilerin yine yaklaşık yarısı da modern teknolojinin gerisinde kaldıklarını ifade etmekte. Farklı çalışmalara göre hizmetleri daha da dijitalleştirecek planlı bir kamu sektörü yeniden yapılanmasının ortasında 60 yaş üstü kişilerin yarıya yakını çevrim içi devlet bilgilerine erişimde engellerle karşılaşmakta. Dijital kapsayıcılık burada önemli bir nokta. Yaşlı insanların temel hizmetlere erişmesi ve sosyal bağlantılarını sürdürmesi için her zamankinden daha önemli bir gereklilik haline gelmiş durumda. Dijital kapsayıcılık olmadan psikolojik, sosyal, bilişsel, fiziksel ve finansal iyi oluşları ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilmekte. Bakın, Yeni Zelanda'da Auckland Üniversitesi araştırmacısı Melanie Stovall dikkat çeken bir araştırmaya yer veriyor. 65 yaş üstü 23 kişiyle yapılan görüşmelere dayanan yeni yayınlanan araştırmalarında 65 yaş üstü bireylerin teknolojiyle karmaşık bir ilişkiye sahip olduğunu ortaya çıkartmışlar. Bağımsızlığı destekleyebilen ancak aynı zamanda yeni stres ve dışlanma kaynakları da yaratabilen bir ilişki ifade edilmiş oluyor. Araştırmada görüşme yapılan kişilerin deneyimleri oldukça çeşitlilik göstermiş. Bazıları teknolojiyi belki sadece mesajlaşma ve telefon görüşmeleri için çok sınırlı kullanıyor. Diğerleri ise günlük işler ve çalışma için teknolojiyle daha yoğun bir şekilde bağımlılar. Bir katılımcı yaratıcı yazımını desteklemek için bir yapay zeka asistanı kullanmaktan heyecanlı şekilde bahsediyor. Ancak teknolojiye ne kadar hakim olurlarsa olsunlar, hepsi dijital değişime ayak uydurmanın bitmeyen ama gerekli bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor ve bunu hissettiğinde paylaşıyor. Bu, özellikle çalışma yıllarında teknoloji kullanan ancak emeklilikte becerilerini geliştirmek için daha az kaynak bulan kişiler için belirgin şekilde yer alan bir risk. Bir diğer ortak tema ise yaşları nedeniyle dolandırıcılar tarafından hedef alındıklarını hissetmeleriyle ilgili. Tek gelirle ya da emekli maaşıyla geçinen insanlar için dolandırıcılığa kurban gitmenin finansal riski yıkıcı olabilmekte ve onları internete girmekten de haliyle alıkoyabilmekte. Teknolojinin yaşlı insanlar için iki ucu keskin bir kılıç olduğu görülmekte. Dijital olarak daha kapsandıklarını hissedenler için yurt dışındaki aileleriyle fotoğraf ve video paylaşarak ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olanlar ve sağlıkla ilgili bilgilerine faydalı şekilde erişim sağlayanlar. Bunlar bir tarafta yer almakta. Ancak kendilerini dışlanmış hissedenler için teknoloji, sıkıntı, hayal kırıklığı ve yetersizlik duygusunun kaynağı haline gelmiş. Çevrim içi emeklilik başvurularıyla mücadele ettiklerini ya da beklenmedik güncellemelerin arayüzleri tamamen değiştirmesinden sonra tanıdık yazılımları yeniden öğrenmek zorunda kalanlar bu grubun içerisinde. Dışlanmış hissediyorlar. Bazıları günlük dijital cihazlara yerleşik erişebilirlik özelliklerinin fiziksel ihtiyaçları için yetersiz olduğunu, yani göz yorgunluğu veya hayal kırıklığı nedeniyle görevleri bırakmalarına neden olduğunu paylaşıyor. Diğerleri ise dijital teknolojilerin kültürel olarak duyarlı olmadığını, ağırlıklı olarak batı dünya görüşünü yansıttığını paylaşıyor. Az önce ifade ettiğimiz araştırmanın katılımcılarının neredeyse tamamı dijital teknolojilerin yaşlı insanlar düşünülerek tasarlanmadığına ve ana akım teknoloji şirketleri tarafından öncelikli bir pazar olarak görülmediklerine inanıyor. Yine de birçoğu ayak uydurmakta zorlandıkları için kendilerini suçluyorlar. Bazıları da yardım ararken küçümseyici ya da sabırsız yanıtlar aldıklarını, bu durumun da yine hayal kırıklığı ve yetersizlik duygularını pekiştirdiğini ifade ediyor. Bu durumda dijital yaş ayrımcılığı sorununa işaret etmiş oluyor. Yaşlı insanların teknolojiyi daha az kullandıkları, çünkü onunla etkileşime giremedikleri veya girmek istemedikleri varsayımını güçlendirmiş oluyor. Gerçekte anlamlı dijital katılım isteklilikten çok, evet çok daha fazlasına bağlı. İnsanların güvenli ve etkili bir şekilde etkileşime girmek için gereken motivasyona, becerilere, güvene, erişime, korunmaya ve desteğe sahip olmalarını gerektiriyor. Bu bağlamda da sorun yaşla ilgili değil, eşitlikle ilgili. Bazı yerel şirketler emekliler için yaş dostu dijital tabletler ve daha düşük maliyetli mobil planlar gibi eşitlik ürünleri sunmaya çalışmaktalar. Dünyada farklı örneklerini görüyoruz. Bu çabalar haliyle elzem, ancak daha da fazlasına ihtiyaç duyuluyor. Alanında çalışan kişilerle yapılan son görüşmeler, yaşlı insanların giderek dijital yerliler haline gelmesiyle dijital dışlanmanın ortadan kalkacağı efsanesini ortaya koymakta. Belki de en önemlisi, dijital yerlilik kimliğine yetişmek yerine dijital kapsayıcılığı temel almakta. Dijital kapsayıcılık, kar amacı güden şirketlerin elindeki bir lüks değil, temel bir hak olarak görülmeli. Bu, hedefli politikalar, sektörler arası artan işbirliği ve yaşlı insanların dijital tasarım, test ve karar alma süreçlerinde eşit ortaklar olarak aktif katılımını gerektiren bir konu. Unutmayalım, bilinçli bir eylem olmadan dijital hizmetlere geçiş, azaltmayı amaçladığı eşitsizlikleri daha da genişletme riskine sahip. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
4: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Masal Buya.
7: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
4: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
7: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartani.
4: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
7: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
4: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
7: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
4: Masal Buya, NTV Radyo'da.
7: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
4: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
7: Büyükleri Masal başlıyor.
4: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
8: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
9: Doğa Takvimi. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Yerde uçamayan bir kuş yavrusu görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Harekete geçmeden önce kuşun türünü anlayın. Numara yapmadıklarından emin olun. Mesela cılıbıt ve yağmurcun gibi bazı kuş türleri yavrularını korumak, yırtıcı hayvanların ilgisini onlardan uzaklaştırıp kendi üzerlerine çekmek için kanadı kırık, yaralı numarası yapabilirler. Ama gördüğünüz yavru balıkçıl ya da ebabil ise yardım edin. Çünkü bu yavrular yuvadan erken ayrılır, ebeveynleri de onlarla ilgilenmez. Ebabiller için önemli bir not verelim. Fizyolojik yapılarından dolayı herhangi bir şekilde düz bir zemine düştüklerinde kendi başlarına tekrar havalanamazlar. Bu nedenle yavru ebabil bulursanız elinize alın. Eğer hareketliyse, kanat çırpabiliyorsa onu uçurmayı deneyin.
9: Doğa takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Reklam.
11: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Murat Ferman'la evdeki hesap.
6: Sanayi ve sanayileşme, ekonomik büyümenin, ekonomik kalkınmanın, refahın temel güçlerinden biri olmakla birlikte Türkiye söz konusu olduğunda Türkiye bakımından, ülkemiz bakımından ayrı bir anlam ifade ediyor. Öyle ya, Osmanlı'dan bu yana sanayileşme, endüstriyel gelişmede Avrupa'yı tırnak içinde yakalayabilme ve rekabetçi güce ulaşabilme amacı adeta milli bir politikanın ötesinde bir ulusal heyecan olarak hepimize kazandırıldı, kazandırılmıştı. Belirli dönemlerde, özellikle Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ortaya koyulan sanayileşme politikası, ithal ikameci politikalar, yani ithal etmeyelim, biz burada yerli ve milli sanayimizi üretelim anlayışından yola çıkan büyük başarılara imza atıldı ve Türkiye'nin daha evvel, hani deyim yerinde ise, toplu iğne bile üretemeyen bir durumdan dünyada, dünya pazarlarında, market raflarında, showroomlarda satılan, rağbet gören model ve ürünlerin üretimine, tedariğine kadar gelebilen bir çizgi yaşandı. Ama tabii bu heyecan ve bu manevi yön zaman içerisinde dengeleniyor. Tıpkı hani ihracata 40 yıl boyunca şampiyon muamelesi yapıp gönül ve zihinlerimizde en öncelikli yeri, ceplerimizden ve hayatımızdan da en büyük desteği sağladıktan sonra işte gelinen noktada o eski heyecanlarla işin sadece yürümediği anlaşılıyor. Bu kadar niye bahsettim? Bir zamanlar ağır sanayi birbirini takip eden, sürekli temel atma törenleri vesaireden bu yana çok zaman geçti. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayi anketi eskiden açıklandığında gündemde ön sırayı alır, yer yerinden tabiri caizse oynardı. Şimdi İstanbul Sanayi Odası'nın 58 yıldır sürdürdüğü bu çalışmanın güncel versiyonu yayınlandı. Evet, tabii kendisine yer buldu ama daha bir soğukkanlılıkla ve belki de hani o sanayiyi ya da ihracatı önceleyen, onlara tırnak içinde şampiyon muamelesi yapan bir yaklaşımdan ziyade hani diğer sektörlerle, diğer zeminlerle, diğer ekonomik aktörlerle, başta vatandaş olmak üzere genel anlamda bir değerlendirme veya ele alma ortaya çıkıyor. Bunu bir kere vurgulayalım. İyi bir gelişme, çünkü sadece heyecanla, sadece hamasetle sonuç alınmıyor. 1968 yılında Türkiye İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 100, sonra 1980 yılında ilk 300, 1984 yılından bu yana da ilk 500 anketi Türkiye'de sadece İstanbul bölgesinde değil, sadece İSO üyeleri arasında değil, Türkiye'nin en önemli sanayi kesimini ve üretim gücünü, yapısını İstanbul Sanayi Odası'na bağlı üyeler oluşturduğu için aslında Türkiye sanayinin gelişimine ışık tutuyor. Biz de başlangıçtan beri hem Sanayi Odası'nda daire başkanı olarak ve daha henüz 20'li 30'lu yaşlarımızda, daha sonra da bu tür çalışmalarla ilgili akademik katkı sağlayan biri olarak bu tür gelişmelerin, çalışmaların başından beri içinde olduk, katkı sağladık ve ISO 500 çalışmasının çok değerli olduğunu ve Türkiye'de eşi benzeri az bulunur bir istatistik, süreklilik ve arşiv oluşturduğuna işaret ediyoruz. Bütün bu sözlerden sonra ISO 500'ün en son derseniz 2025 yılına ait verilerine şöyle bir bakalım. İstanbul Sanayi Odası'nın bir de ISO 500 ikinci versiyon, yani ikinci 500 çalışması var. O da son yıllarda devreye girdi. Böylece bir anda Türkiye'de ISO'daki 1000 şirketi neredeyse Türkiye'nin kalbur üst önde gelen katma değerde en büyük pay sahibi tüm işletmeleri görebiliyorsunuz. Peki sonuçlara baktığımızda ne var? Sonuçlara baktığımızda aslında batı cephesinde, doğu cephesinde, kuzeyde ve güneyde yeni bir şey yok. Sanayileşme söz konusu olduğunda bir atıl noktaya gelindiği anlaşılıyor. Bir kere bu sonuçları değerlendirirken iki önemli tespit yapalım. Enflasyon muhasebesinin Türkiye'de tırnak içinde, en hafif ifadesiyle söylüyorum, doğru dürüst ve sürekli istikrarlı olması gerektiği gibi uygulanamaması dolayısıyla buradaki rakamlara ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Enflasyon muhasebesinin olmadığı, enflasyonun %30'ların altına düşmediği bir ortamda rakamların ne kadar gerçeği yansıttığı, bilançoların ne şekilde okunması gerektiği ayrı bir uzmanlık ve tartışma konusu. İkincisi de Türkiye'de kapasite kullanım oranı, ki sanayinin gelişiminde, ölçümünde, hali pür melalinin açıklanmasında en önemli göstergedir. Artık mutlaka güncellenmesi gereken teknolojik gelişmeler karşısında deyim yerindeyse kadük ve yetersiz kalmış bir tabloya işaret ediyor. Dolayısıyla ISO 500 çalışmalarını diğer bütün çalışma ve sonuçları gibi bu şekilde değerlendirmek, ihtiyatla yaklaşmak, mülahazat hanesini açık bırakmak gerekiyor. Ama sonuç olarak yüksek enflasyon ve finansmanın sokaktaki insan ve diğer tüm sektörler gibi sanayi devlerini de zorladığı anlaşılıyor. Ve en büyük 10 sanayi şirketi gene başta bir petrol işleme rafineri olmak üzere senelerdir 3 aşağı 5 yukarı aynı dizgeyi sürdürüyor. İlk 3 sıra senelerdir değişmiyor. Savunma ve otomotiv devleri ilk 10'daki yükselişleriyle yıla damga vuruyor. Doğal bir gelişme, emek yoğun şirketler zorlanıyor. Ve özellikle yüksek seviyelerde seyreden finansman maliyetlerine dikkat çekiliyor. 800 bini aşkın istihdam edilen çalışana 1.1 trilyon liralık bir ücret ödenmiş 2025 yılında. Peki faiz gelirlerine bunun 1/4. Yani esasen bakıldığında ücretlerin, ki sanayinin en önemli kalemlerinden biri olmak gerekir, faiz karşısında geride kaldığı görülüyor. ISO 500'de yer alan halka açık şirket sayısı 2025'te 91'e yükseliyor. Yani 5'te 1'inden bile az. İsmini açıklamayan, bundan imtina eden şirket sayısı ilk defa 14'e ulaşıyor. Karlılık ve satışlar gayet iyi gitmiş bu şartlar altında. Hatta Sanayi Odası Başkanı açıklama yaparken bu konuda biraz da hani böyle, hani fena değil ama çok da başka dertlerimiz var kabulünden bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Kısacası batı, doğu, kuzey ve güney cephesinde iş sanayiye geldiğinde bir yenilik, bir yeni gelişme yok. Ama arka plan okumalarında sanayinin gelişimi ve yapılması gerekenlerle ilgili çok ibare bulunabiliyor. Son bir gelişme, Versailles Sarayı'nda Macron tarafından G7 zirvesinde ağırlanan Trump'ın sarayın ihtisamı çerçevesinde Cuma günü İsviçre'de imzalanması gereken imzayı öne çektiği ve Pezeşkian İran Başkanı'nın uzaktan katılımı ve Pakistan Başbakanının da imza koymasıyla birlikte Hürmüz Anlaşması'nın erken imzalandığını da iletelim. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
5: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde ve Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Dil Yaresi.
8: Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
9: Bugün yazılan her kitap halden istikbali bir habercidir. Hal dediğimiz şey yarından sonra mazi olacaktır demiş Yahya Kemal. Evet, konumuz hal sözcüğü. Türlü anlamları var. A'nın kısa, L'nin ince söylendiği biçimi hal. Sebze, meyve, bakliyat ve benzerinin satıldığı yer ya da üstü kapalı pazar yeri. L yine ince ama A uzun söylendiğinde pek çok anlam yükleniyor. Hal, ilk olarak bir şeyin içinde bulunduğu şartların ve niteliklerin bütünü, durum anlamında kullanılıyor. Eski halimi görmeni isterdim. Çok neşeli, yaşama sevinciyle dolu biriydim. Sonra bir kimsenin fiziksel ya da ruhsal yapısı, durumu, tavrı, o günkü halini çok garipsemiştik. Sonra geçmişle gelecek arasındaki içinde bulunulan, yaşanmakta olan zaman. Geçmiş geride kaldı. Gelecekte ne olacağı belli değil, önemli olan hali yaşamak, şu anı. Sonra mecazi anlamda güç, kuvvet, takat, mecal. Hiç halim yok seninle dalaşmaya. Kötü durum, sıkıntı, dert. Zavallının başına ne haller geldi bir bilsen. Şimdi türlü deyimlerde hal. Hal almak, bir duruma gelmek. Hastalık tehlikeli bir hal aldı. Hal hatır sormak. Bir kimseye nasılsınız, ne durumdasınız anlamında nezaket sorusu yöneltmek. Halden anlamak. Bir kimsenin içinde bulunduğu güç durumu sezip anlayış göstermek. Hale yola koymak. İyi bir düzen vermek. Tertiplemek. Hali duman olmak. Bu argoda kullanılıyor. Kötü duruma düşmek. Hali harap olmak. Bitkin, perişan olmak, kötü duruma düşmek, hali kalmamak, gücü, takati olmamak, hali vakti yerinde, paraca durumu iyi, zengin, haline bakmamak, kendisinin ne durumda olduğunu düşünmeden gücünü aşan işlere kalkışmak. Bu kadarla kalmıyor elbette. Bunlar şu kısa programımıza sığdırabildiklerimiz. Halinizin, vaktinizin her daim yerinde olması dileklerimizle iyi günler.
8: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
10: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
8: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
10: Cinayetle ilgisi olanlar.
8: Caz seven polislerden, kedi seven dedektiflere.
10: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
8: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
10: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
8: Polisiye roman sevenler.
10: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
8: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Cumartesi ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu'yla Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Müzik arası.

Burası NTV Radyo. Saat 20. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.

0: saatlerimiz 20'yi gösteriyor. NTV'de ana haberle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Washington-Tahran arasında mütabakat zaptı ile ilgili anlaşmanın imzalanması sonrası müzakerelerin ilk turu İsviçre'de olacak denmişti ama durum belirsiz. Görüşme gerçekleşmedi. İsrail ise dün gece yine Lübnan'daki hedefleri vurdu. Washington'dan peş peşe tepki geldi. Akşam üzeri ise İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlandı haberi geldi. Bu ne anlama geliyor? Birazdan aktaracağız. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Halkalı Havalimanı metro açılış törenindeydi. CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu dış politika üzerinden eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını da ana haberde ekranlara taşıyacağız. Dünden beri dikkatle takip ettiğimiz bir başlık var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Tam 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal hastanede tedavi altında. İBB yöneticisini kim neden kaçırdı? Soruşturmaya dair son bilgileri de paylaşacağız. Ve son başlık Dünya Kupası. Milliler yarın Paraguay ile oynayacak. Kritik bir maç. İlk maçta istediğimizi alamamıştık ama bu kez galibiyete inancımız tam. Millilerin durumuna dair son durumda ana haberde olacak. Başlıyoruz efendim. Ana habere canlı bağlantılarla başlayacağız. Açılışta bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaştı. İsviçre'de de bugün taraflar arasında görüşme olacaktı ama görüşme ertelendi. Bir diğer gelişme, İsrail dün geceden beri Lübnan'a yoğun bir şekilde saldırılar düzenliyordu. İran bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ile İsviçre'de yapacağı görüşmelere heyet göndermemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kez daha devreye girdiği anlaşılıyor. Hizbullah ve İsrail ateşkeste anlaştı. Son bilgileri alacağız. Deniz Kilislioğlu İsviçre'de, Ali Çabuk da İran'da, Begim Dönmezer sözde Amerika Birleşik Devletleri'nden notlarıyla yayına hazır. İlk olarak Deniz Kilislioğlu'na sözü bırakacağız. Görüşme rafa mı kalktı? İsviçre'de neler konuşuluyor Deniz? Sözü sana bırakalım.
1: Burcu, yaklaşık bir saat önce rafa kalktı diyorduk. Çok zor artık, en azından hafta sonu olması, belki hafta başı diyorduk. O ihtimal de azalmıştı. Ama birkaç notla hala bir umudun olduğunu söyleyelim. Az da olsa bir umut var. Şöyle aktaralım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafının öncü heyetleri aslında buradaydı. Bürgenstock'taydı. Biz şu anda Luzern'deyiz. Biraz o noktaya, o dağ köyüne biraz uzağız ama orada hazırlıklar yapılmıştı. Hala o bayraklar indirilmiş değil. Amerikan ve İran bayrakları indirilmiş değil. O hazırlanan toplantının yapılacağına dair billboardlar indirilmiş değil. Öncü heyetler hala burada. Dolayısıyla bu bir nokta. Katar Başbakanı burada. Yine Bürgenstock'ta o yapılacak toplantının, yapılması planlanan toplantının bulunduğu bölgede. Ki oradaki otel aslında bir Katar şirketine ait. Belki bununla irtibatlayabilir. Buraya gelmişken süreci uzatabilir ama biliyoruz ki perde arkasında bazı görüşmeler oluyor. Neler oluyor onu aktaralım. Son edindiğimiz bilgiler. Şimdi Katar Başbakanı burada yoğun bir çaba içerisinde. Pakistan heyetinden bazı isimler ayrıldı ama Başbakan Şahbaz Şerif'in ekibinden bazı isimlerin yavaş yavaş buradan ayrıldığını biliyoruz. Fakat bazıları da burada. Akreditasyon süreçleriyle ilgili bazı gelişmeler var. Pakistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafında çok sınırlı sayıda gazeteciye akreditasyon verilecekti. Onlara bazı akreditasyon bilgilendirmeleri, en azından bu akşam beklemeleri yönünde bazı mesajlar gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla tam anlamıyla masadan kalkmış değil görüşmeler. Hava çok zora girdi çünkü bazı açıklamalar da var. Birazdan Ali detaylarını aktaracaktır İran'dan ama bir aciliyet yok. Mutabakat zaptı imzalandı dedi İran tarafı. Dolayısıyla önümüzdeki süreç için planlamalar yapılıyor denildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı heyet bu hafta sonu göndermeyeceğini duyurdu. Ama şunu söyleyelim, hala arkada Pakistan Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşüyor. Katar Başbakanı burada temaslarına devam ediyor. Dolayısıyla tarafları gecikmeden bir an önce masaya oturtmak için olağanüstü bir çaba var. Şimdilik görüşmeler askıya alınmış gibi dursa da her an her şey değişiyor. O yüzden şu aşamada ne var diyebiliyoruz hafta sonu, ne de tam manasıyla yok diyebiliyoruz. Tam bir belirsizlik hakim. Birazdan detaylarını paylaşacaktır yine Ali ve Begüm. Lübnan meselesi çok kritik. Sen de haberde ayrıntılarını paylaşacaksın. Saat, yerel saat itibariyle 16'da bir ateşkes yürürlüğe girdi ama İran sanki biraz o sahadaki durumun tam manasıyla gerçekten yansıdığını, o ateşkesin görmek istiyor. Çünkü başından itibaren Lübnan İran'ın kırmızı çizgisiydi. Dolayısıyla orada eğer bu akşam, belki yarın öğlene kadar gerçekten sakin bir süreç ilerleyebilirse, Lübnan ateşkesi kabul etmişti, herhangi bir İsrail tarafından da saldırı gelmezse bir ihtimal doğabilir. Biz hala bekliyoruz ama hem açıklamalar hem Lübnan sahasında gelecekler buradaki masayı da ya devirecek ya yeniden kuracak.
0: Deniz Kilislioğlu İsviçre'den aktardı. İsrail dün geceden beri Lübnan'a yoğun bir şekilde saldırılar düzenliyordu. İran bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ile İsviçre'de yapacağı görüşmelere heyet göndermemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kez daha devreye girdiği anlaşılıyor. Hizbullah ve İsrail ateşkeste anlaştı. Şimdi son bilgileri almak üzere hemen Tahran'a uzanacağız. NTV muhabiri Ali Çabuk aktaracak ayrıntıları. Ali.
2: Burcu, tabii gün içerisinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları İran içerisinde tepkiyle karşılandı ve İran'ın bugün bir heyet göndermesi bekleniyordu, az önce Deniz de aktardı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, aynı zamanda İran müzakere heyetinin sözcü ismi, Cuma günü, yani bugün planlanan görüşmelerin ertelendiği bilgisini paylaştı. Başka bir tarihe ertelendiğini söyledi ve belirli şartların karşılanması gerektiğini söyledi. Lübnan bunlardan birisini oluşturuyor. Bir ateşkes kararlaştırıldı Hizbullah ve İsrail arasında, ancak bunun biraz daha somutlaşması gerekiyor. Arabulucu ülkeler ile diplomasinin devam ettiğini söyledi. Görüşme trafiğinin devam ettiğini söyledi. Ancak mutabakat maddeleri arasında 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Nihai bir anlaşma için yapılacak müzakerelerde nedir? Birinci madde tabii Lübnan konusu. Lübnan'daki ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Dördüncü madde ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının tamamıyla kaldırılması. Beşinci madde Hürmüz Boğazı'nın açılması. Hürmüz Boğazı'nın gün içerisinde kapandığına dair haberler vardı, iddialar vardı. Buna bir yalanlama geldi. Onuncu madde ise petrol satışına muafiyet. Bunu da görmek istiyor Tahran yönetimi ve sonuncu olarak da İran'ın bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması. Müzakere heyeti sözcüsü Bekai bu maddelerin somut olarak hayata geçmesi ve gerekli şartların oluşması gerektiğini söyledi. Kaynaklar İran'a ait 24 milyar dolarlık bloke edilmiş mal varlığının aşamalı bir şekilde serbest bırakıldığını ve İran'ın kullanımına da açılmaya başlandığı haberlerinde geçiyor. Resmi değil, ancak bu noktada da adımlar atıldığı söylenebilir. Bir diğer önemli yalanlama ise İran cephesinde bugün nükleer tesislere yönelik ajans denetçilerinin geleceği denetim yapacağı noktasındaydı. İran bunu yalanladı. Herhangi bir şekilde tesislere denetim yapılmayacağı bilgisini paylaştı. İkinci önemli bir yalanlama, az önce aktardığım gibi Hürmüz Boğazı'nın kapandığına dair haberler vardı. Lübnan cephesindeki gerilim nedeniyle müzakere heyeti sözcüsü buna bir yalanlama getirdi. Hürmüz Boğazı açık ifadesini kullandı ve şu ana kadar da 20 milyon varilin üzerinde İran petrolünün Çabahar Limanı'ndan okyanuslara açıldığı bilgisi de paylaşıldı. Ancak Hürmüz Boğazı statü tartışmaları da devam ediyor. Tahran yönetimi gemilerin geçişine dair bazı düzenlemeler yayınlamıştı. Bir başvuru sistemi oluşturuldu. Bilgiler alınıyor gemilerden ve boğazdan geçecek gemilerden 48 saat öncesinde bilgi vermeleri istendi İran makamlarına ve İran'ın 60 gün boyunca da herhangi bir şekilde ücret almayacağı bir kez daha belirtildi. Lübnan konusunda ise tepkiler vardı, kınama açıklamaları geldi ve İran ordusu ellerimiz tetikte açıklaması da yaptı Burcu.
0: Ali Çabuk aktardı ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in İsrail söylemleri dünya gündemine oturmuştu. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri basınından Washington Post'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı İsrail'in İran'la mütabakata varılan anlaşmayı baltalama olasılığını yüksek görüyor. Şimdi bu konunun ayrıntılarını da NTV Washington muhabirimiz Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki gerilime dair son gelişmeler neler?
3: Burcu, şimdi İsrail ve Lübnan Hizbullah meselesi tabii İran'la Amerika arasındaki anlaşma sürecinde çok önemli. Amerikalı yetkililer Amerika ve Katar'ın arabuluculuğunda Lübnan'da ateşkesin yenilendiğini belirtiyorlar. Hatta Amerikalı bir yetkili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bunu %100 yani kesin olarak onayladığını söyledi. Ama İsrail'den kesin ve somut bir teyit henüz gelmiş değil. İsrailli bir savunma yetkilisi de siyasi liderliğin İsrail ordusuna Lübnan'da o sarı hattın yani İsrail işgali altındaki topraklarla Lübnan'ın geri kalanını ayıran o sarı hattın kuzeyinde tüm askeri operasyonların durdurulması talimatı verdiğini söylüyor. Ama dediğimiz gibi kesin bir teyit de gelmiş değil. Amerikalı yetkililer Lübnan'da bu yenilenmiş ateşkesin kesin olarak sağlanması ve korunması halinde İsviçre'deki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hala yapılabilmesini umuyor. Bunu söyleyelim. Şimdi İsrail meselesi Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Dün ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump yönetiminin en üst düzey ikinci ismi, İsrail hükümetindeki kabinedeki bazı bakanları hedef almıştı. İran'la Amerika arasındaki anlaşmayı eleştiriyorlar diye tepki göstermişti. Vance, Amerika, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in en güçlü ve tek müttefiki, ben olsam onu hedef almazdım demişti. Hatta İsrail'in elindeki silahların da Amerikan elleriyle yapıldığını söylemiş. Amerikalı vergi mükelleflerinin bunu finanse ettiğini söylemişti. Hedefinde de işte aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir vardı. Dolayısıyla iki taraf arasında, yani Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı isimler ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance arasındaki bu tartışma İran'la varılan anlaşma bağlamında hala devam ediyor. Dün hatta ABD Başkanı Donald Trump da aslına bakacak olursanız sosyal medyadan bir mesaj paylaşmıştı. Biz barış konusunda barışa bağlıyız. Taahhüdümüz tam kesin. Orta Doğu bölgesindeki bütün ülkelerde, bütün aktörlerde bizim müzakerelerimizin güzel bir şekilde ilerlemesine müsaade etmek için bu taahhüdü korumalılar demişti. Lübnan dahil bütün cephelerde ateşkes bekliyoruz ifadesini kullanmıştı. Bu İsrail'e de yönelik bir mesaj olarak algılandı. Washington Post'un haberine göre de Amerikan istihbaratı Trump yönetimini İsrail'in İran'la kalıcı bir barış anlaşmasına varılması sürecini baltalayabileceği uyarısında bulundu. Geldiğimiz noktada anladığımız kadarıyla tabii İsrail-Lübnan meselesiyle İran'la anlaşma süreci ve mutabakat zaptı ilk sınavını veriyor gibi görünüyor Burcu.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez İtalya'yla diplomatik krize ulaştı. Trump'ın Meloni G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi. Roma'dan tepki gecikmedi.
4: Bazı şeyler derhal yanıt vermeyi gerektirir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açık konuşmak gerekirse afalladım.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İtalya arasında fotoğraf krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinin ardından İtalyan basınına verdiği röportaj Roma'da büyük öfkeye yol açtı. Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Ona acıdım. Benimle konuşabildiği için çok mutludur ifadelerini kullandı. Roma'nın bu sözlere tepkisi sert oldu. Meloni, Washington'ı müttefiklik ilişkileri üzerinden eleştirdi. Solo dire che
4: dispiace. ABD Başkanı müttefiklerine neden böyle davranıyor bilmiyorum. İlk kez de değil. Aynı kararlılığı Batı dünyasının düşmanlarına karşı gösterememesi çok yazık. Ben ve İtalya asla yalvarmayız.
5: Krizin diplomatik faturası da gecikmedi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözleri sebebiyle ABD ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İki lider geçmişte yakın ilişkileriyle biliniyordu. Meloni Trump'ın geçen yılki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu. Ancak ilişkiler İran savaşı ve Trump'ın Papa Leo'ya yönelik sert ifadelerinin ardından gerilmişti.
6: FETÖ operasyonu iddiasıyla aradılar, sahte polis tuzağına düşürdüler. İYİ Parti milletvekili Burhanettin Kocamaz dolandırıcılara 70 milyon lirasını kaptırdı. Polis zanlıyı nasıl yakaladı, 70 milyon liraya ne oldu? Birazdan ana haberde.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki metro açılışı konuşmasında CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Dış politikada bize ders vermek boynunuzu aşar diye konuştu. Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi.
7: Bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın.
5: Dış politika üzerinden eleştirilince yanıt verdi. Sözü mutlak butlan krizine getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı açılış törenine katıldı. Ana gündeminde CHP vardı.
7: Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
5: Erdoğan'ın tepkisini çeken açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan dış politika tribünlere oynanacak bir şov alanı değildir mesajı paylaşmıştı.
7: Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık.
5: Erdoğan CHP'ye parti içi tartışmalar üzerinden yüklendi.
7: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ve milletvekillerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçmeliyiz diye konuştu. Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti hazırlığı için konuştu. Son çabada boşa çıkarsa millete soracağım dedi.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerine mektup yolladı. Zorlu ve hassas bir süreçten geçildiğini söyleyerek birlik çağrısıyla birlikte parti kurallarının herkesi bağladığı uyarısı yaptı.
6: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.
5: Kılıçdaroğlu bu süreçte amacının partinin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu söyledi.
6: Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
5: Grup Başkanı Özgür Özel ise Denizli'deydi. Çardak ve Bozkurt ilçelerine gitti, ardından şehir meydanında konuştu.
8: Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım.
5: Özel Bir Gün TV'nin sorularını da yanıtladı. Yeni parti çalışmaları ile ilgili son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti, ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı.
0: Sıcak bir gelişmeyi de paylaşalım. İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nda metro raydan çıktı. Yolcular istasyondan tahliye ediliyor. Son bilgileri NTV muhabirimiz İlkay Dikici aktaracak. İlkay.
9: Burcu Kaya, olay 19.05 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nın metro hattında Bostancı istasyondan çıkış yapan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle bir arıza meydana geldi. Ve bu arızanın etkisiyle birlikte yolcuları taşıyan araç raydan çıktı. Olayın ardından yolcular büyük bir panik yaşadı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öncelikle şunu belirtelim, herhangi bir yaralının olmadığının altını çizelim yetkililerden aldığımız bilgiye göre. Olayla ilgili metro aracının nasıl raydan çıktığına yönelik bir inceleme başlatıldı. Yolcular istasyondan tahliye edildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Hatırlatalım. M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında Bostancı istasyonunda bir metro aracı henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Raydan çıkmasıyla birlikte bölgede panik yaşandı. Yolcular ekipler tarafından tahliye edildi. Metro istasyonunun bulunduğu noktada halen çalışmalar devam ediyor. Aracın bölgeden çekilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. İnceleme başlatıldı. Yaşanan olayda herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığının altını çizelim Burcu Kaya.
0: İlkay Dikici aktardı ayrıntıları. CHP'li İstanbul, Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Her iki belediye başkanı da gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 59'a yükseldi.
10: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltilen şüphelilerin 40 ayrı suça karıştıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 4 ilde 90 adrese baskın düzenlendi. Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, yapılan esaslı tadilatlara da basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edildi. Ruhsatsız işletmeler ve kaçak inşaatlara da göstermelik olarak yüklü miktarda ceza kesildiği, cezanın hafifletilmesi konusunda yapı sahiplerinden rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. CHP'li Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik de operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı, festival ve organizasyon giderleri, reklam, matbaa, araç kiralamayla gıda ve zirai malzeme alımlarında da usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. İmar işlemlerinde de haksız menfaat talep edildiği öne sürüldü.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak. Bu kanun çok kısa sürede yürürlüğe girecek dedi. Adalet Bakanı ayrıca her türlü bireysel ve örgütsel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
11: MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de 100 yılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması meclise gelecek.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamayı Rize'de yaptı. Terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığını söyleyen Bakan Gürlek, kanunun çok kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.
11: Milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Kazasız belasız önemli bir yol ayrımına geldik. Türkiye 100 yılı için en önemli aşamalarından biri olan Terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek.
5: Bakan Gürlek ayrıca asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. 12. yargı paketinin de mecliste düzenleme aşamasında olduğuna dikkat çekti.
11: Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. Ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz biliyorsunuz 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin.
0: Evin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Arşivi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal hastanede tedavi altında. Olayla ilgili ise 8 şüpheli gözaltında. Sorgusu devam eden 5 zanlının kaçırma olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edildi.
5: 3 kişi tarafından önü kesildi, darp edildi, arabaya bindirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden böyle kaçırıldı. Kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bir prefabrikte elleri kolları bağlı halde bulundu.
12: Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı ve şu sıralarda Erhan Karaal'ın kurtarıldığı noktadan ayrılmak üzereler. Uzun saatler boyunca buradaki her bulgu, her delil teker teker titizlikle incelendi ve kriminal şubeye götürülüyor. İşte bu izler üzerinden de polis ekipleri diğer zanlıların iznine ulaşmak için çalışmalarına devam edecekler.
5: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler fidye için kaçırıldığı yönünde.
13: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
5: Gasp Büro Amirliği'nde sorgusu devam eden 5 şüpheli güvenlik kameralarından kaçırma olayına karıştığı tespit edilen kişiler. Bu zanlıların İstanbul'da ikamet etmediği, Karaal'ı kaçırmak için organize şekilde şehir dışından geldikleri belirlendi. Diğer 3 şüpheli ise Erhan Karaal'ın çalışma arkadaşlarının ifadeleri sonucu gözaltına alındı. Çalışma arkadaşı Karaal'ın Kültür AŞ'de genel müdür yerine vekalet etmeye başladıktan sonra ihale süreçlerinde daha etkili olduğu, başka isimlerle çalışmak istemesinin de bazı müteahhitleri rahatsız ettiğini söyledi. Bu ifadeler doğrultusunda 2 müteahhit ve Kültür AŞ'de işten çıkarılan bir çalışan gözaltına alındı. Ancak bu şüphelilerin kaçırma olayına karışan 5 zanlıyla bağlantısı bulunamadı.
0: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. FETÖ operasyonu iddiasıyla 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 euroyu dolandırıcıya teslim etti. Zanlı İstanbul'da yakalandı.
5: Dolandırıcılar kendilerini yine polis olarak tanıttı. Bu kez İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz FETÖ yalanıyla hedefteydi. Yaklaşık 70 milyon lira dolandırıldı. Olay Ankara'da yaşandı. Kocamaz'ın emniyetteki ifadesine göre dolandırıcılar ona cep telefonundan ulaştı. Telefondaki kişi kendisini Mersin Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. Telefondaki kişi FETÖ soruşturmasında şüphelilerin üzerinden kendisine ait kimlik çıktığını, bu kişilerin yurt dışından para getirdiğini belirtti. Şüphelilerin yakalanması içinse para yatırması gerektiği söylendi. Kocamaz 16 Haziran'dan önce 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar bu kez de Kocamaz'a ait altınlarla daha önce ele geçirilen altınların eşleştirilmesi için laboratuvarda inceleme yapılacağını söyledi. İYİ Parti milletvekili 10 kilogram altın ve zinet eşyasıyla birlikte 68 bin dolar ve 1900 euro parayı polis sandığı dolandırıcılara elden teslim etti. Durumdan şüphelenerek emniyete giden Burhanettin Kocamaz olanları anlatarak şikayetçi oldu ve ekipler harekete geçti. Kocamaz'ın altın, para ve zinet eşyalarını teslim ettiği kişinin İstanbul'a gittiği belirlendi. Şüpheli İstanbul'da bir takside yakalandı. Kocamaz'ın verdiği altın, para ve ziynet eşyaları da bulundu.
0: Suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 avukat da var.

0: NTV Radyo.
1: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis!
2: İstanbul'muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da şapkalıları olarak bilinen suç örgütüne eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 3 avukat, 32 şüpheli gözaltına alındı. Kasten öldürme, yağma, mala zarar verme suçlamalar arasında. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Zanlıların çocukları suç örgütünün ağına düşürmeye çalıştıkları öne sürülüyor. Yakalananlar arasında 18 yaşından küçük şüpheliler de var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerin nasıl olsa yaşınız küçük ceza almazsınız diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti. Operasyonlar sürecek mesajı verdi. Operasyonların odağındaki Şapkalılar adlı suç örgütüne yönelik 1,5 yılda 19 operasyon düzenlendi. 173 zanlı tutuklandı. Örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri de tespitler arasında.
3: Hafta sonu üniversite sınavı var. Adaylar son hazırlıklarını yaptı. Şimdi stresi yönetme vakti. Uzmanlardan sınavın kaderini değiştirecek uyarılar. Birazdan ana haberde.
4: İstanbul'un trafiğine önemli ölçüde katkısı olacağı belirtilen Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
5: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına katıldı. Gayrettepe'ye kadar uzanan hat 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu oldu.
5: Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık.
2: Erdoğan trafikte vakit geçirmemek için sabah erken yola çıkıp iş yerleri önünde otomobillerinde uyuyarak mesainin başlamasını bekleyen İstanbulluları hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
5: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Kim ne derse desin. İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
2: Erdoğan Kayaşehir'deki tören alanına da metroyla geldi. Halkalı Marmaray'dan yeni metroya binen Cumhurbaşkanı Vatman koltuğuna oturdu.
4: Yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Sarı metal haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.
2: Altın haftayı barışa rağmen kayıpla kapatıyor. Altın yatırımcısının gözü barış müzakerelerindeydi. Süreç istenen noktaya gelse de önemli etki yaratmadı. Petrol fiyatları kaynaklı maliyetlerin ürün fiyatlarına yansımış olması enflasyon endişelerini artırdı. ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması ve güçlü enflasyon uyarısı yapması altına ve kıymetli metallere olan ilgiyi azalttı.
6: Altın ve gümüş belki de en fazla darbeyi aldı. Çünkü yüksek reel faiz ve güçlü dolar aslında altının en sevmediği iki tane iş. Ve gümüşün ve kıymetli metallerin açıkçası. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten bu iş böyle gidecekse bir miktar altın ve gümüş tarafında yataya bağladığımızı görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
2: Barış anlaşmasının duyurulmasıyla birlikte 4300 doları aşan ons altın 4100 dolarlı seviyelere geriledi. Altında haftalık kayıp %1,5, aylık geri çekilme ise %10'a yakın. Ons altın yılın başından bu yana %3,5 aşağıda.
6: Ons bazında altında 4000-4200 seviyelerinin korunup korunmayacağına bakmak lazım. Eğer oralarda bir miktar taban oluşumu gerçekleşirse, yılın son çeyreğine doğru faiz indirimlerine ilişkin bir kapı açılır mı konusu bence önemli olacak.
2: Gram altın 6100 lira seviyelerine indi. Barış anlaşmasıyla birlikte 6500 liraya yaklaşmıştı.
4: Bu hafta sonu 2,5 milyonuna yakın öğrenci ve aileleri üniversite sınavı heyecanı yaşayacak. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin adaylara son dakika tavsiyeleri verdi. Sorularla inatlaşmayın, yapamadığınızı boş bırakın ve en önemlisi sınav yerine erkenden gidin.
0: Evet, son bir dakika.
7: Ne yazık ki her yıl sınava geç kalmayı izliyoruz.
8: Üniversite sınavının cumartesi ve pazar yapılacak temel ve alan yeterlilik testleri saat 10.15'te başlayacak. Üçüncü oturum yabancı dil testi ise pazar saat 15.45'te.
9: Son bir dakika.
8: Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'in sınava gireceklere yönelik en hayati tavsiyesi sınav noktalarına erken gidilmesi.
7: Sabah saat 10'dan itibaren sınav binalarına giriş yasak. Erken saatte gitmek son derece önemlidir. Sınava giriş belgesinin ve kimlik belgesinin de akşamdan kapının önüne konulması lazım.
8: İlk oturum TYT için 2 milyon 425 binden fazla aday başvuru yaptı. Gültekin'e göre temel yeterlilik testi avantaja dönüştürülebilecek bir sınav.
7: Çünkü toplam puanın %40'ı bu sınavdan geliyor. Pazar günü daha fazla bilgi isteyen sınava bizim daha moralli ve daha güçlü bir şekilde gitmemize neden olacaktır.
8: Gültekin'in önemli tavsiyelerinden biri de zaman yönetimiyle ilgili.
7: Sorular uzun olacak. Sinyallerini zaten LGS'de de gördük. Matematik sayısal sorularında akıl yürütme, mantık ve paragraf uzunlukları yine adayların karşısına çıkacak olan sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Makul süre zarfında soruyu çözemediği zaman soruyla inatlaşmasın.
8: Peki sınava girecek adaylar son saatlerini nasıl geçirmeli?
7: Kesinlikle sınavla ilgili herhangi bir şey konuşmamalarında yarar var. Rutin yaşantıları ne şekildeyse aynı şekilde geçirmeyi düşünsünler. Sportif faaliyetler yapılmaması gerekir. Beslenmeye dikkat edilmesi gerekir.
4: Dünya Kupası'nda ikinci maçına Paraguay karşısında çıkacak A milli takıma bir destek de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Maç öncesinde özel bir klip hazırlandı.
2: İçişleri Bakanlığı Dünya Kupası'nda mücadele eden A milli takım için klip hazırladı. Bakan Mustafa Çiftçi de kameranın karşısına geçti, bir yenilgiyle yol bitmez mesajı verdi. Milli takım klibinde AFAD Sahil Güvenlik Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı ve jandarma ekipleri topu çocuklara teslim edilmesi için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ulaştırdı.
10: Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
2: Sosyal medya hesabından klibi paylaşan İçişleri Bakanı, bizim çocuklarımız yalnız değildir. Çünkü onların arkasında sadece stadyumlardaki binlerce taraftarımız değil, dualarıyla, sevgisiyle ve desteğiyle tek yürek olmuş büyük bir Türkiye var ifadelerini kullandı.

0: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine devam edebilmek için sahaya çıkacak. Bizim çocuklar D grubunun bir diğer puansız ekibi Paraguay ile karşılaşacak. Maça dair son bilgileri alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar yayına hazır. Emin, nasıl bir atmosfer var?
1: Burcu, San Francisco'dan günaydın. Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda nasıl bir iz bırakacak sorusunun cevabını bu akşam Paraguay maçı ile birlikte öğreneceğiz. Bizim çocuklarda tek hedef kazanıp şansını gruptaki 3. maça taşımak, yoluna devam etmek adına. Herkes bunun bilincinde, bunun farkında ve son hazırlıklar hem fiziksel anlamda hem de mental anlamda buna göre yapıldı. Bu akşam maç çok zor geçecek. Sakin kalmak gerekecek ve zihnen daha da böyle sabırlı olmak gerekecek. Onu bir kere belirtelim. Avustralya maçından çıkardığımız dersler var. Bunları Montella söylemişti. İşte o derslere daha fazla çalışıldı. Eksiklerin veya hataların ne olduğu belirlendi. Teknik analizde bunlar bir kez daha incelendi. Futbolculara anlatıldı. Futbolcular da onlar neyi yapacaklarını, neyi yapmayacaklarını farkında. Dün hem Vincenzo Montella'nın hem de Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün'ün bir medya etkinliği vardı FIFA'nın düzenlediği. İlk maçta çok konsantre oldukları için hata yaptıklarını, o heyecana yenik düştüklerini herkes kabul etti. Ama şunun da farkındalar. Burada rakibimiz evet Paraguay ama biz kendi oyunumuzu oynayarak onlarla başa çıkacağız, onları yeneceğiz ifadesini kullandılar. Neden kendi oyunumuz diyorlar? Biraz daha açalım Burcu. Türkiye'nin topla oynama sayısının günden güne arttığını söyleyelim. Yetenekli ayaklarımız var. Top dağıtımını yapan Hakan. Oyunu kurmada, pasları atmada Arda Güler. Kanatlardan içeriye girmede, şut çekmede Kenan ve diğer oyuncular. Biz Avustralya maçında 30 şut atmıştık. Bunu Montella da vurguladı. 7 isabet bulmuştuk. Burada şut atmaktan ziyade bitirmek önemli. Pozisyonu bitirmek önemli. Pozisyona girebiliyoruz ama Avustralya maçındaki eksikliğimiz pozisyonu bitirmekti. O da goller gelmeyince, rakibin golleri gelince bunu futbolcular da kabul etti. Duygu aklın önüne geçti ve doğru karar veremediler. İşte zihinsel hazırlıkla kastettiğim buydu. Bunun hazırlığı yapıldı. Avustralya maçından o dersler çıkarıldı. Oyuncu grubu, bizim çocuklar maça hazır. Bir parantezde Vincenzo Montella'ya. 52. yaşını kutladı. Dün basın mensupları olarak ona bir pasta verdik. Tadına baktı pastanın, ardından da dileği soruldu. Çok basit bir dilek dedi. Paraguay maçını kazanmak istiyorum dedi. Milli takım bütün hazırlıklarını bu yönde yaptı. Montella'nın dün basın toplantısı vardı. O basın toplantısı Paraguay maçının sonucuna göre çok konuşulacaktır. Neden? Orada kullandığı bir ifade vardı. Avustralya maçından sonra getirilen eleştirilere cevap verdi. Adana Demirspor'la birlikte Türkiye yolculuğu başladı Montella'nın. Ardından da milli takıma geçti. O 5 yıllık süreçte milli takımı eleştirenlerden, milli takımı düşünenlerden ben daha fazla Türk'üm ve daha fazla kendimi Türk gibi hissediyorum onlardan ifadesini kullandı. Aidiyetini biliyoruz, tutkusunu biliyoruz. Bir Akdenizli, bir İtalyan, onun da duyguları yüksek ama aynı zamanda soğukkanlı kalmayı başaran bir isim. Oyunculukta Dünya Kupası tecrübesi var. O tecrübelerini, olumlu olumsuz tecrübelerini bugün milli takıma aktarma zamanı. Çünkü kritik bir maçtayız. Final maçındayız. Paraguay maçına olumlu noktalarımızı ne kadar fazla taşıyabilirsek galibiyet şansımız, galibiyet oranımız da o kadar yüksek olacak Burcu. Maça gelelim. Bunlar maç öncesinde hem zihinsel, taktiksel olardı. Hızlıca bir 11 sayacağım. Kalede Uğurcan olacak. Merih ve Abdülkerim stoperler, solda Ferdi, sağda Mert'i göreceğiz. Hakan İsmail önlerinde, Kenan, Arda, Yunus ve forvette Kerem Aktürkoğlu. Maç Türkiye saatiyle 06'da, yerel saatle 20'de.
0: Emin Çağlar aktardı ayrıntıları. 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç tribün kültüründe yeni bir furya başlattı. Taraftarların Vikingler gibi kürek çekmesi sosyal medyada fenomene dönüşürken Norveç parlamentosu da milli takıma destek için Viking küreği yaptı.
2: Norveç parlamentosu Dünya Kupası için kürek çekti. Taraftarların, İskandinavların ünlü kavmi Vikinglerden esinlenerek başlattığı akıma milletvekilleri de katıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Viking küreği Norveç-Irak maçında beğeni toplamıştı. İskandinavlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yürüyen merdivenlerde de kürek çekiyor. Diğer ülkelerin taraftarları da sokaklarda buluştuğu Norveçlilerin Viking küreğine katılıyor. Turnuvaya renk katan İskandinavlar sıradaki maçında Senegal'le karşılaşacak.
0: Ana haberi noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Osman Girgin'in sunumuyla yakın plan ekranlarınızda olacak efendim.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: NTV Radyo.

0: Yılmaz Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Koyuverin gitsin sefil baykuşu. Durmuyor akıyor gözümün yaşı. Kadir kıymet bilmez imiş her kişi. Kadirli kıymetli ile gidelim. Bu dörtlük Karacaoğlan'dan. Kadir kıymet bilmez imiş her kişi diyor Ozan. Haklı olup olmadığını bir kenara bırakalım ve konumuza gelelim. Söylenişleri dışında birbirinin aynı ama anlamları farklı iki sözcüğümüzü daha gözden geçireceğiz. Kadir ve Kadir. Okuduğumuz dörtlükte kısa A ile okunanı geçti. Kadir. Kadir, değer, kıymet anlamında. Başka anlamları da var ama artık pek kullanılmıyor. Kadrini bilmez, kadrini anlamak, kadir bilir ya da kadir şinas, kadir bilmez en çok kullandıklarımızdan. İnsan sevdiklerinin kadrini yokluklarında anlıyor. Onun kadrini bilenler de var pekala. Kadrini bilmek de gereken değeri vermek, kıymetini bilmek, takdir etmek anlamında. Tabii bir de Kadir gecesi var. İslam dininde Ramazan'ın 27. gecesi olduğu genellikle kabul edilen Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek af gecesi. Çok talihli kimseler için Kadir gecesinde doğmuş ya da annesi onu Kadir gecesi doğurmuş derler. Ama A'yı uzatıp Kadir dediğimizde anlam değişiyor. Arapça kudret yani gücü yetmekten güçlü, gücü yeter, erkli anlamına bürünüyor. Kudret ve kuvvet sahibi, yapabilme gücüne sahip olan kimse ya da muktedir. Ve de kadir-i mutlak deriz. Yani kudreti tam ve eksiksiz olan, her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak, Allah. Hadi hatırlayalım. Kadir, değer, kıymet. Kadir, güçlü, gücü yeter. Yine Karacaoğlan'la bitirelim. Er isen erliğin meydana getir. Kadir Mevlam, noksanımı sen yetir. Bana derler, gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Dermanınız daim olsun sevgili dinleyiciler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. Hava durumu.
5: Cumartesi ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece. Bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
6: Hava durumu.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Yeşildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Müzik arası.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 21.
1: İyi akşamlar. NTV'ye yakın plana hoş geldiniz. Pek çok mevzu yok bugün. Her yakın planda açtığımız gibi. Bugün bir tek konumuz olacak. İçerisinde pek çok soruyu barındıran. 28 Şubat'tan beri bölgemizde ne yaşıyoruz? Trump'ın açıklamasıyla ne zaman bitecek dediğimiz savaş. Önceki gün bir imzayla acaba bugün ya da yarın bir ıslak imza ile olacak mı diye konuşuyoruz. İsviçre'de bunda bir müzakere olacak mı olmayacak mı sorusu var, birazdan bakacağız. Ama daha önemlisi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve biz buradan çıkmayacağız açıklamalarıyla birlikte Litani'nin güneyinden, yani Lübnan'ın güneyinden. Dolayısıyla bu savaş ya da bu müzakereler, bu 60 günlük durum ne kadar sahici, kalıcı, bütün bunları konuşacağız. Diğer taraftan İran rejim zaten tartışılıyordu. Bundan sonra nasıl adımlar atacak? Hem halkına

0: hem diplomasi trafiğinde diğer ülkelere karşı. Diğer taraftan Kasım'da seçime giden bir Trump var. Acaba bu yüzden mi bu imzaları attı da barışı konuşuyor? Yoksa yine mi devam edecek bu savaş soruları var? Tamamını açacağız, konuşacağız. Konuklarımızı tanıtalım. Öncelikle İstanbul stüdyomuzda gazeteci ve NTV programcısı Mete Çubukçu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Osman.
0: Doçent Doktor Serhan Afacan, Ankara stüdyomuzda İran Başkanı bizlerle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Osman Bey. İyi akşamlar. Mete Bey de iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: AK Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Şahin de yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey.
3: Teşekkürler. Mete Bey, Osman Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Şimdi öncesinde diplomasi muhabirimiz bu meseleyi de ilk andan itibaren nerede konuşulduysa orada takip eden isim Deniz Kilistoğlu'na da döneceğiz elbette. İsviçre'de kendisi. Pek çok sorumuz var ama ikiye o soruları biraz daha düşürüyoruz. Deniz Kilistoğlu, iyi akşamlar diliyorum. Bugün bir görüşme oldu mu, olacak mı, beklenti var mı? Yarına dair bir durum var mı? Çünkü yani herkesin beklentisi imzadan sonra orada ne olacak sorusuydu. Ne görüyorsun, izlenimin nedir?
4: Şimdi bugün olmayacağı kesin Osman. Yarın olacak mı? Çok az bir ihtimal. Ertesi gün olabilir mi? O da çok az bir ihtimal. Pazartesi, salıya kalabilir mi? Artık umutlar biraz giderek azalıyor. Ama hala bir umut var. Bazı emareler çabaların devam ettiğini ve her an her şeyin değişebileceğini bize gösteriyor. Nedir onlar? Mesela Katar Başbakanı hala Bürgenstock'ta yoğun bir çaba içerisinde tarafları masaya oturtabilmek için. Bir taraftan Pakistan heyetinin bir kısmı buradan yavaş yavaş ayrıldı ama şunun altını çizelim. Başbakan Şahbaz Şerif'in buraya gelmesi bekleniyordu. Eğer bir görüşme dahi olsaydı ki artık biz Cuma günü itibariyle bir ıslak imza töreni olmayacağını burada biliyorduk. Ama birinci tur müzakerelerde tıpkı Pakistan'da olduğu gibi buraya gelip Şahbaz Şerif'in katılması, taraflarla görüşmesi bekleniyordu. Ama o erteledi ziyaretini. Biraz sürüncemede kalınca iş, yani olmayacak gibi bir tablo ortaya çıkınca ekibinin bir kısmı döndü ama hala bir kısmı burada. Dolayısıyla Pakistan, Katar burada. İsviçre ev sahibi olarak düzenli bilgilendirmeler yapıyor. Görüşmelerin ertelendiğine dair bilgileri de paylaşıyor basınla. Henüz görüşmeler ertelendi şeklinde yeni bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla en son elimizde olan bilgiler en azından hafta sonu ihtimalin azaldığı yönündeydi. Ama hala çabalar devam ediyor. Örneğin Pakistan Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı ile konuştu. Pakistan Başbakanı Suudi Arabistan Kralı ile konuştu. Dolayısıyla yoğun bir çaba var. Katar Başbakanı da burada. O yapılacak Bürgenstock'taki görüşmeler, olası görüşmelerin yapılacağı otel hala bayraklarıyla, Amerika Birleşik Devletleri ve İran bayraklarıyla hazır ve nazır bir şekilde tutuluyor. Öncü heyetler burada. Sadece tarafların bir kez daha masaya ikna edilmesi gerekiyor. Dün 4 kere masa bir kuruldu bir dağıldı perde arkasında. Önce geliyoruz dediler, sonra gelmiyoruz dediler. Lübnan sahası işi karıştırdı. Dolayısıyla Lübnan'daki gelişmelere aslında biraz bağlı olarak biz önümüzdeki 1-2 günü göreceğiz ama şu anda askıda İsviçre'de bekliyor. Pakistan, Katar tarafı da bekliyor. Sadece Lübnan sahasındaki gelişmelerin biraz yatışması gerekiyor. Ateşkese uyulması gerekiyor. Ondan sonra önümüzü biraz görebileceğiz gibi duruyor Osman.
0: Tam da onu soracaktım. Yaklaşık herhalde hafızam yanıltmıyorsa bir ay önce de aynı soruyu sordum sana ama aynı soru güncelliğini koruyor senin de söylediğin üzere. Pakistan'da da aynı konuyu konuşmuştuk. Müzakereler devam edecek mi? Biraz Lübnan'a bağlı. Lübnan'da da yine son bir haftada konuşuyoruz Netanyahu-Trump arasındaki ilişkiyi, acaba bir danışıkta dövüşmüyor yoksa hakikaten durdurmak istiyor mu diye. Bugün yine hani hem vuruldu hem müzakere yapıldı hem imzalar atıldı ama ıslak bir imza yok diyoruz. Lübnan bu işin neresinde? Tarafların beklentisi diye sormayayım da inancı ne yönde bu anlaşmanın kalıcılığına ilişkin Lübnan meselesiyle birlikte?
4: Şimdi Osman, iki tarafın liderinin imzaladığı anlaşmada Lübnan açık bir şekilde yazıyor. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarının durması meselesi değil. Ama Lübnan'da dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini taraflar ilan eder ifadeleri var. ABD ve İran'ın yanı sıra müttefikleri dahil ifadesi de yine anlaşmada var. Dolayısıyla bu anlaşmanın birinci maddesi, 14 maddelik bir anlaşmadan bahsediyoruz. Nükleer, doldurulmuş varlıklar, yaptırımlar gibi pek çok karmaşık konu varken ki onlar da daha belirsiz. İşte o 60 günlük müzakere sürecinde konuşulacak. Daha biz birinci maddesinde tıkanmış durumdayız. O yüzden de İsviçre'deki masa kurulamıyor. Lübnan'daki ateşkes İran'ın başından itibaren kırmızı çizgisiydi. Sen bir ay dedin ama ben onu bir ay daha geriye götürüp Pakistan'daki ilk tura geleceğim. İki tarafın aynı masaya oturamamasının sebebi de yine Lübnan'da ateşkesin devam etmiyor olmasıydı. Onun dahil edilmediğini İsrail iddia ediyordu. Pakistan tarafı açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail acaba Lübnan bu işin içinde mi değil mi sorusunu bir muamma şeklinde bırakmıştı. Muallakta bırakmıştı ama Pakistan tarafı açıklamıştı. İran bu anlaşmaya dahil oturun ancak o şekilde masaya oturabilirim. Lübnan'da dahil buna uyun demişti. Biz Pakistan'daki ilk görüşmelerde 11 Nisan'daki ilk görüşmelerde de Lübnan meselesi yüzünden bir gün boyunca masaya zar zor oturulabildiğini nihayetinde bu kabul olduktan sonra ancak masaya oturulabildiğini görmüştük. Dolayısıyla Lübnan meselesi kritik. Aşılabilir mi? Gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde o anlaşmaya Lübnan'ı dahil etmeyi kabul etti. İsrail de buna ikna etmeye kabul etti ki müttefikleri dahil ifadesini oraya koydu. Danışıklı bir dönüşüm var Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında. Bu tabii perde arkasında ama anladığımız o ki Amerika bir taraftan İsrail'i frenlemeye çalışıyor ama İsrail gerçekten büyük bir oyun kurucu, bozucu olarak burada Lübnan'ı masaya sürüyor. Bu anlaşmadan çok da memnun olmadığını biliyoruz. Götürebildiği yere kadar bu süreci bozucu bir aktör olarak götürmeyi sürdürecek gibi anlıyoruz ama İran tarafı da Lübnan meselesinin bir şekilde sahada olmasını istiyor. Sahada sonuçlarını görmek istiyor. Ateşkesin gerçekten var olduğunu görmek istiyor. Onu görmeden de yeni tur müzakerelere başlamak istemiyor. Bu yüzden de biz Bürgenstock'ta bir muamma yaşıyoruz. O yüzden masa kurulamıyor. Bir barışa evrilir mi? Lübnan meselesi çözülebilir mi? Gerçekten Amerika İsrail'i dizginleyebilirse belki çözülür. Elbet eninde sonunda bir şekilde bu barışı isteyecek. Çünkü J.D. Vance de bunu söyledi. Bu bir barış anlaşmasıdır. İki taraf da buna uymalı. Hizbullah da Lübnan, Hizbullah da İsrail'de dedi. Dolayısıyla göreceğiz. Süreci uzatabilir. Eninde sonunda bir şey olacak gibi duruyor. Ama İsrail saldırganlığını devam ettirdiği sürece de çok zor gözüküyor. O birinci madde uygulanmadan da taraflar bir şekilde Bürgenstock'ta masaya oturamıyor Osman.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Deniz Kilistoğlu olan bitenin tamamını aktardı. Artık üzerine biz pek çok soru sorarak, pek çok parantez açarak konuşmaya başlayacağız. Tabii ki ilk mesele, bunu hep bültenlerde, haber bültenlerde de söz konusu, Trump ve Netanyahu olunca inanalım mı diye soruyoruz. Mete Çubukçu ile başlayalım.
1: Peki.
0: Bu kez oldu mu bu iş yoksa daha hala sürüncemede miyiz?
1: Bence sürüncemede değiliz. Tabii ki şimdi Deniz de bahsetti. Dün imzalar atıldı. Neydi? 60 gün. Şimdi 59'a indik zaten. Hı hı. Bu arada günler işte o imzanın atılması evet önemli. Tören anlamında, görüntü anlamında önemli ama dün imzalar atıldı. Süreç bence saat işlemeye başladı geriye doğru. Belli ki o 60 gün zaten uzayacak, devam edecek. Burada İran eline geçirdiği görece inisiyatifi ve avantajı kaybetmek istemiyor. Bu konuda da haklı. Mutabakat burada hemen önümde. Deniz anlatırken bir daha baktım. Birinci madde çok net olarak söylüyor. Yani Lübnan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, nihai anlaşma Lübnan'a dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sonlandırılması. Yani 60 günde, yani dünden itibaren artık Lübnan'a herhangi bir saldırı olmayacağını. Hoş şu anda hala içeride. Belli bölümünü işgal etmiş durumda. Litani Nehri'nin aşağısı yani 6 ile 9-10 kilometrelik bir alandır orası. O nehir böyle şeyden gelir aşağıdan yukarı doğru çıkar. Bazı alanları dardır. Ve 13. madde. 13. madde de şunu söylüyor çok net olarak. Yani İranlılar sonuç olarak bunu evet bir güvensizlik var ama sadece güvensizliğe dayandırmıyor. Bu mutabakatın işlemesi için buraya konan maddelerin de hayata geçirilmesini istiyor. 13. maddede şöyle söylüyor. bu zabıt imzalanmasından sonra birinci paragrafın uygulanmaya başlanması. Birinci paragrafta ne diyor? Birinci maddede Lübnan'da ateşkes. Yani oradan oraya da atıfta bulunuyor. Bir yandan onu da garantiye almışlar. Teyit ediyor. Evet. En sonunda bunu koymuş. 1-4-5 var ama bir Lübnan'la ilgili bu olmadan süreç başlamayacak. Yani diğer paragraflar üzerindeki müzakereler başlamayacak diyor. Belki biraz karışık oldu ama sonuç olarak savaşın ya da saldırının başında çok farklı taleplerle İran'a yüklenen bombalı yani işte çocukları öldüren 3500 kişiden fazla hayatına kasteden bir Amerika ve İsrail bugün geldiğimiz noktada ilk başta hiç düşünmedikleri bir Hürmüz, zaten onu konuşacağız. İki Lübnan. Lübnan meselesi yoktu bile. Ama 8 Nisan'daki mutabakat var. Burada açıkça Irak 8 Nisan'da denizin o Pakistan diye bahsettiği süreçle ilgili Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi. Bunu koymuştu. Sonra bir masadan kalktı, geldi vesaire yaptı. Ama Lübnan'ın niye şey yaptığını, bu kadar ısrar ettiğini konuşuruz. Ama şu var, yani buradaki temel mesele en azından şuradaki 14 maddeye, prensiplere uyma. Ve ilk gün itibariyle zaten uyulmadı. Bunun müsebbibi de İsrail. Ve onun içindir ki çok uzun süreden beri Trump da, Amerika demiyor ama Trump ve Trump tarafı ciddi bir mesafe, inanılmaz bir eleştiri, hatta sinkaflı sözlerle İsrail'e, işte Smotrich'e, Netanyahu'ya ve diğerlerine konuşuruz. Vance'in de ağır sözleri var Smotrich ve Ben-Gurion'a yönelik saldırıları söz konusu. Burada ilkesel olarak en azından şunun hayata geçmesi, zaten güvensizlik var. Yani bu geçerse diğer maddelerde de yürürüz diyorlar. Kırılgan mı? Kırılgan. Ama yani sonuçta Trump ısrarlı gibi görünüyor. Çünkü kendi seçimi açısından. İsrail zaman zaman bunu ihlal edecektir. Yani Litani'nin aşağısından çekilmeyecek zaten. O bir realite. En azından belli bir süre. Ama saldırılarını devam ettirir mi? Zaman zaman, şu anda Gazze'yi unuttuk. Gazze'ye her gün neredeyse küçük ya da büyük saldırılar devam ediyor. Bunu Lübnan'da da yapabilir ama en azından belli bir süre Amerika'nın bunu engellemesi gerekiyor. Bu şeyin yürümesi için. Sonuçta nasıl diyeyim, mutabakat diyoruz şu anda çünkü nihai imza atılmadı.
0: Peki Serhan Afacan, şimdi çok kez bu, yani 28 Şubat'tan beri çok kez konuştuk, sorduk ama günün sonunda bu imzaya, 14 maddeye, mutabakata baktığımız zaman, hani ilk gün konuştuğumuz bu işin askeri ve siyasi hedefi ne de yanıtı bulabildi mi Amerika Birleşik Devletleri? Ortaya çıkan tabloda işte Mete Çubukçu özetledi. Farklı noktalar da, Hürmüz'ü de konuşacağız. Nükleer tarafı da konuşacağız. Litani Nehri'ni, Lübnan'ı da konuşacağız. Ama içeride de bir tartışma yaratılacak. Onu da genişçe açarız ama Obama'nın da E-2015'ten farkı ne dediği bir eleştiriye maruz kaldı. Başarabildi mi siyasi hedefini?
2: Şimdi tabii henüz o noktada değiliz. Zaten önümüzde Obama'nın işte 170 küsur maddelik nükleer anlaşmasıyla ya da kapsamlı ortak eylem planıyla kıyaslanmayacak kadar kısa bir metin var. Bunun ardından biliyorsunuz 60 gün ya da tarafların rızasına bağlı olarak daha uzun bir süre nihai anlaşmaya giden bir müzakere süreci başlayacak. Dolayısıyla elimizdeki öyle bir şey değil. Hatta Osman Bey, şimdi bu metin açıklandığından itibaren iki gün önce biliyorsunuz genel yorumlar İran'ın kazanan taraf olduğu, İran'ın beklentilerinin, stratejik hedeflerinin bu metne yansıdığı yönündeydi. Ama biraz daha vakit geçip değerlendirmeler daha soğukkanlı bir hal alınca bunun pek öyle olmadığı ya da olmayabileceği anlaşıldı biliyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla bu metnin çok net bir zaafı ve çok net güçlü bir yanı var. Zaafını zaten programın başından itibaren işaret ediyorsunuz. Deniz Hanım işaret etti. Siz de değerlendirdiniz Mete Bey ile beraber. Lübnan. Herkes biliyordu ki Amerika Birleşik Devletleri ne taahhüt ederse etsin bu mutabakat zaptında İsrail'i zapturapt altına almak o kadar kolay olmayacaktı. Nitekim biliyorsunuz Amerikalı yetkililerle İsrail yetkililer arasında özellikle Ben-Gvir tam anlamıyla gemi azıya aldı gidiyor. Yani bugün de korkunç bir açıklama yaptı. İran'dan da çok sert eleştiriler geldi. Yani bir İsrailli anne için binlerce Lübnanlı annenin ağlaması gerekir dedi. Yerle bir ederiz Lübnan'ı falan dedi. Basbayağı soykırımcı tonu pervasız bir şekilde tekrardan vurguladı. Ve biliyorsunuz Amerika Devlet Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çok kritik ve bence çok makul bir açıklaması vardı. Yani ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e muzahir, yegane devlet başkanı olduğunu hatırlattı. Bunu kaybetmek istemezsiniz dedi. Bütün güvenlik sorunlarınızı daha fazla insan öldürerek de çözemezsiniz dedi. Dolayısıyla bu sürece ayak uydurmanız gerekir dedi. Dolayısıyla bu mutabakatın en zayıf noktası zaten Lübnan'dı. Masada İsrail yok. Masada Lübnan yok ki bu Lübnan içinde de tartışıldı, o ayrı bir bahis. Yani Lübnan'ın olmadığı bir masada Lübnan'ın mevzu edilmesi bambaşka bir mesele. Ama her halükarda bu herhalde İran yetkililer de bunun kusursuz bir şekilde işlemeyeceğini düşünmüşlerdir. Yani bütün iradelerini Lübnan'daki sürecin sorunsuz ilerlemesine bağladılarsa bu zaten gerçekçi olmazdı. Gördüğümüz kadarıyla öyle değil. Bir geri adım
0: ama
2: durumu var.
0: Ama aslında sorunla ilerlemesi de İran diplomasisinin bir geleneği gibi sanki, değil mi? Yanılıyor muyum orada? Yani bu zaten hani işi uzatabildiğimiz kadar uzatalım.
2: Şimdi bu defa öyle olacak mı göreceğiz elbette, ama İran'ın şu an elinde çok meşru bir gerekçe var bunun için. Gerçekten Lübnan'da değişen bir şey yok. Değişecek mi değişmeyecek mi bunu göreceğiz. Ama bu defa müzakereler evet 2 ayı mutlaka aşacaktır. 3 ay olabilir, 4 ay olabilir. Ama işte bu 2015 anlaşmasına giden süreçte olduğu gibi 2-3 sene sürmeyecek anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla bu en zayıf tarafıydı Osman Bey. Başından itibaren de buna vurgu yapma ihtiyacı da duyuyordum şahsen. Bence en güçlü tarafı şu: taraflar bu konuyu, yani aralarındaki sorun her neyse, bunu ayrıca konuşuyoruz, farklı sorun kalemleri var çünkü, bunu savaş yoluyla halledemeyeceklerine kani olmuşlar ve müzakereyle halledelim diyorlar ve bu ikisinin elinde. Yani Amerika saldırmazsa, İran saldırmazsa bu durum sürdürülebilir. Ben bu ikisi dışında, yani çok belirgin bir zaaf ve çok belirgin bir güçlü noktalı dışında bütün her şeyin muğlak olduğunu düşünüyorum. Yaptırımlar konusu, nükleer mesele, dondurulmuş varlıklar konusu, ABD'nin askerlerini çekip çekmeyeceği konusu, bunların hepsinin muğlak olduğunu düşünüyorum. Tabii ki o safhaya geçilmesi lazım, bunların nasıl operasyonel hale getirileceğini görmek için.
0: Peki Sayın Ayşe'ye de dönelim. Şimdi burada birazdan daha gene geniş konuşacağımızı ifade edeyim, onun şerhini düşeyim ama şöyle bir iddia da var. Aslında Trump içerideki sıkıntılarla, pompaya yansıyan fiyatlarla ve kesim seçiminin etkisiyle bu işe mecbur kaldı ve sonra bu işi farklı bir hale getirebilir diye. Şimdi seçim denk gelince, az önce Mete Çubukçu işaret etti, sinkaflı ifadelere varan Netanyahu ile arasında görüşme varı, danışıklı dövüşle birlikte konuşurken, seçime giderken İsrail'in desteği olmadan ya da İsrail lobisinin desteği olmadan nasıl kazanacak sorusu da var. Bu açıdan baktığınızda Trump'ın bu ısrarını seçimle müzakereyle ilgili, imza ile ilgili nasıl görüyorsunuz? Ne kadar güvenebiliriz?
3: Evet. Öncelikle tekrar iyi akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize. Biz gelinen nokta itibariyle müzakere noktasını sadece 28 Şubat'tan bugüne kadar süren bir çatışmaların, gerilimlerin, savaşın bir müzakeresi olarak bakarsak çok sığ bir noktaya fokuslanmış oluruz. 47 yıllık bir hesaplaşmanın aslında müzakereleri sürüyor. Onun için bu müzakerelerin birkaç ay içerisinde sonuçlanmasını beklemek bence doğru bir yaklaşım olmaz diplomasi açısından. Şimdi 1979'dan sonra rehine krizinin ardından yaptırımlara dönüşmüş, yaptırım krizlerinin ardından işte bugün en son savaş ve çatışma, sıcak savaş ve çatışma noktasına gelmiş 47 yıllık bir hesaplaşmanın müzakerelerinin işte 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde veya 60 gün içerisinde sonuçlanmasını beklemek çok logical bir yaklaşım, yani mantıksal bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü İran tam 47 yıl sonra işte uluslararası kamuoyunun da şuur altında Amerika'yı yenilgiye uğratmış durumda. Bu 47 yıllık bütün kayıplarının mutlak surette bu müzakere sürecinde tazminini ve tüm o bedellerin ödetilmesini ve İran'ı bu savaşın içerisinden, bu müzakerelerin sonucunda zafer kazanmış bir ülke olarak ve bölgedeki hegemonyasında yeniden tesis edecek şekilde bu müzakereleri sonuçlandırmak istiyor. Az önce aslında siz de çok önemli bir İran'a ilişkin nüansın altını çizdiniz. İran müzakereler konusunda, diplomasi konusunda aslında diplomasi kültürünün yüzyıllardır yetiştiği ve halı dokur gibi diplomasi üretmek deyiminin doğduğu coğrafya. İran'ın stratejisinde tüm müzakerelerde, İran diplomasi tarihinde bütün müzakerelerini zaman ve sabırla yönetmek ve belirsizliği güç olarak kullanarak bütünü sona saklama stratejisi söz konusu. Bu anlamda İran'ın bir stratejisi olarak da bu sürecin kısa bir sürede sonuçlanmasını beklemek doğru olmayacaktır. Ancak bir şeyi de düzeltmek lazım. İşte burada sürekli Lübnan meselesi, Lübnan konusu, Lübnan sorunu şeklinde çizildi ama bence sorun Lübnan meselesi değil, sorun İsrail meselesi. Çünkü işgale uğramış olan, toprakları işgal edilmiş olan, başkentleri ve şehirleri bombalanmış, 3000 aşkın insanı, sivil insanını kaybetmiş olan ülke Lübnan haliyle. Yani bugün bu müzakerelerin bir sorunu varsa, bir tıkanmışlığı varsa bu İsrail tıkanmışlığı. Ve ilerleyen süreçlerde de aslında Lübnan meselesi aşılmış dahi olsa yine İsrail'in bir takım provokatif bölgedeki o hegemonyasını, gücünü kaybetmemek adına provokasyonlarını görüyor olacağız. Tabii ki Trump için Kasım seçimleri dediğiniz gibi çok önemli. Aslına bakarsanız bu savaşa, İran savaşına başta Trump olmak üzere, Amerikan hükümeti olmak üzere, Amerikan medyası olmak üzere, Amerikan halkı olmak üzere bu savaşın asla bir Amerika'nın savaşı olduğuna kimse inanmadı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e vekaleten yürüttüğü, İsrail'in bir vekalet savaşıydı Amerika tarafından yürütülen. Bu anlamda bir an evvel sonlandırılması, savaş beklendiği gibi de sonuçlanmayınca Kasım'dan önce bu savaşın sonlanması ve Amerika'nın da kendi tanımları içerisinde büyük bir zaferle çıkmış gibi, işte gücünü kaybetmeden, Orta Doğu'daki o alışılagelmiş Amerikan hegemonyasını ve gücünü kaybetmeden bu savaştan, bu süreçten onurlu bir çıkış arayışı içerisinde. Ancak Netanyahu ve İsrail buna ne kadar müsaade edecek göreceğiz. Amerikan korku filmlerinde genelde hep izlediğimiz bir egzorsizm filmi vardır. Egzorsizm korku filmleri. İşte insanın içerisine bir kötü ruhun, varlığın kaçması. Maalesef ki Trump'ın içerisine Netanyahu, Amerika'nın içerisine de İsrail kaçmış gibi bir korku filmi izliyor bütün küresel dünya, global bölge, dünya. Nasıl bir ritüelle Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den, nasıl bir ritüelle Netanyahu, Trump Netanyahu'dan kurtulacak önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Peki buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pek çok sorumuz var. Bundan sonra ne olacak? Başlığı altında Amerika'da ne olacak? İran'da ne olacak? Bölgemizde Hürmüz Boğazı'nın statüsü ne olacak gibi pek çok soru ve Ankara'nın bu bölgedeki duruma karşı tavrı. Ama kısa bir araya ihtiyacımız var. Aradan sonra konuşacağız.

0: Yakın Plan devam edecek. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Reklam öncesinde Ali Şahin'in açtığı parantezden. Bundan sonra ne olacak sorusunu herkes soruyor aslına bakarsanız. Başta savaşın yaşandığı coğrafya olduğu için bu coğrafyadaki ülkeler ve biz. Ankara'nın bakışını da soracağız ama bundan sonra ne olacağı üçe böleceğiz. Bir, İran tarafından olacak. İki, Amerika Birleşik Devletleri tarafından olacak. Üç, Hürmüz stratejisi, bundan sonra statüsü, Körfez ülkelerinin tutumu, bütün bunları konuşacağız. İlkin Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Çünkü bugün sosyal medyada çok konuşulan Meloni'nin açıklamaları vesaire de var. G7 zirvesine ve sonrasına damgasını vuran. Mete Çubukçu ile başlayalım yine. Hep konuşuluyor. Ben bültenlerde konuşurken de bu diplomasiyi bir Trumpça diplomasi diye ya da Trump'ın dili diye ifade ediyorum, konuşuyorum ama Kasım'a giden yolda mı durdu diye başladık, açılan parantezi böyle açtık ya. Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne olacak? Öncesinde Küba'yı konuşuyorduk. Acaba Küba'ya mı olur Venezuela'dan sonra diye. Bir de Kasım seçimleri var. Eğer kaybederse bambaşka bir dünyayı konuşabilir miyiz acaba?
2: Yani görece konuşabiliriz. Sonuç olarak iki tarafta da, iki kanatta da kaybederse çoğunluğu zaten kaybetmiş oluyor. Gerçi ondan sonra daha saldırgan da olabilir, daha öfkeli de olabilir. Yani nasıl olsa iki sene sonra gidiyorum, muhtemelen gideceğim diye. Ama biraz önce bahsettiğin Küba meselesi Kasım'dan önce devreye girebilir. Yani Trump biliyorsunuz yani güçsüzlere ya da hakikaten Amerika ile birçok alanda boy ölçüşemeyecek ülkelere saldırmak konusunda mahir, onları çok seviyor. Yani Venezuela'nın hani Küba ile karşılaştırdığınızda hani bir, daha askeri olarak biraz daha şey ama orada ne hale getirdi? Yani bir haydutça başkanını kaçırdı. Küba'nın zaten yani hakikaten herhangi bir savunma sistemi vesairesi falan filan yok, bunu yapabilir bir zafer. Şimdi İran'la niye bu kadar acele etti? Evet, Kasım'da seçim var ama bize 8 tane biliyorsunuz yalan uydurmuştu. Barış işte dünyada şey yaptım, barışı sağladım diye. Bunda da öyle diyecek. Onu satmaya çalışıyorlar. Vance'in zaten bu kadar sinirli olması, İsrail'e karşı bu cümleleri kurabilmesi değil mi? Yani size silah vermesek biz, vergi mükellefleri ödüyor kardeşim diyor. Bu silahları biz veriyoruz. Biz vermesek hiçbir şey yapamazsınız diyor. Ya geriye döndüğümüzde 1948... değil mi ya? 67'den bu yana silahları Amerika veriyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli mi? Bence değil ama içeride ciddi şeyler, sorunlar başlamış durumda. Hatta cumhuriyetçilerin içinde ciddi şeyler var. Yani bir kısmı zaten başından, çoğunlukta olmasa bile, bu hikayeye karşıydı. Ama gelinen noktada ve özellikle imzalanan bu mutabakat sonucu, onları çıkardım getirdim. Mike Pence var, eski başkan yardımcısı. Ted Cruz, Texas senatörü, başkan adaylarından, yani aday adaylarından biriydi. Yine Bill Cassidy var, Louisiana senatörü. Bunlar önde gelen cumhuriyetçiler. Hepsi inanılmaz bir şekilde şey yapıyor. Yani birisi demiş ki Reagan mezarında mezarında herhalde ters dönüyordur bu gördükleriyle birlikte. Diğeri Chamberlain'a şey yapmış, yani Nazi Almanyası'yla gidip bu yatıştırma politikasını uygulamaya çalışıp ama sonra tuzağa düşen, özellikle şeyde bu anlaşmadan hiçbir şey çıkmaz ve Amerika buradan bir şey kazanamaz diye. Nick Haley var, yine Birleşmiş Milletler'de görevliydi. İşte şey, Vance bu arada bunları bence toparlamaya çalışıyor. Yani bir yandan İsrail'e diskur çekerek, yani biraz artık durun, bekleyin demeye çalışıyor bu sözleriyle. Bir yandan da içeriye, ya bakın biz de onları, yani İran'la bir anlaşma yaptık, İsrail'de şimdilik durdurduk ve bir hikaye yazmaya çalışıyor. O hikayeyi ne kadar yazacak onu tam bilemiyorum. Ama buradaki asıl hikaye şu. Başta dediğimiz gibi ne Lübnan ne Hürmüz bu meselede, meseleydi ama bu işin başlangıcında bunlar konu bile değildi. Ve öyle bir noktaya geldi ki, yani bu Hürmüz'le birlikte hep bahsediliyor sonuç olarak. İşte Amerikan vergi mükellefi onların deyimiyle işte ayda atıyorum $50 öderken şimdi $100 benzin parası ödemeye başladı. Bunlar önemli. Yani Türkiye'de falan çok bunlar belki önemsenmez ama orada bir $50 $60 aylık bindiği zaman insana bir dakika ne oluyor der gerçekten.
1: Ben zaten $50 alıyorum demiyor yani.
2: Ya şöyle bir şey, yani hakikaten Trump bunun farkına vardı. Çünkü neyle geldi? Ya bugün NATO'da bile bakalım Ankara'da neler konuşulacak. Yani sürekli masrafları keseceğiz, artık şey yapmayacağız. Başka bir şeyi var tabii, motivasyonu var ama para üzerinden gidiyor. Venezuela'yı bunun için işgal etti. Evet, kendine yakın şirketleri nemalandırıyor. Uzun vadede böyle şirketlere bağlıyor. Yani Trump kapitalizmi çerçevesinde. Ama bu Amerikan halkına şu anda içeriye herhangi bir şekilde yansımış değil. Onun için bir an önce bunu bitirmek istedi. Ve bitirdiği de bu. Konuşuruz. Yani İran kazandı mı kaybetti mi? Bu göreceli bir şey tabii ki, ama bu çok kırılgan. Serhan Hoca'nın söylediği gibi hakikaten kırılgan. Birçok yöne çekilebilecek. Ama şunu söyleyebiliriz. Sonuçta ateşin kesilmiş olması, savaş uçaklarının, füzelerin, balistik füzelerin çalışmıyor olması en azından yani İran halkı için, maalesef Lübnan'da İsrail saldırısına devam ediyor. Bir şeydir. Çünkü dünya ekonomisi bir şekilde etkilenirken, Amerika dahil olmak üzere etkilenirken, İran'da bu süreçte çok ciddi ama çok ciddi yara aldı. Yani öyle hani bir zafer var ama içerideki o zaferin içeriye nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Çünkü yaklaşık iki aydır petrol satamıyor.
3: Evet.
2: Yani maaşlar ödüyor mu bilemiyorum. Yani çarşı pazarda ne oluyor? Bunlar hep soru işareti. Bu da bir süre sonra yavaş yavaş, yani bu birlik havası şu anda ilelebet süremez. İçeride bir şeyler olması lazım. Oraya da nasıl yansıyacak göreceğiz. Ama Trump sıkıştı, Trump sıkıldı bir şekilde ve şunu da anladı. Netanyahu yani paçamızdan yakaladı ve bizi sürekli bir yere yönlendiriyor. Bir şekilde bunu durmamız lazım. Çünkü şunu anladı, yani rejim değişmeyecek, efendime söyleyeyim. O değiştirdiğini söyleyeyim, liderleri öldürerek. Bir kara operasyonu olmayacak. Efendim işte iç savaş çıkıp parçalanmayacak. Bunu anladıktan sonra zaten iş Obama'nın gerisine düşen bence bir daha detayı belli olmayan bir nükleer anlaşmaya geldi.
1: İran tarafını daha genişçe soracağım birazdan, evet. Ama şu ek soruyu sormak isterim. Bu iş hani ben Trumpça deyip Trump üzerinden okuyoruz ama hatırla seçimin öncesinden. Ya daha doğrusu bu savaşın öncesinde de aslında bu meselenin Venezuela'nın, Trump'ın gelişinin ve yaptığı her hamlenin Çin'e karşı olduğunu ve evet. Amerikan müesses nizamının aslında bunu yaptığını, bu işin Trump'la ilgisi olmadığını ya da Trump'tan sonra da böyle devam edebileceğini de konuşuyorduk. Bu savaş, özellikle Hürmüz'de ortaya çıkan tablo bunu değiştirdi mi? Ya da Amerika açısından Trump'tan sonra da bir şey fark etmez mi?
2: Ya bence değiştirmedi. Yani şöyle bir şey hemen kısaca özettim. Konuklara bırakayım sözü. Trump'tan önce de zaten yani Amerikan güvenlik belgelerinde, NATO'nun belgelerinde işte Asya Pasifik, Çin hep hedef olarak gösteriliyordu. Fakat Trump orayı hep hedef gösterip yani buraları halledeyim hemen oraya gideyim ama buraları bir şekilde halledemedi. Orta Doğu böyle bir yer. Yani öyle Trump'ın kendi kafasına göre şirket yönetir gibi yönetebileceği, ilerleyebileceği bir yer değil. Burada şey yaptı, kaldı. Bundan sonra ne kadar gidebilir oraya? Onu da açıkçası bilmiyorum. Sonuç olarak oraya ulaşamıyorlar. Zaten bu Hürmüz krizi de çok farklı komplikasyonları da ortaya çıkardı. Hürmüz kapalı değildi. Üç gün sonra Çin Tayvan denizini kapatsa, ya burası da benim için güvenlik bölgesi vesaire dese gibi konuları piyasaya sundu, köpürttü ve diğer insanlara da yani diğer ülkelere de şey yaptı, örnek teşkil etti buralarda herkes. Kendine yakın boğazı kapatabilir bundan sonra ama Çin'e doğru bence gidemiyor ve uzun sürede gidemeyecek gibi duruyor.
1: Serhan Afacan, siz ne dersiniz? İran'ı birazdan sizle başlayıp soracağım ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ve ekibi, Beyaz Saray yönetimi ya da Amerikan müesses nizamı bugün bu savaşta ne yaptık, ne ettik, sonucunda ne aldık diye şapkasının önüne koyup düşündüğünde ne düşünüyor?
4: Ya biliyorsunuz Osman Bey, bu 28 Şubat'tan itibaren tartışılan bir konu. İşte bir stratejisi var mı? Stratejisi yok kabulü yaygınlaştığında Mart ayının başlarından itibaren de buradan nasıl bir çıkış yolu bulacak tartışması yapılıyordu. Şimdi Amerika'nın bu savaşta ne murad ettiğini öncelikle tespit etmemiz lazım. Ve zaman zaman burada bazı şeyler karışabiliyor gördüğüm kadarıyla. Birincisi, ben İsrail ile Amerika'nın İran savaşından aynı şeyi murad ettiğini düşünmüyorum. İsrail'den ve İsrail'in başbakanı Netanyahu'dan farklı olarak ABD başkanının İran rejimini değiştirmek gibi tırnak içinde bir takıntısının olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylediler. Hani söylediklerini esas almak zorunda değiliz ama bu benim gözlemim şahsen. Arada rejim değişseydi, işte Ocak ayındaki protestoları hatırlayalım, benzer bir şeyi Mete Bey de az önce işaret etti. Tetikleyemediler. Tetikleselerdi, İşte dedi ki Kürtleri güya tırnak içinde kullanacaktım, silah verdim, hayal kırıklığına uğradım. Yapamadı. Hatta hatırlayalım, Süleymaniye'de Bafel Talebani İran'a yakınlığıyla da biliniyor elbette. Çıktı dedi ki biz kendimizi kullandırmayız, mealen aktarıyorum. Buradan da bir netice alamadı. Dolayısıyla rejimi devirme amacı var idiyse de bununla muvaffak olamadı. Ben böyle bir takıntısında olduğunu da düşünmüyorum şahsen. Peki buradan ne amaçlamış olabilir? Şunu amaçlamış olabilir: İran'ı zayıflatmak. Şimdi üzerinde çok konuşmuyoruz. Muhtemelen daha fazla konuşacağız ancak bu Trump'ın ben bir devrim yaptım, yeni insanlar var iktidarda falan ifadesi herkese mübalağalı geliyor, doğru, ama hakikaten yeni bir dönemi başlattı. Elbette bunu hunharca yaptı, gayrimeşru şekilde yaptı, suikastlarla yaptı, ama 28 Şubat'ta bence İran İslam Cumhuriyeti'ni anlarken ve anlamlandırırken benim şahsi kanaatim en az Ayetullah Hümeyni kadar önemli olan, belki bu devletin rejimin inşasında ondan da önemli olan ülkenin ikinci devrim rehberi ve lideri, uzun yıllar 80'ler boyunca Cumhurbaşkanı, 89'dan boyunca devrim rehberi olan Ali Hamene'yi öldürdü. Şimdi dolayısıyla yeni bir liderlik var. Bu liderliğin pozisyonunu göreceğiz. Şu andan Müşteba Hamene'nin biraz savrulmaya başladığını da görüyoruz ki dün yapmış olduğu açıklama bu anlamda biliyorsunuz enteresandı. Hani herkes benim farklı bir tutumum olduğunu bilir bu konularda ama işte ikna edildim dedi. Mealen aktarıyorum Cumhurbaşkanı tarafından. Şimdi dolayısıyla böyle bir etki meydana getirdi. İran da bu etki meydana gelmemiş gibi davranamaz. Yani İran'da sanki bir başka müşteba daha varmış, o da ortadan kalksa bir şey olmazmış gibi bence davranamaz, davranmayacaktır. Diğer taraftan evet İran çok ciddi bir direniş sergiledi. Bunu uzun uzun konuşabiliriz. Bu noktayı Amerika'ya getirdi bu direnişi sayesinde. Hakikaten üzerinde konuşulacak bir direniş sergiledi. Ama aynı zamanda İran'ın düşmanlığına verdiği, Amerika ve onun müttefikleri olarak tanımladığı düşmanlığına verdiği zarar, İran'ın gördüğü zararın yanında bence önemsiz. İran çok daha büyük bir zarar gördü.
3: İran tarafını birazdan konuşacağız. İran tarafını birazdan konuşacağız ama mesela şu Amerika'nın bundan sonraki hamlesi sırada bir yer var mı? Küba gibi. Biraz burayı da açalım istiyorum. Oradaki fikrinizi de merak ediyorum. Çünkü İran'ı zaten uzunca konuşacağız.
4: Şimdi bu Küba meselesi anlaşılan, yani Venezuela suhuletiyle hiçbir yere halledemeyeceğini anladı herhalde ABD Başkanı. Küba konusunda da Küba'dan gördüğümüz kadarıyla birazdan müzakereye yakın, olayı yatıştırmaya yakın yaklaşımlar sergileniyor. Ama az önce sormuş olduğunuz Çin sorusunu ben çok önemsiyorum. Çünkü ne zaman İran'la Amerika arasında bir şey olsa bu sadece iki ülke arasındaki mesele değil, Amerika'nın Asya Pasifik siyasetinin bir parçası olarak yorumlanıyor biliyorsunuz. Bu manada da 2021 bir dönüm noktasıydı. İran'la işte Çin arasında 25 yıllık güya bir stratejik anlaşma yapılmıştı. Çok daha yakın angajmana gireceklerdi vesaire. Ki orada da amiyane ifadesiyle dağın fare doğurduğunu düşünüyorum. O da ayrı bir mesele elbette. Ama şunu anladık bence. Amerika Birleşik Devletleri şayet enerji arzını ve kısarak, Çin'in enerji erişimini kısarak Çin'e zarar vermek istiyorsa, bunu küresel enerji piyasalarını mahvetmeden, zarar vermeden buralara yapamaz. Bu anlaşılmış oldu. Yani tek başına Çin'i yalıtarak ona zarar veremiyorsunuz. Bu bir. Bence ikinci bir nokta daha. Önümüzdeki süreçte bunu daha fazla konuşacağız. Amerika aynı zamanda hem Çin'i hem de Rusya'yı eş zamanlı olarak karşısına alamayacağını da anlamış oldu. Bu nedenle de muhtemelen gördüğüm kadarıyla İran dosyasını biraz kapatıp durmak istiyor. Çünkü sırada Çin gibi, özür dilerim, Rusya gibi önemli bir mesele var. Elinde sınırlı enstrümanları olan İran, ABD'den bunları kopardıysa Rusya neler koparır? O da elbette ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla böyle sırada kolay bir lokma yok Amerikan başkanının önünde. Venezuela ile ben o kolay hamlelerin, kolay maceraların kapandığı kanaatindeyim şahsen. Küba'dan gelen mesajlar, Küba ile gelinen vaziyette de sanki orada bir çatışmaya gitmeyecek gibi görülüyor. En azından bana süreç öyle görülüyor.
3: Peki. Ali Bey, siz açtınız konuyu. Sizinle devam edelim. Trump hani hep diyoruz ya, bu savaşın sonunda iki tarafta bir zafer sunacak kendi halkına ya da kamuoyuna. Böyle olmak zorunda. Nasıl sunacak ya da sunabilecek mi zaferi?
5: Amerikan mantalitesine bakıldığında bizim toplumlarımızın, Orta Doğu toplumlarının veya bizim kendi halkımızın bir zafer, savaş kazanımı algılarıyla Amerikan halkının veya Amerikan hükümetinin savaş kazanma algıları çok farklı. Bizim için savaş kazanmak demek mutlak bir zaferi, mutlak bir galibiyeti ortaya koymak gibi bir sonuç beklerken, Amerikan halkı işte belli kimi ülkelere, kimi bölgelere saldırdıktan sonra, oranın liderlerini ortadan kaldırdıktan sonra, bölgeye bir takım saldırılar düzenledikten sonra tekrar çekilmeyi bir zafer gibi görebiliyorlar. Yani toplumların, Amerikan halkının zafer algısıyla bizim zafer algımız çok farklı. Amerika Birleşik Devletleri için işte Afganistan'da 10 yıl kaldı, Afganistan'dan çekilmiş olmak zafer. Yine Irak'tan uzun işgal sonrası çekilmiş olmak yine zafer, bütün kayıplarına rağmen. Yine Vietnam'daki yenilgisine rağmen çekilmiş olmak Amerikan toplumu için yine ve Amerikan hükümetleri için birer zafer, oluşturulmuş birer algısal zafer açıkçası. Onun için Amerikan halkının şeyden çekilmesi, Orta Doğu'dan çekilmesi veya Amerikan güçlerinin Amerikan askerlerinin tabutlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne uçaklarla taşınmaması bir zafer şeklinde algılanabilir. Ama küresel ölçekte baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri açısından değerlendirecek olursak, yenilmemiş olsa da kazanamadığı bir zafer, İran'a karşı kazanamadığı bir savaş, kaybettiği bir savaştır. İran'ın kazanamamış dahi olsa yenilmediği bir savaş Amerika Birleşik Devletleri'ne, İran hanesine kazanılmış olarak yazılacak bir savaştır. Küresel ölçekte de bakıldığında Orta Doğu'da değişen bütün algılar var, bozulan ezberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Orta Doğu'da Körfez ülkelerini koruyacağı şeklinde bir algı vardı. Binlerce Amerikan askerleri yerleştirilmişti. Körfez ülkelerinde Amerikan üsleri vardı. Bütün bu üslere rağmen üslerin bulunduğu ülkeler saldırıya uğradı. Petrol tesisleri saldırıya uğradı. Bankalar ve ekonomik tesisler saldırıya uğradı. Orta Doğu halkı ve Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da Körfez ülkelerini veya Orta Doğu menfaatlerini, Suudi Arabistan gibi, Ürdün gibi, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri veya Kuveyt gibi ülkeleri değil, asıl varlık amacının İsrail'i, öncelikli amacının İsrail'i korumak olduğunu gördü. Bu algısal anlamda Orta Doğu'daki mevcut güvenlik mimarisini de yeniden önümüzdeki günlerde şekillendirecek bir şekilde ortadan kaldırmış oldu. Yine işte Amerika Orta Doğu'da Amerikan savunma sistemleri Orta Doğu'yu korur, Körfez ülkelerini korur şeklinde bir algı vardı. Koruyamadı. Uçak gemileri İran'da büyük hasarlar verir veya İran'ı kısa sürede yenilgiye uğratır şeklinde algılar vardı. Bu algılar ortadan kalkmış oldu. Tüm bunlar Amerika Birleşik Devletleri açısından küresel ölçekte bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin yenilemez algısını, özellikle şey sonrası, Venezuela etkisi sonrası, bütün bu küresel ölçekteki algılarını ortadan kaldırdı. Bunlara bakıldığında küresel ölçekte Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hegemonya kaybına uğrayacağını düşünebiliriz. Çok daha önemlisi, Çin'e karşı vermiş olduğu bir ticari hegemonya savaşı vardı. Az önce de bahsedildi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında İran üzerinden, Hürmüz bölgesi üzerinden ulaşmaya çalıştığı noktalardan birisi, hedeflerden bir tanesi de enerji nakil hatlarını ve ticaret yollarını, deniz ticari yollarını kontrol altına almaktı. Trump bütün bir dünyaya, bütün bir ekonomi dünyasına ticari zekayla baktığı için hem ticari deniz yollarını hem ticari koridorları kontrol altına alarak Çin'i devre dışı bırakmanın çabası içerisinde. Aslında bu süreç yeni başlamış bir süreç de değildi. 2005 yılında Clyde Prestowitz, Pulitzer ödüllü Polonyalı Reagan hükümetinin bir ticari baş danışmanı vardı. Clyde Prestowitz'in yazmış olduğu kitabın başlığı The Great Shift of Wealth and Power from West to the East. Güç ve zenginliğin batıdan doğuya büyük göçü şeklinde bir başlıktı. Ve bu kitabında Prestowitz Amerika Birleşik Devletleri'ni Asya'da Çin ve Hindistan merkezli gelişen yeni güç plakalarına ve yeni güç odaklarına karşı uyarıyordu. Orta vadede Amerika Birleşik Devletleri bu güç odaklarına, yeni gelişen ticari merkezlere müdahale edemezse orta vadede Amerikan hegemonyasının küresel ölçekte ortadan kalkacağı uyarısını yapıyordu. Trump işin başına, hükümetin başına geçer geçmez Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk iş Panama Kanalı'ndan başladı. Panama Kanalı üzerinde Çin menşeili Hong Kong firması yaklaşık bir 15 yıldan bu yana orayı yönetiyordu. Panama'yı yeniden kontrol altına almalıyız diyerek Panama üzerinde bir tehdit uyguladı ve Panama Anayasa Mahkemesi bu yılın başında almış olduğu bir kararla sözleşmeyi iptal ederek tekrar Panama Kanalı üzerindeki Çin hegemonyasını ortadan kaldırdı. Venezuela adımı yine Çin'in güney, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki ticari yerleşimini ortadan kaldırmak yönündeydi. Yine Zengizor hattını Trump hattı şeklinde değiştirerek oradaki Asya'ya açılan orta koridordaki ticari yolları kontrol altına almaya çalıştı. Hürmüz Boğazı'yla da aslında Çin'in enerjiye ulaşımını, enerjiye erişimini İran üzerinden kesmek adına bu ticari faaliyetleri yürüttü.
3: Tüm Ali Bey, tam söylediğiniz bütün bunlar olurken bir de bu işin üslubu var ya, hani diplomasi, diplomasinin dili. Trump'la birlikte ilk dönemde de değişti, ikinci dönemde daha farklı bir hal alıyoruz. Yaptığı her şeyde ya da her konuşmasında, her hareketinde, işte Maduro'nun kaçırılması bunlardan biri. Macron'a eşiyle yaşadığı bir görüntü ve tartışma üzerinden ifade kullanması biri. Genelde de özellikle Avrupalı liderler tarafından tırnak içinde ya da sokak diliyle idare edilen bir lider olarak devam ediyor ya. Gerçi bugün Meloni pek idare etmedi, farklı bir açıklama yaptı ama siz aynı zamanda parlamenterler üyesisiniz NATO'nun. Dolayısıyla bu arka planda, bu yeni diplomasi dili nasıl konuşuluyor? Bütün bu olanlar, bitenler, geleceğe dair projeler yapılırken. Bunu şu yüzden soruyorum. Kasım'a giderken Amerika'nın, Trump'ın dili değişecek mi, yoksa nasıl göreceğiz biz bunu? Böyle mi devam edecek diplomasi?
5: Trump'vari diplomasi bu şekilde devam edecek. Çünkü bu hem Trump'ın ortaya koymuş olduğu bir karakter. Bir de genelde küresel ölçekteki liderlerin predictability dediğimiz o tahmin edilememezlik, beklenememezlik yönleri çok önemli. İşte bugün son derece önemli, işte İran'la müzakerelerin imzalanması beklenirken olağanüstü bir çıkış yaptı ve Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti yapmayı düşünüyorum ve oraya her an bir vali atayabilirim şeklinde bütün dünyayı yine beklenmedik bir şekilde şaşkınlığa uğratan bir açıklama yaptı. Aslında Trump zaman zaman bu tür açıklamalar yaparak o diplomatik, kendine has diplomatik hegemonyasını dünya üzerinde, küresel ölçekte hakim kılmaya çalışıyor. Önümüzdeki süreçte NATO zirvesi gerçekleşecek. İşte NATO üzerindeki baskılarını da hep birlikte görüyoruz. Travmatize değil de trampatize olmuş bir NATO ile karşılaşacağız belki önümüzdeki günlerde. Ama Trump'ın açıklamalarını, işte alışılagelmiş Amerika'nın o diplomatik taammüllerini Trump başta olduğu sürece maalesef ki göremeyeceğiz. Benim yerime Baba Vanga'yı veya Notre Dame'ı da oturtsanız herhalde Trump'la ilgili veya Trump'ın yarın neyle ilgili, birkaç gün sonra neyle ilgili açıklamalar yapacağı yönünde bir takım beklentileri ortaya koymak, kehanetlerde bulunmak onlar için de zor olacaktır. Sürprizlere açık olmak, hazır olmak gerekiyor Trump'la alakalı.
3: Peki, Trump'ı öngörmek mümkün değil. Her haberde de aslında değil. Bunu anlatıyoruz. Biraz ara verelim. Öngörebileceğimiz yere, komşumuza, İran'a, İran'da ne olup biteceğine, daha bu savaş başlamadan önceki protestolara, Ayetullah öldükten sonra yerine Müşteba Hamaney geçti bildiğiniz gibi. Ali Hamaney'den sonra başka bir rejim var. Aynı rejim diyemeyiz dedi Serhan Apacan. Halk nasıl bir tepki verecek? Bir tarihi kadim bir gelenek var. Bütün bunları konuşacağız bir kısa aranın ardından.
0: Yakın plan devam edecek.
6: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İran'ı, komşumuzu nasıl bir rejim var artık ve ne kadar yara aldı sorusunu. Ama asıl soruyu, İran halkı bundan sonra nasıl bir ülkede yaşayacak? Bunu da soracağız bu savaşın çıkardığı dersler arasında. Serhan Afacan, sizinle başlayalım. Az önce açtınız aslında, yani o liderlikler ilk haftaydı galiba. Savaşın ilk haftasında öldürüldükten sonra artık

Müesses nizam dediğimiz şey İran'da Ali Hamenei döneminde oluştu. Ali Hamenei kendinden önceki kısa dönemde iki cumhurbaşkanlığı geçiyorum. Az önce de söyledim. 80'ler boyunca cumhurbaşkanı, 81-89, 90-89'dan bir itibar 28 Şubat'ta savaşın ilk saatlerinde hayatını kaybedinceye kadar da ülkenin devrim rehberi ya da ülkemizde daha geniş kullanımıyla dini lider olarak görev yaptı. Şimdi dolayısıyla başka bir yönetim geldi. İşte ekrandaki oğlu geldi Müştaba Hamenei ki onu da 28 Şubat'tan itibaren görmedik de duymadık da birkaç tane hatırladığım kadarıyla 3 tane açıklama yaptı sosyal medya hesabından ve diğer mecralardan. Sonuncusu da bu mutabakata ilişkinde az önce ifade ettim. Bence biraz mütereddit bir açıklama yaptı. Az önce de söylediğim gibi. Yani bu kadar majör, bu kadar önemli bir meseleye böyle mütereddit bir tutumda girmemesi beklenirdi. Ya zamanında Selefi ve babası olan Ali Hamenei gibi diyecekti ki 2015 anlaşmasına giden süreçte 2013 Ekim'inde demişti ki biz kahramanca bir esneklik gösteriyoruz diyerek müzakerelerin kapısını aralamıştı. Ya böyle bir şey söyleyecekti ya da ben buna karşıyım diyecekti. Ben karşıyım ama işte Cumhurbaşkanı hukukumuzu koruyacağını sözünü verdi. O oldukça gayretperver, hamiyetperver biridir ve böylelikle ben güveniyorum gibi bir açıklama yapmış bulundu. Bunun ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan az önce yanlış takip etmediysen Mete Bey, bu konsolidasyon işte iç cephenin tahkimi meselesinde İran'da biraz değindi. Şimdi bunun böyle olduğu noktaları biz gördük ama hatırlayalım. Geçen sene Haziran ayında yaşanan İran-İsrail arasında Amerika'nın son aşamasında dahil olduğu 12 günlük çatışmada da benzer şeyler söylenmişti. İran toplumu konsolide oldu falan derken Ocak ayında bambaşka bir realiteye uyandı İran ve oldukça sert şekilde bastırılan, ülkenin geneline yayılan ve büyük de nasıl söyleyeyim tartışmalara neden olan bir protestoyla karşı karşıya kaldı. Şimdi elbette İranlıların ülkelerinin güvenliği, milli güvenlikleri açısından vatanperverlik ruhuyla büyük bir bölümünün bir noktada buluştuğunu söyleyebiliriz. Ama siyaseten baktığımızda manzara pek böyle değil. Yani yavaş yavaş bu savaşın tozu dumanı dağılmaya başladıkça içerideki tartışmaların da çok sertleşeceği anlaşıldı. Zaten bir süredir Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ı ve çevresini hedef almaya başladılar. Ki bunu Abbas Arakçı Dışişleri Bakanı da dahil ki ben Abbas Arakçı'nın kendinden beklenenden çok daha iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum bu süreçte. Ama diğer taraftan işte bu payidari cephesi biliyorsunuz ya da istikrar cephesi olarak da adlandırabiliriz. Ve bunun siyasi temsilcisi olarak Said-i Celili üzerinde. İran'ın önemli isimlerinden bir tanesi, daha önceki müzakere aşamalarında önemli görevlerde bulunmuş olan isimlerinden bir tanesi. Bunların başlattıkları tartışmalar var. Kategorik olarak her türlü anlaşmaya karşı bir görüntü ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla biz şunu gördük. Daha önce Ali Hamenei döneminde çok fazla yapılmayan ülkenin hangi yöne doğru gideceğine ilişkin tartışmaların bu dönemde yapıldığını gördük. Ve Müştaba Hamenei tam anlamıyla kamuoyu önüne çıkıp pozisyonunu net ortaya koyup artık yüzünü gösterecekse yüzünü ki biliyorsunuz bir de cenaze merasimi mevzu var. Hala Ali Hamenei defnedilmiş değil. Meşhed'de cenaze merasimi yapılacak. 4'ü ya da 9'u denmişti. Takip ettiğim kadarıyla somut bir gün netleştirilmedi ama olacak anlaşılan, onu bekliyorlar. Tam anlamıyla ortaya çıkıp belki babasının cenaze namazını, nasıl ki babası kendi selefinin cenaze namazını, Ayetullah Hümeyni'nin cenaze namazını kıldırdıysa, teşhi merasiminde o hazır bulunduysa muhtemelen böyle bir şey yapacaktır. Bu tartışmaları bitirmesi lazım. Burada da çok güçlü bir liderlik sergilemesi lazım. Şimdi bizim Müştaba Hamenei'nin liderliğine ilişkin elimizde neredeyse hiçbir öge, hiçbir done yok. Nasıl bir liderlik? Kendisinin gölgede bir takım işler üstlendiği, öteden beri işte rehberlik kurumunda vazifeleri deruhte ettiğine ilişkin bir takım iddialar var. Ama ne yönde nasıl bir liderlik ortaya koyacağını bilmiyoruz. Bu yönüyle çok ciddi bir yönetim değişikliğine neden oldu dedim. Bu her halükarda radikal bir tavır değişikliğine neden olmak zorunda değil. Ama şöyle de bir şey var. Eğer İran bu mutabakata imza attıysa, eğer İran bu mutabakattaki taahhütlerine bağlı kalacaksa ve Amerika'nın taahhütlerinden bir takım beklentileri varsa
bu İran'ın çok ciddi tavır değişikliğine gitmesini de zorunlu kılacak. Nitekim bu 2015 anlaşmasında da vardı ama 2018 Mayıs'ında bu anlaşmayı attı Trump. Şimdi yeni bir anlaşma yapılacaksa bir tavır değişikliğine gitmesi lazım. Bunun için bütün müesses nizamı ikna etmesi lazım. Bu manada İran'ı bir tür yönetim anlamında belirsizliğin içine ittiğini düşünüyorum ben Trump'ın.

0: Bu nedenle de zaten işte daha rasyonel adamlar var karşımıza falan diyor. Muhtemelen bu kırılganlıkla İran yönetiminin çok da manevra alanının olmadığı gibi bir kabulle hareket ediyor olabilir ABD'nin başkanı.
1: Mete Çubukçu.
2: Şimdi Serhan Hoca'nın kaldığı yerden devam edeyim. Aslında kendisine soracaktım. Belki kendisi de yanıt verir. Özellikle Müşteba Hamaney'in yani içine sinmediği bir şekilde yaptığı açıklama ya da mealen. Açıklaması bir şekilde bence de hani o güçlü liderlik profilini bence zedeledim. Çünkü başından beri hep şu yorumlar yapılıyordu. Şimdi kendisini görmediğimiz ya da birebir çok uzun açıklamalar yapmadığı için onu da bilmiyoruz. O devrim muhafızlarıyla olan ilişkilerinde biraz daha artık ya onlarla ilişkileri iyi ama bu süreç içinde, savaş süreci içinde askerlerin yani devrim muhafızlarının yönetimde daha güçlü hale geldiği hatta yani belki abartılı bir yorum. Müşteba Hamaney üzerinde etkilerin çok daha fazla olduğunu söyleyen bir kesim vardı. Öyle mi değil mi? Belki bu kadar değil ama ben o askeri kesimin biraz da güçlendiğini düşünüyorum. Şimdi bu açıklaması muhtemelen iki tarafı da yani hem Cumhurbaşkanı tarafı, Arakçı tarafı hem de diğer tarafı biraz yani ortada durarak belki yatıştırmak, memnun etmek, memnun olmayan tarafları memnun etmek olarak görülebilir. Ama bir lider yani özellikle dini lider İran gibi bir ülkede bu anlaşmaya tamam diyorsa bunun çok fazla tartışılacak yönü olmaması gerekiyordu. Ama bu açıklamasından sonra bence çok ciddi bir şekilde tartışılacak diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi hep şunu konuştuk. Evet yani genelde zaten yani sadece İran değil, başka ülkelerde de yani bir dış saldırı, bir düşman tehdidi olduğu zaman çok farklı görüşlerde insanlar olsa bile bir milli birlik bütünlük içinde bir araya gelirler. Ama onun belli bir süresi vardır. Yani o bertaraf edildikten sonra eğer sorunlar daha da derinleştiyse tekrardan rücu eder. Ve nitekim de bu geçtiğimiz süreç içinde zaten daha öncesindeki Haziran'dı yanılmıyorsam ayaklanmada binlerce insanın öldürüldü, katledildiği söyleniyor. Yani görüntülerini gördük. Yani hakikaten toplu mezarlar vesaire gibi işte gerçek mermilerle öldürülen insanlar. Bunlar unutulmuyor şimdi, unutulmayacak da zaten. Artı bu iki aylık süreçte bu petrol sevkiyatının durması çok ciddi olarak yani ben 3-5 yorum okudum. İran ekonomisinin çünkü sadece ve sadece petrole bağlı. Yani onun dışındakiler çok arizi şeyler. Yani bu yaptırımlar konusunda İran mahir yani onları bir şekilde delmek amacıyla çok farklı yollar kullanıyor ama o yollar petrol satışı kadar içeriye bir ekonomik katkı sağlamıyor. Petrol satışı durduğu zaman İran ekonomisi, İran'da hayat bir şekilde duruyor. İki aydır bunlar var. Zaten savaş öncesinde bir şekilde karneye bağlanan bir kesim vardı. Yani işte yiyecek vesaire gıdalar bunlar veriliyordu. Benzin kuyrukları vardı. Artı zaten bir sosyal rahatsızlık söz konusu. Ama başından beri ben yani içeride savaşla birlikte hiçbir zaman bir ayaklanmanın olmayacağını, silahlı bir kalkışmanın olmayacağını yani o şeyin çok varsayımsal olduğunu, içeride bölüneceğini vesaireyi bunların hiçbirini tahmin etmiyordum. Yani bana biraz hayal geliyordu. Nitekim bir şekilde öyle oldu. Çünkü içerideki yani devrim muhafızları efendime söyleyeyim işte o sokaktaki güçler, besişler vesaireler çok hakim. Silah onlarda, güç onlarda. Onun için hani şimdi insanlar bu birlik beraberlik içinde bir süre daha duracaklar. Ondan sonra özellikle ekonomik alanda bu tartışmalar başlayacak. Diğer taraftan şimdi burada Hizbullah konusu Amerika'yı bağlamak yani İsrail'i frenlemek. Çünkü İran da biliyor yani bunu bozacak olan varsa bu İsrail'dir. Yani onu orada sınırlamamız lazım ama sadece bu değil. Diğer yandan sadece son kalesi olarak gördüğü Hizbullah'ı da orada bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyor. Çünkü yani Irak'ta o kadar şey değil. Suriye zaten gitti. Husilerin ne yaptığı çok belli değil. Burası yani ilk kaleleriydi ve son kale olarak oraya ve İsrail sınırına en yakın nokta olduğu için ve İsrail'i en rahatsız edecek bir grup olduğu için bu maddeyi de buraya koydurdu. Yani niye sadece Lübnan başka bir ülke değil oradan?
1: Yaşamsal görüyor kendisi açısından.
2: Kendisi açısından yaşamsal görüyor ama ön tarafa bağlayacağım. İçeride de zaten çok uzun yıllardır şu vardı. Serhan Hoca da çok iyi bilir. Özellikle içerideki gelirlerin çok ciddi bir oranda dışarıya, Hizbullah'a, Suriye'ye, efendim Husilere vesaireye aktarılması. Bunlar ciddi rakamlar. Zaten büyük bölümünü nükleer çalışmaya ayırıyorsun. Balistik füzelere ayırıyorsun. Ve içeriye Refah'ı yansıtamıyorsun. Bu Hizbullah konusunu burada ısrar ederken bir şekilde Hizbullah'ın ayakta kalması için belli miktarda parayı da belli miktarda finansmanı da oraya sevk etmek zorundasın. Ve bu içeride yeniden tartışılmaya bir şekilde başlayacak. Yani hem eskiden gelen tartışmalar hem yeni yönetimle birlikte yeni tartışmalar ortaya çıkacak. Şöyle bağlayayım. Hı hı. Benim tahminim ya iki tane opsiyon var. Şu anda Muzaffer olarak çıkmış. Muzaffer. Evet kazanmamış belki ama kaybetmemiş bir ülke ama sonuçta Amerika ile karşılaştırıldığında tabii ki bir zafer hikayesi İran'da yazılıyor. Yani bu özgüvenle ya da işte nasıl diyeyim belki biraz daha hani güç zehirlenmesi demeyeyim ama güçlenmeyi içeriye nasıl yansıtacakları önemli. Bunu bir baskı şeklinde ve sürekli savaş halinde bir ülke olarak mı devam ettirecekler? Yani içerideki grupları baskılayacaklar çünkü bir süre sonra rahatsızlıklar başlayacak. Yoksa yani bunu görerek yani biraz daha yumuşak, biraz daha ılımlı, tamamen hani bir değişiklik olmasa bile belli alanlarda nefes boruları açarak mı gidecekler? Bence önümüzdeki dönemde biraz içerideki gelişmeleri bunlar belirleyecek.
1: Peki Sayın Ali Şahin'e dönelim bir de. Nasıl bir komşumuz var artık?
3: Evet, yeni bir süreç başlıyor. Hem İran açısından, hem bölge açısından, hem de küresel İran algısı açısından. İran içerisinde açıkçası bu savaş sonrası ben gelişmelerin savaş öncesi durumdan daha radikalleşeceğini veya daha da ne bileyim rejimin bir haklar konusunda İranlıların hakları aradıkları, istedikleri bir takım işte o gösterilerle peşine düştükleri haklar konusunda daha baskıcı bir rejim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Tam tersi İran halkının bu süreç içerisinde rejiminin arkasında durması belki de daha barışçıl bir süreci, daha birbirini halkla rejimin anlayacağı bir süreci tetikleyeceği ve başlatacağı kanaatindeyim. Bir ikinci husus, eğer müzakereler başarılı sonuçlanacak olursa, işte 47 yıllık yaptırımlardan, yaptırım zincirlerinden kurtulmuş bir İran göreceğiz. 300 milyar dolarlık bir fon oluşturulmuş ve 300 milyar dolarlık bir fonla kendini yeniden yapılandıracak bir İran göreceğiz. Bu bütün varlıkları dondurulmuşken bunlar serbest bırakılacak. Bütün yaptırımlar, birinci ve ikinci derecedeki yaptırımlar durdurulacak. Böyle bir İran kendi enerjisine de kavuştuğunda, tüm bunlardan kurtulduğunda kendi içerisinde de bir refah ortamı yakalayacaktır. Ve bu refah ortamı İran halkı üzerinde bir takım yeni arayışlara, işte temel hak ve özgürlükler konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda bir takım demokratik arayışları bu refah mutlaka getirecektir diye tahmin ediyorum. Bölgesel açıdan da başka bir İran'la karşılaşacağız. Bence bu savaş sonrası İran hem Körfez ülkelerinin hem Orta Doğu ülkelerinin hem de komşu ülkelerinin saygınlığını kazandı. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir süper güce İsrail ile birlikte bütün 47 yıllık şeye rağmen, ambargolara rağmen, yaptırımlara rağmen, eli kolu bağlanmış bir ülke olmasına rağmen süper güç Amerika Birleşik Devletleri ve ortağı İsrail'e karşı yenilmedi. Yenilmediği bir süreç sonuçlandı. Süreçle sonuçlandı. Bu süreç Orta Doğu ve Körfez ülkeleri nezdinde de İran'ın saygınlığını daha da artıracaktır. Ve İran'ı hem Hürmüz üzerinde hem Körfez bölgesinde hem de Orta Doğu'da daha saygın ve daha etkin bir güç haline getirecektir. Yine küresel ölçekte de baktığımızda artık Batı alemi de hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri gerilimli ve çatışmacı bir süreçten karşılıklı kazanımların, win-win sürecinin başladığı bir ilişki sürecine evrilecek gibi görünüyor ilişkiler Batı alemiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında. Bu anlamda ben açıkçası zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da İran'ı tamamen felç edecek, İran'ı tamamen etkisiz ve tesirsiz hale getirecek bir çaba ve arayış içerisinde olduğunu da hiçbir zaman düşünmedim. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ölçekte simbiyotik ilişki içerisinde olduğu, varoluşsal ilişki içerisinde olduğu 3 ülke var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kore. Kuzey Kore korkusuyla Pasifik'teki ülkelerin şuur altını yöneterek, Kuzey Kore korkusuyla oraya olağanüstü silah satışları gerçekleştiriyor ve binlerce Amerikan askerini oradaki üslere yerleştirerek Pasifik'in şuur altını Kuzey Kore korkusuyla yönetiyor ve oradaki hegemonyayı Kuzey Kore üzerinden inşa ediyor. İkinci ülke Rusya'dır. Rusya korkusuyla Avrupa'nın şuur altına yerleşik bir hegemonyasını hakim kılmaya çalışıyor. Yine NATO işte bu hegemonyanın aparatlarından birisidir Avrupa üzerinde. 80 bine yakın Amerikan askeri bulunuyor Avrupa'da. Bunlardan 30 bini Almanya içerisinde. Rusya korkusuyla da Avrupa üzerindeki hegemonyasını ve hükmünü sürdürmeye çalışıyor. Orta Doğu'da ise İran üzerinden, Sünni dünya üzerinden İran yani Şiilik üzerinden inşa etmiş olduğu Orta Doğu'nun, Sünni dünyanın şuur altını İran korkusuyla yönetiyor. Amaç burada İran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki menfaatlerini tehdit edecek seviyenin altına çekmek ve İsrail için bir tehdit olmaktan çıkartmak. Bu şartları yakalamışsa eğer Amerika Birleşik Devletleri İran için Orta Doğu'da Körfez bölgesinde İran'ın Orta Doğu'daki ve Körfez bölgesindeki ülkeleri tehdit edecek ve onlar üzerinde bir güç inşa edecek düzeyde kalması Amerikan menfaatleri nedir? Amerika'nın bu bölgedeki menfaatleri simbiyotik ilişki içerisinde olduğu ve menfaatlerini koruyan bir varlık sebebi olarak gördüğümü de söyleyebilirim.
1: Peki Mete Çubukçu, ilk sözde biraz açarız demiştik Hürmüz'ü. Bu İran'ın geleceğiyle ilgili de Hürmüz'ü konuşmak isterim ben biraz. Evet. Çünkü Hürmüz bu savaşın başından beri çok farklı tartışıldı. İran'ın bir gücü olarak konuştuk bunu ama bundan sonrasında acaba İran'ın gücü mü yökü mü diye de sormak isterim. Çünkü az önce ilk turda Ali Bey'in işaret ettiği gibi Körfez ülkeleri başta olmak üzere Amerika'nın korumasının kendilerine yetmediğini ve işte kendisine saldırınca pek çok nokta vuruldu. Enerji sıkıntısı dolayısıyla da başka acaba yollar mı denense tabii konuşması yapıldı. Hürmüz'ün statüsü ne olacak? İran'a ne getirecek, ne götürecek?
2: En önemli maddelerden birisi bu ama şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Hı hı. Şimdi burada tabii çelişkili durumlar da çıktı. Yani başından beri hem Körfez ülkeleri hem çok farklı yorumlarda Amerikan korumasının yetmediği, hı hı, tartışmaları yapıldı. Bu tabii ki belli oranda doğru. Ama diğer yandan bugün gelinen noktada Körfez ülkelerinin üzerindeki İran tehdidi kalktı mı? Bence kalkmadı. Çok daha fazla arttı. Evet. Yani bu biraz çelişkili bir şey. Şimdi Amerikan koruması yetmiyor. Amerika'dan uzaklaşabilirler mi? Soru işareti. Uzaklaşmadıkları zaman sonuçta yine Amerikan desteğine ya da Amerikan işte savunma sistemlerine ihtiyaçları var. Ama şöyle bir şey var. Yani Orta Doğu'da hem tarihsel nedenlerle hem çok daha farklı stratejik efendim mezhebi ya da çıkar temelli nedenlerle İran'ın ya da İran algısının, devrim sonrası İran algısının Orta Doğu'da özellikle Körfez ülkelerindeki nasıl diyeyim algılanma biçimi çok daha farklı. Ben bu sefer tehdidin devam ettiğini, o bitmediğini, tabii ki birlikte çalışacaklar, aynı körfezi paylaşıyorlar, aynı lojistik hatlar kullanılıyor, birlikte anlaşmalar yapıyorlar, ticaretleri vesaireleri var. Ama bilinç altında bu tehdidin çok daha arttığını ve azalmayacağını düşünüyorum. Ama bundan sonrası nasıl gidecek o ülkeler açısından bu henüz belli değil. Şimdi Hürmüz konusuna gelecek olursak, evet yani olmayan bir sorun, sorun olarak işte bir İsrail ve Trump Amerika aracılığıyla ortaya çıkmış durumda. Hani ne derler, uyuyan dev uyandırıldı gibi normal bir prosedürde işte seyri sefer serbestliği efendim gemilerin serbest girip çıkması ki birçok ülke var. Irak'tan başlayarak aşağı kadar bu körfezi kullanan ülkeler. Şimdi bu anlaşmaya göre yani tam bir yeni düzenleme yapılmayacak ama Umman'la İran oturacak. Buradaki geçişlerle ilgili düzenlemeyi kısıtlama değil. Muhtemelen belli oranda bir fiyat konacak. Umman'da Körfez ülkeleri ve Irak dahil olmak üzere o ülkelerin koordinasyonunu sağlayacak. Çünkü oralara da gidip gelen gemiler var. Sadece İran gemileri çıkmıyor. Yani yeni bir statüko. Eskisi gibi olmayacak ama eskisinden farklı da olmayacak. Ama şu olacak. İran bir defa bunu gördü bir kaldıraç olarak. Hani amiyane tabirle bunun tadını da aldı. Ve her zaman bunu kullanma kapasitesini bütün dünyaya göstermiş oldu. Çünkü bölgesel bir savaşı bir dünya savaşına çevirdi. Hani hep deniyor ya 3. Dünya Savaşı çıkacak falan. Buna gerek yok zaten. Yani yukarıda Ukrayna Rusya ile aşağıdaki bu savaş bir dünya savaşı zaten farklı alanlarda yaşanıyor. Bu noktada yani kendini muzaffer ilan etmesi bence balistik füzeler vesaire şunlar bunlar değil. Tabii ki onlar çok ciddi zarar veren bir takım unsurlar. Ama eğer dünya bundan bu kadar etkilenmeseydi Hürmüz nedeniyle o füzeler karşılıklı olarak hala atılıyor olabilirdi. Şimdi bu bir. İkincisi o başta biraz hızlıca geçtiğim dünyanın diğer geçiş noktalarına emsal teşkil etmesi. Evet. Malaka Boğazı var. Çok ciddi bir boğaz. Tayvan Denizi var. Çin'le Tayvan arasında. Bu tür itilaflarda daha güçlü olanlar buralarla ilgili bir takım hak iddialarında bulunup geçişleri engelleyebilirler. Ama dünya şöyle bir hale geldi. Yani şunu konuşuyoruz. Kim kime zarar veriyor? Hı hı. Efendim Çin mi aldı? Amerika mı aldı? İşte Türkiye mi? Bütün dünya. Yani dünya ticareti hakikaten dünya öyle bir halde ki yani ne kadar karşılıklı düşmanlık olsa bile bir yerde tıkanma olduğu zaman artık herkes etkileniyor. Yani şimdi İran Hürmüz'ü tamam kapattı, elinde çok güçlü bir koz vardı. Dünyayı etkiledi ama kendi de etkilendi. Hı hı. Diğer noktalar da böyle. Yani Çin etkilenirken Amerika'da. Hani Trump diyor ya bizim petrolümüz çok, petrolün çok ama yani yan maddeyi başka yerden alıyorsun. Ve oradan gelirken zaten daha pahalılanarak geliyor. Onun için yani... Evet küreselleşme tartışılıyor ama şu anda ticari anlamda herkes bu an birbirine bağlı. Birisi zarar gördüğü zaman diğeri de zarar görüyor. Yani değerlendirmeler o anlamda değişiyor. Dediğim gibi yani bu Hürmüz hikayesi İran'ın elindeki bundan sonra bence hani biraz abartılı şekilde belki nükleerden ve balistikten daha önemli dünya için diyelim. Hani bölgede onlar tabii ki çok risk oluşturuyor. Şöyle bağlayayım. Yani olumlu taraftan bakacak olursak bu nükleer hikayenin bir şekilde daha insani barışçıl yöne çevrilmesi ve İran'a yönelik yaptırımların tam olmasa bile ben 300 milyar doların hemen verileceğini falan tahmin etmiyorum. Onlar çok çok uzun süreçler ama belli bir miktarda verilecektir. Çünkü Orta Doğu'da İsrail nasıl bir nükleer tehditse eğer İran'da nükleere sahip olursa Orta Doğu için bu bütün ülkeler Türkiye dahil olmak üzere bir tehdittir. Onun için hani yani gönül istiyor ki İsrail'e de bu baskı yapılsın ve nükleer silahlar orada da imha edilsin. Ama üstüne koyarak bunun gitmek ciddi oranda bir şey. Bölgesel tehdit. Onun için yani realist perspektiften bakıldığında Türkiye'de İran'ın çok çok güçlenmesini ve tek başına Orta Doğu'yu domine etmesini hiçbir zaman istemez ve istememiştir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. İki ülke savaşmamıştır ama birbirlerini çok sıkı her yerde kontrol ederek devam etmişlerdir. Son şöyle bağlayayım. Yani en riskli nokta benim geçen haftaki demeçlerden Trump'ındı sanırım. Evet yani karıştırmayayım. Barack Obama söylemişti. Trump söyledi. Bu Lübnan işini dedi. Biz Suriye yönetimini Şara'ya devredebiliriz. Onlar iyi savaşçılar gibi çok tehlikeli bir cümle kurdu. Ben zaten Suriye yönetiminin böyle bir şeye girişeceğini zaten tahmin etmiyorum. Ya bu çok başka bir yere hikayeyi götürür. Trump'ın böyle bir cümle kurması da bence çok tehlikeli, riskli bir alan ki İsrail halihazırda zaten Suriye'nin içinde işgalde. Bir de böyle bir nokta var.
1: Peki. Sürem biraz daha var herhalde değil mi yönetmenim? Peki. Serhan Afacan, siz ne dersiniz? Mete Çubukçu burada çerçeveyi çizdi. Hürmüz özelinde değerlendirirsek, hani aynı soruyu size de sorayım. Bu güç, güç olarak devam eder mi? Yoksa bir yük olarak da gelir mi acaba? Diğer ülkeler de çünkü buradaki durumu fark ettikten sonra İran'ın elindeki gücü fark ediyorlar.
0: Şimdi biliyorsunuz Hürmüz konusunda şu değerlendirmeler çokça yapıldı ki 28 Şubat'tan itibaren İran Hürmüz kartını kullanmaya başladı. Ve denildi ki meğersem İran'ın elinde bir nükleer silah zaten varmış. Bunun adı Hürmüz Boğazı'ymış gibi. Gerçekten İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sağlayarak buradan bir caydırıcılık inşa ettiği görülüyor. Daha dün yine Galibaf, Sayın Galibaf gibi diyorsunuz, İran heyetine başkanlık ediyor İslamabad'da 11 Nisan'daki görüşmelerden itibaren. Hatta Cenevre'de bugün eğer imza töreni yapılsa idi o olacaktı biliyorsunuz Benzin karşısında. O da diyor ki işte bu savaş bize bu fırsatı verdi, Hürmüz'ü kontrol edebildiğimizi gösterdik vesaire. O zaman en önemli soru şu, eğer İran Hürmüz'ü kontrol edebiliyor ise ki ediyor tamam. Buradan çok ciddi jeopolitik riskler Amerika için ve jeoekonomik riskler meydana getirebiliyorsa ki getiriyor tamam. 200 dolarlardan bahsediyorlardı, oraya yaklaşamadılar. Petrolü o derece yükseltip 1973'e benzer bir kriz ortaya çıkarmak ve daha da caydırıcı olmak istiyorlardı. Oraya iş yaklaşmadı. Piyasalar bir yerde dengesini buldu anlaşılan. Bunları bir tarafa bırakalım. Körfez devletlerine çok zarar veriyor. Evet, Suudi Arabistan'a ne kadar zarar verdiği bu manada çok tartışmalı. Yani enerji anlamında söylüyorum ama zarar verdiği ortada. Peki soru şu, İran neden bu Hürmüz meselesini daha fazla o zaman kullanmadı? İran Amerika'nın ablukasının işe yaramadığını söylüyordu. Neden Amerikan ablukası işlemeye başladığından itibaren İran'ın tutumu da işledi. Şimdi İran'ın Hürmüz kartı ile alakalı en büyük açmazı şu. Bu kartı kullanabilir, kullandı ama bu kart aynı zamanda İran'a da zarar verdi. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri İran'ın çok da işine yaramayacak, daha doğrusu işini kolaylaştırmayacak şekilde bir abluka uyguladı. Neticesi itibariyle sen Hürmüz'ü aç, ben de ablukayı kaldırayım noktasına işler geldi. Şimdi diğer taraftan şöyle bir şey de oluştu. Bunlar kısa vadede olacak işler değil ama dikkat edersek buna Cumhurbaşkanı Erdoğan da değindi. Hemen hemen bütün taraflarda değiniyor. Yavaş yavaş biz önümüzdeki dönemlerde yeni alternatif ticaret rotalarından bahsediyor olacağız. Bu kolay değil. Yani tarihsel olarak zaten Basra Körfezi öyle kolay kolay bypass edebileceğiniz bir yer değil. Ama bu da bir şekilde bir mesele haline gelmeye başladı. Bunları da çok küçümsememek lazım. Diğer taraftan şöyle bir şeye tanıklık edeceğiz. Şimdi bu 5. maddede özellikle biliyorsunuz Hürmüz meselesine değiniliyor. İran açıyor, bir takım kontroller yapıyor. Bir ay içinde açıyor, sonrasında bölge devletleriyle konuşuyor. Sonrasında çok muğlak ifadeler var. Umman Sultanlığı istişare ederek orada bir mekanizma inşa ediliyor vesaire. Böyle bir takım düzenlemeler yapılıyor. Ama aynı zamanda şunu göreceğiz. Çok fazla aktör Hürmüz'de bir daha böyle bir krizin yaşanmaması için bir statü inşa etme arayışına girecek. Bu daha önce OPEC'te yapılana benzer düzenlemeler olabilir. Birebir değil. Aynı şeyden bahsetmiyoruz. Ama yani nasıl ki petrolün tekrar bir silah olarak kullanılmasının önüne geçmek için üst üste legal ve politik düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştı. Yani bu petrol devriminin tekrar yaşanmaması için. Şimdi dolayısıyla İran'da bence bir anlamda Pandora'nın kutusunu açtı. Bunu etkin bir şekilde kullandı ama gelecekte tekrar kullanabilir mi? Bu konuda benim tereddütlerim var. Ha kullanmak ister mi? O da ayrı bir mesele ama kullanabilir mi? Bu konuda da şahsen tereddütlerim var. Dolayısıyla Hürmüz İran'ın çok güçlü bir enstrümanı oldu. Ama bu enstrüman sürdürülebilir bir enstrüman değil, bir araç değil bence. Örneğin İran'ın balistik füzeleri gibi istediği zaman kullanılabileceği bir araç değil. Aynı zamanda Mete Bey işaret etti, ona %100 katılıyorum. İran da sanki bütün ekonomik sorunlardan azadeymiş gibi bir durumda söz konusu değil. Bunu kendileri de gizlemiyor. Hatırlayalım, Ocak ayında, yani aralığın son günlerinde başlayıp Ocak ayında devam eden protestolarda temel mesele zaten bu döviz kurundaki hareketlenmelerdi. Döviz kurunun neden hareketlendiği de izahtan bahreste. Çünkü İran üzerindeki yaptırımlar yanıt veriyor. İran işini zorlaştırıyor. İran'ın petrolün satışı, dövize erişimi engelleniyor. Ve bunlar içeride bir baskıya neden oluyor. Dolayısıyla İran kesinlikle bu ekonomik sorunları aşmak isteyecektir. Bu nedenle de zaten 14 maddeye baktığımızda en fazla ekonomik meselelerin ele alındığını görüyoruz. 300 milyar dolar konusunda ben %100 katılıyorum. 300 milyar doların falan geleceğini hiç düşünmüyorum. Kimsenin İran'a hibe olsun diye bir para vereceğini de şahsen düşünmüyorum. Bu 300 milyar dolar olacaksa ki ben bir anlamda belki aşırı bir okuma yapıyor olabilirim. Şimdi bu 2021 anlaşmasına gönderme yapmıştım az önce Çin'le yapılan. Orada da 250 milyar dolardan kimilerine göre 400 milyar dolardan bahsediliyordu. Çin yatırım yapacaktı. Sanki bunu dengelemeye dönük, yani İran'a senin kalkınman orada değil burada demeye yönelik bir hamle gibi görülebilir bu. Ama bu bir yatırım şeklinde olacaktır İran'a. İran şayet 300 milyar dolar Amerika'dan ya da onun bölgedeki ortaklarından kimse bunlar gelsin fark etmez. Bu yatırımları bu paraya kapısını aralayacaksa bu İran'ın ekonomik örgütlenmesini de değiştirmesini gerektirir. Ve unutmayalım İran uzunca bir süredir direniş ekonomisi adı verilen ve İran'ın işte hayatını kaybeden liderinin formüle ettiği ve sisteme bunu uygulayacaksınız dediği bir modelle hareket ediyor. Bu da ekonomik kalkınma yerine ekonomik güvenliği, yani ülkenin esasen geniş anlamda güvenliğini önceleyen bir model, en yalın ifadesiyle bunu değiştirmesi gerekir. Yabancı yatırımlar konusundaki tutumunu değiştirmesi gerekir ki bu anlamda İran'ın karnesinin çok iyi olmadığı da biliniyor. Türkiye'de bunun nasıl söyleyeyim, en azından bazı Türk firmaları da bunun mağdurları arasında biliyorsunuz. Dolayısıyla o da İran açısından çok kolay bir süreç olmayacak. İran'da bir sürü tartışmaları tetikleyecek çünkü İran'da ekonomiyi kontrol edenler ekonomi hukukunu, kanununu şekillendirenler değil. Çünkü devrim muhafızları diye bir alete var. Bunlar ekonomiyi de uzunca bir süredir zaten güvenlikleştirdiler. Dolayısıyla bu da İran'ın tutumunu, ekonomik örgütlenmesini değiştiren bir şey olmak zorunda olur. Şimdi dondurulmuş fonlar meselesine hiç girmiyorum. Onu muhtemelen kimse tam anlamıyla bilmiyor. Rakam bile biliyorsunuz çok farklı. Sayılar telaffuz ediliyor. İranlılar zaman zaman 160 milyar dolara varan sayılar telaffuz ediyorlar ki İran'a uygulanan yaptırım rejimi Osman Bey, bu çok önemli bir nokta bence, 79'dan yani elçilik krizinden bile itibar uygulanan yaptırım rejimi o kadar kompleks, o kadar karmaşık, hukuki süreçleri itibariyle, tipleri, türleri itibariyle o kadar içinden çıkılmaz bir şey ki bunun hukuki düzenlemesini yapmak da çok zor. Hatta bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu Birleşmiş Milletler yaptırımlarının kalkması konusunda falan biz dedi veto yetkimizi kullanırız. Şimdi oradaki yaptırımları nasıl kaldıracaksınız? Dolayısıyla İran'ı sadece Hürmüz üzerindeki kontrolü ya da etkisi üzerinden değerlendirmemek gerekir diye ben şahsen düşünüyorum. Bu kadar güçlü bir enstrüman olsaydı bence İran bundan bu kadar kolay vazgeçmezdi. Onun sınırlarını İranlılar da gayet farkında.
1: Peki. Bir son araya gidelim artık. Dönüşte biraz Ankara'nın tutumunu, nereden ders alındı, ne konuşuluyor, bu mutabakata nasıl bakılıyor, bütün bunları konuşacağız bir son aranın ardından.
4: Yakın plan devam edecek.

0: Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elbette bölgemizdeki savaş ilk başta özellikle bazı kentlerimize düşen füzelerle ve hava savunma sistemleri üzerinden Ankara'nın bu durumunu da konuştuk. Ekonomideki bazı kırılganlıklar sebebiyle bunu da konuştuk. Bu savaşın etkisi ne olacak, işte akaryakıt, Eşel Mobil, diğer taraftan acaba gübreyle ilgili bir sıkıntı olur mu diye. Dolayısıyla şimdi bu mutabakat imzalandıysa ve 60 gün sonra artık dileriz barış olacaksa ve bugüne kadar konuştuğumuz Hürmüz Boğazı'nın getirdikleri götürdükleri gibi yeni diplomasi trafiği gibi Ankara'nın da bir çıktısı olacak elbette. Bu dilime biraz Ali Şahin'le başlayalım. Ali Bey, bunu biraz daha siyasi kimliğinize de soruyorum aslında. Ankara bu işten nasıl bir ders aldı? Artısı eksisi, az önce konuştuğumuz Serhan Hoca'nın bahsettiği bu savaşın yani sonucunda tırnak içinde söylüyorum elbette bunu. Bir fırsatı da olur ya, Ankara hangi fırsatları doğdu diye görüyor ya da hangi tarafta kırılganız diye görüyor bu savaştan çıktıktan sonra?
1: Evet. Öncelikle Osman Bey, bu konuya girmeden önce Hürmüz'le alakalı bir düşüncemi paylaşayım. Ben Hürmüz'de bundan sonraki sürecin bundan önce, savaştan önce olduğu gibi bir süreçle devam etmeyeceği kanaatindeyim. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Umman'ın bir araya gelerek Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım Hürmüz üzerinde menfaatlerini de kollayacak şekilde, inşa edecek şekilde yeni bir mekanizma arayışı içerisine gireceklerini düşünüyorum. İşte bu Panama Kanalı'ndaki gibi olabilir. Panama Kanalı her ne kadar man-made, yani insan yapımı bir kanal olsa da İran sürekli Panama Kanalı'nı bu süreçte referans göstermiş oldu. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin de menfaatinin gözetilerek İran ve Umman'ın Boğaz üzerinde bir takım gelir getirici tedbirlerin de alındığı yeni bir mekanizmanın ilerleyen süreçte belki bu 60 günlük müzakere sürecinde de masaya yatırılacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin İran ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail arasındaki bu gelişmelere ve bu sonuca nasıl baktığına gelecek olursak, Türkiye bölgede hep düzenleyici, ara bulucu, gerilimleri dindirmeye yönelik bir politika sergiledi. Aslında küresel ölçekte Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana uyguladığı hem kendi bölgesinde hem de küresel ölçekte bir ara bulucu ve gerilimlerin artmayıp dindirilmesine yönelik çabaları oldu. İlk çaba Rusya ile Ukrayna arasındaki özellikle barış çabaları, diplomasi çabaları ve tahıl koridoru ile aslında küresel ölçekte de büyük bir takdir toplamış oldu. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Somali bölgesinde, Afrika'da, Libya'da taraflar arasında özellikle arabuluculuk rolü üstlenmesi yine Afrika'da istikrarı sağlamaya yönelik bir çabaydı. İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşı içerisinde de Türkiye üç önemli adım ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi bu savaşın kesinlikle bir parçası olmama adımıydı. Türkiye'nin bu savaşı Türkiye'nin sınırlarının dışında tutabilme. İkincisi, bölgede bu savaşın bölgesel bir savaşa evrilmesinin önüne geçmek ve bölgesel savaş olmasına mani olmak yönünde bir ikinci stratejiyi ortaya koydu. Üçüncü strateji ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ara buluculuk rolü oynama yönünde çabası vardı. Bu çabayı da İslamabad müzakereleri içerisinde arka kapı diplomasi çabalarıyla Türkiye bu süreci biraz İslamabad'la birlikte, Pakistan'la birlikte, yine Katar'la birlikte yürütmeye çalıştı. Ama önümüzdeki sürecin, inşa sürecinin yeniden oluşacak, Orta Doğu'daki yeniden oluşacak süreçle alakalı da bir takım yeni projeksiyonları görüyor olacağız. Öncelikle Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşacak. Çünkü az önce de bahsettik, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik konusunda İran karşısında körfezi koruyamaması, körfez ülkelerini koruyamaması, körfez ülkelerini bırakın İsrail'i ve hatta kendi üstlerini koruyamaması buradaki bütün küresel güvenlik bölgesel güvenlik algılarını ortadan kaldırmış oldu. Türkiye'nin belki önümüzdeki günlerde Pakistan, Mısır'la birlikte bölgede yeni bir güvenlik mimari arayışı içerisine girebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Pakistan zaten hem diplomatik anlamda hem de Suudi Arabistan'la İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırının ardından bir anlaşma gerçekleştirmişti. Nükleer silahların kullanımını da öngören bir anlaşmaydı bu. Bu aslında Pakistan'ı Orta Doğu'da yeni bir nükleer güvenlik aktörü olarak, güvenlik sağlayıcı olarak Orta Doğu'da yeni bir aktör olarak gündeme sokmuştu. Şimdi Türkiye'nin Mısır'la yürüttüğü bir takım çalışmalar, güvenlik çalışmaları, stratejik ortaklık, yine Pakistan'la olan yürüttüğü bir takım çalışmalar aslında önümüzdeki günlerde oluşmuş olan güvenlik, Orta Doğu'daki ve Körfez bölgesindeki bu güvenlik mimarisi açığının Türkiye ve bazı bölge ülkeleri tarafından oluşturulacak yeni bir inşa süreciyle yeni bir şekillenmeye gideceğini gösteriyor diye düşünebiliriz.
0: Peki, Mete Çubukçu, aynı soru sizin için de geçerli. Ama şöyle de biraz İran'la Türkiye'nin bölgesel hem dostluğunu hem rekabetini de katarak nasıl bir yerden bakıyoruz artık?
2: Şimdi bu süreçte Türkiye görünen ve görünmeyen kısmıyla önemli rol oynadı. Yani bunun bir kısmı zaten kamuoyuna yansıdı. Özellikle Dışişleri Bakanı'nın, tabii ki MİT Başkanı'nın bildiğimiz ve bilmediğimiz girişimleriyle birlikte yani ta Pakistan'da başlayan süreç devam eden, belki hala devam eden bir süreçte. Trump da 3-4 ülkenin ismini vererek teşekkür etti onlara. Yani biz şimdi şeyde genel görünümde ya da çerçevede işte İran'la Amerika görüşüyor vesaire diyoruz. Evet tabii ki onlar var ama yani orada gidip gelen kağıtlar, gidip gelen efendim mesajlar, telefonlar vesaireler anlık, saniyelik, saatlik falan bir takım gidiş gelişler var. Türkiye'de bunların içinde ki onun için zaten Trump yönetimi bunu bildiği için yani Türkiye'ye değil mi 3-4 gün arayla belli noktalarda teşekkür ediyor bu konuda. İran'da evet kısmen güvenmemekle birlikte genel anlamda söylüyorum bu savaş anında değil. Türkiye'ye güvendiği ülkelerden birisi. Ha, başka konularda çok güvenmez, güvenmeyebilir. Yani Kafkaslardaki hikayeler, Suriye'deki vesaire vesaire ayrı taraflardadır. Ama burada işte Mısır'la birlikte, Katar'la ve Pakistan'la birlikte çok çaba harcadılar. Şimdi tabii ki yani İran'da olanlar şu ya da bu şekilde Türkiye'yi de dolaylı değil doğrudan etkiliyor. Sınır komşusu, işte binlerce yıllık tarihimiz söz konusu, belli oranda ticaret söz konusu. Orada olanlar buraya da bir şekilde yansıyor. Yani işte Suriye meselesinin bir şekilde artık yeni bir yola girdi. Yeni bir yönetimle, yeni bir rejimle yani oradaki chapter'ın tam olması bile kapandığı bir noktada bir İran meselesi çıktı. Türkiye'de devam eden bir süreç var. İşte Trump'ın ya silah yolladık da kullanmadılar vesaire diye bir takım Kürt gruplara atfen söyledikleri. Türkiye'nin işte sonuçta işte örgütle bir şekilde yoluna sokmaya çalıştığı bir takım yasal girişimlerle ama önce silah bırakmayla başlayan. Suriye'de hakikaten belli bir dönem meşgul eden ama Suriye hikayesi tamamlandığı anda birden İran saldırısının başlamasıyla orada acaba bir şey olur mu? Tedirginliği ya da tedbirleriyle birlikte bu süreç biraz daha bu nedenle uzadı. Oraya da bakmak durumundaydı. Varsayalım oradaki Kürt gruplar farklı bir şekilde ayaklandı. Bu başka bir yere işi götürürdü. Yani denklem aslında çok biraz da karmaşık. Bir yandan da İsrail var. Sürekli Suriye'yi işte tehdit eden, bölgeyi tehdit eden. Zaman zaman işte o bir takım kendini bilmez politikacıların işte Ben Gurion'lar, Smotrich'lerin Türkiye'ye karşı sözleri vesaire. Yani burada yani hem bir askeri güç olarak kendini zaten ortaya koyuyor. Yani Türkiye'nin zaten bunları söylemesine gerek yok. Bölgenin en büyük gücü bir sürü anlamda. Ama en önemlisi bu son yıllarda ve son dönemde diplomasiyi çok aktif bir şekilde kullanması, çok yoğun bir şekilde kullanması ve bunda da başarılı olması Türkiye'yi İran konusunda, İran meselesinde çok daha farklı bir noktaya getirdi ve anlaşmanın buralara kadar gelmesinde ben Türkiye'nin, Türk diplomasisinin ve dışişlerinin önemli payı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Serhan Afacan, siz ne dersiniz? Ankara hem savaş sürecinde hem de şimdi bundan sonra neyi düşünmeli?
3: Şimdi öncelikle bence bu süreçte kafası en net başkentlerden bir tanesi muhtemelen Ankara'ydı. Çünkü bu savaşın kesinlikle başlamaması gerektiğini düşünüyordu. Söyledi de zaten bütün yetkililerimiz, biliyorsunuz. Hatta hatırlayalım, Ocak sonunda işte Türkiye'nin de aktif rol almasıyla işte Türkiye'de mi yapılır müzakereler derken sonra Umman'a taşındı. Türkiye burada rol aldı. Başlar başlamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Bu gereksiz bir savaştır dedi. Gayrimeşru bir savaştır dedi. Derhal durmalıdır. Aksi takdirde bölgeyi ateş altına alma riski vardır dedi. Ve zaten bu noktadan itibaren de görüşmeler devam etti. Ve burada Türkiye bence Haziran ayındakinden farklı, yani İran'ın İsrail olan çatışmasından farklı bir şöyle bir tutum takındı. Haziran'da hatırlayalım, İsrail geldi İran'ı vurdu. İran da İsrail'i vurdu. Böyle bir çatışma gördük biz, ama bu defa İran hemen sıfır noktasından itibaren komşularını vurmaya başladı ve Türkiye elbette savaşı kınadı. Bu savaşın gayrimeşru bir savaş olduğunu söyledi, ama İran aynı zamanda komşularını vurmak da eleştirdi. Bunun da süreci sağlıklı bir noktaya götürmeyeceğini birkaç defa vurguladı ve zaten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da üst üste görüşmeler yaptı burada. Şimdi bu kısmı biliniyor. Türkiye'nin pozisyonu buydu. Bölgesel bir istikrarsızlık istenmiyordu. Hem Türkiye'de şu an bütün nezaketiyle ve bütün iradesiyle devam eden süreç, hem de bölgenin zaten içinde bulunduğu hassas koşullar bunu gerektiriyordu elbette. Bu etnik grupları birbirine düşürme falan zaten Türkiye'nin kategorik olarak karşı olduğu bir şey. Hiçbir şekilde Türkiye'nin buna yanaşması zaten beklenmiyordu. Yanaşmayı bırakın, böyle bir emel hayata geçirilmek istenirse Türkiye'nin burada pozisyon alacağı da bilinen bir şeydi. Böyle bir şey de gerçekleşmedi. Şimdi ateşkes ilanından itibaren de Türkiye elbette Pakistan sürecin başını çekti. Ama Türkiye'de bütün desteği verdi ki zaten Mete Bey de işaret etti. Az önce Ali Bey de işaret etti. ABD Başkanı Trump da defaatle Türkiye'yi de bu sürece katkıda bulunan devletler arasında zikretti. Şimdi bu hafta çok önemli açıklamalar yapıldı Osman Bey süreçle alakalı. Biliyorsunuz 15'inde, yani pazartesi günü kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Türkiye'nin de katkıda bulunduğu bir sürecin sonunda bu imzaların atılacağı haberinin geldiğini, bunu büyük bir memnuniyetle karşıladığını Türkiye'nin söyledi. İstikrarın hakim olması gerektiğinden bahsetti. Daha sonrasında biliyorsunuz dün Milli Güvenlik Kurulu, ki yine Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanmıştı. Orada biliyorsunuz açıklama yapıldı. Burada memnuniyet duyuldu, ifade edildi bu imzaların atılmış olmasından. Sürecin akamete uğratılmaması gerektiği vurgusu yapıldı. Ve biliyorsunuz istikrarı, güvenliği sağlamak için, barışı sağlamak için bütün arayışlara, çabaları Türkiye'nin katkı vereceği de söylendi. Ama bu arada iki önemli açıklama daha yapıldı. Yani baktığımızda sürecin bütün tarafları konuştu buna dair. Bunlardan bir tanesi yine pazartesi günü Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın'dan geldi. O dedi ki biz temkinli bir iyimserlik içindeyiz dedi. Çünkü konuşulacak bir sürü mesele var, ama tabii ki biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Daha sonra öbür gün 16'sında Salı günü bu defa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lavrov'la görüşmesinin ardından Moskova'da değindi. O da elbette memnuniyetle karşıladığını Türkiye'nin vurguladı. Ama aynı zamanda İsrail'in süreci raydan çıkarma potansiyeline vurgu yaptı. Artık İsrail sadece bölgenin değil bütün dünyanın problemidir. Herkes bunun farkında dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin tutumu bence Sayın Kalın'ın ifade ettiği gibi temkinli bir iyimserlik olarak nitelenebilir. Bundan sonrasına dair Türkiye'nin ne yapacağı bambaşka bir mevzu. Çünkü İran Türkiye'nin çok önemli bir ortağı, ama biliyoruz ki Türkiye bölgeye bir bütün olarak bakıyor. Suudi Arabistan da çok önemli bir ortak. Katar var orada, biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri var. Bambaşka bir ilişki seyri olsa da elbette Irak'ta var. Yani ben Türkiye'nin bütün sıkletini kesinlikle İran'dan yana kullanacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey zaten yapmadı. Ama Mete Bey'in yine işaret etmiş olduğu bu Suriye Hizbullah meselesi çok hassas. Çünkü bu yönde bazı planlar olabilir.
0: Hatta mesela Trump da şahrağa baksın artık bu işe gibi bir söz de söyledi birkaç gün önce. Yani İran'la ilişkileri de Suriye sahasındaki direkt Ankara'yı ilgilendiren bir şey.
3: Kesinlikle ilgilendiriyor. Ya zaten bence birinci olarak ilgilendiren şu, şimdi bu metne baktığımızda bir tür ABD başkanının, tabii ki bunu söylemek için çok erken, tamamen metnin ibaresine bakarak bunu söylüyorum. Sanki İran bir tür Lübnan'ın hamisiymiş gibi davranılıyor ki bu Lübnan içinde de çok tartışılan bir şey. Biliyorsunuz birkaç gün önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun CNN International'a röportaj vererek İran'a bayağı ağzını açıp gözünü yummuştu. Yani tabir caizse çok eleştirmişti ama öbür taraftan meclis başkanı bir perde başka şeyler söyledi. Şimdi şöyle bir formülü varsa ABD Başkanı Trump'ın, yani ben İsrail'le konuşurum, derim ki evet Hizbullah senin için bir mesele ama o işe Şara bakacak, işte Suriye bakacak. Böyle bir şey olmaz. Zaten Sayın Şahran'ın da böyle bir şeye yanaşmayacak kadar süreci, jeopolitiği bilen biri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye açısından çok ciddi komplikasyonları da olabilir, fırsatları da olabilir. Körfez'in Arap devletleriyle çok ciddi ilişkiler geliştireceğini biliyoruz. Şu andan bir güvenlik şemsiyesinden bahsediyoruz. Ama komplikasyonları da olabilir. Bu konuda da başından beri ben Ankara'nın kafasının çok net olduğunu, hem fırsat hem de risk değerlendirmelerini çok net bir şekilde yaptığını görüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Artık 2 dakikalık bir sürem kaldı. Bir de haber vereceğim. Bu bahsi biraz kapatayım. Ali Şahin'e, doçent doktor Serhan Afacan'a ve Mete Çubukçu'ya elbette bu konuyla ilgili teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce bir bilgi vereyim izleyicimize. Şimdi hala devam ediyor herhalde Dünya Kupası'ndaki maçlar. Bir yandan da Dünya Kupası heyecanımız var. Yarın saat 6'da Türkiye'nin maçı var. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Paraguay maçı. 20 sene sonra böyle Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman da bunun heyecanını elbette yaşıyoruz. İlk maçta, Avustralya maçında çeşitli meydanlara, biliyorsunuz bazı işte barkovizyonlar kuruldu, oradan maçlar izlendi. Mesela İstanbul'da Yenikapı var, diğer taraftan Kalamış var. Fakat yarın bir yandan da önceki haftaki maçı hatırlayın, bir gün önceye alınmıştı liselere geçiş sınavı. Yarın da hem cumartesi hem pazar, yani ertelenemeyecek bir şekilde, yüksek öğretim kurumları sınavı var, yani üniversite sınavı. Dolayısıyla bununla ilgili yarın o meydanlarda toplanma meselesi biraz daha ortadan kaldırıldı. Valilere sözlü olarak iletilen bir durum var. Burada belediyelerle koordineli olarak devam edin ve işte dev ekranlar kurularak maç izlenmesine yönelik faaliyetlerin, özellikle ses sıkıntısı sebebiyle öğrencilerin gidişlerini gelişlerini belki de trafiği büyük şehirlerde etkilememek dolayısıyla böyle bir karar alındı. Yarın maç için meydanlara gitmek için düşünen izleyicilerimiz varsa programı kapatmadan bunu da hatırlatayım. Geride bıraktığımız haftada olduğu gibi böyle bir durum olmayacak. Zaten belki hafızamızı tazelemek için şunu da söyleyeyim. Bazı futbol kulüplerinin, spor kulüplerinin kongrelerinden dolayı yine böyle maçlar dolayısıyla zaman zaman LGS sınavlarında, YKS sınavlarında sıkıntılar yaşanmıştı o gürültü sebebiyle ya da partilerin kongreleri dolayısıyla. Bunun önüne geçmek için böyle bir karar var, hatırlatalım. Yakın planı noktalıyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyorum konuklarıma. Bugün yarın da yaklaşık bir 10 dakika sonra karşınızda olacağız.

0: NTV Radyo. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
1: Bale kendini vücut deneyim.
0: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
2: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi?
3: Serum malzemesi çok önemli.
0: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
4: Siz yoksanız sanat da yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Cumartesi ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu.
7: Müzik arası.

0: Tekrar merhaba. Bugün yarınla karşınızdayız. 3 saat boyunca birlikte olacağız. Bugün pek çok manşet var. Hafta sonuna girerken özellikle bu Trump'ın açıklamaları, savaşın bir mutabakatın hazır olması, İsviçre'de olacak mı olmayacak mı soruları önemli. Ama az önce ekranın son dakika gelişmesi olarak karşımıza gelen, yani bu NATO zirvesi için acaba Trump gelecek mi? Gelecek diye açıklamalar yapılmıştı. Şimdi halen konuşmakta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Dolayısıyla Türkiye'ye geleceğini, bir ziyarette bulunacağını söyledi. Buna bakacağız ayrıntısına. Önemli son dakika gelişmesi 7-8 Temmuz mu olacak bu ki burada NATO zirvesi var bildiğiniz gibi. NATO ile ilgili özellikle bu savaştan sonra ve devam etmekte olan Ukrayna savaşından sonra nasıl bir yol haritası belirlenecek, bu açıdan önemli. Diğer taraftan iç siyasette mutlak mutlan sonrasında Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da önemli. Ona da bakacağız ayrıca ama ilk olarak Washington'a gidelim. Washington'da tabii ki ekranda son dakika olarak gördüğünüz bu açıklamayı takip ediyor temsilcimiz. Washington temsilcimiz Begüm Dönmez Ersöz. Begüm, iyi akşamlar ya da günaydın sana. Bu kez tam tersi karşılaştık. Ne diyor Trump? Ne zaman gelecek Türkiye'ye?
1: İyi akşamlar Osman. ABD Başkanı Donald Trump hala konuşması devam ediyor mu ekrandan göremiyorum ama kısa bir süre önce Andrews Hava Üssü'nde Katar'ın Amerika'ya hediye etmiş olduğu yeni başkanlık uçağını diyelim, Boeing 747 uçağını basın mensuplarına tanıttı. Üste konuşma yaparken de hem İran meselesine, başka bir takım dış politika başlıklarına da değindi. İran'la anlaşmanın imzalanmasından sonra 60 günlük takvimin işlemeye başladığını söyledi. Eğer bu süre zarfında ya da bu süre uzatıldıktan sonra bir nihai anlaşmaya varılmazsa onları çok mutlu, memnun etmeyecek şeyler yapabiliriz ama o noktaya geleceğini de düşünmüyorum diye de ekledi. Uçağı tanıtırken basın mensuplarına, ki Katar'dan başkanlık uçağının böyle bir hediye şeklinde verilmesi Amerika'ya çok tartışma yaratmıştı. Güvenlik bakımından da tartışma yaratmıştı. ABD Başkanı Donald Trump uçağı basın mensuplarına tanıtırken Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Bir noktada bu yıl içerisinde Çin'e de gidebilirim dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

0: Jinping Eylül'de gelecek dedi. Dolayısıyla Türkiye ziyareti NATO zirvesine bir atıf olarak tabii ki değerlendirilebilir. Gelecek mi gelmeyecek mi Avrupa'yla İran savaşı sürecinde yaşanan gerilimden dolayı diye bir soru işareti vardı. Sonrasında geleceği açıklanmıştı. Trump'ın da ağzından da bunu duymuş olduk. Katar'dan gelen yeni uçağı basın mensuplarına tanıtırken. Şimdi tekrar İran konusuna dönecek olursak özellikle İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan'da yaşanan bu çatışmalar İran'la varılan mutabakat zaptını tehlikeye mi atıyor sorusu gündeme gelmişti. Amerika ve Katar arabulucu ülkeler olarak Lübnan'da ateşkesin yenilendiğini söylediler yerel saatle saat 4'te. Amerikalı yetkililer İsrail Başbakanı Netanyahu %100 bunu onay verdi dedi. Tam kesin bir teyit gelmemişti İsrail'den. Amerikalı yetkililer İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin korunması halinde İsviçre'de görüşmelerin önümüzdeki günlerde hala yapılabileceğini düşünüyor. Şu umut bu yönde. İsrail savunma yetkilileri ise siyasi liderliğin İsrail ordusuna Lübnan'da sarı hattın kuzeyindeki bütün askeri operasyonları durdurma talimatı verdiğini söyledi. Dolayısıyla bu mesele bir süre daha sanki konuşacağız gibi görünüyor. İsviçre'de görüşmeler yeniden yapılabilene kadar. Dolayısıyla İran'la imzalanan mutabakat zaptı İsrail-Lübnan özelinde ilk sınavında bir yandan vermiş oluyor.
1: Şöyle de bir soru sorayım. Bunu aslında seninle hep sabahları konuştuk. Hani bu işin bir siyasi hedefi, bir askeri hedefi var. Ama işte geçen hafta da Obama'nın açıklamasıyla birlikte 2015'ten ne farkı kaldığıyla ilgili. Demokratlar nasıl konuşuyor şu anda ortaya çıkan tabloyu? Cumhuriyetçiler nasıl konuşuyor? Medya nasıl konuşuyor? Yani şu aslında soru. Trump bir zafer satabilecek mi Amerikan kamuoyuna?
0: Osman, İran'la varılan mutabakat zaptı epey eleştiriliyor. Demokratlar tarafından zaten eleştiriliyor. Orada bir sürpriz yok. Hatta şu dile getiriliyor. Tek burada o zaman elde ettiğimiz sonuç en azından mutabakat zaptı aşamasında Hürmüz Boğazı'nın açılması mı? Bu zaten savaştan önce açıktı diye. Hatta Obama döneminde İran'la imzalanan anlaşmanın mimarlarından eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken o da bu konuya dikkat çekti. Yani sadece savaştan önceki duruma dönülmesi için statikonun yeniden tesisi için mi bu savaş yaşandı diye. Dolayısıyla o dönem imzalanan anlaşmadan ne farkı var eleştirileri gündeme getiriliyor Cumhuriyetçiler tarafından. Hatta bugün normalde Trump'a destek verdiğini, onun izlediği politikalara, dış politika adımlarına destek verdiğini bildiğimiz Senatör Ted Cruz, Trump'ı doğrudan eleştirmedi ama İran'la yapılan anlaşmayı sert bir şekilde eleştirdi. Biraz önce de ABD Başkanı Donald Trump daha önce vermişti röportajı Axios'a, epey uzun ve ayrıntılı bir röportaj. Orada da kendisine bu İran meselesi, İran'la varılan anlaşma ve savaş boyunca atılan adımlar ve eleştiriler soruldu. Özellikle JCPOA ile 2015'teki anlaşma ile ne farkı var, eleştirileri gündeme getiriliyor, ne diyorsunuz diye. Trump o anlaşma İran için nükleer silaha giden yolu açtı dedi. Obama o zaman dedi İran'ın ordusunu vurmadı, donanmasını vurmadı dedi. Bense dedi İran'daki liderliği yok ettim, İran'ın donanmasını, ordusunu yok ettim diye cevap verdi. Bir yandan da tabii en dikkat çekici sorulardan bir tanesi de şuydu. Bu nasıl bir rejim değişikliği olmuş oluyor? Bir başka Ayetullah yine başta var ve devrim muhafızlarının güçlü unsurları hala ayakta diye. Trump oğul Müştaba Hamaney için babasından farklı dedi. İran rejimi içerisinde de daha az radikalleşmiş bazı isimler olduğunu savundu. Bir yandan da şunu da yine söyleyelim. Eğer dedi İran'ı ben şu anda hala vuruyor şu olsaydım dedi. Yine dedi liderleri yer altına gidecekti, mağaraya gideceklerdi. Biz saldırıları durdurduğumuz zaman yine yüzeye çıkacaklardı. Aynı insanlar yönetiyor olacaktı dedi. Ve şu anda eğer ben hala İran'ı vuruyor olsaydım Hürmüz Boğazı kapalı olacaktı. Her tarafında mayınlar olacaktı. Milyar dolarlık gemilerin üzerinden füzeler geçecekti dedi. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması üzerinden hala ABD Başkanı Donald Trump bu mutabakat zaptını bir zafer olarak Amerikan kamuoyuna satmaya çalışıyor. Ama demokratlardan, hatta cumhuriyetçilerden de eleştiriler gelmeye devam ediyor anlaşmaya yönelik.
1: Peki Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum, hava bu. Yakın planda az önce konuşurken bağlanmıştık. Hemen İsviçre'ye de gidelim. Deniz Kilislioğlu bundan sonrasına ilişkin bilgiler verecek bize. Bugün için artık bir görüşme söz konusu değil. Önceki dilimde, yani yakın plan programına girerken de aktarmıştı zaten. Bu geride bıraktığımız iki saat içerisinde, iyi akşamlar bu arada. Bir gelişme var mı yarına dair en azından?
2: Bir gelişme yok. Hala perde arkasında görüşmelerin devam ettiğini tahmin ediyoruz ama artık bu görüşmenin yapılma ihtimali her geçen dakika azalıyor. En azından hafta sonu artık böyle bir görüşmeyi bekleyemiyoruz. Pazartesi ya da salı günü olabilir mi? Ara açılmadan acaba iki tarafı aynı masa etrafında tutmak, oturtmak, buluşturmak mümkün olabilir mi? Bunun arayışı devam ediyor. Katar Başbakanı hala Bürgenstock'ta, onu biliyoruz. Ama Pakistan'dan heyetlerin bir kısmının ayrıldığını da biliyoruz. Bir taraftan Pakistan Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı ile gün içinde bir telefon görüşmesi yaptı. Diğer taraftan Katar Başbakanı'nın temasları, Katar tarafının temasları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le, özellikle Lübnan bağlamında konuşmaya devam ediyor perde arkasında. Bunun da bilgileri var. Dolayısıyla çaba sürüyor. Lübnan'daki ateşkesin sonrasında drone saldırıları devam etmişti. Dolayısıyla bunun sahaya yansımasını görmeden, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i bir anlamda dizginlemeden ve İsrail bu saldırıları bitirmeden İran masaya oturmaya yanaşmıyor. Müzakerelerin yeni aşamasına geçmek istemiyor. Çünkü var olan mutabakatın ilk maddesini uygulamıyorsunuz diyor. Dolayısıyla burada bir tıkanma var. Bu aşılabilecek mi? İran biraz bunu görmek istiyor, işin gerçeği. Dolayısıyla hafta sonunu herhalde bunu görerek geçireceğiz. Lübnan sahasında neler olup olmadığını ya da sahaya neyin yansıyıp yansımadığını. Dolayısıyla her şey Lübnan'a kilitlenmiş durumda. Göreceğiz, hep birlikte bekliyoruz. Burada İsviçre hala hazırlıklarını sürdürüyor. Katar ve Pakistanlılar kısmen ayrılmış olsa da hala bir grup burada. Amerika öncü heyetleri yine aynı şekilde. Göreceğiz, hep birlikte takip ediyoruz. Ama öncelikli olarak Lübnan sahasında sonra.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Deniz Kilislioğlu İsviçre'deki tabloyu aktardı bize. Lübnan sahası önemli. Az önce konuştuk yakın planda da. Çünkü yani İsrail'e en yakın nokta, Tahran için en önemli nokta, Hizbullah'la ilgili en önemli nokta. Ama işte İsrail'de bu noktada özellikle Netanyahu ve diğer bazı siyasetçilerle birlikte bir kırmızı çizgi olarak görüyoruz diye, bu anlaşmayı ya da barışı bozacak tek nokta gibi görülüyor. Tahran ne diyor? Ali Çabuk karşımızda. Tahran özellikle bu, yani hem birinci maddede hem hafızam yanıltmıyorsa son maddede, yani kendisini teyit eder bir şekilde Lübnan'ı koydu bu işin içine, ama nasıl bir açıklama var ve güveniliyor mu Amerika ile Trump'a?
3: Osman, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi az önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve mutabakatın birinci maddesi olan Lübnan cephesinde gün boyu devam eden İsrail saldırılarını ABD İran halkının, İranlıların güvenini kazanma noktasında somut bir irade ortaya koymuyor şeklinde bir değerlendirme yaptı. ABD'nin mutabakat zaptının ilk maddesine bağlı kalmaması İran halkının güvenini kazanma iradesini sarsmıştır şeklinde bir değerlendirme yaptı. Tabii Hürmüz Boğazı'nın gün içerisinde kapandığı haberleri vardı Osman. Buna bir yalanlama geldi. Çünkü bu da maddeler arasında son derece önemli. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği devam ediyor. Bunu belirtelim. Öte taraftan da ABD basını da aktarmıştı. Trump devreye girdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durması ve ateşkesin en azından güncellenmesi noktasında şimdilik bir karar alınmışa benziyor. Lübnan Cumhurbaşkanlığı Lübnan Cumhurbaşkanlığından bir açıklama vardı. Gün içerisinde ABD Dışişleri Bakanı ile bir görüşmesi de olmuştu Joseph Aoun'un ve bu açıklamada gelecek hafta Washington'da yapılması planlanan Lübnan ABD İsrail görüşmelerinde bu ateşkesin bir temel olarak alınacağı ifadesi kullanıldı. Bir taraftan da Lübnan'da ateşkesin sağlanması için İran Savaşı'ndan bağımsız olarak diplomatik bir süreç zaten yürütülüyordu Osman. Ve ABD Dışişleri Bakanı Lübnan Cumhurbaşkanı ile gün içerisinde telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ve Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan Devleti'nin topraklarına devlet olarak tamamıyla egemen olması gibi konu başlıkları konuşuldu. Hizbullah Genel Sekreteri gün içerisinde yaptığı açıklamada Naim Kasım silah bırakma noktasına karşı bir tavır ortaya koymuştu. Lübnan'da Hizbullah'ın silah bırakmasına karşı bir pozisyon almıştı. Ancak Hizbullah'ın silahsızlandırılması önemli bir konu başlığı olarak duruyor. Ama Lübnan cephesi mutabakatın ilk maddesi olarak bugün sınandığını gördük Osman.
1: Teşekkür ediyoruz. Ali Çabuk aktardı. Tahran'ın tutumu da bu. Şimdi bu savaş boyunca aslında İktidara geldiğinden beri Trump'ın bu açıklamalarıyla birlikte bir Trumpça diplomasiden bahsediyoruz. Özellikle Macron üzerinden, hatta eşiyle ilgili yaşadığı ve o Avrupa basınında çok konuşulan tartışmayla birlikte ona dahi işte bir diplomasi masasında laf atan, söz atan ve ne olduğunu, ne söylediğini belli olmayan bir Trump'tan söz ediyoruz. Ama bu kez şu ana kadar idare eden bütün Avrupa liderlerinin dışında idare edilmedi. Kim tarafından? İtalya Başbakanı Meloni tarafından. Dolayısıyla Şeyda Kanepa bize onu aktaracak. Çünkü bu G7 zirvesinde benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı diyor Meloni için. Peki Meloni ne dedi? Şeyda?
4: Osman, iyi akşamlar. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Trump'a çok sert bir cevap verdi ve kesinlikle Trump'ın söylediklerinin doğru olmadığını belirtti. Tamamen uydurma olduğunu söyledi ve Trump'ın iddialarının aksine kendisinin ve İtalya'nın hiç kimseye yalvarmadığının altını çizdi. Giorgia Meloni'ye en büyük destek ve ilk destek İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan geldi. Hem hükümet üyeleri hem iktidar partisine, koalisyon hükümetinin diğer partileri, özellikle Ana Muhalefet Partisi başta olmak üzere tüm İtalya'dan Giorgia Meloni'ye büyük destek geldi. Ayrıca bugün Avrupa Konseyi toplandı. Yine Avrupa liderlerinden de Sanchez, İspanya Başbakanı Sanchez dışında resmi bir açıklama olmasa da İtalyan hükümetinden edinilen bilgilere göre bütün liderler Meloni'ye özel bir şekilde de olsa destek verdi Trump'ın açıklamalarına karşı. Tabii İtalya çok sarsıldı Trump'ın bu çıkışından sonra, çünkü bir başbakanı kendisine yalvarmakla itham etti. Bununla da kalmadı. Daha sonra Meloni'nin açıklamalarından sonra Amerikan yayın kuruluşu NBC'ye konuşan Trump bu kez Meloni benim hayranımdı artık ama bana hayran olmasını istemiyorum. Zira İran Savaşı'nda Hürmüz Boğazı'nı kastederek Hürmüz Boğazı konusunda diğer NATO üyeleri gibi bana destek olmadı diye cevap verdi. Bu polemik belki de devam edecek bilemiyoruz. Ancak İtalya'da son derece büyük bir hayal kırıklığı var. Büyük ihtimalle ikili Ankara'da NATO zirvesinde tekrar yüz yüze bir araya gelecek.
1: Döndük artık iç siyasete. Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla başlayacağız. Geride bıraktığımız gün Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla bir tartışma da başlamıştı. Dış politika da bize ders vermek boyunuzu aşar dedi Cumhurbaşkanı.
5: Bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın.
6: Dış politika üzerinden eleştirilince yanıt verdi. Sözü mutlak butlan krizine getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı açılış törenine katıldı. Ana gündeminde CHP vardı.
5: Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
6: Erdoğan'ın tepkisini çeken açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan dış politika tribünlere oynanacak bir şov alanı değildir mesajı paylaşmıştı.
5: Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık.
6: Erdoğan CHP'ye parti içi tartışmalar üzerinden yüklendi.
5: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar.
1: Şimdi az önce sözünü ettik. Bugün Sözcü Televizyonu'nda konuktu Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak mutlak kararı sonrası genel başkanlığına dönen isim. Uğraş Bingöl'e bir dönelim. Neler söyledi acaba?
7: Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu'na konuştu. Gündemdeki önemli tartışma başlıklarına ilişkin açıklamalar yaptı. Öncelikle kurultay çağrılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı. Partiyi en kısa sürede olağan kurultaya götüreceğim. Tedbir kararı olduğu için götüremiyorum. Tedbir kararını arkadaşlarla konuşuruz, gerekirse Yargıtay'a yaptığımız itirazı geri çekeriz. Olağan kurultayı yaparız, en fazla 4-5 ay sürer açıklamasını yaptı. Yine çok tartışılan gündem başlıklarından biri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi. Bu da soruldu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. CHP Genel Merkezi'ne milletvekillerinin alınmadığı hiçbir zaman olmadı. Tarihte ilk kez milletvekilleri bu binaya alınmadı. CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi içimi sızlattı. Bunu kabul etmiyorum. Üzüldüm. Polis şiddet göstermesini asla kabul etmem ifadesini kullandı. Yine mahkeme kararı ile gelmesine yönelik özellikle parti içinden yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye benden korkuyorlar. Mutlak mutlak kararını kabul etmek zorundaydım. Mutlak mutlak olmazsa kayyum yönetecekti CHP'yi. 100 yıllık partiyi kayyum yönetemez açıklamasını yaptı. Karardan önce hatırlanacağı üzere bir video paylaşmıştı Kılıçdaroğlu. Bu da soruldu. Siz bu kararın çıkacağını biliyor muydunuz diye soruldu kendisine. Ben kararın çıkacağını bilsem bu videoyu yayınlar mıyım? Bu partiyi kirliliği asla kabul etmez ifadesini kullandı. Yine sıkça tartışılan konulardan biri, iktidarla gizli bir anlaşma yaptınız mı diye soruldu Kılıçdaroğlu'na. O da hem Özgür Özel eleştirdi hem de iktidarı sert sözlerle hedef aldı. Erdoğan'ı hep eleştirdim. Özgür Bey'i müzakere edeceğim dediğinde tweet attım. İktidarla müzakere edilmez, mücadele edilir dedim. AK Parti'den meclis başkanlığıyla yapmış bir kişiyle Özgür Özel 2 saatine görüştü. Çıktıktan sonra da partinin sorunlarını görüştü diyor. CHP Genel Başkanı AK Parti'nin önemli bir aktörüyle partinin nasıl sorunlarını görüşüyor. Ey Özgür Özel, sen ne görüştün? CHP'nin nelerini görüştün sen diyerek CHP Özgür Özel'e de sert sözlerle yüklendi Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Uğraş Bingöl, Kılıçdaroğlu'nun aktardıkları anlattı. İşte gördüğünüz gibi bu bir Özgür Özel tarafı hemen bir kurultay diyor. Kılıçdaroğlu anlaşılıyor ki yapmayacak hemen bir kurultay. Dolayısıyla kamuoyunda şöyle de bir tartışma var. Yeni bir parti olur mu? Özgür Özel bugün Denizli'deydi. Ne olacak bu mesele? Bu soruldu tabii ki yeni parti kendisine. Orada da şunu söylüyor. Sonuna kadar direniriz ama son çabamız da boşa çıkarsa millete soracağım bu konuyu dedi.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. Çardak ve Bozkurt ilçelerine gitti. Ardından şehir merkezinde konuştu.
8: Bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol.
6: Özel Bir Gün TV'nin sorularını da yanıtladı. Yeni parti çalışmalarıyla ilgili son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı. Özel'e partiden ihraç edilme ihtimali olup olmadığı da soruldu. Buna tenezzül ederler mi? Ederlerse bu millet bunlara ne der? Onu ayrıca hesap etmeleri lazım. Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum dedi.
1: Şimdi bu iki tarafın açıklamalarını da elbette değerlendirmek gerekiyor. Bir konuğumuz var, siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Osman Bey.
1: İlk olarak Kılıçdaroğlu'yla başlayalım isterseniz. Sayın Kılıçdaroğlu ilk defa bu kez bir televizyon programında soruları yanıtladı. Merak edilen soruları. Ama tabii ki soru şu. Sizce kitleyi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne son seçimde oy atmış kitleyi tatmin eden açıklamalar mıydı yoksa eleştirilmeye devam ediyor?
9: Şimdi Osman Bey muhtemelen oradaki asabiyeti hani tırnak içinde gazetecilerde programda da gördük. Bu Kılıçdaroğlu'na mutlak buttan kararına, tedbirli mutlak buttan kararına kızmış olan kesin Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarıyla ilk elde ikna olacak değildir. Ama şöyle bir hizmeti olabilir. Bir tür böyle hani tabiri caizse bir sinir boşanması yaşandı. O gazetecilerin aleti rüyesinde de gördük. Gazetecilikten ziyade böyle hani o hissiyatı temsil etmek kaygısıyla soru sordular, tavır takındılar. Kanalın tavrı da oydu. Bu tabii Kemal Kılıçdaroğlu da bunu hani hem medeni hem de siyasi bir şekilde karşıladı. Söyledikleri ayrıca tartışılabilir ama buradaki o sinir boşanması zamana yayıldıkça hani bir bu kitlede bir sakinleşmeyi bir kısmını en azından getirebilir. Şimdi hani bunu biraz önce geçtiğiniz haberle beraber değerlendirecek olursak hani Özgür Özel zaten buradaki bu hissiyatı kaybetmeden hukuki yolları tükettikten sonra da arzu ettikleri gibi bir netice alamayacaklarını da bildikleri için yeni partiyi bu hissiyata sahip insanlara sormak ve onlardan yeni parti için bir icazet almak istiyor. Çünkü o da biliyor ki bütün bunlara rağmen aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi kimliği bazen Kılıçdaroğlu'na kızıp parti içinde Özgür Özel'in yanında duran kişilerin parti dışına çıkmaları konusunda yetersiz kalabilir. O yüzden de bunu biraz hani halka sorarak bu asabiyeti muhafaza ederek öyle yeni partiye taşımak istiyor. Ama orada bir zorlukları oldu. Cumhuriyet Halk Partisi üzerine yapılan kimi anketlerde görülüyor. Bazı gazeteciler,
1: Murat Bey, Özgür Özel'in açıklamalarını isterseniz bir soruya bırakalım. Çünkü o yani yeni parti meselesi önemli. Oraya genişçe bir parantez açacağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerinden konuşalım isterseniz. Sizinle mutlak butlan kararının çıktığı gün de konuşmuştuk bunu. Yine birlikte yayındaydık. Mesela bu İşte ne olacak bundan sonra CHP'de diye o gün de konuştuğumuzda aslında bugünleri söylemiştiniz, işaret etmiştiniz. En çok tartışılan taraf burada iki taraf arasında ya da iki tarafın destekçileri arasında tutuklu belediye başkanlarını da kastederek söylediği arınma meselesi. Bugün hem Sayın İmamoğlu ile ilgili pek çok soru soruldu kendisine, hem bu arınma meselesiyle ilgili bir soru soruldu. Açıklamaları nasıl buluyorsunuz?
9: Bu çizgiyi muhafaza ediyor aslında Osman Bey, Kemal Kılıçdaroğlu. Arınma konusunda ısrarlı. Bu arınma meselesini hani siyasi misyonu olarak görüyor. Hem hukuken bunun bir mecburiyet olduğunu ifade ediyor. Yani delegasyonun olağan kurultaylar marifetiyle değişmesi gerektiğini, aksi halde CHP'deki normalleşme sürecinin gerçekleşemeyeceğini, yani ancak olağan bir kurultay süreciyle delegasyonun bu işe bulaşmış aktörlerin partiden ayıklanmasıyla hukuken bu problemi aşabileceklerini söylüyor. Ama bir de bunun dışında meseleyi bir hukuki kısmın dışında ahlaki siyasi bir prensip olarak görerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kodları itibariyle bunu kaldıramayacağını söylüyor. Buradaki tavrın, bu genel tavrın içerisinde bir muğlaklık var. Hani siz özellikle sordunuz diye söylüyorum. Mesela şaibeli kurultayla ilgili daha net tavır takınıyor ama belediyeler meselesinde, yani o belediyeler üzerinden gelişen yolsuzluk, yozlaşma meseleleri üzerinde daha muğlak, flu bir dil kullanıyor. Hani o biraz da mevcut durumdaki bahsettiğim, girişte bahsettiğim o asabiyeti de sakinleştirmek için doğrudan, hani onları şimdi belki hedef alırsa, yani Ekrem İmamoğlu'na gidecek kadar hedef alan bir dil kullanırsa, yani hem bu karşıdaki kızgınlığı hem de Özgür Özel'in arkasındaki o motivasyonu güçlendirmekten endişe ediyor. Ama o bütün muğlaklığa rağmen kullandığı dilden onları da hani hedeflediğini anlayabiliyoruz.
1: Şimdi burada şu ekranda şu anda görülen görüntü, yani o salı krizi diyelim ona, kürsüye kim çıkacak tartışmasından sonra genel merkezde yaptığı açıklamada da daha aslında bu söylemi sert konuşmuştu. İşte bir arınacağız, arınmadan kurultaya gitmeyeceğiz. Özellikle bazı belediyelerle ilgili iddialar üzerinden kesin hükümler içeren bazı ifadeler kullanarak da bunu söylemişti. Ama bugün mesela zaten bu tartışma 19 Mart sürecinden beri hukukun, siyasetin, adaletin, ekonominin hepsinin birlikte girdiği ve herkesin aslında kendi siyasi görüşü açısından kesinleştirdiği ya da baktığı bir durum. Ama bugün mesela şu soru da soruluyor kendisine, iddianameleri okudunuz mu? Tamamını okudum dersem doğruyu söylemiş olmam diye. Burada bir çelişki var mıdır ya da bu kendi kitlesi açısından, Özgür Özel'in kitlesi açısından nasıl yorumlanır?
9: Şimdi Osman Bey, yani okudum dese biraz önce söyledim, hani o tartışmaya girmek istemiyor. Eğer okudum dese onun üzerinden konuşarak bu tartışmaya girecek. O tartışmaya şimdilik uygun görmüyor. Hani bu krizi daha da yükseltmemek, Özgür Özel'in etrafındaki motivasyonu arttırmamak için zamana yayıyor. Bu bakımdan da karşı cepheyi biraz sakinleştirmeye çalışıyor. Kendi taraftarları açısından bunun anlayışla karşılanacağı kanaatindeyim. Ama bu hani dalga geçtikten sonra, bir yumuşama tesis ettikten sonra veya Özgür Özel ifade ettiği gibi hani Temmuz'un sonunda böyle bir ayrılma hareketine giriştiği andan itibaren bu defteri, bu iddianameleri açarak bunları çok yoğun bir şekilde kullanacağı kanaatindeyim Sayın Kılıçdaroğlu'nun mevcut CHP yönetimine.
1: Henüz bu iddianamelerin, yani yargılamanın devam etmesi ve hüküm verilmemiş olması, siyasi olarak kesin hüküm verilmesi nasıl algılanır CHP tabanında?
9: Şimdi artık bu hani Cumhuriyet Halk Partisi tabanının bir kısmı zaten ayrılmış olacak. Bu bahsettiğimiz zaman dilimi gerçekleşirse Osman Bey, onu hesap ederek ben söyledim. Yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu taraftarları CHP'den ayrılarak ayrı bir parti kurarlarsa onları itham etmek için ellerindeki hani siyasi mühimmatlardan birisi bu davalar olacak. Kurultay davasıyla beraber. Ama işte burada öyle bir dil kullanılmalı ki yani
1: yargı kararı çıkmasa da mı böyle olur? Çünkü masumiyet karinesi de var. Dolayısıyla yani hukuki ve siyasi açısından sormuyorum bu soruyu. Sokaktaki algısı açısından soruyorum.
9: Evet. Yani onu söyleyecektim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde mesela Özgür Özel'le beraber ayrılmayacak olsa bile bu mesele çok dile getirildiğinde hani rahatsız olabilecek insanlar olabilir. Ama bir de şöyle bir şey var Osman Bey. Burada zaman içerisinde eğer partiden ayrılmamışsa bu kesimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemi, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının, genel merkezinin, şimdi onlar mesela bazı imkanlar kuracaklar, kullanacaklar. Şimdiye kadar medyada falan neredeyse yoktu Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, ama şimdi CHP'nin imkanlarını kullanarak kendilerine yakın bir medya teşkil edecekler. Dolayısıyla bu argümanlar, hani masumiyet karinesinden, hukuki durumdan bağımsız olarak söylüyorum, siyasi olarak partideki tartışmanın ana argümanları arasına girecek. Ve hele bu kopma gerçekleşirse tartışmanın ana zemini Osman Bey burası olacak. Bunun üzerine tartışacaklar. Ayrılanlar zaten ayrılmış olacak. Kalanlar da bu durumda yani bir kısmı belki Kemal Kılıçdaroğlu'na daha yakın bir yerde duracak, ama zaten hani Özgür Özel'le beraber ayrılmayı göze almadıkları için onların durumunun biraz hani üçüncü bir taraf, biraz daha tarafsız bu tartışmada yer almak istemeyen bir taraf olabileceklerini varsayabiliriz.
1: Peki şimdi geçelim Özgür Özel ve hani yeni parti sürecine. Ama bunu şöyle sormak isterim. Tarihsel gelenekten bahsederek Türkiye'nin Türk siyasi tarihinde kopuş olan partilerin sonraki seçimlerdeki oy oranları konuşulurken, tartışılırken pek çok örnek veriliyor. AK Parti içinden kopan siyasi partilerin işte Gelecek Deva gibi ya da daha önce aynı siyasi gelenekten AK Parti de biliyorsunuz ayrıldı. Dolayısıyla böyle bir durum var. CHP-SHP meselesi. Bu kez hem siyasi konjonktür hem dönem hem yeni işte ilk kez oy atacak gençler açısından baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Yani bu Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesinin dışında tarihsel olarak da.
9: Şimdi Osman Bey burada ben hani tarihi olarak bakabiliriz ama bir de mevcut anketler var. Yani o anketler etrafında bazı değerlendirmeler yapmak mümkün. Halihazırda Özgür Özel Ekrem İmamoğlu hizbinin bu anlamda parti içinde daha büyük bir çoğunluğu teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Ama iddia edildiği gibi bu Kemal Kılıçdaroğlu hizbinin genel merkezin hani yok olduğunu %5, 3 hatta 1 bugün hatta bir gazeteci hızını alamamış 0.1 diye yazmış. Böyle bir yere indiğini söyleyemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi kimliği ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl bu partiyi yönetmiş bir genel başkan olması hasebiyle orada ciddi bir kitlenin var olacağını söyleyebiliriz. Ama bunun hani bir anlam taşıyabilmesi için bu değerlendirmelerin Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ikilisinin ayrıldıklarında nasıl bir parti kuracakları çok tayin edici olacak. Nasıl bir parti kuracaklar? Yani bu CHP 2.0 partisi mi olacak? Öyle olursa CHP'deki mevcutun içinden bir paylaşıma gidecekler. Ama CHP 2.0 partisi olmayacaksa, yeni bir parti olacaksa bunun da işaretleri var. Ekrem İmamoğlu yaptığı bazı açıklamalarda biraz daha merkeze hitap eden, daha geniş çevrelere açılan bir dil kullanmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'na hani yakın siyasi kampanya heyetinin kurmaylarının da geçmiş zamanda buna benzer fikirleri olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu yapmanın da beraberinde getirdiği avantajlar olacak, dezavantajlar olacak. Avantaj daha geniş bir muhalif kitleye, yani Cumhuriyet Halk Partili olmayan bir muhalif kitleye, ekonomiden rahatsız olan seçmen kitlesine, merkezdeki seçmen kitlesine hitap edebilir. Ama eğer bunu içini dolduramazsa ve üstelik bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partili seçmen kitlesini, CHP'den gelen örgütü, milletvekillerini, seçmen kitlesini incitecek bir dil olursa, yani onların dediğim gibi hani ideolojik bir hassasiyetleri var, tarihi bir partili kimlikleri var. O eğer ayarlanamazsa bu sefer parti içinde devam edebilecek başka bir tartışmanın tetiklenmesi söz konusu olabilir. O yüzden burada henüz performansları tam olarak görmedik. Yani bu değerlendirme o bakımdan çok erken olur.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bizlerle birlikteydi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, Özgür Özel'in yanıtlarını değerlendirdik. Şimdi bir kısa ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sanırım en çok kullandığımız sözcüklerden biridir selam. Ve söylenişinde kimi özellikler vardır. Örneklerden gidelim. Selam etmek. Benden selam eyle sevgili yare, perişan hatırın sor seher yeli, diyor Karacaoğlan. Selama durmak. Yine Karacaoğlan'a kulak verelim. Cemalini gördüm, oldum divane, selamına durdum yolun üstüne. Selam olsun, asker selamı, selamun aleyküm. Selamet, selametle, sabrın sonu selamettir. Dikkatinizi çekmiştir, örneklerin hepsinde A sesi uzun. Yalın haldeyken, yani ek falan almadan da A sesi uzun okunuyor. Ancak öyleleri de var ki, selam söylemek, selam çakmak. Asker büyük bir saygıyla selam çaktı. Selam dur, selam vermek. Güzellikte kemalini bulmuşsun. Uğrun uğrun bir dosta selam vermişsin. Bu da Karacaoğlan'dan. Selam verdik, borçlu çıktık. Selam yollamak. Şimdi de şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Selamın ardından gelen sözcük ya da aldığı ek ünsüz olunca A sesini uzatmak zor oluyor Türkçe'de. Selam para, kelam para. Selamlamak. Selamlanmak. Selamlaşmak. Pek samimi değiliz, arada bir selamlaşırız. Turgut Uyar Edirne Kapı üzerine şiir başlıklı yapıtında şöyle diyor. Ahmet Efendi geçer, selam veririm. Bakkal İbrahim selam verir, alırım. Fesleğenler kokar, sardunyalar kızarır. İstanbul sere serpe önümde geceye karşı. Bu noktada Behçet Necati Gil'in ünlü şiirini anmadan geçmek olmaz. Hani bir sevgilin vardı 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım. Sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş, çocukları olmuş. Bir kız, bir de oğlan. Seni sordu. Hiç değişmedi dedim. Bildiğin gibi. Anlıyordu. Mesutmuş, kocasını seviyormuş. Kendilerininmiş evleri. Bir suçlu gibi ezik, sana selam söyledi.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Saat 6'da bu sabah artık işte 6 saatlik bir süre kaldı diyebiliriz. Milli takım maçı var, son derece önemli. Özellikle de bugünkü Amerika-Avustralya maçından sonra spor müdürümüz Emin Çağlar karşımızda. Yanında da bir konuğu var. Sözü onlara bırakıyorum. Emin, söz sende.
1: Osman, teşekkür ederiz. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçına hazır. Rakip Paraguay. Dünya Kupası'nda iz bırakmak çok önemli. Nasıl hatırlanacağınız çok önemli. İşte milli takım Paraguay maçında oynayacağı futbol, alacağı skorla o adımın ilk izini atacak. Umarız her şey çalıştıkları gibi olur, istedikleri gibi olur. Bir Avustralya maçı geride kaldı, dersler çıkarıldı ve artık rakip Paraguay final maçı olacak A milli takım için. Paraguay maçını, Avustralya maçı sonrasındaki süreci, milli takım futbolcularının durumunu ve Paraguay maçının o taktiğini değerlendireceğiz. Çok değerli bir isimle Iğdır Futbol Kulübü Futbol Direktörü Hikmet Karaman'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emin. Aslında NTV ve sizi tebrik ediyorum. Buralarda olmanız, canlı yayını Türkiye'deki insan ekranlara sokmanız çok önemliydi. Onun için NTV grubunu tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Milli heyecan burada olmak gerekiyor. Milli takımın yanında olmak gerekiyor. Hikmet Hocam, başladığımız süreç, hazırlık iyi geçti. Avustralya maçı, hiç ummadığımız gibi hatalarımız var. Bunu herkes kabul ediyor. Avustralya maçından bu akşama kadar olan süreci soracağım. Bir teknik direktör gözüyle, çok tecrübelisiniz. Oyuncuların ruh hallerini çok iyi biliyorsunuz. Sizden bu analizi rica edeceğim. Bu bir hafta nasıl geçti ve oyuncu grubu ne zaman kendine geldi?
2: Şimdi aslında güzel yerden başladım. Ben buraya gelmeden ve buraya geldikten sonra bizim futbol istişare kulübümüz var. Alagoas Holding grubunun. Tabii başta Can Türk Bey ve Onur Bey. Şimdi aynı soruyu onlar da soruyor. Ve uçakta da havaalanında da bu sorular geliyor. Hatta biraz önce Onur Bey'le görüştüm. Ya hocam ne olacak diyor. Şimdi bu süreç, Avustralya maçına şöyle bakalım. Futbolda olabilir, gruplarda. Biz Portekiz'de de böyle başladık, hatırlıyorsun değil mi?
1: Gürcistan'ı yendik, Portekiz'i
2: orada yenildik. Ben o maç, Portekiz maçındaydı. Golü yedik, ondan sonra da vasat oynamaya başladık. Ama daha sonrası Gürcistan o dönemin çok iyi takımıydı, hatırla. Gerçi bu Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda Gürcistan o formundan, performansından uzak. Dolayısıyla şimdi rakibi de taktı. Bir rakibi hiç konuşmuyoruz. Hep kendimizi konuşuyoruz. Biz niye yenemedik? Şöyle kadroyuz, şu oyuncumuz var. Hoca şunu çıkarsaydı, şu 11'le başlasaydı. Futbolda düşünceler çok. Açıklamalar, konuşmalar çok. Fakat bilerek konuşmayla yorum getirme çok farklı bir şey. İyi oynayan, topa sahip olan, zaman zaman dönen topta zorluklar yaşayan bir Avustralya milli maçı seyrettik. Ney bu? İşte döndü, kaptırdık, gol oldu. Bunun olmaması gerekiyor. Burada bir teknik direktörün taktik hatasını, oyuncu değişikliğini başlangıcından çok oyuncu arkadaşlarımızın, ki bu maçın analizlerini hocalar yapmıyor mu arkadaşlar? Avustralya milli takımı nasıl oynuyor? İşte 5-2-3 oynarken öndeki üçlüsü nasıl? Birebir de etkili mi? Çalım yapıyor mu? Dripling yapıyor mu? Adam eksiltiyor mu? Zaten Avustralya milli takımı kapasitesini biliyor. Ne yapmış? Öne 3 tane adam eksilten, çalım atan oyuncu koymuş. Yani taktik, pozisyonu kapat. Aman Türkiye sağdan gelmesin, soldan gelmesinden çok. Türk milli takımında sağ bekinin, sol bekinin hücuma çok çıkacağını düşünmüş. Oraya birebir de etkili adamları koymuş. Nitekim biz 1-0 yemeden önce dikkat et. Sağ tarafta Abdülkerim'le orada stoperlerimizle karşı karşıya pozisyonlar vardı birebir. O pozisyonlarda adamlar sanki ulan acaba etkili olabilirler mi dedik. Biz topu kaptık. Nitekim gelen bir topta da çok basit bir gol yedik. Bu golü aslında oyuncularımızın, futbol takımımızın durdurması gerekiyor. Yani dönen topu siz bu kadar atak oynadığınız belli. Topa sahipsiniz belli. Oynadığınız takımlarda çok deneyimlisiniz. Dünyanın en iyi teknik direktörleriyle çalıştınız. Atak yaparken dönen topları almak zorundasınız. Almadığınız zaman taktik faul yapmak zorundasınız. Veya kademelere iyi girmek zorundasınız.
1: Orada size şöyle bir pas atayım. 2018 Dünya Kupası'nda başladı ama zirvesi 2022 Dünya Kupası oldu. Sahipsiz topları kazanan takımlar çok fark yarattı.
2: Bravo. Bir de şu da önemli. Bak biz ikinci, 24 sene sonra ikinciye katılıyoruz. Avustralya 7. kez geliyor. Burada Avustralya milli takımını bizi izleyen seyirciler övmüyorum. Ama deneyim önemlidir. Siz 7 kere gittiğiniz bir yerdeki deneyiminizle 2 kere gitti aynı başka bir şey bunlar. Turnuvalar başka bir şey.
1: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla adamlar bu deneyimi de biliyorlar. Bu deneyimin içerisinde oyun planlamalarını, taktiklerini ona göre kurmuşlar. Ve ikinci gol, bak ikinci golde çok hatalıyız. Böyle bir gol yememeliydik.
1: Nasıl onun analizi yaparsınız yani, sonra son yani soruya geçeceğim.
2: Belki kalecimiz de öyle bir şutu beklemedi. Uğurcan benim çok takdir ettim. Çok önemli bir kalecimiz.
1: Ama toplantısına söyledi. İki golde de hatalıydım dedi.
2: İlk golü ayrı bir tutarım ama ikinci golde Uğurcan gibi bir kalecinin onu o topu alabilmeli. Dolayısıyla içeri biz 0-0 1-1 gitsek Bulgaristan maçını hatırla. İçeri 1-1 gittik deplasmandaki maçı. Evet. İkinci yarı Hakan ters toplar çabuk oyun. Kenan devreye girdi tak tak tak 5 dakikada 3 tane yaptı. Dolayısıyla 1-0 içeri girince biraz demoralize. Zaten o içeri 1-0 girmeyle 0-0 1-1 girme başka bir şey. Taktiği değiştirecek başka bir şey. O günden buraya kadar en büyük fark şu. Oyuncular demoralize olmuş. Türkiye'de ve sosyal medyada yapılan eleştiriler oyuncunun giyiminden, duruşundan, saçından, teknik direktörün kurduğu ilk 11 değiştirdiği oyunculara kadar. Çünkü sosyal medyayı siz takip etmezseniz dahi kardeşiniz, babanız, eşiniz, amcanız takip ediyor sana atıyor. Atmamalılar. Oyuncu görüyor. Görünce de bakıyor. Bakınca da işte ne dedi? Korkuyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık.
1: Samet korkma, dedi. Medyayı görünce
2: tutkimi aslında durmak istiyorum. Samet kimseden korkmaz da orada işte bilinçaltı. Oradaki cevaplar nedir biliyor musun? Emin. Oyuncular kendi aralarında konuştuklarını zaman zaman böyle komente geldiklerinde orada ister istemez konuşulanların bir kısmı çıkar.
1: Çıkar. Çıkması imkansız.
2: Dolayısıyla şimdi yeni bir gün. Bugün yeni bir gün.
1: Yeni bir güne geçerken hocam şöyle yapalım mı? Paraguay maçı için muhtemel bir 11'imiz var. Biz yani o muhtemel 11'i ben ekrana getirelim getirsin arkadaşlarımız. Biz de üzerine konuşalım. Evet. Kalede Uğurcan Çakır.
2: Okay.
1: Ondan yani bir sorun yok. Dörtlü bir defans attı. Dizilişimiz 4-2-3-1 olacak. Değişmiyor. Sol bek ve Arda Kadıoğlu. Sağ bek.
2: Şöyle yapalım mı? 4-2-3-1. Yani biz gizli bir santrofor oynadığımız için belki önde tek görüyoruz ama aslında santroforsuz bir gizli santrofor diyelim.
1: Tamam.
2: Gizli bir santroforlu bir oyun.
1: Tamam. Ferdi sol bek. Sağ bekte bugün Mert Müdür'ü göreceğiz. Zeki'nin yerine stoperler Merih ve Abdülkerim değişmiyor. Önlerinde Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek var. Hakan'ın nasıl pasör olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün ondan o zirve günlerini bekliyoruz. Hücum yönelik orta sahaya geldiğimizde solda Kenan Yıldız. Paraguay basın mensuplarıyla aynı otelde kalıyoruz hocam. En çekindikleri isim Kenan Yıldız. Onu
2: çok
1: söyleyeyim.
2: Doğru.
1: 10 numara pozisyonunda Arda Güler'i izleyeceğiz. Avustralya maçında sağ koridordu. Bugün ortaya geçiyor ve sağ kenarda, hücum yönelik sağ kenarda Yunus Akgün'ün olmasını bekliyoruz. Gizli forvet sizin deyiminize de Kerem Aktürkoğlu. Bu 11 üzerinden Paraguay maçının analizi ve taktiği ne olacak? Montella bugün bu 11'den ne bekliyor? Önce gol yememek tabii ki ilk golü atmak. Devre 0-0 ya da 1-0 biterse ikinci yarıdaki taktiğimiz ne olmalı? Bize bunları anlatır mısınız?
2: Evet güzel. Şimdi önce bizim ilk 11'imizden ve Paraguaylılardan gireyim. Kenan neden en çekindikleri oyuncu? Bak başka oyuncuyu söylememiş. Birebir çalım atan, adam eksilten, şut atan, asist pas yapabilen, orta yapabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncudan, şimdi böyle oyuncu sayısı çok az. Milli takımın geneline bak. Şimdi Kerem mesela daha çok boş alanlara koşan bir oyuncu. Birebirde veya dar alanlardaki özelliği Kenan kadar değil. Arda'nın olabilir ama Arda bu dar alandaki top kontrolü, oyun zekasının üst düzey olması, attığı paslar ama adam böyle tak tak eksiltip de birkaç kişiyi geçip o özelliği yok. Dolayısıyla Kenan onun için birinci korktukları adam. Takım dizilişine gelince aynen sana katılıyorum. Sağ tarafta Mert olabilir. Defansımızın dörtlüsü ve kalecimiz aynı. İsmail Hakan ikilisine gelince burada mesela düşün.
1: Tedesco
2: geldiğinde mesela İsmail'i biraz daha önde kullandı. Hatırlıyor musun? İsmail biraz daha önde kullandı. Hatta 4-1-4-1 oynarken İsmail biraz daha kaleye yakın oynadı. Şimdi bu artı bir gelişim oyuncuda özellik. Milli takımımızda da daha çok 6-8 karışımı gibi oynayan. Burada İsmail'e çok büyük görev düşüyor. İsmail tamamen dönen topların süpürücü adam olması gerekiyor. Başka hiç yani.
1: Benim aklıma tek bir maç geliyor. Deplasmanda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği karşılaşma. İsmail konusunda.
2: Emin ne biliyor musun? Rodri olacaksın. Rodri'yi sen çalım atarken, sağa sola koşarken, hayır efendim, defansın önünde toptan çıkarken mutlaka boş alandaki pas opsiyonunu yaratan oyuncu, dönen topta da ilk baskıyı yapan oyuncu, topu kaptığında da fevkalade oynayan bir oyuncu. Hiç böyle başka işlerde görmüyorsun. İsmail bu taktik pozisyonuna çok
3: temiz
2: dikkat
3: oynayacak yani.
2: Ki zaman zaman Hakan hücumlara katılabilsin. 30-40 metreden o şutları atabilsin. Ters topları dönebilsin. Sağda veya solda oyun sıkıştığında merkezde bulunduğu zaman o merkezdeki asist oyuncu ters tarafa veya derinlemesine topları atabilsin. Çünkü Hakan da bizim kaleye çok yakın oynadığında bir tek Arda orada tek kalıyor. Arda'yı markaj altına alabilirsin. İkili sıkıştırabilirsin. Yani o zaman Arda'nın zaman zaman böyle çok üst düzey 2-3 kişiyi geçip veya tek de çıkardığı toplardan etkili olabileceğini bekleriz. Dolayısıyla Yunus'un da oradaki birebir, Kenan'la Yunus'un birebirdeki etkinliği bize içeride fazla pozisyon yaratabilir.
3: Son bir dakikaymış. Bu maçın size göre oyuncusu kim olacak hocam?
2: Bu maçın oyuncusu başta Kenan olabilir. İlk maçta Kerem vasat gibi gözüktü. Hırsı olabilir. Defansımızdan gelen uzun oyuncularımızın duran topta atacağı goller olabilir. Ama en önemlisi iştahlı olmaları gerekiyor. Birlikte oynamaları gerekiyor. Ve satranç gibi düşünmeleri gerekiyor oyunun içerisinde. Sadece bir pozisyon değil. Bir pozisyondan sonra 4 pozisyon düşünmeleri lazım. Bunun da skora denk gelmesi gerekir. Çünkü demin 2-0'dı. Biz buradan 3-0'ı falan yakın. Şimdi diyecekler ki hocam biz 1-0'ı... Hayır, 1-0 yetmez. O zaman diğer takımların skoruna da mahkum kalabilirsiniz. Biz burada 1-2 yakaladık mı 3 de gelir. Hani 3-0'lık bir skoru aldık mı en azından direksiyonda biz oluruz.
3: Hocam çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
3: Umarız akşam maç sonunda güzel bir şey, daha güzel yayın yapmak isteriz. Bu temennilerle noktalayacağız. Çok teşekkür ederim. Akşam görüşeceğiz. Milli takım Paraguay'la karşı karşıya gelecek
2: evet.
3: Maç. Türkiye saatiyle cumartesi sabahı 06'da yerel saatte akşam 20'de olacak. Milli takım moral olarak ve fiziksel olarak maça hazır. Önemli olan da zaten dün basın toplantısına Montella da değindi. Mental hazırlık. Çünkü son bir hafta onlar çok yıpranmıştı. O yıpranmanın sona ermesini temenni ediyoruz. Başka bir temennimiz yok. Akşam milli takımınla beraber olacağız. Biz gün boyu yayınlarımıza devam edeceğiz. Sözü tekrar Osman, stüdyoya size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Emin Çağlar aktardı bilgileri. Bir ara vereceğiz. Saat başında haber vermeyi sürdüreceğiz.

0: Kurumu. Cumartesi ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Tekrar merhaba. Bugün yarının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Pek çok başlık var. Hemen o özetlere bir bakalım. Evin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal tam 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde üstelik. Tuzla'da ayrıntısı nedir? Bu olayla ilgili 8 kişi gözaltında şimdi nedirini anlatacağız sizlere. 35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'le ilgili avukatından bir iddia ortaya atıldı. Açıklamasından genç oyuncunun bir hafta önce Tayland tatilinde bir maymun tarafından ısırıldığı ifade ediliyor. Bu dosyanın içine nasıl girecek sorusu var, nasıl konuşuluyor, aktaracağız hepsini. Antalya'da spor yaparken sağ dizinden sakatlanan kadının sağlam olan diğer dizi de ameliyat edildi. Dolayısıyla bu konuyla ilgili şimdi yine bir sağlık skandalından söz ediliyor. Bir hukuk mücadelesi de başlatıldı. Ne oldu sonucu? Bakacağız ayrıntısına. Sürekli oturarak çalışmak ömrü kısaltıyor. Sigara ve obezite gibi büyük bir ölüm riski taşıyor bu da. Peki ideal oturma süresi nedir? Çalışanlar, özellikle ofis çalışanları ne olacak? Bilim insanları ne diyor? Bakacağız buna. Başlıyoruz. İstanbul'dan bir haberle başlayacağız. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattında bir metro aracı raydan çıktı. Yolcular istasyonda tahliye edildiler. Akşam saatlerinde M4 yani Kadıköy Sabiha Gökçen hattındaki metro Bostancı istasyonundan çıkış yapan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi ve arızanın ardından da araç raydan çıktı. Kazanın etkisiyle panik yaşadı elbette yolcular. İstasyondan tahliye edildiler. Çalışma hala devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki programına bir bakalım. Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Erdoğan çalışma ziyareti yapan konuk başbakanı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde girişinde karşıladı. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı yine Akif Çağatay Kılıç da oradaydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrasında partinin ne zaman kurultaya gideceği sorusuna yanıt verdi. Mahkemenin tedbir kararının kurultay yapılmasının önünde bir engel olduğunu söylüyor.
1: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. En kısa sürede. Mahkemenin Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz diyorlar. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. Ne olacak, olağan kurultayı yaparız yani.
2: Ne kadar
1: sürer? En fazla 4-5 ay sürer. Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal.

0: etmiş. Bunları iptal etmiş. Kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak mutlan çıkacak. Olur mu?
1: Evet.
0: Yani parti bu kadar yorulur mu? Yaparsınız mahalleden itibaren seçimi yaparsınız. Gelirsiniz kurultayı yaparsınız. Mesele bu kadar basit.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanlığı'na Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı. İl binasında iki tarafın destekçileri arasında bir gerginlik yaşandı. Çağatay Güç'ün ilk il başkanlığı görevinden alınmasıyla birlikte beraberinde tepkiler de oldu. Bu karar üzerine Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etmişti. Görevden alınan Çağatay Güç İl binasına gidip nöbet tutmaya başladı. Yeni il başkanı Gümrükçü içinde bir grup partili il binasına önüne çiçek götürdü. O sırada Çağatay Güç'e destek için binada bulunanlar arasında bir tartışma çıkıyor. İl başkanı destekçilerinin binadan çıkarılmasıyla bu tartışma sona erdi. CHP'li İstanbul, Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yönelik de yolsuzluk iddialarıyla başlatılan o soruşturma ve operasyon var. Her iki belediye başkanı da gözaltına alındı.
3: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltilen şüphelilerin 40 ayrı suça karıştıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 4 ilde 90 adrese baskın düzenlendi. Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, yapılan esaslı tadilatlara da basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edildi. Ruhsatsız işletmeler ve kaçak inşaatlara da göstermelik olarak yüklü miktarda ceza kesildiği, cezanın hafifletilmesi konusunda yapı sahiplerinden rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. CHP'li Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik de operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı, festival ve organizasyon giderleri, reklam, matbaa, araç kiralamayla gıda ve zirai malzeme alımlarında da usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. İmar işlemlerinde de haksız menfaat talep edildiği öne sürüldü.
2: Bir hatırlatma yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'na atanan isim eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü. Bunu da hatırlatalım. Sehven az önce bir ifade kullandık. Aktarmış olalım onu da. Evin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a bakacağız. 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde. Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal hastanede tedaviye alındı. 8 şüpheli artık gözaltında.
4: 3 kişi tarafından önü kesildi, darp edildi, arabaya bindirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden böyle kaçırıldı. Kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bir prefabrikte elleri kolları bağlı halde bulundu.
5: Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı ve şu sıralarda Erhan Karaal'ın kurtarıldığı noktadan ayrılmak üzereler. Uzun saatler boyunca buradaki her bulgu, her delil teker teker titizlikle incelendi ve kriminal şubeye götürülüyor. İşte bu izler üzerinden de polis ekipleri diğer zanlıların iznine ulaşmak için çalışmalarına devam edecekler.
4: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler fidye için kaçırıldığı yönünde.
6: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını, ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
4: Gasp Büro Amirliği'nde sorgusu devam eden 5 şüpheli güvenlik kameralarından kaçırma olayına karıştığı tespit edilen kişiler. Bu zanlıların İstanbul'da ikamet etmediği, Karaal'ı kaçırmak için organize şekilde şehir dışından geldikleri belirlendi. Diğer 3 şüpheli ise Erhan Karaal'ın çalışma arkadaşlarının ifadeleri sonucu gözaltına alındı. Çalışma arkadaşı Karaal'ın Kültür AŞ'de genel müdür yerine vekalet etmeye başladıktan sonra ihale süreçlerinde daha etkili olduğu, başka isimlerle çalışmak istemesinin de bazı müteahhitleri rahatsız ettiğini söyledi. Bu ifadeler doğrultusunda iki müteahhit ve Kültür AŞ'de işten çıkarılan bir çalışan gözaltına alındı. Ancak bu şüphelilerin kaçırma olayına karışan 5 zanlıyla bağlantısı bulunamadı.
2: Şimdi biraz dış haberlere bakacağız. İsrail'in bu anlaşmada, yani Amerika-İran anlaşmasında biraz sıkıntı çıkardığını, hatta bu konuyla ilgili Netanyahu Trump arasında küfürleşmeye varan bazı tartışmalar yaşandığını biliyoruz. Amerika'nın başkan yardımcısı J.D. Vance'den bir açıklama var. Hem İsraillere hem Netanyahu'ya ilişkin son derece önemli bir uyarı. Diyor ki İsrail ulusuna sempati duyan tüm dünyadaki tek devlet başkanı Trump'tır. Yerlerinde olsam en güçlü müttefiklerine saldırmazdım.
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold.
7: Şunu söyleyeceğim ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Bibi'nin kabinesinden bazı kişilerin ortaya çıkıp bu anlaşmaya saldırdıklarını ve bazı açılardan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na çok kişisel bir şekilde saldırdıklarını gördünüz. Sanırım onlara iki mesaj vereceğim. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail devletine sempati duyan tek devlet başkanı ve o aynı zamanda dünyanın süper gücünün devlet başkanı. Eğer ben İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Ve bu kabine üyelerinden bazılarına vermek istediğim ikinci mesaj şu. Bibi'nin hakkını vermek gerekirse o bu yola girmedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na saldıran İsrail'deki bazı bakanlara ikinci bir mesaj vermek istiyorum. Söylemek istediğim diğer şey ise son 3 ayda ülkenizi koruyan savunma silahlarının 2/3 Amerika eliyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
8: Hizbullah'la İsrail ateşkesi anlaştı, işte bugün gün boyunca zaten bunu konuşuyoruz. Ama oraya varana kadar Lübnan'a saldırıları hala sürüyor. Peki Lübnan halkı bu ateşkesten ne bekliyor? Beyrut'ta ne durum var, ona bakacağız.
9: İsrail ile Lübnan masada anlaşmış, ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak Tel Aviv ateşkese rağmen Hizbullah öne sürerek Beyrut dahil ülkenin pek çok yerine hava saldırılarını sürdürdü. Son olarak Hizbullah ile İsrail'in ateşkes için anlaştığı açıklandı. Peki Lübnan halkı bu ateşkese nasıl yaklaşıyor? Başkent Beyrut'ta yerlerinden edilmiş Lübnanlılar İsrail'in ateşkese uymayacağı görüşünde.
10: Anlaşma iyi bir şey ve hepimiz bir anlaşma istiyoruz. Ancak İsrailliler buna uymuyor. Kaç kez anlaşma yaptılar ki? Çok kez. Ama sözlerini tutmuyorlar. Onlar özünde işgalci bir halk. Toprakları gasp eden bir halk.
9: Bölge halkından bir kesim ise ateşkesin olmaması gerektiğini savunuyor.
11: Anlaşma falan yok. Bizim için anlaşma falan yok. Bu geçersiz. Kimse ne Netanyahu'yu ne de Trump'ı ciddiye almıyor. Ülkenin güneyinde olanlar gerçekten korkunç. Ne ateşkesinden bahsediyorsunuz?
9: İsrail'in Mart ayının başından bu yana Lübnan'a saldırılarında en az 3900 kişi hayatını kaybetmişti.
8: Şimdi Washington-Tahran arasında imzalanan bu mutabakat zaptıyla ilgili dış basında da dikkat çeken analizler var. Mesela Washington Post bunlardan biri. Washington Post'a göre anlaşmadan çok temenni listesine benziyor bu ortaya çıkan tablo.
4: ABD-İran hattında savaşı sonlandıran mutabakat zaptı dış basının odağında. Washington Post gazetesinin kıdemli köşe yazarlarından David Ignatius anlaşmaya dair soru işaretlerini kaleme aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı başlatmakla akıllıca davranmadığını söyleyen Ignatius, her ne kadar fidye ödemeye benziyor gibi görünse de Trump Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasına öncelik vermekte haklıydı ifadesini kullandı. Washington Post yazarına göre mutabakat zaptı resmi bir anlaşmadan ziyade temenniler listesine benziyor ve Trump'ın savaştan hızla çıkma çabası sırasında belirsiz bıraktığı birçok konu var. Buna göre İran nükleer silah geliştirmeyeceğine dair taahhüdünü yalnızca yeniden teyit etmiş oldu. Tahran yönetimi gelecekte uranyum zenginleştirilmesine getirilecek sınırlamaları görüşeceğini belirtse de herhangi bir nükleer tesisi kapatmayı taahhüt etmedi. Anlaşmada birçok esneklik payı olduğunu vurgulayan Washington Post yazarına göre bunlardan biri İran'ın balistik füzelere sahip olmaya devam edebilecek olması. Ayrıca 60 günün ardından Umman'la gelecekteki yönetim ve denizcilik hizmetleri konusunda görüşmeler yaptıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edebileceği anlaşılıyor. Ignatius'a göre ABD'nin elindeki temel koz Trump'ın yeniden savaşa döneceği tehdidiydi ancak bunun da artık inandırıcılığı kalmadı. Ignatius'a konuşan uzmanlar mütabakatın gerçek ve işleyen bir anlaşmaya dönüşebilmesi için iki ölçütten bahsediyor. Biri anlaşmanın imzalanmasından sonraki iki hafta içinde İran'ın da işbirliğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi konusunda kayda değer ilerleme sağlanması. Diğeri ise yine iki hafta içinde teknik uzmanların nükleer konular üzerinde ciddi müzakerelere başlaması. David Ignatius, bu iki adımın anlaşmanın başarısı açısından erken dönemde önemli bir sınav olacağını belirtiyor.
2: Motorun fiyatına bakacağız. Savaşın ardından 85 liraya kadar çıkmıştı. Petrolde tansiyonun düşmesiyle birlikte artık yeniden savaş önceki seviyesine yaklaştı.
4: Motorun fiyatı savaş önceki seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatı İran savaşı boyunca dalgalandı. 120 dolara kadar çıktı. Sonrasında 100 doların altına düştü. Barış anlaşmasıyla daha da düşerek 77 dolara indi. Bir akaryakıt şirketinin verilerine göre motorine tam 20 kez zam, 13 kez indirim geldi. Motorinin litresi savaşın başladığı 28 Şubat günü İstanbul'da 60 lira 33 kuruştan satılıyordu. 8 Nisan'da 85 lira 26 kuruşa kadar yükseldi. Fiyat 5 haftada %41 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eşel Mobil sistemini hayata geçirmeseydi 3 haneye yaklaşacaktı. Artış oranı %66 olacaktı. Piyasaların ilk şoku atlatmasının ardından petrol fiyatı kademeli olarak geriledi. Zaman zaman 100 dolara çıksa da Mayıs sonunda 90 doların altına düştü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşma imzalaması sonrası 80 doların da altına indi. Motorun fiyatı da 64 lira 45 kuruşa çekildi. Fiyat şu an savaş öncesine göre %6 yukarıda. İstanbul'da savaş öncesi 58 lira 28 kuruş olan benzin fiyatı ise 62 lira 19 kuruştan satılıyor.
2: Halkalı İstanbul Havalimanı metrosuna bakalım, açıldı Cumhurbaşkanı da katılımıyla.
12: ...31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına katıldı. Gayrettepe'ye kadar uzanan hat 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu oldu.
12: Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık.
4: Erdoğan trafikte vakit geçirmemek için sabah erken yola çıkıp iş yerleri önünde otomobillerinde uyuyarak mesainin başlamasını bekleyen İstanbulluları hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
12: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
4: Erdoğan Kayaşehir'deki tören alanına da metroyla geldi. Halkalı Marmaray'dan yeni metroya binen Cumhurbaşkanı Batman koltuğuna oturdu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekiyor. Rize'deki konuşmasına bakalım.
13: MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de yüzyılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması meclise gelecek.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamayı Rize'de yaptı. Terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığını söyleyen Bakan Gürlek, kanunun çok kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.
13: Milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtuluş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Kazasız belasız önemli bir yol ayrımına geldik. Türkiye yüzyılı için en önemli aşamalarından biri olan Terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak çok kısa sürede bu kanun inşallah yürürlüğe girecek.
4: Bakan Gürlek ayrıca asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. 12. yargı paketinin de mecliste düzenleme aşamasında olduğuna dikkat çekti.
13: Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. Ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz biliyorsunuz 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin.
2: İYİ Parti İzmir Milletvekili Burhanettin Kocamaz kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Zanlı İstanbul'da yakalandı.
14: Dolandırıcılar kendilerini yine polis olarak tanıttı. Bu kez İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz FETÖ yalanıyla hedefteydi. Yaklaşık 70 milyon lira dolandırıldı. Olay Ankara'da yaşandı. Kocamaz'ın emniyetteki ifadesine göre dolandırıcılar ona cep telefonundan ulaştı. Telefondaki kişi kendisini Mersin Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. FETÖ soruşturmasında şüphelilerin üzerinden kendisine ait kimlik çıktığını, bu kişilerin yurt dışından para getirdiğini belirtti. Şüphelilerin yakalanması için ise para yatırması gerektiği söylendi. Kocamaz 16 Haziran'da önce 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar bu kez de Kocamaz'a ait altınlarla daha önce ele geçirilen altınların eşleştirilmesi için laboratuvarda inceleme yapılacağını söyledi. İYİ Parti milletvekili 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla birlikte 68 bin dolar ve 1900 euro parayı polis sandığı dolandırıcılara elden teslim etti. Şikayeti üzerine de ekipler harekete geçti. Kocamaz'ın altın, para ve ziynet eşyalarını teslim ettiği kişinin İstanbul'a gittiği belirlendi. Şüpheli İstanbul'da bir takside yakalandı. Kocamaz'ın verdiği altın, para ve ziynet eşyaları da bulundu.
15: En azından
14: Kocamaz da bir açıklama yaptı. Devlet incelesin diyerek altınları teslim ettiğim ifadelerini kullandı. Sağlık sorunları ve kullandığı ilaçların etkisi nedeniyle bu olayı yaşadığını da belirtti.
2: Yarın ve yarından sonra üniversite sınavı var biliyorsunuz. Uzmanların son saatlere ilişkin uyarılarına bir bakalım.
16: Evet son bir dakika.
17: Ne yazık ki her yıl sınava geç kalmayı izliyoruz.
3: Üniversite sınavının cumartesi ve pazar yapılacak temel ve alan yeterlilik testleri saat 10.15'te başlayacak. Üçüncü oturum yabancı dil testi ise pazar saat 15.45'te.
18: Son bir dakika.
3: Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'in sınava gireceklere yönelik en hayati tavsiyesi sınav noktalarına erken gidilmesi.
17: Sabah saat 10'dan itibaren sınav binalarına giriş yasak. Erken saatte gitmek son derece önemlidir. Sınava giriş belgesinin ve kimlik belgesinin de akşamdan kapının önüne konulması lazım.
3: İlk oturum TYT için 2 milyon 425 binden fazla aday başvuru yaptı. Gültekin'e göre temel yeterlilik testi avantaja dönüştürülebilecek bir sınav.
17: Çünkü toplam puanın %40'ı bu sınavdan geliyor. Pazar günü daha fazla bilgi isteyen sınava bizim daha moralli ve daha güçlü bir şekilde gitmemize neden olacaktır.
3: Gültekin'in önemli tavsiyelerinden biri de zaman yönetimiyle ilgili.
17: Sorular uzun oluyor. Sinyallerini zaten LGS'de de gördük. Matematik sayısal sorularında akıl yürütme, mantık ve paragraf uzunlukları yine adayların karşısına çıkacak olan sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Makul süre zarfında soruyu çözemediği zaman soruyla inatlaşmasın.
3: Peki sınava girecek adaylar son saatlerini nasıl geçirmeli?
17: Kesinlikle sınavla ilgili herhangi bir şey konuşmamalarında yara var. Rutin yaşantıları ne şekildeyse aynı şekilde geçirmeyi düşünsünler. Sportif faaliyetler yapılmaması gerekir. Beslenmeye dikkat edilmesi gerekir.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın yapılacak bu üniversite sınavı nedeniyle valiliklere sokaklarda, dev ekranlarda maç izletilmemesi talimatını verdi. Biliyorsunuz yarın
8: Milli takımın Paraguay ile oynayacağı maç var ve saat 6'da başlayacak bu maç. Özellikle konutların olduğu bölgelerde yüksek sesle neden olabilecek toplu maç izleme organizasyonu yapılmaması ya da kontrollü yapılması talimatı verildi. Bu talimatın sınava girecek adayların gürültüden etkilenerek erken uyanmaması için verildiği söyleniyor. Maç sonu ve sınav merkezine girişin aynı saate denk gelecek olması nedeniyle de trafik önlemlerinin alınması istendi. Ve Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş Geyini 77-75 yenen Sarı Lacivertliler tarihinde 13. kez lig zaferine ulaştı.
15: Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon oldu. Final serisi 4. maçında Beşiktaş Geyini konuk olan Sarı Lacivertliler rakibini Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 77-75 mağlup etti ve seriyi 3-1 kazandı. Fenerbahçe, tarihinin 13. lig şampiyonluğuna uzanırken, Beşiktaş ise üst üste ikinci finalinden de yenik ayrıldı. Sarı lacivertlilerin baş antrenörü Sarınas Yasikevicius, Jelko Obradovic'in ardından kulübü üst üste 3. kez lig şampiyonluğuna taşıyan ilk çalıştırıcı oldu.
16: Çok yorgunuz ama bir o kadar da mutluyuz. Rakibimizi, koçunu ve taraftarını tebrik ediyorum. Türk basketbolu adına harika bir seriydi.
15: Fenerbahçe'ye kupayı getiren maçta Wade Baldwin 21, Tarık Biberovic ise 17 sayı üretti. Ev sahibi Beşiktaş'ta ise takım kaptanı Yiğit Arslan'ın 19 sayılık performansı final serisini son maça taşımaya yetmedi. Karşılaşmada 9 dakika süre alan Nando De Colo ise 20 yıllık basketbol kariyerini bu maçta noktaladı.
18: To finish my career with a trophy, it's always...
15: Öte yandan Wade Baldwin, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu tebrik etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon Ekim ayında başlayacak.
8: ...35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'le ilgili avukatından da bir yeni iddia var. Bir hafta önce Tayland'da tatilde olduğu ve bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etti.
19: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
16: Kalp krizi olarak değerlendiriliyordu. Maymun ısırığı iddiası ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle ün kazanan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem doğum gününü kutladıktan saatler sonra evinde ölü bulunmuştu. Genç oyuncunun son görüntülerini annesiyle kafede oturmuş eve döndüklerinde ayakta durmakta güçlük çektiği görülmüştü. İrtem'in kalp krizinden hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyordu. Ailenin avukatı Uğur Gökkoy'un genç oyuncunun bir hafta önce gittiği Tayland tatilinde maymun tarafından ısırıldığını belirtti.
15: Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet yara izi tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının sepsis yani kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir.
16: Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
19: Allah'ım ne olur yardım et. Çok istiyorum.
8: Olacak iş değil dedirten bir haber daha var. Antalya'da spor yaparken sağ dizinden sakatlanan bir kadının sağlam olan diğer dizi ameliyat edildi. Bu durumu adli tıp raporuyla kanıtlayan kadın hukuk mücadelesini başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açıldı.
20: Her iki ayağımda da sorun var şu anda. Sağlam olan sol ayağımda hiçbir sorun yokken ameliyat edildi. Ameliyattan sonra sorunlar daha fazla olmaya başladı. Koşamıyorum, koşmaya geçtim, hızlıca yürüyemiyorum bile.
21: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlandı. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. 33 yaşındaki Özdemir ilçedeki bir özel hastaneye gitti. Ancak operasyondan çıktıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü sakatlanan dizi yerine sağlam olan diğer dizi ameliyat edilmişti.
20: Doktor bey muayene etmedi o gün beni sabahtan. Sadece geldi odaya sol ayağımı işaret bıraktı gitti. Ben de hani doktor bey dedi ki bana nakil yapacağım. Kemik nakli, bağ nakli yapılacak. Ben de zannediyorum ki sol ayaktan alıp sağ ayağa nakil yapılacak. O yüzden ilk önce sola işaret koydu diye düşündüm.
21: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selvihan Özdemir 15 gün sonra doğru dizinden ameliyat oldu. Ancak ikisine de ard arda işlem yapıldığı için uzun süre ayağa kalkamadı, bakıma muhtaç kaldı. Yanlış ameliyatı adli tıp raporuyla kanıtlayan Özdemir hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
0: Şanlıurfa'da sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportucu olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltında şimdi. Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği ihbarı üzerine harekete geçiyor. Mahmut Y'nin herhangi bir tıbbi yetkisi olmadan kendisini doktor olarak tanıtıp iş yerini muayenehane olarak kullandığı belirlendi. Sahte doktor burada bel fıtığı ve kırık çıkık tedavisi uyguluyordu. Şüpheli operasyonla gözaltına alındı. İş yerinde çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi. Mahmut Y'nin gündüzleri inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı ortaya çıktı. Açılışta sözünü etmiştik. Şimdi özellikle ofis çalışanları için son derece önemli bir haber bu. Çünkü bilim insanları bu ideal oturma süresini aktarıyorlar sizlere. Bununla ilgili bir tavsiye veriyorlar. Aksi halde tıpkı obezite gibi bir risk ortaya çıkıyor.
21: Sürekli oturarak çalışmak ömrü kısaltıyor. Sigara ve obezite kadar büyük bir ölüm riski taşıyor. Peki ideal oturma süresi ne kadar? Bilim insanları ofis çalışanları için o süreyi günde 4 saat olarak belirledi. Çin'de yürütülen ve sonuçları Spor ve Sağlık Bilimi dergisine yayınlanan dev araştırma hayli çarpıcı sonuçlar verdi. Tam 10 yıl boyunca 41 bin kişiyi takibe alan uzmanlar, sağlık açısından en düşük riskin günde ortalama 4 saat oturanlarda görüldüğünü tespit etti. Araştırmaya göre günde 8 saat oturmak vücut kitle indeksini artırıyor, kolesterolü yükseltiyor. Günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek obezite ve sigara kullanımıyla benzer oranda ölüm riskini tetikliyor. Uzmanlar sadece fazlasının değil, azının da zarar olduğu görüşünde. 2 saatten az oturmak da sağlık riski oluşturabiliyor. Ancak bir çıkış yolu var. Günde 4 saatten fazla oturan kişilerin bu sürenin sadece 30 dakikasını fiziksel aktiviteyle değiştirmesi olumsuz etkileri büyük oranda ortadan kaldırıyor. Çalışma modern çağın hastalığı haline gelen hareketsizliğin sigara kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Uzmanlar günlük oturma süresinin mümkün olduğunca kısıtlanması ve her fırsatta ayağa kalkılması tavsiyesinde bulunuyor.
0: İstanbul'da taksilerde Singapur modeline geçiriyor. Bu yeni modelle artık yolcular yoldan çevirdikleri taksilere dahi puan verip yolculuklarını değerlendirebilecek.
5: Singapur modeli taksicilik sistemi diye bir program yazdırdık. Şu anda test aşamasındayız. Bir aya kalmaz bir sürede de biz bunun lansmanını yapacağız.
22: İstanbul'daki taksilere Singapur modeli geliyor. Amaç taksi verimliliğini artırmak, İstanbullulara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak.
5: İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolculuk yapsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz.
22: Yeni modelin detaylarını İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı basın toplantısıyla duyurdu. Güvenli yolculuk için başlatılan Sarı Hat uygulamasından da bahsetti.
5: İstanbul'daki bütün ticari taksilerin içine QR kodlu bir WhatsApp telefon numarası yapıştırıyoruz. 5 dakikada müşterimize geri dönüp işte kayıp eşyası olsun, bir şikayet ya da olumlu bir görüşü varsa bununla ilgili değerlendirme yapıyoruz ve çok güzel geri dönüşler var.
22: Dalcı taksi çağırma uygulamalarını da eleştirdi. Komisyonların hem taksiciyi hem de müşteriyi mağdur ettiğini söyledi.
0: Kayseri'deyiz. Akaryakıt istasyonundan motorin alan bir kişinin aracı bozuluyor. Yetkili servis araca motorun yerine benzin konulduğunu tespit etti. İstasyon sadece motor masraflarını değil, çekici ücreti gibi yan giderleri de araç sahibine ödeyecek.
21: Yanlış doldurulan akaryakıt aracı bozdu. Tüketici hakem heyeti akaryakıt istasyonunu kusurlu buldu. Kayseri'de bir sürücü akaryakıt istasyonundan motorin satın aldı. Ancak bir süre sonra aracı yolda arızalandı. Yetkili servis sorunun araca yanlış akaryakıt doldurulmasından kaynaklandığını tespit etti.
1: Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Yani şu anda bütün akaryakıt istasyonlarında yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor cihazların. Ancak hani sistemsel arızadan kaynaklı olarak böyle yanlış yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum.
21: Vatandaş soluğu tüketici hakem heyetinde aldı. Motor hasarının yanında çekici ve ikame araç gibi bedellerin de ödenmesini talep etti. Hakem heyeti ayıplı hizmet sunulduğuna kanaat getirdi. 64.172 liranın iadesine hükmetti.
1: Kayseri Tüketici Hakem Heyeti bilirkişiden bir rapor aldırıyor. Raporda müvekkidin aracına yanlış yakıt konulduğu tespitine yer veriliyor ve burada benzinin dizel yakıta göre daha kuru ve tutuşma sıcaklığının daha düşük olduğu ifadeleri yer alıyor.
21: Uzmanlara göre yanlış yakıt zararlarında tüketici hakem heyetine başvurmak önemli. Bu sayede kasko poliçesinin bozulmadığı belirtiliyor.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roblox'un Türkiye'deki erişim durumuna ilişkin konuştu. Şu an görüşümüz olumlu. Uygun şekilde ilerleyen oyunların platformlarında yeri var. Amacımız yasaklamak değil, diyor.
6: Bizim amacımız oyun kapatmak veya yasaklamak değil. Her zaman onu söyledik. Bir düzenleme getirmek, bir model getirmek. Biz bir içerik uygunsuzsa bir temsilci istiyoruz. Diğer yandan 65 yaş veya 50 yaşındaki bir adamın 13 yaşındaki bir çocuk rolüne girip 13 yaşındaki bir çocukla chatleşmesini istemiyoruz. Bunu engellemek istiyoruz. Şu aşamada aslında baktığımız zaman BTK onların doğrudan muhatabı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde tabii karar yine mahkeme verecek. Dolayısıyla orada bizim görüşümüz sorulduğunda biz görüşümüzün olumlu olabileceğini. Ama devlet olarak şunu söylemek istiyoruz. Bakın uygun bir şekilde ilerleyen oyunların tabii ki platformlarda yerimiz var. Bizim amacımız yasaklamak değil, denetlemek. Denetim mekanizmalarını oluşturanlara, şartları oluşturanlara tabii ki sistemimiz açıktır.
0: Fransa'ya gidelim. Turistlerin akın ettiği sahil kentlerinde plajlar haricinde ütsüz veya yalnızca mayo ile gezmek yasaklandı. Ülkedeki çok sayıda sahil kentinde ağır para cezaları yürürlüğe girdi. Bu yeni kurallara göre şehir merkezinde çıplak ayakta ya da sadece mayo ve bikini ile dolaşmak da yasak. Kurallara uymayan kişiler yaklaşık 150 euro yani 8000 lira ceza ödeyecek. Narbon Belediye Başkanı kararın teşhirciliğin önüne geçmek amacıyla alındığını savundu. Okyanus kıyısındaki sahil beldesi Le Chable Delon'da da lütfen biraz edepli olun çağrısı yapıldı. Yerel halk da yasağa tam destek veriyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da da bir ilkokulda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler ölümle burun buruna geldi. Okulda bulunanlar alevler ve dumanlardan kaçmak için binanın dış cephesindeki çıkıntılara sığındı. O anlar kameralara yansıdı. 300 öğrenci ve personel tahliye edildi. Bazı öğrencilerin dumandan etkilendiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Yangının ilkokul 4. katındaki müzik odasında çıktığı belirlendi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. İngiltere'deyiz. Hayvanat bahçesinde timsahların bulunduğu bölgeye düşen bir çocuk son anda ölümden kurtarıldı. Hayvanat bahçesi çalışanları tarafından bölgeden çıkarılan 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altında, ağır yaralandı ve hayati tehlikesi sürüyor. Olay sonrası çocuğu timsahların arasına ittiği iddia edilen bir kişi cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı. Daha doğrusu gözaltına alındı. Büyük kısmı timsahlardan oluşan ve 100'den fazla hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi ise bir süreliğine kapatıldı. 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Norveç, tribün kültürüyle yeni bir furya başlatmış durumda. Taraftarların Vikingler gibi kürek çekmesi sosyal medyada fenomene dönüştü. Norveç parlamentosunda da milli takıma destek için o Viking küreği hareketi yapılıyor.
7: Norveç parlamentosu Dünya Kupası için kürek çekti. Taraftarların, İskandinavların ünlü kavmi Vikinglerden esinlenerek başlattığı akıma milletvekilleri de katıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Viking küreği Norveç-Irak maçında beğeni toplamıştı. İskandinavlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yürüyen merdivenlerde de kürek çekiyor. Diğer ülkelerin taraftarları da sokaklarda buluştuğu Norveçlilerin Viking küreğine katılıyor. Turnuvaya renk katan İskandinavlar sıradaki maçında Senegal'le karşılaşacak.
0: Eğitim alıp mesleki beceri kazandılar ve ürettikleriyle hem sosyal hayata hem de ekonomik hayata yeniden katıldılar. Şule Yüksel Şenler Vakfı, deprem sonrası süreçte kadınların hayata tekrar katılmasını sağlamak adına başlattığı projenin mezuniyet buluşması İstanbul'da yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.
9: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Şule Yüksel Şenler Vakfı, afet bölgesindeki 11 ilde eğitim ve meslek atölyeleri kurdu. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için İstanbul'da mezuniyet buluşması düzenlendi. Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
10: Kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir. Vakfımız bu bilinçle atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına inşallah destek olacaklar.
9: Vakıf bünyesinde kurulan 17 tekstil ve 15 kuaförlük atölyesinde bugüne kadar 750 kadın mesleki eğitim aldı. Kadınlar bu atölyelerde hem yeni beceriler kazandı hem de ekonomik kazanç sağladı.
11: Vakıf bize çok faydalı oldu gerçekten. Hani öğrencilerimiz adına onlara dikiş tekniklerini gösterdik. Deprem bölgesinden çıktık. Kursumuz gerçekten onlara çok iyi geldi.
23: Ben sıfırdan başladım. Birkaç elbise diktim. Pijama alt üst diktim. Benim için bir terapiydi. İlerleyen zamanda kendime küçük bir dükkan açmayı düşünüyorum.
24: Çocuklarıma kıyafet yaptım. Çok mutlu hissediyorum. Çok motivasyon oldu yani. Oraya gidip gelmek için araba kullanmaya bile başladım.
9: Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler mezuniyet buluşmasında el emeği ürünlerini de sergiledi. Kurslara başvurular E-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınıyor. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da programa ilişkin paylaşımda bulundu. Projeye destek verenlere teşekkürlerini iletti.
0: Hatay'a gidelim. Köklü geçmişi ve farklı medeniyetlerden izler taşıyan mutfağıyla 2017 UNESCO Gastronomi Şehri ünvanını kazanmıştı. Hatay Valiliği kentin benzersiz mutfak mirasını uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin gastrodiplomasi modeli sofra ve miras programı Gaziantep'in ardından bu kez Hatay'da yapıldı.
21: Her tarifte bir hikaye, her lezzette eski medeniyetlerden bir iz. Hatay köklü mutfak kültürüyle öne çıkıyor.
25: Sizler de biliyorsunuz 2017 yılında UNESCO Hatay mutfağını önemli mutfak olarak kayıt altına aldı. Ve bu kayıt altına alınırken de hem yerelde yetişen ürünlerin hem de buradaki o medeniyetlerin izlerini esas alarak aldılar.
10: İlk ekmeğin piştiği, zeytinin işlendiği.
21: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay'da etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen organizasyon depremde ağır hasar alan şehrin gastronomisini yeniden tanıttı. Türkiye'nin gastro diplomasi modeli sofra ve miras başlıklı panele Doğuş Grubu ve Hatay Valiliği işbirliğiyle yeniden ayağa kaldırılan tarihi Hatay Meclis Binası ev sahipliği yaptı.
26: Türk mutfak kültürünün korunması.
21: Hatay aynı zamanda gastronomi alanında UNESCO yaratıcı şehirler ağında bulunuyor. Hatay Valiliği şehrin kimliğini, yerel mutfak hafızası ve geleneksel üretim kültürünü yaşatmak için Hayat Hatay projesini başlattı. Bu kapsamda 53'ten fazla kadın kooperatifi ve aralarında depremzedelerin de olduğu yüzlerce üreticiyi tek çatı altında birleştirdi.
25: Depremde zarar görmüş o zaman 35 tane sahada kooperatifimizi, kadın kooperatifimizi tespit ettik. Bu kadın kooperatiflerimizi ilk elde bir ekip kurarak onların üretim yapabilir hale gelmesi noktasında maddi ve fiziki olarak destekledik. Eğitimler verdik. Onlara lojistik bir depo kurduk.
21: Şehrin zengin mutfağı deneyimli şeflere emanet. Onların yanında eğitim alan öğrenciler de bu köklü mirası geleceğe taşımayı hedefliyor.
2: Bütün yörelere öğrenmeye çalışıyoruz. Yani hepsinden var. Ama Hatay yöresine daha çok önem gösteriyoruz tabii.
0: Marvel sinematik evreninin sevilen karakteri Örümcek Adam yeni macerasıyla Temmuz'da sinema salonlarına konuk olmaya hazırlanıyor. Örümcek Adam yepyeni bir gün ismini taşıyan filmden yeni bir fragman da yayınlandı.
3: What is happening to me?
4: İkimiz mi Spidey?
12: İyi süper kahramanlar kötü güçlerle savaşır. Peki bir süper kahramanın içinde kötülük baskın gelirse? Gişe rekortmeni Spider-Man serisinin son filminden yeni bir fragman yayınlandı. Spider-Man, No Way Home filminin bıraktığı noktadan 4 yıl sonrasını merkezine alan Örümcek Adam, yepyeni bir günde Peter Parker sadece kötülerle değil, kendiyle de mücadele ediyor. Filmle ilgili daha önce yaptığımız hiçbir şeye benzemiyor diyen yetkililer, Tom Holland'ın kariyerinin en iyi performansını sergilediğini de söylüyor. Yeni filmde Holland'a eşi Zendaya ve Mark Ruffalo gibi isimler eşlik ediyor. You're not gonna get away with this.
13: But he might.
12: Filmin daha önce paylaşılan ilk tanıtımı yayınlandıktan sadece 4 gün sonra 1 milyar izlenme sınırını aşarak tarihin en çok izlenen film fragmanı olma unvanını kazanmıştı. Örümcek Adam yepyeni bir gün 31 Temmuz'da vizyona girecek. Öte yandan basın turlarına çıkan filmin yıldızı Tom Holland, kendinden sonra Örümcek Adam'a hayat vermesini istediği ismi de açıkladı. Aktör, maskenin yeni sahibi olarak Adolescents dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Owen Cooper'ı seçti. Holland, 16 yaşındaki oyuncu için açıkçası süper yetenekli ve şu anda herkesin dilinde dedi. Owen Cooper dizideki rolüyle BAFTA televizyon ödülleri, Altın Küre ve Emmy'den ödül almıştı. Look at me now!
0: Son bir haftadır konuştuğumuz bir mesele var. Tavukla alakalı 13 firmaya soruşturma açıldı biliyorsunuz. Hatta kayyum atananlar var. Mahkeme kararıyla o soruşturmanın kalktığı yerler var. Dolayısıyla buna bir parantez açmak iktiza ediyor. Bir parantezi açıyoruz. Son dilimde karşınızdayız saat başında.

0: Kırmızı ete param yetmediği zaman beyaz ete dönüyoruz. Eskisine oranla biraz daha fazla oluyor. Haftada 3, bazen de 4 olabiliyor.
1: Bazıları daha sağlıklı diyor, kimisi lezzetini seviyor. Ama çoğunluk fiyatı uygun diye tabağına tavuk alıyor.
2: Bütçesi olarak daha uygun olduğu için onu tercih ediyoruz.
3: Tavuğu sofralarda ana yemek olarak görmeye alıştık. Ancak son dönemde haberlerin de ana gündem maddesi. Türkiye genelinde yıllık tüketim kişi başı 16 kilodan 24'e çıktı. Talepteki artış piyasa koşulları gereği fiyatlara da yansıdı. Yüksek enflasyonla birlikte tavuğu ucuz diye alan vatandaşa da pahalı gelmeye başladı. Bakanlık hatta savcılık konuya girip tavuk fiyatlarını kim neden uçuruyor diye soruşturma başlattı.
4: Çok yüksek fiyatlar.
5: Yani artışın nedenini anlayamıyorum.
1: İddialar tavuk üreticilerinin haksız rekabet koşulları oluşturup piyasada yüksek fiyattan ürün sundukları yönünde. Soruşturma kapsamında 13 tavukçuluk şirketinin sahipleri ve yöneticileri gözaltına alınıp sorgulandı. Haklarında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Şirketlere ise denetim kayyumu atandı. Ancak daha sonra mahkemeye yapılan itirazla şirketlerdeki kayyum kararı iptal edildi.
6: Kırmızı etteki gibi veya bir diğer alanlardaki gibi çok yaygın bir üretici kitlesi yok. Şu anda baktığımızda aşağı yukarı 20-25 tane entegre işletme var böyle büyük çaplı olarak. Tabii ki bir hani buna tekelleşme denilir mi bilemem ama bir en azından kümelenme var.
3: Bu soruşturma aslında devletin tavukçuluk sektörüne ilk müdahalesi değil. 2025 sonbaharında Rekabet Kurulu bir denetim başlattı ve 13 firmaya toplam 3 milyar 700 milyon liranın üzerinde ceza kesti. Bazı sektörel düzenlemeler de yapıldı. Bu yılda Ramazan ayından hemen önce beyaz ete zam gelince bu kez tavukçuların ihracat yapması yasaklandı. Son olarak zincir marketler de beyaz et fiyatları üzerinden soruşturmaya girdi. Ticaret Bakanlığı satış rakamlarında usulsüzlük tespit ettiği marketlere 10 milyon liradan fazla ceza kesti. Şimdi soru şu, bu cezalar ve düzenlemeler tavuk fiyatlarını düşürebilir mi?
6: Elbette ki denetim önemli ama sorunu çözecek bir yol değil. Yani fiyat yüksekliğinin temel nedeni maliyetler. Tavukçulukta yem maliyeti toplam maliyetler içerisinde %68-%70 civarında. %14'te civciv maliyeti var ve bunların ikisinde de Türkiye ithalata bağımlı.
7: Personel giderimiz var, yem giderimiz var, elektrik giderimiz var.
1: Bütün tavuğun kilogram fiyatı bugünlerde en düşük 120 lira bandında. Ancak ürün parçalanıp ambalaja girince fiyat yükseliyor. Havaların ısınmasıyla başlayan mangal sezonu da tavuğun bazı parçalarında etiketleri daha da yukarıya çekiyor.
2: Mangal neysiz olmaz? Kolay kanatsız olmaz.
8: Kanadın tadı ayrı bir şey. Yani bir paket kanat, 3 paket pürzolası 900 aldım.
9: Kanadın fiyatı her sene bu yaz sezonun mangalla beraber uçuşa geçiyor. Bütün tavuğa çok bir zam gelmedi. Mesela 80 liraya aldığımız tavuk işte 100 lira 110 lira gibi oldu. Yani %20 diyelim ama kanada bayağı bir zam geldi. %50 zam geliyor kanada. Kanatta tüketim çok olduğu için fiyat böyle şey gibi yani merdiven gibi tık tık tık tık tık bir baktık. Tavuk 400 liraya sattığımız tavuğu 650 liraya satmaya başladık kanada.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Yönetmeliğine göre mahalle kasapları ve marketler tavuk etini bütün ya da entegre tesiste parçalanıp paketlenmiş şekilde satabiliyor. Salmonella bakterisinin bulaşma riskine karşı tezgahında tavuğa bıçak değdiremiyor. Ancak kasaplar yönetmelik değişirse fiyatlar da düşer iddiasında.
10: Eğer esnafım benim tavuğu parçalarsa %30'a yakın bir ucuzluk sağlayacağımıza inanıyoruz.
1: Kasaplara bazı veterinerler de destek veriyor. Salmonella gerekli önlem alınırsa kasap tezgahında bulaşmaz diyor.
11: Burada çok ciddi anlamda yanlış bir bakış açısı söz konusu. Kasapların başlı başına kasaphanelerde, kasap dükkanlarında bunu ete bulaştırma riski söz konusu değil. Bu konuda onlarca çalışmamız var. Entegre kesimhanelerinden tedarik edilen kanatlı karkaslarını yapmış olduğumuz çalışmalarda hepsinin kaynağı kanatlı kesimhane olarak gözüküyor.
1: Ancak gıda mühendisleri salmonella'nın hata affetmeyeceğini belirtiyor.
12: En çok duyduğumuz salmonella, kümes hayvanlarında hem hayvanlar için hem de insan sağlığı için çok ciddi bir patojen yani hastalık yapan mikroorganizmadır.
3: Salmonella bakterisi insanlarda görülen gıda zehirlenmelerinin çoğunda olağan şüpheli konumunda. Tavukçuluk sektörü içinde tam anlamıyla bir kabus. Bir kümese ya da kesimhaneye girdiğinde temizlenebilmesi için binlerce tavuğun itlafı gerekebiliyor. İşletmeleri büyük maddi zarara uğratıyor. Bu nedenle tüm dünyada etlik tavuk kümesleri ve kesimhaneleri izole, ve çok yüksek hijyenik şartlarda çalışmak zorunda.
12: Çok zor bir süreçtir. Bu zor süreci yürütürken çok gelişmiş teknolojiye, ekipmana ve gıda güvenliğini şartlarına uygun olan fabrikalar, kesimhaneler bile zorlanıyor. Parçalama kısmını kasaplar yapacaksa bu ciddi tedbirleri onların da alması gereklidir. Acaba kırmızı etle beyaz etin konulacağı dolaplar ayrıldı mı? Kullanılacak bıçaklar ayrıldı mı? Hangi doğrama kesme tahtalarında kesilecek? Nasıl saklanacak? Kasalarda mı saklanacak? Arada hava akışı nasıl olacak? Üst düzey gıda güvenliği koşullarına uygun tesislerde bu işin yapılması lazım.
1: Tarım ve hayvancılık piyasası yakın vadede bütün tavuk fiyatlarında yeni bir artış beklemiyor. Ancak fiyatların düşmesi de öngörülmüyor. Tutulan kayıtlara göre ise tavuk eti fiyatları son 4 yılda %327 oranında arttı. Aynı dönemdeki genel gıda enflasyonu ise %600'ün üzerinde.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Doğa takvimi. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Yaz gün dönümü zamanı. Doğa takvimine göre yaz, yarın gün dönümünde başlar. Gün dönümü Latince güneş ve durmak kelimelerinden türetilmiş. Çünkü güneşin günlük hareketi dünyadan bakıldığında kuzey veya güney sınırında durmuş gibi görünür. Sonra hareketine devam eder. Güneşin ekvatora göre en kuzey veya en güneyine ulaştığı zaman yılda 2 gün gün dönümü yaşanır. 21 Haziran yazın ilk günü ve yılın en uzun günü kabul edilir. 21 Aralık'ta kışın ilk günü ve yılın en kısa günüdür. Yarın aynı zamanda Uluslararası Yoga Günü. Bu yıl kutlamalar sağlıklı yaşlanmak için yoga temasıyla, yoganın her yaş için önemli olduğu vurgusuyla hazırlandı. Yoga kelimesi Sanskritçe birleşmek veya bir araya gelmek anlamına gelir. Beden ve bilincin birliğini sembolize eder. Hindistan Başbakanı Modi, Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Yoga Günü ilan edilmesini teklif ederken şöyle demişti. Yoga, zihin ve bedenin, düşünce ve eylemin birliğini somutlaştırır. Sağlığımız ve refahımız için değerli olan bütüncül bir yaklaşımdır. Yoga sadece egzersizden ibaret değildir. Kendinizle, dünyayla ve doğayla bir olma duygusunu keşfetmenin bir yoludur.
14: Doğa takvimi.
13: Hava durumu.
16: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
13: Hava durumu.
14: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 1. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Tekrar merhaba. Saatler 1'i gösteriyor ve bugün yarının 3. son dilimindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Dış politikada bize ders vermek boyunuzu aşar dedi.
2: Bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın.
3: Dış politika üzerinden eleştirilince yanıt verdi. Sözü mutlak butlan krizine getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı açılış törenine katıldı. Ana gündeminde CHP vardı.
2: Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
3: Erdoğan'ın tepkisini çeken açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan dış politika tribünlere oynanacak bir şov alanı değildir mesajı paylaşmıştı.
2: Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık.
3: Erdoğan CHP'ye parti içi tartışmalar üzerinden yüklendi.
2: Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası partinin ne zaman kurultaya gireceği sorusuna yanıt verdi. Sözcü Televizyon'da katıldığı programda.
4: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. En kısa sürede. Mahkemenin Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz diyorlar. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. Ne olacak, olağan kurultayı yaparız yani.
5: Ne kadar
4: sürer? En fazla 4-5 ay sürer. Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş, kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim, delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak butlan çıkacak. Olur mu?
5: Evet.
4: Yani parti bu kadar yorulur mu? Yaparsınız mahalleden itibaren seçimi yaparsınız, gelirsiniz kurultayı yaparsınız. Mesele bu kadar basit.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de Denizli'deydi. İlçe ziyaretleri yaptı, kent merkezine konuştu ve mutlak butlan kararına ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Özel yeni parti tartışmasıyla ilgili de konuştu. Son çabada olsa, boşa çıkarılırsa millete soracağım dedi.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'deydi. Çardak ve Bozkurt ilçelerine gitti. Ardından şehir merkezinde konuştu.
6: Bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa

0: Bina değil, bize yürek lazım. Bize yol lazım. Yoldaş lazım. Sizler lazımsınız.
1: Özel Bir Gün TV'nin sorularını da yanıtladı. Yeni parti çalışmalarıyla ilgili son çabada boşa çıkarılırsa millete soracağım. Yol bitti. Ne taraftan gidilecek diyeceğim. Onlar bana bir yol gösterecekler ifadesini kullandı. Özel'e partiden ihraç edilme ihtimali olup olmadığı da soruldu. Buna tenezzül ederler mi? Ederlerse bu millet bunlara ne der? Onu ayrıca hesap etmeleri lazım. Ama ben böyle bir şeye hani kalkışacaklarını sanmıyorum dedi.
2: İzmir'de Seferihisar'da belediyeye yönelik rüşvet iddiasıyla başlatılan operasyonda belediye başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da vardı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce belediye başkan adayları ve yakınlarının Veli Ağbaba'ya para ödedikleri, gönderdikleri öne sürüldü. Başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyıldız'ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Dış politikaya bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı Air Force One'da düzenlenen o törene katıldı. Törende konuştu Trump. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Yeni başkanlık uçağıyla ilgili bununla çok seyahat edeceğiz. Yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Trump yıl sonuna kadar bir kez daha Çin'i ziyaret edeceğini söyledi. Devlet Başkanı Xi'nin Eylül ayında Washington'a geleceğini söyleyen Trump, yıl bitmeden bir kez daha Çin'de olacağım diyor. Trump yeni uçağının dünyanın en lüks uçağı olarak nitelendirdi. Eski başkanların uçaklarının restore edilerek müzelerde sergileneceğini de dile getirdi. Sosyal medyada çok konuşulan bir kriz var Trump'la Meloni arasında. Bakalım neden?
3: Bazı şeyler derhal yanıt vermeyi gerektirir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açık konuşmak gerekirse afalladım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İtalya arasında fotoğraf krizi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinin ardından İtalyan basınına verdiği röportaj Roma'da büyük öfkeye yol açtı. Trump İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Ona acıdım. Benimle konuşabildiği için çok mutludur ifadelerini kullandı. Roma'nın bu sözlere tepkisi sert oldu. Meloni Washington'ı müttefiklik ilişkileri üzerinden eleştirdi. Solo dire che
3: dispiace. ABD Başkanı müttefiklerine neden böyle davranıyor bilmiyorum. İlk kez de değil. Aynı kararlılığı Batı dünyasının düşmanlarına karşı gösterememesi çok yazık. Ben ve İtalya asla yalvarmayız.
1: Krizin diplomatik faturası da gecikmedi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözleri sebebiyle ABD ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. İki lider geçmişte yakın ilişkileriyle biliniyordu. Meloni Trump'ın geçen yılki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu. Ancak ilişkiler İran savaşı ve Trump'ın Papa Leo'ya yönelik sert ifadelerinin ardından gerilmişti.
2: Şimdi bu anlaşmaya bir kez daha bakalım. Daha doğrusu iki tarafa yapılan tavsiyelere ya da analizlere, pek çok uluslararası yayın kuruluşunda da buna ilişkin bazı tavsiyeler var. İran'la ilgili o tavsiyelere bir bakalım.
1: İran savaşı kazandı ama barışı kaybedebilir. Bu tespit Amerikan Foreign Affairs dergisinde yayınlanan bir makalede yer alıyor. Nate Swanson imzalı makalede Tahran'ın şansını fazla zorlama riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Makalede ABD ve İsrail'in İran'a ilk saldırıyı başlattıklarında Ocak ayındaki protestoları acımasızca bastıran Tahran'ın hiç olmadığı kadar zayıf durumda bulunduğu vurgulandı. Ancak 40 günlük savaş ve 2 aylık kırılgan ateşkesin ardından İran rejiminin güçlendiği ve cesaretlendiği belirtildi. İran'ın savaştan tüm silahlarından bile daha güçlü görünen yeni bir caydırıcılıkla donanmış olarak çıktığının altı çizildi. Bu caydırıcılığın Hürmüz Boğazı olduğuna dikkat çekildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bile boğazı İran'ın ekonomik nükleer silahı olarak tanımladığı hatırlatıldı. Trump'ın ise hem savaşı hem de savaşı sona erdirmek için yapılan müzakereleri kaybettiği belirtildi. Ancak Tahran'ın fazla ileri giderse ardından gelen barışı kaybedebileceği vurgulandı. İran ve ABD arasında imzalanan mütabakat zaptının zorlu konuların çoğunun çözümünü 60 günlük bir müzakere dönemine ertelediğinin altı çizildi. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki durumun çoğu kişinin fark ettiğinden çok daha zorlu bir hal alacağına dikkat çekildi. Mütabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan ücretsiz geçişlerin sadece 60 gün sürmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ancak nihai bir anlaşmaya varılıp varılmayacağına bakılmaksızın İran'ın müzakere süresi sona erdikten sonra Boğaz'dan geçen ticari gemilere yeni kısıtlamalar ve ücretler getirmeyi planladığı vurgulandı. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı asla eski haline dönmeyecek. Elbette sağladığımız hizmetler karşılığında ücret talep edeceğiz dedi. Ancak makalede Hürmüz Boğazı'nı hizmet bedeli veya geçiş ücreti olmadan tamamen açmayan bir statükoyu savunmanın çatışmaya geri dönme riskini artırdığı belirtildi. Trump'ın savaşı başlatırken stratejik avantajını abartması gibi Tahran'ın da savaş bittikten sonra aynı hataya düşebileceğinin altı çizildi. Hürmüz Boğazı'nın savaş sonrası istikrarsızlığın merkezi haline gelebileceği değerlendirmesinde bulunuldu. İran'ın Hürmüz'den serbest geçişi sağlaması gerektiği belirtildi.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde ittifakın geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Brüksel'de katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından meslektaşlarımızla konuştu Güler. Hürmüz Boğazı hakkında da bir mesaj verdi.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından dönüm noktası olacağını söyledi. Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği için göreve hazır olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuştu. Bakan Güler, bugün NATO'nun tarihinin en karmaşık güvenlik ortamlarından biriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak liderler zirvesine değindi.
4: Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz. Ankara zirvesinin NATO'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve ittifakın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.
1: Bakan Güler, Türkiye'nin NATO'ya katkıları hakkında da bilgi verdi.
4: Askeri eğitimden tatbikatlara, harekatlardan komuta kontrol faaliyetlerine kadar NATO'nun tüm temel görev ve sorumluluklarına etkin katkı sunmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda komando birliklerimizin kapasitesini artırmaya ve değişen tehdit ortamına uygun yeni kabiliyetler geliştirmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde NATO'nun en kritik kuvvet yapılarından biri olan Müttefik Reaksiyon Kuvveti'nin komutasını üstlenecek olmamızda Türkiye'nin ittifak içerisindeki güvenilirliğinin ve stratejik öneminin somut bir göstergesidir.
1: Güler bölgesel gelişmelere de değindi. Orta Doğu'daki istikrarın NATO'nun güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Gerektiğinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Milli Savunma Bakanı Doğu Akdeniz'de son dönemde şekillenen bazı askeri işbirliği girişimlerini yakından takip ettiklerini de belirtti. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekti. Anlaşmayı meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişim olarak nitelendirdi.
4: Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı bizim için hayati öneme sahiptir. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye, Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın ve yapıcı diyaloğun tarafıdır. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit edecek gelişmeler karşısında da garantörlük sorumluluklarımızın gereğini yerine getirme irademiz tamdır.
1: Milli Savunma Bakanı, İran'la ABD ve İsrail arasındaki savaşın Doğu Akdeniz'in güvenliğinin ne kadar hassas bir konu olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.
2: A milli takıma bakalım. 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkacağız. Artık saatler kaldı. Ay Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında bu sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak.
5: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine devam edebilmek için sahaya çıkacak. Bizim çocuklar D grubunun bir diğer puansız ekibi Paraguay ile karşılaşacak. Avustralya yenilgisinin ardından Arizona'da kampa giren milliler ikinci maçın oynanacağı San Francisco'ya geçti ve burada son çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
4: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum. Çok çalışarak hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Avustralya maçından sonra incindiler. Sonuçta onlar robot değil ama maça hazırız. Futbolcularımız kazanmayı çok istiyor. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara ve Türk halkına karşı sorumluluğumuz var.
5: İlk maçında gol bulamayan millilerin Paraguay karşısında sahaya daha hücumcu bir 11'le çıkması bekleniyor. Montella'nın takımını sahaya Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan ve Kerem 11'iyle sürmesi öngörülüyor. İlk maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 kaybeden Paraguay'da bu maça tamam ya da devam parolasıyla çıkacak. San Francisco'daki Levi's Stadyumunda oynanacak maç sabah saat 6'da başlayacak. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.
2: Uzun maratonun sonunda artık sınav günü geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı da bu sabah başlıyor. Yarın temellik, yani bugün aslına bakarsanız sabah temel yeterlik sınavı, pazar günü de alan yeterlik ve yabancı dil sınavı yapılacak. Sınava 2,5 milyona yakın aday başvurdu.
1: Üniversite sınavı için geri sayım bitti. 2,5 milyona yakın aday cumartesi ve pazar günü 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 254 sınav merkezinde ter dökecek. Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için 100'den fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezindeydi. Artık sorular da güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi. Temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Yani ondan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi de pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi ise 15.45'te başlayacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli. YKS'ye 921.248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15.360 engelli aday için sınav, bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Bu yıl bir ilk de yaşanacak. Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılan 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT sınavı yapılacak. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da adaylara başarı diledi.
6: Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır.
1: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da cumartesi 06'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçını hatırlattı. İnşallah milli takımımız galip gelecek ama sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım dedi.
2: Gaziantep'te nefes borusuna şeker kaçan çocuk öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Görüntüler Nizip ilçesindeki Maruf Marufoğlu İlkokulu'nda kaydedildi. Teneffüste bir öğrencinin nefes borusuna şeker kaçınca nefes alamıyor çocuk. Edip Yüksekova öğretmen müdahale etti. Heimlich manevrasıyla şekerin dışarı atılmasını sağladı. O anlarda işte gördüğünüz gibi güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi. Suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 de avukat bulunuyor.
7: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis!
1: İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Üç avukat 32 şüpheli gözaltına alındı. Kasten öldürme, yağma, mala zarar verme suçlamalar arasında. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Zanlıların çocukları suç örgütünün ağına düşürmeye çalıştıkları öne sürülüyor. Yakalananlar arasında 18 yaşından küçük şüpheliler de var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerin nasıl olsa yaşınız küçük ceza almazsınız diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti. Operasyonlar sürecek mesajı verdi. Operasyonların odağındaki Şapkalılar adlı suç örgütüne yönelik 1,5 yılda 19 operasyon düzenlendi. 173 zanlı tutuklandı. Örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri de tespitler arasında.
2: Kahramanmaraş köklü tarihi ve edebiyat dünyasına kazandırdığı yedi güzel adamla bilinen bir kent. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan şehir, UNESCO yaratıcı şehirler ağına Türkiye'nin ilk edebiyat şehri olarak dahil oldu.
8: Kahramanmaraş sözüyle, şiiriyle, edebiyatıyla artık dünyanın en önemli...
9: Kentin kültürel mirası, edebiyat geleneği etkili oldu. Kahramanmaraş, UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat şehri olarak seçildi.
8: Türkiye'nin edebiyat şehri Kahramanmaraş.
9: Tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.
10: Dünyada Barcelona ve Manchester'dan, Bağdat ve Süleymaniye'ye, Edinburgh ve Prag'dan Taif, Tanca ve Vonyo'ya 62 edebiyat şehri olduğunu, Kahramanmaraş'ın böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası olduğunu vurgulamak isterim.
9: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Mehmet Nuri Ersoy'a ilk sayısı 1952'de yayımlanan Hamle dergisinin kapağını takdim etti. Dergide bir dönem Sezai Karakoç, Nuri Pakdil'in de aralarında olduğu yedi güzel adam olarak bilinen şairler yazmıştı.

0: Kolombiya'da yeni devlet başkanını belirleyecek ikinci tur seçimlerden önce 3 gün önce isyancı bir grup silah bırakma adımı attı. Yüze yakın isyancı ülkenin güneyindeki ormanlık bir alanda silahlarını bıraktı.
1: Kolombiya pazar günü devlet başkanlığı seçimine hazırlanırken ülkede silahlı mücadele veren isyancı bir gruptan silah bırakma adımı geldi. Bolivarcı Ordu Ulusal Koordinasyon Komitesi'nden 99 isyancı güneydeki Putumayo bölgesine silahlarını teslim etti. Adım görev süresi dolmak üzere olan devlet başkanı Gustavo Petro'nun silahlı gruplarla barış sağlama çabaları kapsamında varılan anlaşma doğrultusunda atıldı. Bu girişim isyancı grubun hükümetle silahsızlanma süreci ve hukuki statülerine ilişkin anlaşmalar yapabilmeleri için ilk aşamayı oluşturuyor. Gerillalar tüfeklerini yaşamı seçiyorum, barış taahhüdümü yerine getiriyorum yazılı bir konteynere bıraktı. Ardından da ordu gerillaları helikopterlerle Guamuez Vadisi'ndeki bir bölgeye taşıdı. Gerillalar önümüzdeki 10 ay boyunca bu bölgede güneş enerjisiyle çalışan evlerde kalacak. Söz konusu grup hükümetle yarım yüzyıl süren savaşın ardından 2016 yılında silah bırakan Farc'dan ayrılan unsurlardan oluşuyor. Bolivarcı Ordu Ulusal Koordinasyon Komitesi Petro yönetimiyle yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme kaydeden hali hazırdaki tek gerilla örgütü konumunda. Petro'nun görev süresinin yakında sona erecek olması nedeniyle toplam barış politikasının geleceği de belirsizliğini koruyor. Son aylarda ülkede farklı gruplar arasında çatışmalar çıkmış, 25 Nisan'da düzenlenen bombalı saldırıda ise 21 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiyalılar pazar günü yapılacak ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Petro'nun müttefiki ve barış girişimini sürdürme sözü veren Senatör Ivan Cepeta ile bu politikaya karşı çıkan aşırı sağcı aday Abelardo Dale Esperiella arasında tercih yapacak. Aşırı sağcı aday yarışın ilk turunu az farkla önde götürmüştü.
0: Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX rekor fiyatla halka arz olmuştu. İlk 3 gün yatırımcısına büyük getiri sağladı ama sonra zirveden hisse alanlar %20 zarar etti. SpaceX hisseleri geçtiğimiz hafta Nasdaq borsasında 135 dolarlık fiyat üzerinden halka arz olmuştu. Şirket 75 dolar brüt gelir elde ederek bu alanda rekor kırdı. İşlem görmeye başladı. İlk 3 günde yükselen hisseler 226 dolara yaklaştı. Ardından hisse fiyatı düşüşe geçerek 185 dolara kadar indi. Halka arzdan hisse alanlar %60'ın üzerinde kar elde etme fırsatı yakaladı. Yüksek fiyattan alım yapanların hisseleri ise 2 günde 5'te 1 oranında eridi.
2: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
3: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bir İskandinav usulü gerilim üzerine bir program yapalım dedim. Dead Man Down'un özelliği şu. Filmi daha önce Ejderha Dövmeli Kız'ın uyarlamasını yöneten, ama hakikisinden söz ediyorum, David Fincher'ın tekrar filminden değil, Nils Arden Oplev yönetmiş. Başrollerden birinde de polisiyenin en çok hatırlanan karakterlerinden Lisbeth Salander'e can veren Naomi Rapace var. Eski usul bir polisiye aksiyon olarak biraz eski Fransız filmlerini hatırlatan, hani şu Alain Delon'lu falan polisiyeler vardır ya, iyi bir filmdi yani. Dolayısıyla Rapace'ye, ona bağlı olarak Salander'e hayranlığımız aklımıza geldi. Martin Beck'i andık ve dedim ki hadi bu haftada bir İskandinav usulü gerilim yapalım. Biliyorsunuz İskandinav polisiyeleri şu son zamanlarda özellikle çok büyük bir yükseliş içinde, rağbet arttı. Hatta İngilizler bile 2-3 yıl önce şakalaşıyorlardı artık biz satamayacağız diye, İngiliz polisiye yazarları. Dükkanlarda hep İskandinavların, İsveçlilerin daha çok kitapları var diye. Bu yıllar önce bu itibar önce şeyle başlamıştı. İsveç'te bir karı kocanın kahramanlarıyla Mike Yoval ve Per Wallö'den oluşan iki kişilik bir ekip gazeteciler. Hemen hemen bütün İskandinav yazarlar gibi sosyal durumla ilgililer, sol görüşlüler, hakkaniyet ve adalete önem veriyorlar. Onlarla başladı. Ondan sonra yıllar sonra Stieg Larsson geldi. Ejderha Dövmeli Kız'la. İşte onun üç kitabı ile hakikaten doruk noktasına yükseldi. Önce İskandinav yönetmenlerin filmleriyle üç kitapta beyaz perdeye aktarıldı. Arkadan David Fincher bir tane film yaptı. Aynı yani Ejderha Dövmeli Kız'ın ikinci defa uyarlanmasını gerçekleştirdi. Ama ondan sonra da arkası kesilmedi. Pek çok yazar polisiyelerle ülkeleri dışına çıktılar. Avrupa'ya, Amerika'ya uzandılar. Hatta televizyon dizisi yapıldı bunlardan. Kim bu yazarlar? Önce İsveçleri sayalım. Karin Artegen, Åke Edvardsen, Kerstin Ekman, Stieg Larsson, Asa Larsson, Camilla Läckberg, Henning Mankell, Håkan Nesser, Sjöval Wallö, Johan Theorin, Helene Tursten ve Leif Geve Persson. Bunlar İsveçliler, Norveçliler, Karin Fossum, Anne Holt, Jo Nesbø diye okunması gerektiği söylenmişti bize. Biz uzun süre Jo Nesbø diye gittikten sonra ve bir tane de İzlandalı ki o da bugünkü yazarlarımızdan biri. Arnaldur Indradason. Aslında içimde o da biraz daha farklı okunuyormuş gibi bir şüphe var ama. Ve gelelim müfettişlere. Martin Beck, Mikael Blomqvist, Rebecca Martinson, Konrad Seyer, Erlendur Svensson, Kurt Wallander, Van Veeteren, Erik Winter ve Evert Backstrom. Bu müfettişler. Kısa bir aradan sonra Martin Beck'le karşınıza geliyoruz.

Martin Beck dedik. Maestro Val ve Pervalu'nun İsveçli gazeteci yazar karı kocanın kahramanı. Çok uzun yıllar önce Milliyet yayınlarından çıkmıştı maceraları. 6 taneydi galiba. Zaten tamamı da 10 tanedir. Aydın Arıt çevirmişti Türkçe'ye. Bayağı da heyecan yaratmıştı. Sonra ben 2 tanesini sahafta buldum. O zaman aldıklarımı kaybetmişim her zaman olduğu gibi. Birilerinden istedim, bekliyordum. İnkılaptan çıkmaya başladı Martin Beck'in maceraları. Sanıyorum İnkılap hepsini bastı. İsveç'te polisiye aslında 1940'lı yıllardan beri popüler. Türkçe'ye ise İsveçli yazarlar dediğim gibi Martin Beck'le Henning Mankell'in Beç kitabıyla daha sonra girdi. Sonra da alıp yürüdüler. Beck bir polis soruşturması üstadı. Ayrıca Martin Beck de öyle. Ayrıca İtalyan Brunetti gibi sosyal duyarlılığa sahip biri. Başarısız bir evliliği var. Ortak noktaları ise Brunetti ile ikisinin işlerini yaparken disiplinli, özenli davranmaları ve insani özellikleri elden bırakmamaları. Kanalda bulunmuş bir ceset var elbette. Genç bir kadın cesedi. Kimse hakkında bir şey bilmiyor. Soruşturma ilerledikçe Martin Beck, cesedin bulunduğu taşra kenti Motala'daki meslektaşı ile bir araya geliyor. Gunnar Alberg, bir de adının Roseanne McGrove olduğu anlaşılan ve elbette Amerikalı olan kızın memleketi Nebraska'dan Amerikalı dedektif komiser Kafka ile. Evet, Kafka, doğru duydunuz. Üçü bir arada çalışıyorlar. Bir fotoğraf buluyorlar. Tesadüfler araya giriyor ve sonunda esrar çözülüyor elbette. Efendim Martin Beck polis teşkilatına 40'ların ortalarında katılmış. Müstakbel karısı Inga ile 51'de bir kano gezisinde karşılaşmış. Evlenmiş, Kungsholmen'e taşınmış. Karısına tahammül etmekte zorluk çekiyor. Mutsuz bir evlilikleri var. Ama bir şey yapmak istemiyor çünkü kızıyla oğlu büyümüş ama düzenli de bozma yanlısı değil. Dört elle işine sarılıyor bunun doğal bir sonucu olarak. Eğer okumadınızsa Martin Beck'in herhangi bir kitabını, bu yıllarca bizim aramızda bayağı bir hediye konusu ve heyecan konusu olmuştur. Size tavsiye ederim. Umarım İnkılap Akı kitapları hala piyasadadır.

Evet, geldik Lisbeth'e, daha doğrusu Stieg Larsson'a. Stieg Larsson elbette bu Ejderha Dövmeli Kız'da başlayan diziyle gönüllere taht durdu diyebiliriz. Aslında orijinal adı kadınlardan nefret eden adam anlamına geliyor. Men som hatar kvinnor diye, ama İngilizcesini böyle uygun bulmuşlar. Bizce de biliyorsunuz Türkçe'de nelere uygun bulunan çeviri isimler vardır. Onun için normal karşılıyoruz. Bundan sonra gelen kitaplar da Ateşle Oynayan Kız ve Arı Kovanına Çomak Sokan Kız'dı. Gerçekten de her ne kadar esas kahramanı Blomkvist gibi görünse de, ve Mikael Blomkvist işte böyle boylu boslu, kumral yakışıklı ve çapkın bir arkadaşımız olsa da, aynı zamanda gazeteci olsa ve pek hoşa giden bir şahıs olarak tebarruz etse de, yani bu kitapların esas kahramanı Lisbeth Solander'dir. Blomkvist bir derginin ortaklarından biri. Burada başına bir iş geliyor. O yüzden bir kasabaya sığınmayı tercih ediyor. Orada da ülkesinin en büyük sanayici ailelerinden birinin başındaki aile reisi olan şahısla karşılaşıyor. Adam ondan hayatını yazmasını istiyor. Blomkvist bu arada Lisbeth'le tanışmış. Onlar da Blomkvist'in başına gelen işin bir komplo sonucu olduğunu düşündükleri için onu araştırıyorlar. Ve böylece gidiyor. Larsson tıpkı Beck'in yazarları, yaratıcıları, aslında İsveçli ve hatta İskandinav polisiye yazarlarının çoğu gibi siyasi görüşünü ve toplumsal eleştirisini hiç esirgemeyen biridir. Düpedüz kapitalizme karşı bir kitaptır Ejderha Dövmeli Kız. Aynı zamanda tıpkı Hanning Mankell gibi genel eleştiri hedefleri arasında ırkçılar ve faşistler de yer alır. Larsson'un ömrünün büyük kısmını İsveç'teki Nazi sempatizanın örgütlerle savaşarak geçirdiği için birlikte yaşadığı mimar Gabrielson ile hem sürekli tehdit altında kaldılar hem de evlenemediler, çünkü bunun için resmi muamele yapmaları gerekiyordu. Adresleri bilinsin istemediler her an bir saldırı bekledikleri için. Bu yüzden de Larsson öldükten sonra pek ilgisi olmayan ailesi kitaplar üzerinde hak iddia etti ve Gabrielson ortak hayatlarının büyük kısmını oluşturan kitaplardan hemen hemen hiçbir şey alamadı. Buna karşılık onun da henüz bilgisayarda olan, dışarı çıkmamış, bir bitmemiş aynı zamanda kitabı elinde tuttuğu söyleniyor Gabrielson'un. Efendim gelelim Lisbeth'e. Lisbeth Naomi Rapace'nin de büyük bir başarıyla canlandırdığı sıra dışı bir karakter. Yetimhanelerde manevi aileler yanında büyümüş. Bir süre çocuk psikiyatri hastanesinde kalmış. Şiddete yatkın. Duygusal açıdan birilerine açılmamaya yeminli. Dünyaya kapılarını kapatmış biri. 25 yaşında diken saçlı Lisbeth. Sıska aynı zamanda. Burnu kaşı küpeli. Her tarafı delik deşik ve dövmelerle süslü. Öte yandan sistem ona geri zekalılığı yakıştırsa da bir matematik dahisi, fotoğrafik hafızası var ve dünyanın en iyi bilgisayar hackerlarından biri. Kurallara kulak asmayan, tahmin edeceğiniz gibi, ve çok kuvvetli bir karakter.

Dediğimiz gibi Siyoval, Pervalyu, onlardan sonra Stieg Larsson, onun arkasından Henning Mankell, Camilla Läckberg, Jo Nesbø, Håkan Nesser ve şimdi de en son aslında karşımıza çıkan Arnaldur İndradóson, İzlandalı yazar, sabık gazeteci. Çoğunun zaten gazetecilikle bir ilgisi var. Larsson da dahil buna. Depresif bir dedektifi var. Erlendur Svensson diye. Sinemaya uyarlanacaktı. David Gordon Green'in yöneteceği söyleniyordu. Şimdiye kadar bir şey çıkmadı ama bir ilk uyarlama var. Jar City'yi yöneten Green yönetecekti. Ama 2006 yapımı bir ilk uyarlamayı yazarın yurttaşı ve bizim İstanbul Film Festivalimizin de gözde yönetmenlerinden İzlandalı Baltazar Kormakur yönetmişti. İndradóson tarih eğitimi gördükten sonra 2 yıl bir gazetede çalıştı. Sonra serbest yazarlığı seçti. Hatta 5 yıl bir gazetede film eleştirmenliği yaptı. Dedektif Erlendur serisinin ilk kitabı Sinir Duft Sins, Sons of the Dust'ı 1997'de yazdı. Bu yılki Black Sky ile birlikte Erlendur dizisinin kitaplarının sayısı 13'ü buldu. İzlanda çok sayıda kitap basılan ve okunan bir ülke ama İndradóson'dan önce kayda değer bir polisiye gelenekleri yokmuş. Şimdi de Reykjavik şehri kütüphanesinden ödünç alınan her 10 kitabın 7'si bir İndradóson polisiyesi. Kitapları 30'a yakın ülkede basıldı, 20'yi aşkın dile çevrildi. Voices, Sesler, Reddin orijinal adıyla bu dizinin 5. kitabı. Ancak İngilizce'ye çevrilmemiş olan ilk iki kitap Sons of Dust ile Silent Kill, Doğu Darosir bazen hesaba katılmıyor. Reykjavik'teki turistik bir otelin kapıcısı Noel'e 5 gün kala bodrumdaki odasında bıçaklanmış olarak bulunuyor. Ve biz de anlıyoruz ki yazar katil ve maktulle olduğu kadar bu polisiye işleyiş kitabının ana karakteri Erlendur ve iki yardımcısı Elinborg ve Sigurdur Oli ile de ilgileniyor, hem de çok ilgileniyor ve bu karakterleri basbayağı 3 boyutlu hale getiriyor. Bize tanıtıyor. Yani hepsini sevmiyoruz aynı derecede ama Reykjavik Cinayetleri serisi bir yanıyla da Erlendur'un kahramanı olduğu psikolojik romanlar serisi. Efendim bugün size 3 kitap sunduk. Tanıtmadık ama şimdi hepsini birden tanıtalım. Birincisi Kanaldaki Ölü, May Siyoval, Pervalü, Türkçesi Aydın Arıt, İnkılaptan çıktı. Roseanne orijinal adı. İkinci kitabımız Ejderha Dövmeli Kızdı. Stieg Larsson yazdı. İsveççe orijinalinden Ali Arda çevirdi. Pegasus yayınlarından çıktı. Orijinal adı Men Som Hatar Kvinnor ya da İngilizcesi The Girl with the Dragon Tattoo. Ejderha Dövmeli Kız. Üçüncü kitabımız Doğan Kitap'tan çıktı. Arnaldur İndradóson. Sesler, bir Reykjavik polisiyesi. Evet, niçin burada Y, J de orada Y? Telaffuzlardaki bütün kusurlarımın peşinen bağışlanmasını rica ediyorum. Orijinal adı Reddin, Türkçe'ye çeviren Sıla Okur. Bugün size İskandinav usulü polisiyeden bir hatırlatma yapalım dedik. Aslında bu kitapların hepsini biz yapmıştık zamanında. Ama özellikle ilk ikisinin üstünden epeyce vakit geçmişti. Onun için işte hem bir hatırlatma hem de İskandinav polisiyesine karşı hevesi ve sevgiyi arttırma programı diyebilirsiniz buna. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinde Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçiyor.

pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

durumu. Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece.

0: Yorumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Çalışma ziyareti yapan konuk Cumhurbaşkanı, Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin girişinde karşılandı ve görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Görüşmede Türkiye-Singapur arasındaki ticaret ve yatırımlar ele alındı. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'la ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü, Hürmüz'de seyri sefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrası partinin ne zaman kurultaya gideceği sorusuna yanıt verdi. Mahkemenin tedbir kararının kurultay yapılmasının önünde bir engel olduğunu belirten Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay kapısını kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtti. Siz şaibe var denilen delegelerle kurultay yaparsanız oradan da başımıza bir mutlak mutlan çıkacak. Parti bu kadar yorulur mu? Dedi.
1: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhaliflerin olağanüstü kurultay beklentilerine kapıları kapattı. Olağan kurultay sürecini işleteceklerini, mevcut delege yapısıyla kurultayın yapılamayacağını söyledi.
1: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil, siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak mutlan çıkacak. Olur mu?
3: Evet.
1: Yani parti bu kadar yorulur mu?
2: Sözcü televizyonda konuşan Kılıçdaroğlu parti içinde arınma sürecini gerçekleştireceğini söyledi.
1: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim.
2: Arınma konusunda Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı sorusuna da yanıt verdi.
1: Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir. Sorun çıkmazsa, yani adaylığı önünde bir engel olmazsa adayımız olabilir.
2: Kendisine yönelik kayyum nitelendirmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, kayyumla mutlak mutlanın aynı şey olmadığını söyledi. Buraya bir kaymakamın kayyum olarak atanmasını siz kabul eder misiniz diyen Kılıçdaroğlu, kararla eski yönetimin geri geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na olağan kurultay sürecinde genel başkanlığa aday olup olmayacağı da soruldu.
1: Partiyi belli bir noktaya getirdikten sonra, yani kirlilikten arındırdıktan sonra ben oturmak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum.
3: Tamam.
1: Ben eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum ya.
0: CHP'li İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Her iki belediye başkanı da gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 59'a yükseldi.
4: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltilen şüphelilerin 40 ayrı suça karıştıkları iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 4 ilde 90 adrese baskın düzenlendi. Doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği, yapılan esaslı tadilatlara da basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edildi. Ruhsatsız işletmeler ve kaçak inşaatlara da göstermelik olarak yüklü miktarda ceza kesildiği, cezanın hafifletilmesi konusunda yapı sahiplerinden rüşvet talep edildiği de iddialar arasında. CHP'li Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik de

0: operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Belediye bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı, festival ve organizasyon giderleri, reklam, matbaa, araç kiralamayla gıda ve zirai malzeme alımlarında da usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. İmar işlemlerinde de haksız menfaat talep edildiği öne sürüldü.
1: Evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal hastanede tedavi altında. Olayla ilgili ise 8 şüpheli gözaltında, sorgusu devam eden 5 zanlının kaçırma olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edildi.
2: 3 kişi tarafından önü kesildi, darp edildi, arabaya bindirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden böyle kaçırıldı. Kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bir prefabrikte elleri kolları bağlı halde bulundu.
3: Polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı ve şu sıralarda Erhan Karaal'ın kurtarıldığı noktadan ayrılmak üzereler. Uzun saatler boyunca buradaki her bulgu, her delil teker teker titizlikle incelendi ve kriminal şubeye götürülüyor. İşte bu izler üzerinden de polis ekipleri diğer zanlıların iznine ulaşmak için çalışmalarına devam edecekler.
2: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler fidye için kaçırıldığı yönünde.
4: Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını, ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
2: Gasp büro amirliğinde sorgusu devam eden 5 şüpheli güvenlik kameralarından kaçırma olayına karıştığı tespit edilen kişiler. Bu zanlıların İstanbul'da ikamet etmediği, Karaal'ı kaçırmak için organize şekilde şehir dışından geldikleri belirlendi. Diğer 3 şüpheli ise Erhan Karaal'ın çalışma arkadaşlarının ifadeleri sonucu gözaltına alındı. Çalışma arkadaşı Karaal'ın Kültür AŞ'de genel müdür yerine vekalet etmeye başladıktan sonra ihale süreçlerinde daha etkili olduğu, başka isimlerle çalışmak istemesinin de bazı müteahhitleri rahatsız ettiğini söyledi. Bu ifadeler doğrultusunda 2 müteahhit ve Kültür AŞ'de işten çıkarılan bir çalışan gözaltına alındı. Ancak bu şüphelilerin kaçırma olayına karışan 5 zanlıyla bağlantısı bulunamadı.
1: Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı hattında bir metro aracı raydan çıktı. Yolcular istasyondan tahliye edildi. Akşam saatlerinde M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Bostancı istasyonundan çıkış yapan araçta henüz bilinmeyen nedenle arıza meydana geldi. Arızanın ardından araç raydan çıktı. Kazanın etkisiyle panik yaşayan yolcuları ekipler istasyondan tahliye etti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Kütahya'da bir bina inşaatındaki iskele çöktü. 2 işçi hayatını kaybetti. Bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makara devrildi. Bunun üzerine işçilerin bulunduğu iskele çöktü. 4 işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı ancak ikisinin durumu ağır. 71 yaşındaki Hamit Sarı ve 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu kurtarılamadı. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye Kamusen Genel Sekreteri Önder Kahveci, Anayasa Mahkemesi'nden emeklilere de ilave ek ödeme verilmesi için açılan davanın hızla ele alınmasını talep etti. Memur emeklilerinden topladıkları dilekçeleri de AYM'ye teslim etti.
5: Bu dilekçeler milyonlarca kamu çalışanın ilave ek ödeme, emekli maaşlarına yansıtılsın, emeklilikte yaşanan mağduriyet sona ersin çağrısıdır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nden beklentimiz bu başvuruyu öncelikli olarak ele alması ve kamu çalışanları için emeklerimizin yıllardır beklediği adil kararı vermesidir.
2: 2023 yılında memurlara verilen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması sebebiyle açılan dava Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Türkiye Kamusen emeklilerden toplanan dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne teslim etti. Başkan Önder Kahveci ilave ek ödeme verilmediği için birçok kişinin emekli olamadığını söyledi.
5: Bugün itibariyle emekli maaşı hesabına dahil edilmeyen ilave ek ödeme tutarı 22 bin lirayı aşmıştır. Bugün Türkiye'de binlerce kamu çalışanı emeklilik hakkını kazanmasına rağmen emekli olmak istemiyorsa bunun en önemli sebeplerinden birisi ilave ek ödemenin emeklilere verilmemesidir.
2: Süreç 18 ay önce Türkiye Kamusen'e bağlı Türk Bürosen'in bu durumu yargıya taşımasıyla başlamıştı. İlk derece mahkemesi ve istinafta reddedilen dava şimdi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.
1: İsrail'in eleştirilerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef alınması Washington yönetiminde ciddi rahatsızlığa yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsrail'i uyardı. İsrail ulusuna sempati duyan tüm dünyadaki tek devlet başkanı Trump'tır dedi. Yerlerinde olsam tek güçlü müttefikime saldırmazdım diye de ekledi.
6: Şunu söyleyeceğim ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Bibi'nin kabinesinden bazı kişilerin ortaya çıkıp bu anlaşmaya saldırdıklarını ve bazı açılardan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na çok kişisel bir şekilde saldırdıklarını gördünüz. Sanırım onlara iki mesaj vereceğim. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail devletine sempati duyan tek devlet başkanı ve o aynı zamanda dünyanın süper gücünün devlet başkanı. Eğer ben İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Ve bu kabine üyelerinden bazılarına vermek istediğim ikinci mesaj şu. Bibi'nin hakkını vermek gerekirse o bu yola girmedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na saldıran İsrail'deki bazı bakanlara ikinci bir mesaj vermek istiyorum. Söylemek istediğim diğer şey ise son 3 ayda ülkenizi koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerika eliyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
1: Hizbullah'la İsrail ateşkeste anlaştı, ancak ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırdığı öne sürüldü. Peki Lübnan halkı ateşkesten ne bekliyor? Beyrut'ta kimi Lübnanlı ateşkese dair umutlu, kimi ateşkesin uygulanacağına şüpheyle yaklaşıyor. Bölge halkının düşüncelerini getirelim ekrana.
7: İsrail ile Lübnan masada anlaşmış, ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak Tel Aviv ateşkese rağmen Hizbullah'ı öne sürerek Beyrut dahil ülkenin pek çok yerine hava saldırılarını sürdürdü. Son olarak Hizbullah ile İsrail'in ateşkes için anlaştığı açıklandı. Peki Lübnan halkı bu ateşkese nasıl yaklaşıyor? Başkent Beyrut'ta yerlerinden edilmiş Lübnanlılar İsrail'in ateşkese uymayacağı görüşünde.
8: Anlaşma iyi bir şey ve hepimiz bir anlaşma istiyoruz. Ancak İsrailliler buna uymuyor. Kaç kez anlaşma yaptılar ki? Çok kez. Ama sözlerini tutmuyorlar. Onlar özünde işgalci bir halk. Toprakları gasp eden bir halk.
7: Bölge halkından bir kesimse ateşkesin olmaması gerektiğini savunuyor.
9: Anlaşma falan yok. Bizim için anlaşma falan yok. Bu geçersiz. Kimse ne Netanyahu'yu ne de Trump'ı ciddiye almıyor. Ülkenin güneyinde olanlar gerçekten korkunç. Ne ateşkesinden bahsediyorsunuz?
7: İsrail'in Mart ayının başından bu yana Lübnan'a saldırılarında en az 3.900 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Washington-Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili dış basında dikkat çeken analizler var. Washington Post'a göre mutabakat zaptı anlaşmanın çok temenni listesine benziyor. Gazete Trump'ın yeniden savaşa döneceği tehdidinin de inandırıcılığının kalmadığını yazıyor.
2: ABD-İran hattında savaşı sonlandıran mutabakat zaptı dış basının odağında. Washington Post gazetesinin kıdemli köşe yazarlarından David Ignatius anlaşmaya dair soru işaretlerini kaleme aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı başlatmakla akıllıca davranmadığını söyleyen Ignatius, her ne kadar fidye ödemeye benziyor gibi görünse de Trump Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasına öncelik vermekte haklıydı ifadesini kullandı. Washington Post yazarına göre mutabakat zaptı resmi bir anlaşmadan ziyade temenniler listesine benziyor ve Trump'ın savaştan hızla çıkma çabası sırasında belirsiz bıraktığı birçok konu var. Buna göre İran nükleer silah geliştirmeyeceğine dair taahhüdünü yalnızca yeniden teyit etmiş oldu. Tahran yönetimi gelecekte uranyum zenginleştirilmesine getirilecek sınırlamaları görüşeceğini belirtse de herhangi bir nükleer tesisi kapatmayı taahhüt etmedi. Anlaşmada birçok esneklik payı olduğunu vurgulayan Washington Post yazarına göre bunlardan biri İran'ın balistik füzelere sahip olmaya devam edebilecek olması. Ayrıca 60 günün ardından Umman'la gelecekteki yönetim ve denizcilik hizmetleri konusunda görüşmeler yaptıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edebileceği anlaşılıyor. Ignatius'a göre ABD'nin elindeki temel koz Trump'ın yeniden savaşa döneceği tehdidiydi. Ancak bunun da artık inandırıcılığı kalmadı. Ignatius'a konuşan uzmanlar mütabakatın gerçek ve işleyen bir anlaşmaya dönüşebilmesi için iki ölçütten bahsediyor. Biri anlaşmanın imzalanmasından sonraki iki hafta içinde İran'ın da işbirliğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi konusunda kayda değer ilerleme sağlanması. Diğeri ise yine iki hafta içinde teknik uzmanların nükleer konular üzerinde ciddi müzakerelere başlaması. David Ignatius, bu iki adımın anlaşmanın başarısı açısından erken dönemde önemli bir sınav olacağını belirtiyor.
1: Gazze bugünlerde manşetlerin gölgesinde kalıyor ama Gazzelilerin yaşadığı dram sona ermiş değil. O dramla ilgili olarak dikkat çeken bir isimden açıklama var. Söz konusu kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde seçimlerde rakibi olan Hillary Clinton. Clinton İngiliz Financial Times gazetesi için bir makale kaleme aldı ve Trump'ın Gazze planına destek verdi. Bunu ben yapıyorsam herkes yapabilir dedi.
2: Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planının ikinci aşaması henüz uygulamaya konulmadı. Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'a beklenmedik bir isimden destek geldi. Trump'ın kazandığı ilk seçimde rakibi olan eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gazze planına destek verilmesi çağrısı yaptı. Clinton, İngiliz Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Dünya Trump'ın Gazze planını beğenmeyebilir ancak başka bir alternatif yok" ifadesini kullandı. Clinton, başkanın amansız bir muhalifi olan ben bile bunu en iyi seçenek olarak kabul edebiliyorsam başkaları da edebilir değil mi dedi. Hillary Clinton bu plan olmadan Gazze'de Hamas'ın kontrolünü artırmasıyla durumun daha da kötüleşeceği uyarısı yaptı. Gazze'de yeniden yapılanmanın dondurulduğunu ve yatırımların olmadığını belirterek bir nesil daha enkaz, korku ve umutsuzluk içinde büyüyor ifadesini kullandı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Hamas'ın silahsızlanarak iktidarı bırakmasından başka çare olmadığını savundu. Son aylarda uluslararası ilgi doğal olarak başka yerlere kayıyor. Ancak Gazze'yi ikinci plana atmak ciddi bir stratejik hata ifadesini de kullandı. Gazze'ye çözüm bulunamamasının tüm bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve süre uzadıkça siyasi çözüm bulunmasının zorlaşacağının altını çizdi. Çözümsüzlüğün ılımlıları zayıflattığını ve istikrarsızlığı derinleştirdiğini kaydetti. Gazze barış planının birçok hükümetin hoşlanmayacağı veya kabul etmeyeceği maddeler içerdiğine dikkat çekti. Buna karşın Avrupa ve bölge ülkeleriyle uluslararası toplumun ortak sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından bir dönüm noktası olacağını söyledi. Brüksel'de katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuşan Güler, Hürmüz Boğazı mesajı da verdi.
2: Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından dönüm noktası olacağını söyledi. Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği için göreve hazır olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuştu. Bakan Güler, bugün NATO'nun tarihinin en karmaşık güvenlik ortamlarından biriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak liderler zirvesine değindi.
10: Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz. Ankara zirvesinin NATO'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve ittifakın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.
2: Bakan Güler, Türkiye'nin NATO'ya katkıları hakkında da bilgi verdi.
10: Askeri eğitimden tatbikatlara, harekatlardan komuta kontrol faaliyetlerine kadar NATO'nun tüm temel görev ve sorumluluklarına etkin katkı sunmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda komando birliklerimizin kapasitesini artırmaya ve değişen tehdit ortamına uygun yeni kabiliyetler geliştirmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde NATO'nun en kritik kuvvet yapılarından biri olan Müttefik Reaksiyon Kuvveti'nin komutasını üstlenecek olmamız da Türkiye'nin ittifak içerisindeki güvenilirliğinin ve stratejik öneminin somut bir göstergesidir.
2: Güler bölgesel gelişmelere de değindi. Orta Doğu'daki istikrarın NATO'nun güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Gerektiğinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Milli Savunma Bakanı Doğu Akdeniz'de son dönemde şekillenen bazı askeri işbirliği girişimlerini yakından takip ettiklerini de belirtti. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya dikkat çekti. Anlaşmayı meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişim olarak nitelendirdi.
10: Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı bizim için hayati öneme sahiptir. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye, Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın ve yapıcı diyaloğun tarafıdır. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit edecek gelişmeler karşısında da garantörlük sorumluluklarımızın gereğini yerine getirme irademiz tamdır.
2: Milli Savunma Bakanı, İran'la ABD ve İsrail arasındaki savaşın Doğu Akdeniz'in güvenliğinin ne kadar hassas bir konu olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.
1: Alman ekonomi heyeti Ankara'da önemli ziyaretlerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la görüştü. Görüşmelerde savunmadan enerjiye, kritik başlıklarda işbirliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.
2: Almanya ekonomi heyeti Ankara'daydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherine Reiche ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğimizi genişletmek ve üçüncü pazarlardaki ortaklarımızı güçlendirme potansiyeli bulunmaktadır dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da heyetle Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin 6. dönem toplantısında bir araya geldi.
11: Vize meselesini konuştuk. Vize ret oranları %25'lerden %14'e kadar geriledi. Bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak hızlı çözümlerle konuyu hızlandırmayı planlıyorlar.
2: Alman bakansa ikili ilişkilere dikkat çekerek yatırımcılarımızın Türkiye'nin gücüne ve piyasasına olan güven devam ediyor. Alman şirketleri Türkiye'deki yatırım hacimlerini sürdürüyor, artırıyor ve yeni yatırımlar gerçekleştiriyor diye konuştu. 7. Türk-Alman Enerji Forumu da ziyaret kapsamında gerçekleşti.
12: Bu forumu sadece enerji değil aynı zamanda bir maden forumuna dönüştürdük. Zira biliyoruz ki dünyanın karşı karşıya olduğu bu enerji denkleminde, zorlu süreçte mutlaka madenleri de bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. Kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor.
1: Motorin fiyatı savaşın başından bu yana 85 lira kadar artmıştı ve petrolde tansiyonun düşmesiyle yeniden savaş öncesindeki seviyesine geri döndü. Savaş süresince motorine 20 kere zam, 13 kere indirim geldi.
2: Motorin fiyatı savaş önceki seviyesine yaklaştı. Petrol fiyatı İran savaşı boyunca dalgalandı. 120 dolara kadar çıktı. Sonrasında 100 doların altına düştü. Barış anlaşmasıyla daha da düşerek 77 dolara indi. Bir akaryakıt şirketinin verilerine göre motorine tam 20 kez zam, 13 kez indirim geldi. Motorinin litresi savaşın başladığı 28 Şubat günü İstanbul'da 60 lira 33 kuruştan satılıyordu. 8 Nisan'da 85 lira 26 kuruşa kadar yükseldi. Fiyat 5 haftada %41 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eşel Mobil sistemini hayata geçirmeseydi 3 haneye yaklaşacaktı. Artış oranı %66 olacaktı. Piyasaların ilk şoku atlatmasının ardından petrol fiyatı kademeli olarak geriledi. Zaman zaman 100 dolara çıksa da Mayıs sonunda 90 doların altına düştü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşma imzalaması sonrası 80 doların da altına indi. Motorun fiyatı da 64 lira 45 kuruşa çekildi. Fiyat şu an savaş öncesine göre %6 yukarıda. İstanbul'da savaş öncesi 58 lira 28 kuruş olan benzin fiyatı ise 62 lira 19 kuruştan satılıyor.
1: İstanbul'un trafiğine önemli ölçüde katkısı olacağı belirtilen Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
13: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına katıldı. Gayrettepe'ye kadar uzanan hat 69 kilometreyle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu oldu.
13: Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık.
2: Erdoğan trafikte vakit geçirmemek için sabah erken yola çıkıp iş yerleri önünde otomobillerinde uyuyarak mesainin başlamasını bekleyen İstanbulluları hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
13: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
2: Erdoğan, Kayaşehir'deki tören alanına da metroyla geldi. Halkalı Marmaray'dan yeni metroya binen Cumhurbaşkanı Vatman koltuğuna oturdu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taçlanacak. Bu kanun çok kısa sürede yürürlüğe girecek dedi.
14: MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de 100 yılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atılarak kısa zaman içerisinde inşallah bir yasa çalışması meclise gelecek.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamayı Rize'de yaptı. Terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığını söyleyen Bakan Gürlek, kanunun çok kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.
14: Milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Kazasız belasız önemli bir yol ayrımına geldik. Türkiye 100 yılı için en önemli aşamalarından biri olan terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek.
2: Bakan Gürlek ayrıca asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. 12. yargı paketinin de mecliste düzenleme aşamasında olduğuna dikkat çekti.
14: Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. Ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz biliyorsunuz 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin.
1: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olduğu zan İstanbul'da yakalandı.
15: Dolandırıcılar kendilerini yine polis olarak tanıttı. Bu kez İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz FETÖ yalanıyla hedefteydi. Yaklaşık 70 milyon lira dolandırıldı. Olay Ankara'da yaşandı. Kocamaz'ın emniyetteki ifadesine göre dolandırıcılar ona cep telefonundan ulaştı. Telefondaki kişi kendisini Mersin Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıttı. FETÖ soruşturmasında şüphelilerin üzerinden kendisine ait kimlik çıktığını, bu kişilerin yurt dışından para getirdiğini belirtti. Şüphelilerin yakalanması için ise para yatırması gerektiği söylendi. Kocamaz 16 Haziran'da önce 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Dolandırıcılar bu kez de Kocamaz'a ait altınlarla daha önce ele geçirilen altınların eşleştirilmesi için laboratuvarda inceleme yapılacağını söyledi. İYİ Parti milletvekili 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla birlikte 68 bin dolar ve 1900 euro parayı polis sandığı dolandırıcılara elden teslim etti. Şikayeti üzerine de ekipler harekete geçti. Kocamaz'ın altın, para ve ziynet eşyalarını teslim ettiği kişinin İstanbul'a gittiği belirlendi. Şüpheli İstanbul'da bir takside yakalandı. Kocamaz'ın verdiği altın, para ve ziynet eşyaları da bulundu.
16: En azından
15: Kocamaz da bir açıklama yaptı. Devlet incelesin diyerek altınları teslim ettiğim ifadelerini kullandı. Sağlık sorunları ve kullandığı ilaçların etkisi nedeniyle bu olayı yaşadığını da belirtti.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da düzenlenecek iklim değişikliği konferansını büyük bir seferberliğe dönüştürmek istiyoruz dedi. Kayseri'de konuşan bakan kurum muhalefet belediye başkanlarıyla görüşmesine de değindi. Bize 86 milyonun kapısı açık ifadesini kullandı.
16: Türkiye'nin Antalya 2035 hamlesi ülkemizin iklim diplomasisine ve tüm coğrafyalara attığı imza ve mühürdür. Türkiye'nin vicdanıdır.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de düzenlenen 1. Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Bu yıl Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na vurgu yaptı. Büyük bir iklim seferberliğine dönüştürmek istiyoruz ifadesini kullandı.
16: COP31'i yalnızca bir zirve olarak değil, bugüne kadar verilen sözlerin uygulamaya, taahhütlerin projeye, projelerin de sahada sonuca dönüştüğü büyük bir iklim seferberliğine çevirmek istiyoruz. Dünyanın bugün ihtiyacı olan şey daha fazla vaat değil, söz değil, artık eylem. Daha güçlü uygulama.
2: Bakan kurum, CHP'li belediye başkanlarıyla görüşmelerine ilişkin de konuştu.
16: Bizim yanımıza bir belediye başkanı geliyor. Efendim, belediye başkanı niye geldi? Niye görüştü? Görüşmesen niye görüşmedi? Ya biz görüşeceğiz ya. Bize 86 milyonun kapısı açık. Herkesle görüşeceğiz, herkesle istişare edeceğiz.
1: A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkacak. Ay Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay'la saat 6'da karşılaşacak.
7: A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine devam edebilmek için sahaya çıkacak. Bizim çocuklar D grubunun bir diğer puansız ekibi Paraguay'la karşılaşacak. Avustralya yenilgisinin ardından Arizona'da kampa giren milliler ikinci maçın oynanacağı San Francisco'ya geçti ve burada son çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
10: İlk maçtaki yenilginin ardından her şeyi yakıp yıkmaya çalışanların olması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk hissediyorum. Çok çalışarak hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Avustralya maçından sonra incindiler. Sonuçta onlar robot değil ama maça hazırız. Futbolcularımız kazanmayı çok istiyor. Büyük bir hayalimiz var. Taraftarlara ve Türk halkına karşı sorumluluğumuz var.
7: İlk maçında gol bulamayan millilerin Paraguay karşısında sahaya daha hücumcu bir 11'le çıkması bekleniyor. Montella'nın takımını sahaya Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan ve Kerem 11'iyle sürmesi öngörülüyor. İlk maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 kaybeden Paraguay'da bu maça tamam ya da devam parolasıyla çıkacak. San Francisco'daki Levi's Stadyumunda oynanacak maç sabah saat 6'da başlayacak. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün yapılacak üniversite sınavı nedeniyle valiliklere sokaklarda dev ekranlarda maç izletilmemesi talimatı verdi. A milli futbol takımının Paraguay'la oynayacağı maç Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak. İçişleri Bakanlığı özellikle konutların olduğu bölgelerde yüksek sese neden olabilecek toplu maç izleme organizasyonu yapılmaması ya da kontrollü yapılması talimatı verdi. Bu talimatın sınava girecek adayların gürültüden etkilenerek erken uyanmaması için verildiği öğrenildi. Maç sonu ve sınav merkezine gidişin aynı saate denk gelecek olması nedeniyle de trafik önlemlerinin alınması istendi. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş Gain'i 77-75 yenen Sarı Lacivertliler tarihinde 13. kez lig zaferine uzandı.
17: Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon oldu. Final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'e konuk olan Sarı Lacivertliler, rakibini Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 77-75 mağlup etti ve seriyi 3-1 kazandı. Fenerbahçe, tarihinin 13. lig şampiyonluğuna uzanırken, Beşiktaş ise üst üste ikinci finalinden de yenik ayrıldı. Sarı lacivertlilerin baş antrenörü Sarınas Yasikevicius, Jelko Obradovic'in ardından kulübü üst üste üçüncü kez lig şampiyonluğuna taşıyan ilk çalıştırıcı oldu.
18: Çok yorgunuz ama bir o kadar da mutluyuz. Rakibimizi, koçunu ve taraftarını tebrik ediyorum. Türk basketbolu adına harika bir seriydi.
17: Fenerbahçe'ye kupayı getiren maçta Wade Baldwin 21, Tarık Biberovic ise 17 sayı üretti. Ev sahibi Beşiktaş'taysa takım kaptanı Yiğit Arslan'ın 19 sayılık performansı final serisini son maça taşımaya yetmedi. Karşılaşmada 9 dakika süre alan Nanda De Colo ise 20 yıllık basketbol kariyerini bu maçta noktaladı.
19: To finish my career with a trophy, it's always...
17: Öte yandan Wade Baldwin final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu tebrik etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon Ekim ayında başlayacak.
1: ...35. yaş gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'le ilgili avukatından bir iddia ortaya atıldı. Avukatın açıklamasında genç oyuncunun bir hafta önce Tayland tatilinde bir maymun tarafından ısırıldığı ifade edildi.
20: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
18: Kalp krizi olarak değerlendiriliyordu. Maymun ısırığı iddiası ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle ün kazanan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem doğum gününü kutladıktan saatler sonra evinde ölü bulunmuştu. Genç oyuncunun son görüntülerini annesiyle kafede oturmuş eve döndüklerinde ayakta durmakta güçlük çektiği görülmüştü. İrtem'in kalp krizinden hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyordu. Ailenin avukatı Uğur Gökkoy'un genç oyuncunun bir hafta önce gittiği Tayland tatilinde maymun tarafından ısırıldığını belirtti.
21: Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet yara izi tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının sepsis yani kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir.
18: Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
1: Antalya'da spor yaparken sağ dizinden sakatlanan kadının sağlam olan diğer dizi ameliyat edildi. Bu durumu adli tıp raporuyla kanıtlayan kadın hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
22: Her iki ayağımda da sorun var şu anda. Sağlam olan sol ayağımda hiçbir sorun yokken ameliyat edildi. Ameliyattan sonra sorunlar daha fazla olmaya başladı. Koşamıyorum. Koşmaya geçti. Hızlıca yürüyemiyorum bile.
2: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlandı. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. 33 yaşındaki Özdemir ilçedeki bir özel hastaneye gitti. Ancak operasyondan çıktıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü sakatlanan dizi yerine sağlam olan diğer dizi ameliyat edilmişti.
22: Doktor bey muayene etmedi o gün beni sabahtan. Sadece geldi odaya sol ayağıma işaret bıraktı gitti. Ben de hani doktor bey dedi ki bana nakil yapacağım. Kemik nakli, bağ nakli yapılacak. Ben de zannediyorum ki sol ayaktan alıp sağ ayağa nakil yapılacak. O yüzden ilk önce sola işaret koydu diye düşündüm.
2: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selvihan Özdemir 15 gün sonra doğru dizinden ameliyat oldu. Ancak ikisine de ard arda işlem yapıldığı için uzun süre ayağa kalkamadı, bakıma muhtaç kaldı. Yanlış ameliyatı adli tıp raporuyla kanıtlayan Özdemir hukuk mücadelesi başlattı. İlgililer hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı.
1: Şanlıurfa'da sahte doktorun inşaatta usta tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı. Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği ihbar üzerine harekete geçti. Mahmut Yeğen'in herhangi bir tıbbi yetkisi olmadan kendisini doktor olarak tanıtıp iş yerini muayenehane olarak kullandığı belirlendi. Sahte doktor burada bel fıtığı ve kırık çıkık tedavisi uyguluyordu. Şüpheli operasyonla gözaltına alındı. İş yerinde çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi. Mahmut Yeğen'in gündüzleri inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre sürekli oturarak çalışmak ölüm riski taşıyor. Bilim insanları ofis çalışanları için ideal oturma süresini belirledi.
2: Sürekli oturarak çalışmak ömrü kısaltıyor. Sigara ve obezite kadar büyük bir ölüm riski taşıyor. Peki ideal oturma süresi ne kadar? Bilim insanları ofis çalışanları için o süreyi günde 4 saat olarak belirledi. Çin'de yürütülen ve sonuçları Spor ve Sağlık Bilimi dergisine yayınlanan dev araştırma hayli çarpıcı sonuçlar verdi. Tam 10 yıl boyunca 41 bin kişiyi takibe alan uzmanlar, sağlık açısından en düşük riskin günde ortalama 4 saat oturanlarda görüldüğünü tespit etti. Araştırmaya göre günde 8 saat oturmak vücut kitle indeksini artırıyor, kolesterolü yükseltiyor. Günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek obezite ve sigara kullanımıyla benzer oranda ölüm riskini tetikliyor. Uzmanlar sadece fazlasının değil azının da zarar olduğu görüşünde. 2 saatten az oturmak da sağlık riski oluşturabiliyor. Ancak bir çıkış yolu var. Günde 4 saatten fazla oturan kişilerin bu sürenin sadece 30 dakikasını fiziksel aktiviteyle değiştirmesi olumsuz etkileri büyük oranda ortadan kaldırıyor. Çalışma modern çağın hastalığı haline gelen hareketsizliğin sigara kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Uzmanlar günlük oturma süresinin mümkün olduğunca kısıtlanması ve her fırsatta ayağa kalkılması tavsiyesinde bulunuyor.
1: Milli takımımız Paraguay'la saatler sonra karşılaşacak. Heyecan Doruk'ta. Şimdi biz de maçın oynanacağı San Francisco'ya gideceğiz. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da bizleri bekliyor ve de taraftarlar da arkasında. Emin, nedir karşılaşma öncesi oradaki atmosfer?
0: Canan merhaba. Bugünün açılışını şöyle yapmıştım. Türkiye Dünya Kupası'na damgasını vurabilecek bir kazanı alacağım demiştik saha için. Saha içine gireceğiz ama saha dışında Türk taraftarlar turnuvaya damgasını vurmaya devam ediyor. Geçen hafta Kanada Vancouver'da, bugün de San Francisco'da gördüğünüz gibi bir Türk coşkusu var. Türkiye-Paraguay maçı öncesi federasyonun organize ettiği taraftar yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş öncesi, yürüyüş yaklaşık 50 dakika sonra başlayacak ama şu anda San Francisco Bay Area'ya yaklaşık 1,5 kilometre. Yürüyüş başlayacak ama şu anda burada yaklaşık 3000'e yakın taraftar var. Türk taraftarı, Türk vatandaşı var. Coşkunu tavan yapacağız. Başlama, yürüyüşün başlamasıyla beraber olacak ama şöyle Rafet Topçu size gösteriyor. Kırmızı beyaz herkes. Kulüp taraftarı da var, formalı vatandaşlarımız da var. Çılgın Türkler burada diyen bir taraftarımız var. Herkesin elinde Türk bayrağı dağıtıldı, Türk bayrakları var. İnsanlar burada sadece ve sadece maça odaklanmış durumdalar. Galibiyete odaklanmış durumdalar. Kutlamalara odaklanmış durumdalar. Bu kutlamaların daha fazlasını umarız at sonunda güzel bir skorla birlikte yaşayabiliriz. Tarkan bir oluruz yolunda. Ve daha milli coşkuyla yüksek bir sesle söyleniyor. Herkes eşlik ediyor. Halayları çekildiğini görüyorum. Danslar ediliyor. Coğrafyamızın, kültürümüzün en önemli değerleri burada yansıtılıyor. Bunları net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'yi özleyen vatandaşlar. Vancouver'da konuşmuştum. Abi ülkemizi çok özledik demişlerdi. Aynı düşünceler burada da geçerli. Milletimiz için geldik. Diğer tarafa bakıyorum. Gaziantep burada pankart var. Arkamda davulcu var. Davulcu karşıya katılıyorum ben. Diğer tarafta Kocaeli Spor'u görüyorum. Beşiktaşlısı var. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Göztepe'lisi. Bunlar ilk gözüne çarpan takımlarımız, renklerimiz, coşkularımız. Şu anda Karadeniz ezgileri çalınıyor. Coşku artmaya başlıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Dair söyleyeceklerimiz tabii ki olacak ama şu anda maç öncesinde taraftarlar burada bu coşkuyu almaya, yaşamaya başladılar. Çoluk çocuk herkes burada. Aileler, bu arada bu aileler sadece Amerika'da yaşayan vatandaşlar aileler değil. Almanya'dan, Avustralya'dan, Japonya'dan, Kanada'dan, ilk aklıma gelenler, oradan gelen vatandaşlarımız. En büyük Türkiye cesaretleri. Bu organizasyonu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığını söyleyelim. San Francisco Başkanı sorusu da aynı şekilde. Organizasyon bir tam bir takım işi. Gençlik Marşı'ndan ardından şu anda Mehter Marşı çalınıyor. Coşku azalmıyor. Coşku sürekli artıyor. Vatandaşlarımıza, taraftarlara bakıyorum size. Farklı ne söyleyebilirim diye ama kırmızı dışında farklı bir şey asla söyleyemiyorum. Burada bir yaş sınırlısı 7'den 77'ye tüm vatandaşlar. Kırmızı beyaz coşku kuralını söyleyebileceğimiz bu. Otobüsün ön tarafında görebildiğiniz Dünya'da Barış, Kurt'ta Barış pankartı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O pankartın ön yüzünde de iki dünya kupasındaki başarılarımızı unutmayın yazıyor. Taraftarlar futbolcuların yanında, bir takımın yanında, bizim çocukların yanında. Olabildiği kadar destek veriyorlar. Geri geldiler, eleştirdiler ama şu anda destek zamanı diyerek bizim çocukların yanında olduğunu gösteriyorlar. Fenerbahçe, Türkiye bayrakları yan yana. Mehter Marşı şu anda. Canan, buradaki yayınlarımız devam edecek, bir kez daha hatırlatalım. Yürüyüşün başlama saati yerel saatte 17.30. Maç saat 20'de başlayacak. San Francisco Bay Area. Yaklaşık 1,5 kilometre önümüzde. Buradan oraya doğru yürüyüş olacak. Ardından da yaklaşık yürüyüşünde maçtan 1 saat önce tamamlanması planlanıyor. Şu anda Rafet Güzel'in kameraman arkadaşımızın, Rafet Topçu'nun kameraman arkadaşımızın gösterdiği galeler. Ama şöyle biraz ben yükseldiğimde sağıma, arkama baktığımda o kalabalığın dakika dakika arttığını söyleyebilirim. Yürüyüşün başlama saatinde burası 5000 kişi yaşayacak.
1: Evet, karşılaşma öncesinde San Francisco'dan Türk taraftarın bu heyecanlı, coşkulu bekleyişinden ilk bölümü ekranlara getirmiş olduk. Az sonra Emin'in de bahsettiği gibi stada doğru yürüyüş başlayacak. Yine biz de maç anına kadar saha gerisindeki bu görüntüleri, dışarıdaki bu görüntüleri paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. İstanbul'daki taksilerde Singapur modeline geçiliyor. Yeni modelle artık yolcular yoldan çevirdikleri taksilere dahi puan verip yolculuğunu değerlendirebilecek.
3: Singapur modeli taksicilik sistemi diye bir program yazdırdık. Şu anda test aşamasındayız. Bir aya kalmaz bir sürede de biz bunun lansmanını yapacağız.
4: İstanbul'daki taksilere Singapur modeli geliyor. Amaç taksi verimliliğini artırmak, İstanbullulara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak.
3: İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolculuk yapsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz.
4: Yeni modelin detaylarını İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı basın toplantısıyla duyurdu. Güvenli yolculuk için başlatılan Sarı Hat uygulamasından da bahsetti.
3: İstanbul'daki bütün ticari taksilerin içine QR kodlu bir WhatsApp telefon numarası yapıştırıyoruz. 5 dakikada müşterimize geri dönüp işte kayıp eşyası olsun, bir şikayet ya da olumlu bir görüşü varsa bununla ilgili değerlendirme yapıyoruz ve çok güzel geri dönüşler var.
4: Dalcı taksi çağırma uygulamalarını da eleştirdi. Komisyonların hem taksiciyi hem de müşteriyi mağdur ettiğini söyledi.
1: Kayseri'de akaryakıt istasyonundan motorin alan bir kişinin aracı bozuldu. Yetkili servis araca motorin yerine benzin konulduğunu tespit etti. İstasyon sadece motor masrafını değil, çekici ücreti gibi diğer yan giderleri de araç sahibine ödeyecek.
2: Yanlış doldurulan akaryakıt aracı bozdu. Tüketici hakem heyeti akaryakıt istasyonunu kusurlu buldu. Kayseri'de bir sürücü akaryakıt istasyonundan motorin satın aldı. Ancak bir süre sonra aracı yolda arızalandı. Yetkili servis sorunun araca yanlış akaryakıt doldurulmasından kaynaklandığını tespit etti.
5: Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Yani şu anda bütün akaryakıt istasyonlarında yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor cihazların. Ancak hani sistemsel arızadan kaynaklı olarak böyle yanlış yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum.
2: Vatandaş soluğu tüketici hakem heyetinde aldı. Motor hasarının yanında çekici ve ikame araç gibi bedellerin de ödenmesini talep etti. Hakem heyeti ayıplı hizmet sunulduğuna kanaat getirdi. 64.172 liranın iadesine hükmetti.
5: Kayseri Tüketici Hakem Heyeti bilirkişiden bir rapor aldırıyor. Raporda müvekkidin aracına yanlış yakıt konulduğu tespitine yer veriliyor ve burada benzinin dizel yakıta göre daha kuru ve tutuşma sıcaklığının daha düşük olduğu ifadeleri yer alıyor.
2: Uzmanlara göre yanlış yakıt zararlarında tüketici hakem heyetine başvurmak önemli. Bu sayede kasko poliçesinin bozulmadığı belirtiliyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roblox'un Türkiye'deki erişim durumuna ilişkin konuştu. Şu an görüşümüz olumlu. Uygun şekilde ilerleyen oyunların platformlarda yeri var. Amacımız yasaklamak değil dedi.
6: Bizim amacımız oyun kapatmak veya yasaklamak değil. Her zaman onu söyledik. Bir düzenleme getirmek, bir model getirmek. Biz bir içerik uygunsuzsa bir temsilci istiyoruz. Diğer yandan 65 yaş veya 50 yaşındaki bir adamın 13 yaşındaki bir çocuk rolüne girip 13 yaşındaki bir çocukla chatleşmesini istemiyoruz. Bunu engellemek istiyoruz. Şu aşamada aslında baktığımız zaman BTK onların doğrudan muhatabı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde tabii karar yine mahkeme verecek. Dolayısıyla orada bizim görüşümüz sorulduğunda biz görüşümüzün olumlu olabileceğini. Ama devlet olarak şunu söylemek istiyoruz. Bakın uygun bir şekilde ilerleyen oyunların tabii ki platformlarda yerimiz var. Bizim amacımız yasaklamak değil, denetlemek. Denetim mekanizmalarını oluşturanlara, şartları oluşturanlara tabii ki sistemimiz açıktır.
1: ...54 ilde düzenlenen tetikçi operasyonunda 258 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüpheliler arasında suç örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunanlar da var. NTV'den Osman Terkan'ın sanal dünyadaki bu suç pazarına ilişkin yaptığı araştırmayı ekranlara getirelim. Ardından saat başında tekrar burada olacağız.
4: İstanbul Sarıyer'de iş insanına silahlı saldırı düzenleyen 16 yaşındaki şüphelinin tetikçi olduğunu ve olayın azmettiricilerinin kendisiyle sosyal medyadan irtibat kurduğunu itiraf etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 54 ilde tetikçi operasyonu düzenlendi. Sosyal medyada tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 258 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada tetikçi pazarlığı yapılan sayfaları takip alan polis şüphelilerin suç örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduklarını da tespit etti. Sosyal medya suç örgütleri için eleman devşirme yeri. Özellikle de çocuk yaştakiler suça özendirilerek tuzağa çekiliyor.
8: Uyuşturucu, yasa dışı bahis, suça sürüklenen çocuklar. Tek bir ortak noktası var. Hepsi sosyal medyada.
23: Sosyal medyanın, televizyonun, diğer hani sosyal mecraların etkisiyle işte şiddet eğilimi, uyuşturucu eğilimi ya da işte hani bizim o şu anda görmüş olduğumuz o suç eğilimlerinin normalleştirildiği takdirde bu şu anda şöyle bir propaganda var, romantize ediliyor. Yani bu çok olması gereken, zaten o raconun kesilmesi, o maddenin kullanılması çok normal bir eylemmiş gibi propaganda ediliyor.
4: Çeteye katılan çocuklar kendilerini kısa süre sonra kirli işlerin içinde buluyor.
8: Uyuşturucu ticaretini kurye olarak kullanmaya başladılar. Ellerine silah verdiler. Silahla çatışmaların içine soktular. Tetikçilik, infaz eylemlerinde kullanmaya başlıyorlar.
4: Haraç vermek istemeyenlerin iş yerleri kurşunlanıyor, iş insanlarına suikastlar düzenleniyor.
24: Çocuklarımız sahipsiz olabiliyor. Parçalanmış ailelerin
8: çocukların ele, özellikle devlet koruma altına alınıp bu anlamda çetelere bir yem olması veya çeteler içerisinde kullanılmasının da önlenmesi lazım.
4: Peki suç örgütleri tetikçi olarak neden çocuk yaştakileri kullanıyor?
9: Herhangi bir çocuğun içinde bulunmuş olduğu eylemden dolayı cezalandırılması mümkün değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 9 yıldan 11 yıla kadar bir hapis cezası verilmesi mümkün. Diğer cezalarda ise verilecek olan en fazla hapis cezası 7 yıldan fazla olamıyor.
4: Tetikçi pazarlıklarının yanı sıra sosyal medyada ruhsatsız silah satışı da yapılıyor.
11: Bireysel silahlanma konusunda her ne kadar yasal düzenlemeler yapılsa da, her ne kadar güvenlik güçleri aralıksız düzenlediği operasyonlarla bu durumu engellemeye çalışsa da silaha ulaşmak hiç de zor değil. Sosyal medyada ruhsatsız silah satışı yapılan onlarca sayfa var. Herhangi bir sosyal medya sayfasından silah sahibi olabiliyorsunuz. İşte örneklerinden biri. Bir mesajlaşma uygulaması. Burası açıkçası silah satıcılarının pazarı haline gelmiş. Öyle ki silah fiyatları 10 bin liradan başlıyor. 100-150 bin liralara kadar çıkıyor. Hatta öyle ki 50-55 bin liraya suikast silahları bulabiliyorsunuz.
4: Türkiye'de 30 milyondan fazla ruhsatsız silah olduğu tahmin ediliyor. 2024 yılında işlenen cinayetlerin %82'sinde internet üzerinden de yasa dışı olarak satış yapılan ruhsatsız silahların kullanıldığı tespiti var.
8: Korkarım ki ileride bu da sokakta, toplu taşımalarda, birçok yerde de toplu katliamlar olabilir. Öğretmenlere şu anda başladı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. İstanbul ara ara bulutlanacak, kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. Ankara ve İzmir'de kısa süre sağanak geçişi olacak. İstanbul ve Ankara 26, İzmir 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Antalya'nın daha çok iç kesimlerinde sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da bulutluluk yine fazla. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissedilecek. Gece sıcaklığı Balıkesir'de 15 derece. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert. Gün içinde yağış geçişleri var. Eskişehir 26, Kayseri 25 derece. Ege'de yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları üşütüyor. Manisa 29, Muğla 27, Bodrum biraz kapalı 29 derece. Akdeniz'de yağış, Adana, Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli. Adana 32, Kahramanmaraş 33 derece. Karadeniz'de Bolu ile Samsun-Rize kesiminde yağmur görülecek. Bolu 25, Samsun 27 derece, bölgede rüzgar kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu genelinde lodos sert ve sıcak esiyor. Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Kağıt çocuk bezi fikri kime ait?
2: Tahmin edileceği gibi çalışan bir anneye ait. Amerikalı Marion Donovan, İngiliz edebiyat eğitiminin ardından Harper's Bazaar ve Vogue gibi ünlü dergilerde çalışıyordu. Çocuğu olunca çocuk bezi ve pişik gibi yakıcı sorunla tanıştı. Eski usul çocuk bezi kumaştan yapılıyor, taşmasını önlemek için de üstüne naylon kilot giydiriliyordu. Marion Donovan, daha iyi bir alternatif için çeşitli malzemelerle deneme yaptı. Sonunda en iyi çözümün paraşüt naylonu olduğuna karar verdi. Sızdırmaz çocuk kilodu böyle ortaya çıktı ve 1949 yılında piyasaya sürüldü. Donovan hemen ardından tek kullanımlık kağıt çocuk bezini geliştirdi. Anneler öyle beğendi ve talebi karşılamakta öyle zorlandı ki çocuk bezi buluşuyla ilgili tüm haklarını seri üretim yapacak bir şirkete 1 milyon dolar karşılığında sattı. Marion Donovan sonradan çoklu askı ve diş ipi gibi bir düzineden fazla buluşa da imza attı. Ünlü Hollywood yıldızı Jamie Lee Curtis ise annelerin hayatını kolaylaştıran bir başka şey buldu. Bebeklerin altını temizlemede kullanılan ıslak mendillerin konabildiği cepli çocuk bezinin patenti ona ait.
4: Kim buldu, nasıl buldu?